0: Dragomanyası'yı
1: tahkim etti. Bireysel silahlanmayı
2: gurur duyulan. Tabanca, var yani. Tabanca başka bir şey. Tabancayı bakın.
0: Keşke Türkiye'de olmasaydı da var.
2: Ve zaten bu tarz silah seven ülkelerde sorun var tabanca ile ilgili. Tabanca olmasın. Tabanca dışında ne verirseniz verin.
3: Kalem de verdi. Güzel bir şeylere, şey verin. Türkiye olarak
0: duygusal kalem bir koşullu bağlanma değil. Bu bir mecburiyet.
3: Tabii kalem
0: yani
3: de verdi.
0: Mesela
2: peki.
0: Kabil'in elinde taş yerine silah olsaydı muhtemelen o enstrümanı
2: kullanabilirdi. Ya okullarda şiddet oluyor. Bu ayda birkaç hafta önce bu okullarda şiddet oldu. Gençlere falan iyi bir örnek değil. Daha ince düşünülebilir.
3: Hayır şimdi bak şöyle.
2: Bunu yapanlar Sezin Hanım, biraz keşke iletişimde onu düşünselerdi.
3: Efendim Sayın
2: Özel. Ben iç kamuoyu diyorum. Bakın iç kamuoyu. Bence iç kamuoyu her zaman daha önemlidir. Önce Türkiye.
3: Bir şey söyleyeceğim size.
2: Önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
3: Bir şey söyleyeceğim bak bir şey söyleyeceğim. Örnek olarak alın lütfen. Bir cevap istiyorum. Elbette dediğinizi anlıyoruz yani. Herkes anlıyor. Belki biraz da hani kadın hassasiyetidir söylediğiniz. Bu da var. Ama hani silah demek, tabanca demek bizde biraz da folklorik bir şey. Yani biz Karadenizlilerde bak söylüyorum yani.
2: Tabii öyle biliyorum.
3: Hani folklorik bir şeydir bizde. Mesela adam hayatında silah bir kere bile yani bir yere ateş etmemiştir. Hani böyle eğlencesine havaya yere olmasın. Bunlar doğru şeyler değil. Ama evinde böyle folklorik bir şey gibi bile tutar bizimkiler. Yani bu böyle bir şeydir. Hani birine diyelim çok güzel bir çakı hediye ettiniz. Yani İsviçreliler şimdi çakı hediye edince gidin bununla milleti bıçaklayın falan mı demek istiyorlar ya?
2: İşte çakısının başka işlevleri
3: ne özellikleri var? İşte onun da ucunda bir kesici
0: ya
3: bir taraf var yani.
0: Tam Sezin Hanım ikna edecekti. Folklorik deyip meseleyi meşrulaştı. Ona da karşıyız.
3: Niye
0: bir mecburiyet.
3: Yani nasıl mecburiyet?
0: 100 yıl önce deden bir işgale karşı direndiyse bu tevarüs ettiğin bir şey haline geliyor. Bir kazanım haline geliyor. Bunu kullanmayı biliyorsun.
3: İpek Hanım mecburiyet. Sıkıldınız mı?
0: Yani İzlanda gibi değil yani.
3: Sizin için kötü bir hediye mi?
4: Yani ben Sezin Hanım
3: gibi benim için iyi bir hediye ben söyleyeyim yani. Hani anı, hatıra illa bu anlamda değil yani. Ben Sezin Hanım'ı da anlıyorum. Anlayarak da söylüyorum. Ben olsam ben de verirdim yani.
4: Şöyle.
3: Yapardım böyle bir şeyi.
4: Yani NATO sonuçta bir savunma amaçlı kurulmuş askeri bir örgüt. Hı. Bu anlamda silah hediye edilmesi örgütün niteliği gereği çok abes olmayabilir. Evet. Fakat Sezin Hanım'ın değindiği noktaya ben de katılıyorum. Yani iç kamuoyunda bu kadar okullarda vesaire gençler arasında şiddete yönelim söz konusuyken hani bu tabanca ya da silah hediye etmek biraz hani iç kamuoyunda örnek rol modellik açısından sonuçta liderler gençlerin rol model olarak aldığı kişilerdir. Rol modellik açısından belki bir takım yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Hani
3: ama ya, bir şey daha söyleyeyim o da önemli hatırlatma olsun. Şimdi Mehmet Sevigen'i tanıyorsunuz. Programlarda da ara sıra bizde de konuk olur bana da konuk olur sağ olsun. Sayın Sevigen. Şimdi bak güzel de bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki Faruk kardeşim bizim bazı kutsallarımız vardır. Mesela at ve silah. Hani Türklerde at, silah, eş, aile, hani koruma dürtüleri falan. Bu taraftan da simgedir diyor efendim.
2: Ben de bu toplumun insanıyım.
3: Herhalde ya daha olur mu? Size ama öyle bir şey mi hissettiniz yani? Bu toplumun yok. İnsanı değil gibi mi davranıyoruz?
2: Hayır değil de yani bunları biliyorum. Haklı da kendisi.
3: Tabii.
2: Ben diyorum savunma sanayine ait teknolojik mesela bir özel o kadar çok örnek var ki onlardan bir tanesinin maketi bir
3: o
2: onunla ilgili bir şey.
3: Tamam.
2: Burada teknoloji de ön plana çıkardı. Tabanca bugün keşfedilmedi sonuçta. Yani
3: ya daha çok savunma sanayi satmak istiyor herkes birbirini. Yani hediyeden öte mesela savunma sanayinde ne yaptın? İHA SİHA yaptın değil mi? Onu satmak istiyorsun. O bir gelir kapısı. Trump, onu mesela anlamadım.
5: Ben şunu ekleyelim.
3: Gezici senin için de mi
5: Şöyle hatırlayalım.
3: Yani iyi bir hediye değil.
5: Şöyle hatırlayalım. Amerika Türkiye'ye silah satmadı. Hatırlar mısınız? Koruma silahı. Hatırlayalım bundan 10-12 yıl öncesindeydi.
3: Ha şey yani korumaların kullandığı tabanca bir marka. Evet tamam. Evet,
5: hatırlar
3: tamam,
5: mısınız? Tamam, 12 tamam. yıl öncesinde evet. Amerika Türkiye'nin ihtiyacı olan silahı satmadı.
3: Evet.
5: Bakın Türk aklı çok önemli. Yani iktidarı eleştirelim birçok farklı konuda demokrasi, adalet konusunda ama verilen mesaj Türkiye'nin saygınlığını çok ciddi bir boyutta arttırmıştır. Türkiye silah üretemeyen bir ülkeydi.

0: ve bunu Amerika'dan satın almak isteyen bir ülkeydi. Ve Amerika ambargo uyguladı ve vermedi. Korumalarına kullanacağı silahı alamadı. Doğru. 12 yıl önce.
1: Doğru. Doğru.
0: Ve şu an böyle bir günde, yani dünyanın en önemli, birinci derecedeki önemli toplantıda NATO içerisinde ne kadar güçlendiğini, hı hı, dış basında gördük.
1: Evet.
0: Türkiye'de önemli bir mesaj vermesi gerekiyordu. Artık kendi silahını üreten bir ülke ve Amerikan devlet başkanına...
1: Bu biraz onu mu sembolize ediyor?
0: Birincisi bunu sembol ediyor. He. Yani buradaki mesaj, bu yönü de var, siz diyor, bize silah biz artık satmadınız, bunu üretiyoruz diyor. Biz size veriyoruz diyor, birincisi. İkincisi, buradaki mesajın altında milli savunma sanayinin de üretilen yerli bir silah olduğunu unutmayalım. Türk geleneğinde yaklaşık 12 geçmişteki Türk hükümet Türk devletlerinde,
1: evet, evet,
0: bu bir gelenektir. Birincisi, bıçak, silah gibi kavramları hediye ederler. Yani bir Türk geleneğidir bu. O yüzden
1: i̇şte Sevingen de onu hatırlatmış.
0: Evet.
1: Anladım. Sen bu, yerinde bir hediye olarak
0: çok
1: görüyor.
0: Doğru bir hediye. Çünkü diyorsun. Amerika bize zamanında, peki, koruma silahlarını satmadı.
1: Peki. Peki, çok teşekkürler.
0: Ve ardından Türkiye kendi silahını üretmeye o zaman başladı.
1: Anladım.
0: Ve bunun ürünüdür bu.
1: Turgay Hoca da kısaca söylesin görüşünü bu konuda.
2: Yani istiyorsan sulhu selah, hazır ol cenge demiş. Ben çok öyle yani anlıyorum.
1: Ha, barış
2: yani
1: bunları, istiyorsan savaşa hazır ol diyorsun.
2: Şöyle, bunları anlıyorum ama, evet, öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Keşke öyle bir dünyada yaşasaydık. Mesela son, hani hem köşe yazılarını destekleme hem de gündemin içerisinde daha anlamlı bilgiler edinme anlamında. Son iki kitap Stoltenberg'in anılarıyla Birleşmiş Milletler'e eleştirel giriş, Ali Balcı Hoca'nın kitabını okudum. Mesela BM ile ilgili şöyle bir şey var. Değil mi? Nükleer silahsızlandırma meselesi gündeme geliyor. Böyle bir uluslararası anlaşma ihtas,
1: evet,
2: ediliyor.
1: Evet.
2: Ama en güçlü ülkeler, yani BM'yi kuranlar buna uymuyor.
1: Çünkü uymuyor güçler, tabii en güçlü.
2: Kendi ayrıcalıklarını yani kaybetmek istemiyorlar. Bu çok basit bir örnek. Bizim Suriye'deki kazanımlarımız olmasaydı, mesela özellikle savunma anlamında kendi otonomimizi, kendi bağımsızlığımızı, doğru, inşa edebilecek bir kapasitemiz olmasaydı, muhtemelen çok başka bir yerde olurduk. Onun için hem bir sembolik gösterge hem de mevcut duruma hitap eden bir şeyi var, yani karşılığı var. Türkiye belli bir, evet, kapasite üretti. Bu, peki, kapasite sadece kendi ihtiyacını giderecek bir şey değil. Hem müttefiklik anlamında NATO'nun işlerini kolaylaştıracak, hem de kriz bölgelerinde, özellikle Libya'da, Karabağ'da, orada da savaş değiştirmeye, savaşın seyrini değiştirmeye dönük bir çıktı ortaya çıkarttı. Böyle bir ortamda hani sembolik bir göstergesi var ama keşke hiç olmasaydı.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler.
0: 2017 yılında Amerika Türkiye'ye bu silah konusunda satışı engellemiş. Bunun da ana sebebi Büyükelçiliği önünde korumalarla yaşanan o protesto olayları var.
1: Evet.
0: O dönemden yaşanan.
1: Onu gerekçe göstererek
0: peki, korumaları, peki, koruma yani silahını satmadı.
1: Bunu doğru bulanlar var. Yok, bu olmayabilirdi, başka bir şey olabilirdi diyenler var. Toplum da böyle tartışıyor. Yani farklı mecralardan sesler geliyor. Her görüşe, her düşünceye saygılıyız. Başlıkları konuşuyoruz. Burası bizim memleketimiz. Burada olan biten her şey bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Ama Türkiye bütün bunları yaparken asla, yani büyük ülke olma ama büyük ülke olurken demokrasiden, refah toplumundan, uygarlıklardan geri düşmemek birinci hedefi yani. Orada yürümesi gerekiyor. Yani karşısındaki muhatapları, çünkü kendi ülkelerinde acayip şeyler vatandaşı için, yurttaşı için ortaya koyuyor. Biz de oradan yürüyoruz. Avrupa Birliği'ni de istiyoruz. Birçok şey var, başlık var. Dolayısıyla yani onlar da, hani İngiltere Başbakanı, ya şimdi şöyle bir şey. İngiltere Başbakanı bu hediye edilen silahı almamış, ülkeye sokamam bunu diyor.
3: Onu yasalarına ya aykırı.
1: Şimdi hani
3: İngiltere'ye çünkü silah getiremiyorsunuz. Ondan dolayı.
1: İngiltere silahları alıp gelip...
3: Başbakan ya şimdi, olsanız da
1: Sezin Hanım bak şey olsun diye lütfen böyle demagoji yaptığımı düşünmeyin. Hani
3: yok,
1: şey abartmıyor. Yani kendi ülkene başbakansın, sana bir hediye silah verilmiş. Bak bu tarafı da var. Tamam, yasalar buna karşıdır falan. Ama sen kendi silahlarını alıp gelip el alemin Irak'ına giriyorsun kimseye bir
3: şimdi
1: şey sormadan.
3: İngiltere'de şimdi bir tartışma da, biz bunlara çok uzak geliyor ama kendi kedisini Starmer'ın konutundan, kendi kedisini, bir Downing Street'in kedisi,
1: doğru,
3: var. Bir de kendi kedisini kendi evinden Downing Street'e taşımış olduğu kamu kaynaklarıyla, bununla ilgili tartışma var şimdi.
1: Yani kedi yemini devletin kasasından mı karşı?

0: Yemin de değil yani, taşıtmasını yaptı diye. Kendi masrafını kendi karşılamadı. O masrafı devlete ödetti diye.
1: Bak bu güzel. Ben Avrupa Birliği'ni, Shakespeare, Turgay Hoca bilir, daha önce tartışmıştığımız
0: zavallı
1: da vardı.
0: Zavallı İngiltere.
1: Ben Avrupa Birliği'ni, Avrupa müktesebatını, fikrini, uygarlığını çok önemseyen, belli şeylerini de ciddi anlamda kabul etmiş Avrupalı bir Türk'üm. Ben tarifim budur. Ben Avrupalı bir Türk'üm. Ama şöyle, hani bütün bunları burada yaparken böyle hudutların, sınırların dışına çıktığında o kediyi okşayan, kedinin bile hesabını soran vicdan bir canavara dönüşüyor. Geliyor buralarda öyle, bir acayip işler
0: öyle
1: yapıyor.
0: Öyle ya, yani, başka bir sürü hani sorunları bu, var.
1: Değil mi? Yani orada oluyor da yani, mesela sana bir silah hediye etmişler, bunu İngiltere'ye götürdü. Ne diyecekler mesela, ne oluyor yani, hediye bir silah vermişler, kalem de vermişler. Yani götürse ne olur? Biraz da şey gibi ya, gösteriş gibi, gösteri gibi. İşte
0: kuralları bir kere eğmeye bükmeye başlayınca onun sonu olmuyor. Öyle düşünüyorlar belki biraz.
1: Bir kere
0: ama ben İngiltere'de her şeyi çok iyi demiyorum. İngiltere'yle benim eleştireceğim 100.000 tane şey var.
1: Tabii canım. Tabii.
0: Sayısız yani.
1: Ha, ona da ama, saygı duyuyorum bak.
0: Politikasından, iç politikasından, dış politikasına vesaire. Ama bunda da bir mantık olabilir yani.
1: Yok yok, bir şeydir. Saygı duyuyorum.
0: Kurallar
1: şey
0: herkese eşit.
1: Hiçbir şey demiyorum. Starmer'ın ben ülkeye bunu sokamam deyip kendisine hediye edilen bir silahı bile alıp götürememesi İngiltere'nin gerçek sahibinin Charles olduğunu gösteriyor. Starmer orada sadece müştemilatta bir bekçi. Yani sana hediye verilmiş bir silah bile götüremiyorsa ülkenin sahibi Charles'tır.
2: Ama bir de şunu hatırlayalım. İngiltere evet, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yine dolaylı bir ambargo uyguladı. Nedir bu? Türkiye'nin içeride savunma sanayinde kullanacağı silah ve mühimmat anlamında askeri malzemelerin üretimiyle ilgili lisanslarını iptal etti.
1: Etti.
2: 2019'u hatırlayalım. O yüzden İngiltere'nin böyle bir silahı almamasını ben iki farklı anlamda okurum. Birincisi bunu almakta onun hukuki bir süreç olabileceği tartışılabilir ama ikincisi daha güçlü. Yani Türkiye'deki bu silahtan rahatsız oldular. İfade ettiğim gibi
1: Fatih Sadırlı seni çok destekliyor. Diyor ki gezicinin argümanı müthiş diyor. Yani koruma tabancası vermeyenlere tabanca hediye ettik demek istiyor.
2: Tabii.
1: O zaman tamam, noktayı koydun sana.
2: 2017'de Türkiye'ye korumalarla ilgili silah tabanca satışını durdurdu Amerika. Hatta o dönemde Muharrem İnce'nin de seçim dönemine gittiğinde bunu kullandı. Yani eleştirel anlamda.
1: Peki.
2: Türkiye'nin kendi yerli şimdi, üretimine yapması gerektiğini altını çizmişti.
1: Çok teşekkürler Gezici. Şimdi esas meseleyi bir açayım ben. Sevgili Ali, şu F-35 5 numaralı görseli bir görebilir miyiz? Onu bir bize gösterebilir misin? Şimdi tamam, hediyeler, şunlar bunlar, bunlar işin bir tarafı. Geldik esas mevzuya. Esas mevzu var. F-35 krizi çözüldü mü? Şimdi Donald Trump F-35 kararımı tam vermedim. İpek Hanım, sizinle
3: evet,
1: başlayacağım.
3: Öyle, öyle dedi.
1: Erdoğan, F-35'ler Türkiye'ye teslim edildiğinde bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Şimdi bir kere ben soruyu tersten sorayım. F-35 kararımı tam vermedim diyen Trump'ın F-35 kararını tam olarak verme yetkisi var mı?
3: Yani Kongre'ye sormadan zaten böyle bir karar verme yetkisi yok.
1: Niye böyle diyor?
3: Kongre'ye mektup yazabilir kendisi. Yani kendisi bu yönde bir kararlılık ortaya koyarsa...
1: Bir niyet belirtiyor, verebiliriz yönünde bir mektup yazıyor, öyle mi?
3: Yani tabii, yani F-35'lerin hani Türkiye'ye verilmesi, Türkiye'nin F-35 programına geri döndürülmesi, geri alınması evet, yönünde. Çünkü zaten Türkiye en başta F-35'lerin inşası programında yer alıyordu.
1: Hani
3: yani
1: programda vardı.
3: Evet, programda vardı ve epey de yüklü bir miktarda Türkiye para yatırdı F-35 programına. Daha sonra tabii Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almamızın ardından işte bize F-35 programından parasını ödediğimiz halde çıkardılar.
1: 1 milyar 200 milyon dolar.
3: Evet, bravo, 1 milyar 200 milyon dolar. Şimdi zaten burada asıl konu şu. Yani Türkiye'deki, bana göre Trump aslında Türkiye'yi F-35'e de geri almak istiyor. Zaten katsa yaptırımlarını kaldıracağım dedi.
1: Trump istiyor mu bunu? Onu hissettiniz mi, gördünüz mü yani?
3: Ben, yani bana...

0: Sen sözlerine bakarak değil mesela. Evet. Konuşuyor ya böyle vücut dili bir insan. Bunu istiyor mu yani? Türkiye evet olsun falan dediğini anladınız mı?
1: Şimdi ben size Trump'ın söylediklerini tek tek anlatayım. Siz karar verin.
0: Peki.
1: Tamam
0: peki.
1: mı? Şimdi katsa yaptırımlarını kaldıracağım dedi. Ve katsa yaptırımlarla ilgili soru Trump'a sorulmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan bir soruda araya girdi. Dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç yormayın dedi bu soruyla. Ben dedi burada size açık açık söyleyeyim. Katsa yaptırımlarını kaldıracağım. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayız dedi.
0: Tamam.
1: İkinci konu. Kaan uçaklarının motorları. Evet. Kaan Milli Muharip Uçaklarının motorları ile ilgili. Yine araya girdi ve dedi ki biz Türkiye'ye bir takım uçaklar sattık.
0: Evet.
1: Ve sattığımız uçakların motorlarını yenilemek ve bakımından da yükümlüyüz dedi. Dolayısıyla orada da bir işaret verdi aslında. Yani sonuçta Kaan uçaklarını tabii ki Amerika satmadı Türkiye'ye. Yani Türkiye'nin kendi ürettiği.
0: Motorunu
1: Orada F-16'ların motorunun Kaan için kullanılmasına bence aslında atıfta bulundu diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Yani orada Kaan'la ilgili hani kafası karıştı da öyle dedi diye düşünmüyorum açıkçası.
0: Anladım. Peki sonuç itibariyle bir cümle. Sizce F-35 konusunu Trump kararımı vermedim dedi. Ben de Trump'ın vereceği bir karar mı diye sordum.
1: Evet.
0: Velev ki Trump'ın vereceği bir karar olsun.
1: Evet.
0: Günün sonunda bunun altını çizerek soruyorum. İsrail'e rağmen Netanyahu diyor ki böyle bir şeyi zinhar kabul etmiyorum diyor. Hı hı. Hatta salı günü Amerika'ya gideceği söyleniyor.
1: Evet.
0: İsrail Netanyahu kabinesi istemese Trump F-35'leri istemese bile Türkiye'ye verebilir mi?
1: Yani o Trump'ın kendi kabinesi içinde ne kadar etki altında kaldığına
0: Trump'ın
1: bağlı.
0: Trump'ın ne kadar delikanlı olduğuna bakar diyor. O Trump'ın ne kadar delikanlı olduğuna bakar diyor.
1: Hayır, kendi kabinesinin evet. Tabii ki doğal olarak etkisi altında ve kendi kabinesi de Amerika'da bugüne kadar gelmiş geçmiş en Siyonizm yanlısı, en İsrail yanlısı kabinelerden biri.
0: Bir tek kabine mi İsrail etkisi mi?
1: Hem kabine hem İsrail tabii ki. Yani İsrail lobisinin çok büyük etkisi var. İsrail'in de çok büyük etkisi var. Yani Trump'ın bütün bunlara ne kadar karşı çıkacağı, nasıl yani ne derece, nereye kadar bunlara hayır ben sizi dinlemiyorum diyebilecek.
0: Peki. Sezin Hanım kararımı vermedim diyor. Cumhurbaşkanı da şöyle yapıyor. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35'leri parasını ödediğimiz F-35'leri Türkiye'ye verirseniz Amerika'nın şöyle bir itibar kazanma durumu gerçekleşir. İtibarı artar diyor. Yani şöyle denir, dünya şöyle der diyor. Amerika verdiği sözü tuttu. Yani Amerika verdiği sözü tutar. Verirseniz böyle derler diyor. Vermezseniz bu Amerika verdiği sözü tutmuyor. Tırnak içinde alt tabiriyle söylüyorum. Bu Amerika parayı da çarptı, üçkağıtçı bir ülke konumuna düşersiniz diyor. Ama eğer F-35'leri verirseniz dünya kamuoyu size der ki Amerika sözünü tuttu der diyor. Bu karşılıklı açıklamalardan bu uçaklar buraya gelir mi?
2: Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Amerika sözünü tuttu öyle şeylerin geçerliği olsa ama öyle bir Amerika ile karşı karşıyayız ki şu an Trump Amerikası. Geçtiğimiz günlerde hatta bir karikatürle anlatayım. Bu Amerika-Belçika maçı olduğunda bütün dünya, yani kim hangi takımı tutuyor? Bütün dünya Belçika'yı tutuyor bayraklarda. Dünya haritasında bir tek Amerika'yı tutuyor gibi.
0: Bir de ben tuttum ya Amerika'yı.
2: Ya şimdi bu işin şakası ama ya gerçekten de araştırmalara baktığımızda
0: sonraki turu hesaplayarak
2: Murat Bey bilir zaten. Dünya genelindeki evet. Araştırmalara baktığımızda Pew Research falan gibi Gallup gibi şirketlerin araştırmalarına baktığımızda Kanada'da bile Amerika'nın bu kadar yanında bir ülke anti-Amerikanizmin çok yükseldiğini görüyoruz.
0: O
2: ki
0: Trump
2: Avrupa'da
0: yüzünden.
2: Tavan yapmış
0: tabii,
2: vaziyette.
0: Tabii.
2: Ve üstüne üstlük Amerika'ya negatif bakış çok yükselirken Çin'e olan mesela bakış daha pozitifleşiyor. Şimdi böyle bir dünyada olduğumuz için yani Amerika sözünü tutmuyor. Yani burada Trump Amerika'sından bunu pek beklememek lazım. Ama çıkar ilişkileri çerçevesinde ve kişiselleştirilmiş ilişkiler çerçevesinde acaba Amerika'da Trump elini taşın altına sokup çünkü kongreyi mobilize etmesi lazım. Bunu yapar mı? bir yap

0: Yapabileceği şey katsayı 18 aylığına askıya alabilir. Ve o 18 ayda bir takım şeyler yapabilir. Ama orada F-35'lerin o 18 aylık pencerede Türkiye'ye teslim edilmesi çok ileri bir boyut. Kongreyi tamamen karşısına alacağı bir boyut. Ki unutmayalım, bu hemen bu ara seçimlere kadar gerçekleştirilebilecek bir şey zaten değil. Sonrasında da yapılırsa bir de Trump'ın kendi mirası ve öteki gelecek Amerikan başkanının ve adayının, daha doğrusu Trump'ın halefinin bu konuda ne diyeceği de önem kazanmaya başlayacak. O zor.
1: Size F-35 sorusunu her iki değerli konuğuma da biraz yumuşatarak sordum. Ama Turgay Hoca'ya daha sert soracağım.
0: Tabii son şeyi söyleyeyim. Sadece
1: Lütfen.
0: katsa meselesi değil. Bir de o 2020'de yapılan asıl konu var. O NDAA şeyi, bu
1: Yasa.
0: bütçelemeyle ilgili. O hikayede de S-400'lerin herhangi bir şekilde Türkiye'nin
1: Envanterinde olması gerekiyor.
0: envanteri de değil.
1: Türkiye topraklarında olmaması mı?
0: Evet, ya yani Türkiye sahip olmamalı.
1: İşte o soruyu oradan
0: Evet,
1: soracaktım.
0: oradan siz o
1: Oradan
0: zaman. Ya
1: soralım.
0: bir
1: Şöyle
0: onu da
1: yapalım.
0: değiştirmesi
1: Turgay
0: gerekiyor
1: Hoca'ya beraber
0: vesaire.
1: soralım. Hocam
0: Tabii.
1: biz bu S-400'leri aldık. O dönemki şartları da biliyoruz. Belki almamız gerekiyordu. Patriot işi vardı. Amerika sözünü tutmamıştı. Öyle değil miydi? Öyleydi. Amerika sözünü tutmamıştı. Türkiye S-400'leri almak zorundaydı. S-400'leri aldı. Çünkü Güney hattında ilginç şeyler oluyordu. Şimdi S-400'ler burada. S-400'ler buradayken biz F-35'leri alabilir miyiz? Alabilirsek formülü nedir?
2: Şimdi oraya kademeli gelelim. Yani
1: Hızlı hızlı
2: burada
1: gelelim.
2: NATO zirvesi yapıldığında
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden iki partiyi de temsil eden kongre üyeleri geldi bir heyet halinde. Dolayısıyla bu
1: Doğru.
2: işin teknik ayrıntıları görüşüldü. Oradan yansımalara bakıldığında bir ilerleme olduğu ifade ediliyor. Tabii teknik ayrıntıların içeriğine dair bilgi yok. Ama F-35 meselesi biraz sanki böyle kademeli bir biçimde ilerleyecek. Yani Kassa'yla ve Kaan'la ilgili o mesele başkanın muhdesindeyken, özellikle Kassa tabii kongreyi ikna etmek suretiyle, ki Amerika başkanının şu anki konumuna baktığımızda bu iknaya da gerek yok. Özellikle Lindsey Graham gibi biraz daha böyle Siyonist lobiye yakın, Türkiye karşıtı isimlerin bile çok böyle sıcak bir biçimde desteklediği bir süreç.
1: Evet, öyle oldu.
2: Ama en tabii netameli mesele F-35 meselesi. Neden biz oradan çıkarıldık? Bir NDAA, işte o yasadaki bir revizyonla birlikte artık S-400 meselesi, yani Rusya'nın buradaki
1: Ben onu tam
2: varlığıyla.
1: bilmiyorum. İki cümle nedir o yasa?
2: Şimdi uzunca bir süredir tartışılıyor. Bugün de mesela yine bu konunun da, bu konuya daha fazla muvafık olanlar, özellikle Amerika'dakiler, yazdılar, çizdiler. Yani oradaki bir eklemeyle birlikte bunun sadece envanterde değil de toprak sınırları içerisinde bile olmaması gerektiğine dair bir ayrıntı eklenmiş.
1: Evet, siz
0: Dolayısıyla
1: anladınız.
0: possession deniyor, yani
1: Bunu
0: sahipliğinde.
1: efendim.
0: 2020 yılının aslında orada mali yetkilendirme, bütçelenmesinde geçen bir şey bu. Fakat bir yasa olduğu için, tabii ki yasalaştırıldığı için o 2020'deki hikaye oraya takılıyor. Yani S-400'lerin herhangi bir şekilde Türkiye'nin sahip olmaması gibi
1: Ya bu ülkenin
0: çevirebiliriz.
1: topraklarında
2: Tabii
1: olma.
0: Türkiye'nin
1: Hatta
0: S-400'e haiz olmaması
1: şöyle mi
0: gibi.
1: görüyorlar efendim? NATO toprağında olmaması gerekiyor. Yani NATO ittifakına ait ülkelerin topraklarında olmaması gerekiyor.
3: Ya hatta Körfez ülkelerinden birine gönderilmesi
1: İşte o da var değil mi?
2: Şimdi
3: planı
2: ama
3: var.
2: şöyle, bir ara formül olarak o çalışılıyor ama burada Rusya tarafı ne der? Bunun kullanımına ilgili nasıl bir tasarruf, onay verir mi? O soru işareti var ama
3: Tabii.
2: bir örnek
1: Vermezse
2: var.
1: ne olur?
2: Bir
1: Rusya vermedi diyelim.
0: End of sales agreement
2: Bir
0: var
2: örnek var.
0: Rusya'yla da. Yani
2: Mesela Hindistan'la ilgili de benzer bir tartışma yapıldı ama Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'ı kaybetmemek için S-400 olmasına rağmen onu muaf tuttu ve aralarındaki bağı bozmadı. Biraz
1: Yunanistan'da S-300'ler var.
2: S-300 artık hani o Batı
1: Ya
2: bloğu
1: şimdi o
2: içerisinde yer
1: şöyle mi?
2: aldığı için.
1: Onun modeli geride kaldığı için mi sorun etmiyor?
2: Şöyle, ya yani onu sorun edecek aktörler yok. Anladınız mı? Türkiye başka bir aktör. Mesela niye F-35 gündeme geldiğinde eş zamanlı olarak İsrail ile Yunanistan kendilerine yönelik bir tehdit algıladıkları için hemen lobi çalışmalarına başladı? Bunu sorun eden kimse yoksa çok hani böyle mevzuat üzerinden meseleye bakmanın çok anlamı yok. Ya Trump bunu yasa olmasına rağmen aşabilir mi sorusuna ağırlıklı olarak aşamaz. Dolayısıyla burada
1: Aşamaz diyorsun.
2: Türkiye'nin S-400 noktasında bir karar değişikliğine gitme beklentisi var. Türkiye'de bunu böyle isteniyor diye hemen S-400'ü bir başkasına Rusya onayıyla satması ya da envanterindeki bir şeyi kaldırıp kullanması,
1: elden
2: böyle
1: algıla,
2: yani iç politikadaki algılanma meselesinde düşünüyor. Çünkü uzunca bir süredir tartışıyor. Bunu biz bir ihtiyaç olduğu için aldık. Niye aldık? Suriye İç Savaşı'nda hemen yani güneyimizdeki bir terör devletçiliği gündeme geldiğinde biz kendi güvenliğimiz için Patriot'lar çekildiği için bunu tercih ettik. Bu bir şey çeşitlendirmedir. Yani Türkiye'nin zaten dış politikasındaki bu otonomi meselesi aktörleri çeşitlendirmeyle ilgili. Buradan çok taviz verebileceği kanaatinde değilim. Ama Cumhurbaşkanı'na soruldu. O böyle bir hani bizi izleyin derken...

0: Çünkü iki taraf da istiyor.
1: Rusya ile mesele Türkiye arasında kalırsa o durumu Türkiye'nin çözebileceğini düşünüyorum. Yani S-400'ler konusu F-35 yani Türkiye muhatabına Rusya'ya bunu oradan aldı. F-35 o programın içinde üretimde olan ülkelerden biri. Yani proje öyleydi. Bunu Rusya'ya durumu izah eder bu yönetim ve o onu aşabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye sonunda S-400'leri elindeki bir hava savunma sistemini kendisi elden çıkarıp çıkarmak istememe konusuna gelir. Yoksa Rusya ile işi halledebilir. Yani konuşarak çözebilir diye düşünüyorum.
2: Ya ben Rusya'yla. De şöyle düşünüyorum.
1: Evet.
2: Söz konusu...
1: Abdurrahman Hoca'ya geleceğim.
2: Eğer F-35'lerin, yani Türkiye'nin F-35 programına geri döndürülmesi söz konusuysa eğer, Türkiye S-400'leri bence rahatlıkla gözden çıkarabilir. Çünkü F-35 o kadar teknolojik açıdan üstün bir uçak ki ve bir uçakla iki uçakla evet. olacak iş de değil. Yani 100 uçak, 150 uçak alınması
1: filo,
2: gerekiyor.
1: Filo alacaksın.
2: Evet, filo, evet. filo olması
1: Hava
2: gerekiyor.
1: Hava kuvvetlerin neredeyse F-35'ten olacak yani.
2: Yani eğer Amerika ile bu anlamda teknik bir anlaşmaya prensipte varılabilirse evet. Türkiye S-400'lerin Türkiye toprakları dışına çıkarılması şartını bana göre yerine getirir.
1: Getirir ama bunu Rusya ile problem yaşayarak Rusya ile da hani tırnak içinde papaz olarak yap, papaz durumuna düşerek yapmaz yani.
2: Yani Rusya ile de diyalog halinde yapar.
1: Tabii onu
2: yani.
1: Diyorum yani evet. bunu karşılıklı halinde. Geleceğim Gezici bir, tamam. bir babacana gideyim. Ankara'yı bir göreyim. Abdurrahman Hoca F-35 diye bir meselemiz var. 1 milyar 200 milyon dolar para yatırdık. Doğal olarak Türkiye parasını istemenin ötesinde aslında tekrar projeye dönmek istiyor. Bir kere ilk başta 5 F-35'i almak istiyor. Sonra da üretim aşamasında bu projenin tekrar üyesi, bu projeye dahil olmak istiyor. Burada da S-400'ler var. Yani şöyle düşünün, NATO'nun prizlerine Rusya'nın fişini takmak gibi bir şey. Olmayabilir, problem çıkıyor. Ama Türkiye'de o dönemde doğrusu Patriot krizinde haklıydı. Şimdi bunu nasıl aşacağız? Metot nedir, yöntem nedir? Kısaca bir toparlayın bize lütfen.
3: Şimdi burada bu NDAA meselesi biraz tarafların kendi tarafına çekmek istemeleriyle ilgili yorumlanıyor. Öncelikle orada bir bazı noktalarda Trump'ın da Türkiye-Amerika arasındaki serüvenin de evet. bir takım imkanları var. Hı-hı. Dolayısıyla NDAA hani işte envanterde bulunması mı? Yani orada dediğim gibi NDAA'nin son şeyinde bu yönüyle öyle Türkiye'yi çok fazla tırnak içerisinde köşeye sıkıştıran bir boyut yok. Ama buna rağmen yani NDAA meselesinin haricinde söylüyorum. Bunlar çünkü uluslararası ilişkilerde ve diplomaside çok rahat yorumlanabilecek ve esneklik alanlarından pekala faydalanılabilecek işler. Ama
1: evet, evet.
3: Daha geniş bir fotoğraf var. Geniş fotoğrafta karşımızda şu var. Şimdi temel sorunlarımız, yakın zamandaki Amerika ile temel sorunlarımızın başlıkları neydi? Birincisi Suriye. En önemlisi Suriye meselesiydi. Yani bu 2012'den itibaren Obama'nın başlattığı bir serüvende Joe Biden'ın, sonra Trump'ın ilk döneminde de bu devam etti. Bu Suriye meselesi. İkincisi Halkbank meselesi. Üçüncüsü Katsa yaptırımları meselesi. Ve gündemimize yeni giren son iki tane başlıkta da hem uçak motorları hem de F-35 programına yeniden dönüş meselesi.
1: Evet.
3: Şimdi buralarda teker teker baktığımızda ilk işaret fişeğini biz Halkbank'ta gördük. Suriye bunların en önemli ve en kritik başlığıydı bizim açımızdan. Hiç olmaz denilen, çünkü başlı başına böyle tematik bir şey değil. Başlı başına jeopolitik ve jeostratejik bir meseleydi Suriye. Yani Amerika'nın yıllardan beri yaptığı büyük yatırımın, ama jeopolitik bir yatırımın, böyle bir finansal yatırımdan bahsetmiyorum, jeopolitik bir yatırımın tabiri caizse yeni durum, yeni konjonktür gereği Türkiye lehine bir pozisyonlanmaya kayışıydı. Yine Katsa yaptırımları bu şeyi gösteriyor. Yani bundan ilk Katsa yaptırımlarının gündeme geldiği zamanı hatırlayalım. Türkiye açısından çok negatif.

0: negatif bir ortamın tam göbeğindeydik. Her yönüyle. Yani Suriye meselesi de böyle, Doğu Akdeniz meselesinde de böyle, Kafkaslar meselesi de böyle. Bir tabiri caizse kuşatılmışlığın içerisinde bir fotoğraf arz ediyordu iş. Ama geldiğimiz nokta Katsa yaptırımlarında artık yeni bir dönem, yani yeni bir
1: Evet.
0: sayfa başlıyor. Keza Kaan motorları meselesi de burada. Yani ben esasen daha geniş bir resimden meseleye bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Amerikan devletinin dış politika oryantasyonu nereye gidiyor? Yani biraz asıl buraya odaklanmamız lazım. Bu başlıkların her bir tanesinin Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği performans ve sergilediği ivmeyle birlikte nasıl Türkiye'nin lehine döndüğünü görmemiz lazım. Bu şu demek değil ama. F-35 meselesi çok kolay bir mesele değil. Ya bunun
1: Evet. Abdurrahman
0: farkındayız.
1: Hocam,
0: F-35'ler, S-400'ler, buyurun.
1: bu arada Beyaz Saray'dan bir paylaşım var. Şimdi yeni. Arkadaşlarımız da ekrana getirdiler. Beyaz Saray paylaşımında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Amerika öncelikli dış politikayı ön planda tutuyor. Başkan Donald Trump dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika geri döndü. Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika tekrar geri döndü ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar saygın hale geldi. Bu tweet'in altında işte Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde çekilmiş fotoğrafını koyuyor Beyaz Saray. Bunu da bir kısaca yorumlayın. Yani şöyle mesela Donald Trump için Beyaz Saray'daki işte sosyal medyayı kontrol eden ekip Donald Trump'ın liderliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar dünyaya geri döndüğünü, saygın bir yere geldiğini söylüyor. Buna delil olarak da Erdoğan'la çektirdiği bir fotoğrafı koyuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile olan ilişkilerini tam olarak rayına koyduğunda saygın bir ülke oldu diyor. Yani bu anlaşılıyor buradan. Ne dersiniz?
0: Biraz tersten Faruk Bey.
1: Nasıl?
0: Amerika kaybetmeye başladığı hegemonik gücünü yeniden tesis etmek için Türkiye'nin gözden çıkarılmasına lüksü ve tahammülü yok. Bu aslında onu ifade ediyor.
1: Bir daha söyler misiniz? Ben tam
0: Yani
1: anlayamadım ya. Amerika Birleşik Devletleri, evet.
0: Epey bir zamandan beri kaybetmeye başladığı hegemonik gücünü yeniden tesis etmek için Türkiye'yi ne bölgesel düzlemde ne küresel uluslararası platformda farklı parametreleri de var bunun. İşte enerji, askeri güç, jeopolitik durum bunları ayrı detaylı başka bir zaman konuşuruz ama son tahlilde Türkiye'yi gözden çıkarma, Türkiye'yi yok sayma gibi bir lükse ve alana sahip değil.
1: Bu
0: Gücünün sınırları
1: söylediğiniz
0: ABD
1: şey
0: açısından var.
1: hocam, bu söylediğiniz şey bizim açımızdan iyi bir şey midir, kötü bir şey midir?
0: Yani şöyle, Türkiye kendi politikalarını Amerika'ya göre uygulamaz. Ama Amerika'nın geldiği nokta eğer böyle bir noktaysa Türkiye bundan istifade eder. Dolayısıyla Suriye başta olmak üzere az önce saydığım bütün başlıklarda Türkiye bundan istifade ediyor. Yani
1: Anladım.
0: bütün dış politika akıllarını ve stratejilerini ulusal çıkarları maksimize etme üzerine kurar
1: Anladım,
0: devletler. Hele
1: anladım.
0: Türk devletinin bunca ciddi bir birikimi üzerinde oturduğunu düşünüyorsak, bu 2 günkü NATO zirvesindeki her bir seçilen detay da dahil olmak üzere bize tabiri caizse bu aklı gösteriyor.
1: Peki, Gezici bu fotoğrafa bakınca ve bu tweet'i bir daha genel görelim mi arkadaşlar? Yani burada bir daha bunu daha doğrusu dil bilgisi kurallarına uygun hale getirin. Eski bir edebiyat öğretmeni olarak şöyle diyor. Amerika için öncelik dış politikayı planlamak, planlı bir dış politika güzergahında ilerlemek, Başkan Trump'ın dünya sahnesindeki önemli ve cesur liderliği sayesinde Amerika tekrar dünya sahnesine geri döndü, bir numaralı koltuğuna oturdu ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar da saygın bir ülke haline geldi. İyi yapabildim mi?
2: Hocam
1: Bunu diyor,
2: estağfurullah,
1: bunu
2: gayet
1: diyor.
2: iyisiniz ama şöyle İngilizcesine

0: baktım ben.
1: Heh, orada ne diyor?
0: America first policy, yani önce Amerika.
1: Onu zaten söylüyor.
0: Evet, önce Amerika eksenli dış politikayı ön planda tutmak.
1: Yani şöyle, önce Amerikan eksenli dış politikayı ön planda tutuyor olmaları, bu fotoğrafı Amerika'nın saygın bir ülke olarak gösterilmesine engel midir?
0: Hayır, değil tabii ki.
1: Mesela bunu değil de başka bir şeyi niye göstermiyor? Yani orada Starmer'la da görüştü, öyle değil mi? Yani Macron'la da oturdu, onunla da yemek yedi. Hadi Meloni ile araya bir kara kedi girdi, onu anladık. Tamam. Ötekilerle niye göstermiyor da sürekli bizi? Ankara'da olduğu için mi?
0: Pardon.
2: Ya buyurun buyurun.
1: Yok yok, Ankara'da yani, olduğu için mi? Ne,
0: şöyle,
1: niçin
0: onun tabii ki etkisi var ama Ankara'da olmasının, sadece Ankara'da olması değil. Hmm. Yani orada zaten Starmer'a, yani İngiltere Başbakanı'na bütün basının önünde verdi, veriştirdi. Yani zaten az bir vakti kaldı dedi.
1: Ya o aile fotoğrafında da öyle. En köşede durmuş. Gidici olduğu belli.
0: Evet. Evet. Zaten az bir vakti kaldı dedi. İşte daha karşımızdaki Winston Churchill değildi dedi. Bize İran Savaşı'nda yanımızda yer almadı dedi. Yani daha önce Starmer'la ilgili söylediği eleştirileri çok daha sert bir dille
1: öyle
0: yeniden dile getirdi.
1: Starmer, benim karşımda da bir Roosevelt yok demedi mi? Ben olsam öyle derim yani. Hani sen Churchill arıyorsan ben de bir Roosevelt ararım yani. Sen de o değilsin.
0: Evet, ama tabii kimse kalkıp Trump'a bunu söyleyemez yani. Çünkü Trump'ın hem Amerika'nın başkanı olması hem de müthiş bir egosu olması sebebiyle.
3: Biraz kimse... biraz Macron de Gaulle'e özeniyor ama o da bir de Gaulle değil. Çünkü
0: yani
3: Avrupa
0: şöyle,
3: eski Avrupa değil.
0: Macron da gerçekten kendisini hep böyle bir ayrıcalıklı yere koymaya çalışıyor. Kendisini dünya sahnesinde en önde gelen liderlerden biri gibi göstermeye
1: değil
0: çalışıyor.
1: Mi?
0: Yani o kadar değil bence. Çünkü mesela NATO zirvesi öncesinde gitti Suriye'ye. Yani zirveden hemen önce gitti Suriye'ye El-Şara ile görüşmeye. El-Şara zaten geldi NATO zirvesine.
1: Orada başka anlaşmalar yaptığı söyleniyor.
0: Evet.
1: Mesela petrol anlaşmaları yaptığı söyleniyor.
0: Macron'un mu?
1: Evet.
0: Macron petrol anlaşmaları mutlaka yapmıştır ama aynı zamanda kendisini konumlandırma şekli yani Donald Trump'la sanki eş seviyede gibi. Yani şimdi beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin. Real politik açıdan baktığımızda Donald Trump tabii ki Macron'dan daha güçlü. Daha bir kere dünya süper gücünün lideri. Şimdi orada mesela basın toplantısından örnek vereyim yine. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Bunların basın toplantılarını... girdik, izledik, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Macron da basın toplantısı yaptı. Fakat sadece davetli gazeteciler gidebildi ona. Yani davet usulü. Yani kendini böyle bir daha ayrıcalıklı konumlandırma. Anlatabiliyor muyum?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de nacizane ara ara böyle şey yapıyorum ama... yani ihtilalin ülkesi. Hani Donald Trump'a bugünkü askeri gücüyle bir önem atfediliyor olabilir. Ama yeryüzünde bir Fransız entelijansiyası... bir Fransız edebiyatı, bir Fransız kültürü, yani ihtilallerin ülkesi. Hani Macron o kalibrede değildir belki ama normalde dünya değerleri açısından baktığında Macron Trump'ın fersah fersah ilerisinde. Bir de güneş gözlüğü var ayrıca. Onu
0: ama şimdi yani. Fransız kültürüyle Amerikan kültürünü çarpıştırmıyoruz.
1: Mesela, yani. Mesela.
0: Ben yani
1: mesela, tabii ki güç dengeleri.
0: Tabii güç dengeleri, evet. Ve real politik açısından söylüyorum,
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, evet.
0: Yoksa tabii ki Avrupa'daki yani binlerce yıllık kültür, sanat, reform, Rönesans, bütün bu süreçlerin Amerika'daki yani 200
1: elbet,
0: yıllık
1: elbet.
0: Devlet yanından geçemez.
1: Ya ben
0: geçemez.
1: Genel anlamda hani bir şey yap. Evet. Yoksa güç dengesi elbette, söylediğiniz doğru. Sezin Hanım, çok kısa, bu fotoğrafı niye paylaştı Beyaz Saray sizce?
2: Burada enteresan bir şekilde Türkiye ya aslında Erdoğan üzerinden bir meşruiyet alıyor.
1: Ya bu, Trump.
2: Evet.
1: O çok ilginç. Evet.
2: O çok net bana kalırsa. Ya bu işte zor bir lider ama ben zor liderleri idare edebilirim. Ben hemen kafamda bir ilk beş yaptım. Bu fotoğrafı kiminle başka verirdi? Xi Jinping'le verirdi. Putin'le verirdi. Onun dışında işte Erdoğan'la verirdi. Belki Kim Jong-un'la verirdi.
1: Çünkü Kuzey Kore'deki. Evet.
2: Evet, zor lider ama ben dünyanın korktuğu lider ama ben idare ederim.
1: Yani güçlü liderlerle verirdi.
2: Evet, güçlü figür, baskın figür ve idare etmesi zor bir figür. Herkesin dediğini yapmaz veya herkesle anlaşmaz.
1: Mesela,
2: ama benimle anlaşıyor.
1: Kral Charles'la verir miydi?
2: Yok, hayır.
1: Neden?
2: Ben ilk 5 yaptım. 5'in sonrasında 6'yı arıyorum. henüz bulamadım yani, öyle diyeyim.
1: İngiltere Kralı
2: herhangi
1: değil
2: bir
1: mi?
2: Yok, onunla farklı türde verildi. Belki

0: gelirken biraz daha şey yapmak için, böyle daha kraliyet falan filan, o başka bir şeyler devreye girerdi kültürel olarak. Ama burada o hikaye güçlü lider hikayesi.
1: Anladım, anladım. Ali, bir şey söyledim, duyamadım. Bir reklama gideceğiz galiba, ama ne zaman gideceğiz? Az mı var? Ha, istediğim. Peki, o çok iyi. Bak, bu en sevdiğim, en sevdiğim yönetmen. İstediğim. Gezici, evet. Bu fotoğrafı niye paylaşıyor Beyaz Saray?
2: Gel
1: böyle burada, istersen. Gel, gel böyle
2: burada
1: anlat.
2: Amerika geri döndü. Yani aslında
1: nereye döndü Amerika?
2: Burada vermek istediği mesaj, Amerika kamuoyuna vermek istediği, yani o önce Amerika dediğimiz, aslında Amerika geri döndü diyerek verdiği bir mesaj var. Bu mesaj çok kıymetli Amerika açısından, Trump açısından. Neden? Biden dönemini hatırlayalım. Dünyadaki o saygınlığı yitirmişti. Ve stratejik olarak...
1: Bu gerçekten böyle miydi? Mesela evet, Biden öyle. Amerika'sı dünyadaki saygınlığını yitirmiş miydi?
2: Ve koltuğunu terk etmek zorunda kaldı.
1: Ya yaşlıydı zaman. Adam, hastaydı yani.
2: Evet. Ve politika anlamında da iç sıkıntıların yoğunlaştığı bir süreçteydi. Tamam. Ve Orta Doğu'daki stratejileri, Balkanlar'daki gibi birçok konuda... Mesela Trump dün açıklama yaptı. Dedi ki, ben dedi Rus devlet başkanıyla dedi Ukrayna devlet başkanıyla görüşüyorum ama Rus devlet başkanıyla daha fazla görüşüyorum dedi. Yani aslında Biden'a baktığınız zaman o 5 yıl içerisinde, görev süresi içerisinde belki 1-2 defa bir araya gelmiştir. Trump'ın Amerika'nın saygınlığını arttırdığı bir gerçek. Yani toplum tarafından ve ara seçimler gerçekleşiyor.
1: Bu, bak Gezici, bunu şöyle de anlamalıyız. Belki diğer arkadaşlarımız da şey yapabilir, bize bir fikir, bir ufuk açabilirler. Şimdi saygınlığını artırdı, Amerika'nın saygınlığını mı artırdı?
2: Bunun
1: Amerika'dan, Amerika'dan daha çok korkulan bir ülke olmasını mı sağladı?
2: Saygınlığını artırdı derken şu, birincisi yatırımı. Ben kişisel karakterinden bahsetmiyorum.
1: Buradaki, onu demiyorum zaten. Gittin mesela, şimdi sen Venezuela devlet başkanını, adamı yatağından aldın getirdin. Şimdi doğru cümleler kuralım. Adamın ülkesindeki petrole de çöktün. Öyle olmadı mı İpek Hanım?
3: Evet, evet.
1: Şimdi adamın petrole de çöktün.
2: Evet.
1: Geldin buraya. Şimdi burada da hani bizimle arası iyi. Ben kendi ülkem adına şu anda büyük bir sorun görmüyorum. Benim için problem değil. Ama dünya açısından da meseleyi tartışmamız gerekir. Ha, geldin buraya. Burada İran'a musallat oldun. İsrail'le birlikte.
2: Evet.
1: İran, İsrail Gazze'yi mezarlığa çevirdi.
2: Doğru.
1: Ses çıkarmadın. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptın. Yani hani senin dışında, özellikle altını çiziyorum, İsrail'in ve Amerika'nın dışında herkesin aleyhine acayip işler yaptın. Bütün Avrupa'yı rahatsız ettin falan. Evet. Ama bunu bir güçle yaptın. Şimdi bu saygınlık mıdır? Yoksa karşındakileri korkutmak mıdır? Amerika bunu nasıl? Bunu atıyor ama bunu nasıl yaptı? Bu bizi göstermesi, Türkiye'yi göstermesi, Cumhurbaşkanı'nı göstermesi, Amerika saygınlığını kazandı derken burada bizim bayrağın olması, Cumhurbaşkanı'nın olması bizim adımıza olumlu bir şey. Bu değil konu. Ama sen saygınlığını artırdı derken, hocam 8,5-9 milyarlık dünyada Amerika'dan 2 milyar insan nefret ediyorduysa bunu 5'e çıkardın. Bu nasıl saygınlık?
2: Evet. Buradaki saygınlık şu, iktisadi anlamda bakmak
1: evet.
2: lazım. Yani Çin son 10 yılda, 15 yılda Amerika'nın üzerinde bir iktisadi anlamda büyüme gerçekleşti.
1: Evet.
2: Yani Unicorn dediğimiz yüksek teknolojide dünyanın en büyük 20 şirketine bakın, 2010'dan sonra kurulmuş.
1: Tamam.
2: Amerika bunun gerisinde düştü ilk defa. Son 5 yıl içerisinde geriye doğru gittiğini görürüz. Biden döneminde yüksek teknolojideki yatırımların yeteri kadar gerçekleşmiyordu. Biden'dan sonra Trump'ın en büyük yatırım getirdiği bu yıl yaklaşık 3 trilyon dolar getirdiğini görürüz yatırım. Mesela
1: para kazandı
2: Toyota'nın üretimi artık evet, orada evet. gerçekleşecek gibi para
1: Amerika'da.
2: Getirdi. Ve hatırlayalım, dünyanın en büyük şirketlerini masanın etrafında topladı.
1: Topladı.
2: Direkt sordu, sen ne kadar getireceksin diye. Geçmişte buna benzer vakalar yoktu. Biden döneminde...
1: İşte Gezici onu soruyor. Bu bir saygınlık mıdır, tehdit midir?
2: Bu bir liderliktir.
1: Bak,
2: aslında.
1: Kötü mü soruyorum? Yani bu saygınlık mıdır, tehdit mi ediyorsun karşındakini?
2: Mesela Türkiye'den de son 10 yıl içerisinde baktığınız zaman yerli yatırımcıların batıya gittiğini görüyoruz. Ve Sayın Erdoğan son 4-5 yıldır bunları geri çağırıyor. Ama Biden...
1: Ama Trump gibi açık konuşmuyor. Tehdit etmiyor ki yani, gitme burada kal.

0: Hani vergi, vergilerde yumuşamalar, burada yatırım yapmak için teşvikler, şunlar bunlar. Bu oturtuyor milleti karşısına. Diyor ki kardeşim bunu yapmazsan bu olur diyor. Bunu yapmazsan bu. Evet. Ya bu tehdit ediyor dünyayı.
1: Bunu şöyle okumak lazım. Mesela biz hatırlayalım, başkanlık sistemine Türk halkı neden destek verdi? Daha güçlü bir devlet olmak için.
0: Tamam.
1: Daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için destek verdi. Biden da döneminde aslında toplumun daha güçlü bir ekonomiye sahip olmadığını, güçlü bir devlet olmadığı kanaatindeydi. O yüzden Biden mı, Trump mı dönemindeki yarışın Trump aslında aldım. Buydu.
0: Peki.
1: Yani peki. Saygınlığın geriye gittiğini peki. düşündü Amerikan halkı. O yüzden Trump'ın iç siyasete verdiği mesajları okuyorum.
0: Peki, çok teşekkür.
1: F-35'le ilgili kısa bir şey söylemek
0: Buyur, hemen
1: isterim.
0: Buyur oradan anlat ama tamam. Çok kısa olsun lütfen. Bir şey daha hızlıca konuşup reklama gitmem lazım. Çok kısa iki cümle söyle. Zaten epey F-35'i konuştuk.
1: F-35'le ilgili evet. Baktığımız zaman aslında 25 Haziran'da eğer sorun olmazsa bir Amerika'da bir Türk gazeteci Yunus Paksoy bir soru sordu.
0: Ha, CNN'den.
1: CNN'den.
0: Yunus Paksoy mesela, çok başarılı bir gazeteci.
1: Çok başarılı bir gazeteciliği sergiledi. Bakın orada Sayın Trump ne söyledi?
0: Sadece orada değil, zaten çok başarılı bir gazeteci.
1: Başarılı.
0: Evet.
1: Ama bu süreci de çok iyi bir vitrin olarak kullandı. Burada şunu ifade etmek isterim. Trump'ın orada verdiği soruya cevapla Türkiye'ye NATO'da NATO toplantısının ilk basın toplantısıyla son basın toplantısına kadar hep söylediği aynıydı aslında.
0: Evet.
1: Yani F-35 konusunun biraz daha ayrı tutmak gerekiyor ama hediyelerle geleceğini ve sorunları çözeceğini söyledi. Hı hı. Burada net olarak, somut olarak şunu söyledi. Ambargoların kaldırılacağını, motoru hı hı. vereceğini net ifade ettiğini görüyoruz. Bir de şunu hatırlayalım. Bakın Türkiye artık çok sayıda uçak üretimine başladı. Hürjet gibi, İHA SİHA'ları saymıyorum, Kaan gibi, Anka gibi. Bakın 5. nesil uçağını üreten Türkiye evet. aslında 2030'da biz şu an F-110'un motorunu almaya çalışıyoruz Kaan için. Biz zaten bunu 2030 tarihinde üretecek durumdayız. Yani Türkiye aslında şurada 3-4 yıl sonrasında bu motoru üretmiş bir boyuta gelecek. Peki. O yüzden Türkiye'nin bu F-35 alma konusunda Amerika'da biliyor ki ben satmasam daha iyi diyor. 4 yıl sonra bunlar kendileri üretecek
0: Peki.
1: diyor.
0: Umarım öyle olur Türkiye adına. Bir şey söyleyeceğim. Reklama gitmeden bir 5 dakikam var mı? Bir 5. 5 de var. Peki. Ya şu 8 numaralı şey istiyorum. 8 numaralı açıklamaları bilgi ekranına bir getirin, bir görelim arkadaşlar. 8. 8, evet. 8 numara. Bir gelsin 8 numara. 8 numarayı 5 dakikada 2, 4, 5 kişi tartışacağız. Şimdi ben bu işi çok önemsiyorum. İşin İsrail tarafını önemsiyorum. Birçok gelişmenin İsrail merkezli döndüğünü düşünüyorum. Bir ön yargım yok. Ama bana tarih bunu bu şekilde vaaz ediyor, emrediyor. Böyle oluyor yani. Bu işler böyle gelişiyor. Şimdi Yunanistan ve İsrail'de Türkiye korkusu. Korku mu değil mi bilemem. Belki arkadaşlarımız böyle yazdı. Korkup korkmadıklarını gidip kendilerine sormak lazım. Ama şunu biliyorum. Ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı. Kyriakos Mitsotakis'in açıklaması. Netanyahu bence NATO ülkesi değil İsrail ama en önemli aktör bu işlerde. Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder. Sizin öne iki açıklama. Bu iki açıklamayı aslında F-35'i konuşurken de 2-3 cümleyle eklemek istedim. Yunanistan ne demek istiyor? Yunanistan F-35'i var mı?
2: Evet, ya yani şimdi burada...
0: Onun var, bizim niye yok? Mesela orada niye demiyor, ülke hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken bütün NATO müttefiklerinin hassasiyeti. Yani sende F-35 olunca Turgay Hoca'nın yok F-35'i, o da o zaman hassasiyet hissediyor.
2: Biden döneminin o çok üstün zekalı şeyiydi.
0: Oraya verdi.
2: Hayır, yok şöyle, Türkiye'ye F-16'ları verirken oraya da F-35 veriyorum diye. Orada kendince...
0: Denge kur.
2: Yani evet, hem de oradaki Yunanistan lobisiydi vesaireydi. Onları kendince ikna etti. ettiğini düşün.

0: döndü.
1: Evet.
0: Bana kalırsa tam tersi bir çatıştırma politikası oldu bu. Gerçek bir arabuluculuk falan asla olmadı. Şimdi burada Netanyahu hemen ön alarak Fox News'a çıktı. Ve orada Fox and Friends var. Trump tabanının çok izlediği Trump tabanına oynamaya başladı.
1: Oraya
0: buradaki hikaye önemli. Ben hep diyorum Türkiye'de işte Financial Times'da yazı çıkmış, muhalefet Newsweek'te yazmış, onu yazmış, bunu yazmış diyor. Hayır, Fox News'a bakın. Fox News'da yazıldığı zaman o zaman orada bir soru işareti, alarm zili çaldırabilirsiniz. Ama ya yani orada bir ön alma hikayesi var. Ve daha önce de var zaten bu ilişkiler askeri olarak ve diğer bakımlardan gelişmişti önceki yıllarda. Özellikle 2017, 10, o civarlar 18, bu Türkiye'nin o dönem hem işte Mısır'la arası bozuk hem Birleşik Arap Emirlikleri ile bozuk vesaire. O dönemde Suudi Arabistan keza.
1: Evet, evet.
0: Orada Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs zaten bir çeşitli bakımlardan beraber ve farklı farklı ayrı ayrı ilişkilere girmişlerdi askeri olarak ve diğer bakımdan. Şimdi onların tekrar canlanması söz konusu olabilir. Onun için bana kalırsa tamam Miçotakis'e vermehteri gibi ceddinden bu çalınması hoş gelebilir sosyal medyada ve gurur pohpohlanma yapılabilir.
1: Ama engel
0: ama
1: olabilir.
0: Ön plana çıktı.
1: Evet. O, çok açtı sesi. Evet. Şey yükseldi orada.
0: Türkiye'de ve ulusal medyada bir gurur kaynağı olarak lanse edildi. Uluslararası medyada da bir tehdit konusu olarak özellikle Yunanistan tarafından lanse edildi. Bana kalırsa iyi fikir değil. Orada tam tersi onu yapmamak lazım ki böyle bir lobi oluşmasın, iyice coşmasın. Şimdi tam tersi orada bahane olarak...
1: Ürkütmemek lazım.
0: Ya bakın bana bunu yapıyorlar tarafı. Oluyor ondan sonra.
1: Sezin Hanım diyor ki karşı tarafı ürkütmemek
0: Ay,
1: lazım.
0: Niyet F-35 almaksa o zaman farklı bir diplomasi, zeka diplomasisi daha önemli. Hamaset ya. Diplomasisinden çok.
1: Cumhurbaşkanı dedi ya, bazıları geldi dedi ki Yeniçerilerinizi de tanıyoruz dedi.
0: Tamam bunu 3 gün konuşuruz bitiyor ama F-35 konusu kalıyor sonra. Niyette oysa başka türlü davranmak lazım. Biraz
2: F-35'te
0: daha
2: şöyle bir
0: başka
2: bir
0: davranıyor olmak lazım. Bey,
1: şimdi özür dilerim bir saniye bir görüş alayım. Şunu alayım geleceğim. Bunu çok kısa yorumlayalım.
3: Evet.
1: Çok kısa. Netanyahu diyor ki Orta Doğu'da dengeleri bozar.
3: Evet.
1: Ben Netanyahu'nun en etkili aktör olduğunu düşünüyorum. Biz F-35'i alamazsak bunun sebebi Netanyahu'dur diyorum. Bak ben, böyle de bir şart düşüyor.
3: Ben size katılıyorum çünkü İsrail bölgede hava kuvvetleri açısından en güçlü ülkelerden biri.
1: Doğru.
3: Yani hatta hani Türkiye dışında tutarsak Orta Doğu'daki en güçlü ülke İsrail. Tabii. Hava kuvvetleri açısından. İsrail'in bir zaten büyük bir kara kuvveti yok.
1: Hava kuvveti var.
3: Şimdi Türkiye'nin hava kuvvetlerinde bu kadar güçlü tespit edilememe özelliğine sahip bir uçağa sahip olmasını tabii ki istemez. İstemiyor. Çünkü o hegemonyasını...
1: Kırılıyor.
3: Evet. İsrail'in hegemonyasını kıracak bir şey. O nedenle de tabii ki sonuna kadar karşı çıkacaktır.
1: Bir şey olsa mesela bunu da teknik olarak bilmediğimden soruyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri F-35'leri Türkiye'ye vermeyi kabul etti. İşte kongresi, osu, busu bütün süreçler geçti. Tamam biz alıyoruz. Mesela Yunanistan bunu engelleyebilir mi? Hani bir NATO ülkesi olarak yok canım vermeyin dese bir karşılığı olur mu?
3: Ben Yunanistan'ın bunu engelleyebileceğini düşünmüyorum. Ama İsrail'in düşünmüyorum.
1: Tamam.
3: Şöyle bir de Miçotakis yani işte ülkem hala açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken demiş. Yani yıllardır zaten Yunanistan bununla yatıp bununla kalkıyor. Yani haber televizyonlarda. Yani
1: Yunanistan gereksiz para harcıyor askeriye falan bizden bir şey... Bir tehdit olmaz. Biz Ege'de yüzeriz. Yunanistan hani dengimiz değil, komşu ülke. Gerçekten bizim Taki Yunanistan'da Habertürk'e haberleri geçiyor. Gazeteci arkadaşımız. Yani kendisine bağlandığında da söylüyorum. Ya bizim Yunanistan'la bitmiştir hali. Hatta Yunanistan'a karayolu geçişimiz bizim Trakya'dan. Ya orada bir sıkıntı var. Yani bir araç gidiyor, bir araç geliyor köprünün üstünden.
3: Evet.
1: Ya bu iki tane ülke savaştık bitti 100 yıl önce Yunanistan'da önemli yerler bizi Yunanistan Osmanlı toprağıydı sonra bağımsız oldular tarihtir yaşandı ve bitti. Böyle bir şarkı var ya yaşandı ve bitti diye. Yani şimdi iki turizm ülkesi karşılıklı gitgeller ya bir tane köprünün üstünde bizden biri gidiyor oradan biri geliyor. Başka karayoluna geçiş yok. Hani bir açın kapıları biraz daha genişlesin Yunanistan bu tehdit algılamasını bıraksın. Yani Türkiye gidip Yunanistan'ı işgal mi edecek? Ne olacak?
3: Evet.
1: Ortak bir havuz.

0: kurun, inanılmaz bir turizm geliri elde edersiniz. Hani müthiş bir şey olur. Boşu boşuna bir gerginlik. Yunanistan boşu boşuna bu kadar silaha para yatırıyor bence. Yani, ama bizim için durum farklı. Türkiye'nin tehditleri farklı. Tabii. Algıladığı şeyler farklı. Seninle bizim bir derdimiz yok ki.
1: Faruk Bey, Yunanistan aslında bağımsız bir devlet değil. Fransa hükümeti 3-4 yıl öncesinde 30 tane uçak hibe etti. Ve bunların tadilatlarını güncelleyerek teslim etti. Birleşik Arap Emirliği 28 tane uçak teslim etti. Hindistan çok ciddi anlamda askeri destek sağladı. Ve bu ülkeler...
0: Almanya ekonomik yardımda bulundu, bir sürü şey yaptı.
1: Siz yani bir Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri neden bir Yunanistan'a uçak hibe eder? Yani baktığınız zaman buradaki gaye aslında Türkiye'nin etrafındaki bir şeritin oluşturulmasına yönelik. Birincisi Yunanistan Türkiye'ye satılması planlanan F-35'lerle aslında temel sorunu değil. Neden? Türkiye zaten kendi uçağını üretiyor. 2030'da bu uçak üretilmiş olacak. Buradaki gaye Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin artması ve NATO'daki gücünün artması ve Amerika ile pazarlık payının giderek artmasından rahatsız. Anladım. Ama İsrail'in temel sorunu daha da geniş.
0: İsrail'in sorunu daha da, 3 gün konuşsak da çözemeyiz.
1: Daha da büyük bir sorun var. Son bir şey daha bir söyleyeyim. F-35'ler Türkiye devleti için çok önemli. İtibar anlamında. Neden? Amerika bu uçakları bize sattı. Sattıktan sonra biz o uçaklara Türk bayraklarının logolarını, desenlerinin çizildiğini hatırlayalım. Aynı zamanda Türk pilotlarının bu uçaklarda eğitim uçuşları yaptı. Yani o yüzden bize verilen ama sonrasında iptal edilen bir süreç. O yüzden Sayın Erdoğan'ın söylediği bir şey var son cümlesinde. Diyor ki, sözünü tutacağını düşündüğünü ifade ediyor. Aslında biz kamera önünde konuşulanları
0: olur diyor.
1: Kamera önündeki konuştuklarını biz genelde konuşuruz. Ben şuna eminim ki son Trump cümle, ve Erdoğan aslında kamera arkasında bu konuyu kapattıklarını. Fakat her iki taraf açısından da bunun kamuoyuna satılması gerekiyor. Özellikle Amerika kamuoyuna bunun orta vadeye yayarak satmak isteyecek. Çünkü önünde bir seçim var.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Anladım. Bu. Sağ ol Gezici. Çok çok teşekkürler. Anladım. Turgay Hoca'nın hiç vaktimiz yok mu? Yok. Yok mu diyorsunuz? Yani var mı? Turgay Hoca hızlı, çok hızlı lütfen. Çok hızlı.
2: Ya şöyle Netanyahu...
0: Çaylar da soğumasın bak çay ikram edeceğim.
2: Önünde bir seçim var. İnanılmaz derecede iç kamuoyunu yeni bir güncellenen düşmana ikna etmek zorunda.
0: Evet.
2: Lapid gibi, Bennett gibi muhalefetin önemli isimleri Netanyahu'nun bu operasyonel gücünün zayıfladığı dolayısıyla İsrail'i de ciddi anlamda arka plana ittiği kanaatinde. Dolayısıyla iç politika oynuyor. Ama bizim Yunanistan'dan ziyade İsrail'e yönelik güvenlik projeksiyonlarını kurumsal anlamda güncellememiz, bunu topluma da teşmil edebilecek düzeyde bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Türkiye sadece, yani İsrail sadece Türkiye açısından değil, bölge açısından bir tehdit. Ama şunu da söyleyeyim, yani Fox News'e çıktı, evet konuşuyor. Ama magacılar içerisinde ciddi anlamda bu İsrail'e yönelik koşulsuz şartsız desteğin yarattığı tedirginlik var. Tucker Carlson mesela geçtiğimiz günlerde Charlie Kirk de resmini paylaştı, onu andı. Ve önce Amerika meselesinin Amerika açısından neden önemli olduğunu ifade etti. Önce Amerika ise Amerika'yı önceleyecekseler İsrail'e koşulsuz şartsız ya da Netanyahu'ya koşulsuz şartsız bir destek vermenin çok anlamlı olmadıklarını görüyor. Mesela yani Türkiye'nin bu diplomaside ciddi katkısı var. Hem Filistin'de hem de İran'da Netanyahu'yu sınırlandıran şey biraz da Türkiye'nin öncü olduğu diplomasi kanallarının kullanılması ve Trump'ın Netanyahu'ya baskı yapması.
0: Teşekkürler hocam. Çok çok teşekkürler. Peki o zaman kısa bir ara gidip gelelim. Başlıklarımız var.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Gittik hemen geldik. Tabii son bir saate giriyoruz. Önemli başlıkları tartışmayı sürdürüyoruz değerli konuklarımızla. hem Ankara hem burası. Tabii önemli bir zirve geride kaldı. Dünyada konuşulan şeyler var. Doğrusunu isterseniz hani programın başında ya da en azından baş taraflarında tartıştık, konuştuk ya hediyeler falan. Vallahi bütün dünya bunu konuşuyor. Çok açık söyleyeyim. Herkes o hediyeleri konuşuyor.
4: Türkiye'de bence turizm ve özellikle yiyecek, gıda sektörü bundan yararlanacak. O bakımdan çok acayip bir reklam oldu.
0: Tam bağlantı kuramadım ben.
4: Ya bu NATO zirvesiyle ilgili.
0: Ha, NATO zirvesiyle ilgili.
4: Evet. Ben çünkü hediyeler var. Çok hediyeler falan deyince yani o tarafı, misafirperverlik o konularda.
0: Evet, mesela çok konuşuluyor olacak. Orada bizim Kütahya'da porselen üretimi var. Yani Kütahya biliyorsunuz dünyada porselen üretiminde bir numara. Orada işte İsmet Bey'in, Nafi Bey'in, Güral Şirketler Grubu, bizim şirketlerimiz yani. Böyle bazı isimler geçince hani reklam falan diyorlar. Olsun, ne olacak yani, memleketin malı dünyaya satıyorsun, ne güzel. Şimdi o şeyden, masaya konulan tabaklardan, yani o muazzam Kütahya'nın porselenleri, tabaklar. Ondan sonra Bitlis'ten gelen bal.
2: Hizam.
0: Mesela onu gördüm ben, dediler ki ya bu bal şey olur, artık zirve olur. Yani bu bal her yerde aranır. Bizim Anzer balı vardı ya. Yani Anzer'in yanında tabii doğuda, güneydoğuda çok iyi bal üretimi yapılır. Belli yerlerde, Bitlis'te, Siirt'te falan çok iyidir. Hizam balı.
2: Hizam.
0: Ondan sonra tabii döner. Gerçi döner artık Almanların diyorlar ama.
4: Yanık yoğurt şimdi. Efendim? Menüde geçen yanık yoğurtlar. Ha, bir de yanık o şimdi yoğurt. O keşfedildi.
0: Denizli. O da şey tabii. Mi? Denizli. O da Yunus Paksoy'un Amerika'daki hikayesi değil mi? Yanık yoğurt meselesi. Başka şeyler var.
5: Bir de gazetecilere medyaya, o medya alanında verilen...
0: O söyledikleri kadar çeşit var mıydı ya?
5: Çok.
0: Gerçekten
5: çok.
0: Mi?
5: Ben hiçbir zirvede, ki çok zirveye katıldım, çok uluslararası zirveye katıldım. Hiçbirinde bu kadar izzeti ikram görmedim gazeteci olarak. Yani sürekli bir yemek servisi... Sürekli bir çay kahve.
0: Ya bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi?
5: Ya bana göre ben tabii ki iyi bir şey olduğunu
0: düşünüyorum. İyi bir şey yani.
5: Yani bu
4: hayır
5: ya,
4: bir şey işte değil. O soft power, yumuşak güç bakımından şimdi o gazeteciler bunu yazıyorlar. Sonra Japon Savunma Bakanı Kapalı Çarşı'ya gitmiş ayrıca vesaire, Türkiye'de gezdiler. Bununla da ilgili paylaşımları oldu.
0: Macaristan Başbakanı ailesiyle 4 gün tatile
2: çıktı. Tarihi Yarımada'da.
4: Evet, Tekirdağ'a gitti. Orada tabii İmreteköy'lü falan Macar, Osmanlı'ya gelmiş, sığınmış Macarların ve Osmanlı tarafından kabul edilmiş. Onların evleri var vesaire. Orada bir tarih var. O bakımdan tabii onların paylaşımları, İzlanda Başbakanı sonra ikinci evim olduğu gibi paylaşım
0: Macar
4: yaptı.
0: Dediniz ya, devam edin. Macar dediniz ya. Kütahya'ya biraz fazla pozitif ayrımcılık yapıyorum bu akşam. Mesela Koşut Macarlar için çok önemlidir. Sezin Hanım'ın Macaristan'la olan diyaloglarını biliyorum. İsmet Güral da Macaristan Fahri Konsolosu'ydu. Koşut'un, Macaristan'ın ne diyelim, Atatürk'ü. Yani Macaristan, yeni Macaristan'ın kuruluşunda en etkili aktörlerden biri. Mesela Kütahya'da Koşut evi vardır. Çünkü Türkiye'ye gelip Kütahya'da kalmıştır bir süre.
2: Yani Büyükelçi görev süresi boyunca inanılmaz bir etki bıraktığı için tek başına bir devlet gibi çalıştı burada.
0: Tabii tabii, burada mesela orada Kütahya'da bir müze, Koşut Müzesi gibi bir evi var. Uzun yıllar bu diyaloglar, ilişkiler, siz de çok iyi biliyorsunuz zaten. Hı hı. Ama bu yani eleştiri konusu da oluyor. Yani neyi göstermeye çalışıyorsunuz? Hani bu kadar yiyecekler, içecekler, izzet-i ikram falan... Hani bu yönünü de eleştirenler var. Oradaki... Ben doğrusu çok haklı bulmuyorum bu eleştiri. Yani insanlar bu kültürü tanıyabilir, yiyebilir, ikram edebilirsiniz. Yanlış bir şey mi?
4: Yok, elbette ki. Yani zaten o misafirperverlik kısmı işin önemli bir boyutu. Bütün bu zirvelerde öyledir. Ayrıca mesela menü Trump'ın Çin'e ziyaretinde de konuşuldu. Orada nasıl bir menü vardı vesaireydi. Hmm. Bunlar hep paylaşılır. Bu diplomasi ve gastronomi hep el ele gitmiştir veya o tarz misafirperverlik veya o kültürel dokunuşlar. Onda sorun yok. Bana kalırsa Türkiye'de tartışılmasının sebebi bir, Türkiye'den akreditasyon sorunu yaşaması gazetecilerin, gazetecilerle ilgili sorunlar olması ve onun dışında genel olarak Türkiye'de ekonomik kriz olması. Türkiye'deki sıkıntıların...
0: Eleştirin sebebi bu diyorsun.
4: Evet ya, daha şimdi...
0: Doğru.
4: Bir yani yer bir diyorsun, bakar oluyor
0: tamam,
4: o zaman.
0: Tamam, şöyle diyorsunuz. Türkiye'de enflasyon yüksek, hayat pahalılığı var. Bunlar olurken çok fazla izzet ikramda bulunmak eleştiri konusu
4: olur. Güzel diyen de olur ama bak, şey bakımından. Doğru. Şimdi mesela uluslararası kanallara bir sürü reklam veriyorsunuz.
0: Evet.
4: Oraya gidendense böyle bir şeyi yapıyor olmak, böyle bir zirvede bu kadar yemeklerin, gastronominin, bu kadar Türkiye'nin kültürünün, hatta kedilerinin konuşulması.
0: Ankara kedileri.
4: Çünkü oradaki evet kediler de konuşuldu. İşte aynı zamanda toplantı alanında kedilerin olması. Hmm. Çok sempatik geldi insanlara, hoşlarına gitti. Ya bunlar güzel şeyler. Yumuşak kültürü de, ya sert kültür çok önemli. O hard power dediğimiz hikaye tamam. Bu dünyada özellikle önemli. Savunma sanayiniz çok iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. Ama gelin görün ki mesela Kore sadece yumuşak gücüyle dünyada neler kazandı. Ekonomi ne yaptı? Türkiye'nin şey, de yumuşak gücünü daha konuşturması lazım. Doğru. Bana ya, kalırsa.
5: Ben de şu açıdan bakıyorum. Hani gazetecilere hı-hı, orada verilen yemekler, ikramlar vesaire de eleştirildi. Ki eleştirilebilir tabii ama ben orada çalışan bir gazeteci olarak açıkçası çok memnun kaldım. Ha, ve çok gerçekten ben iyi bir şey yapıldığını düşünüyorum. Çünkü orada inanın NATO'yu izlemek için gelen gazetecilerden, yabancı gazetecilerden o kadar çok sayıda insan sadece bir kahvaltı tabağını bile çekip sosyal medyada paylaştı ki.
4: Tabii, tabii.
5: Yani
0: hani, milyonlarca dolar harcasan evet, bu reklamı yapamazsın.
5: Yapamazsın yani, evet, kesinlikle. Bir de orada yani sonuçta insani bir şey. Yani sabahtan akşama kadar hani biz orada takip ediyoruz. Bir haberin içindeyiz, sahadayız, çalışıyoruz ve hani birileri de size değer veriyor ve size de yemek veriyor, size de çay kahve veriyor. Yani bu da bence kötü bir şey değil.
0: Doktor, ya ülkenin biraz daha esnemesi lazım. Yani evet, olumlu bir şeyi bile anlatmaktan imtina ediyor insanlar. Olumsuz bir şeyi de söylerken tereddüt ediyor. Ya biraz esnemekle rahat olun. Yani burada işte bir gastronomi, geçen bayağı oldu Çorum'a gittik. Çorum'da, Çorum işte bizim Afyon, Antep. Bunlar UNESCO gastronomi şehirleri. Çorum'da olmak istiyor. Oraya girmek istiyor. Orada mesela çalışmalar yapılıyor. Açık ateşte pişen şeyler. Hani Etiler, Hititler, Hattuşa, Tarih, Anadolu. Ahmet Arif diyordu ya hani Havva Ana dünkü çocuk sayılır. Burası Anadolu. Yani bütün bunlar sunarsan, anlatırsan, gösterirsen karşılık bulacak şeyler. Bence doğru çalışmalar, yanlış çalışmalar değil. Ama insanlar dediğim gibi çok gergin. Ve olumlu bir şeyi bile anlatırken kendini iyi hissetmiyor. Hani aman ben bir şey söylerim de yanlış mı anlaşılır? Ya da bir başka tarafın hedefi mi olurum falan gibi. Buna gerek yok. Bence gerek yok. Ama ben size çok güzel bir şey izleteceğim. Hazırsanız herkes Abdurrahman Hoca da yerini almış. Herkese güzel bir görüntü. Sadece şenlik olsun diye, neşe olsun diye. Yani eleştirebilirsiniz, sorun yok. Ama güzel bir görüntü. Sevgili Ali, sevgili yönetmenim, şu güzel görüntüyü ekrana bir getirir misiniz? Sesli.

0: Ama güzel. Güzel. İyi, iyi çalışma. İyi yapılmış yani. İyi yapılmış.
1: Yunanistan'da şimdi... da konu oldu.
0: Efendim?
1: Bu. Yunanistan'da da konu oldu.
0: Öyle
1: Yunanistan'da
0: mi? Da beyan... Nasıl oldu orayı bilmiyorum.
1: Evet, orada
0: bu biraz
1: da dalga
0: böyle dönsün
1: geçtiler.
0: Arkadaşlar.
1: Şeyle,
0: ne dediler?
1: Mitsotakis'le dalga geçtiler. Yani şey diye
0: Yunanistan'da işte... dalga mı geçtiler?
1: Evet. Biz
0: bak,
1: biraz
0: rahat yani. Bak,
1: etti.
0: Rahat toplum işte. Dalga
1: bizi
0: geçmiş başbakanıyla. Böyle
1: falan
0: mi yürünür
1: öyle,
0: diyor.
1: Öyle öyle evet. Öyle Kriyakos Mitsotakis dalga konusu oldu.
0: Muhalifler mi dalga geçti acaba?
1: Yani orada kendi taraftarları da dalga geçiyor aslında. Biraz çünkü popülaritesi düşüşte.
0: Niye artık böyle yürüyor?
2: Biz orada Yunan gazetecilere sorduk. Niye böyle yürüyor diye.
0: Ne dediler?
2: Kalçasından rahatsızlığı var dediler ama...
0: Bak gerçekten ben bunu bilmiyordum. Eğer öyleyse
2: evet,
0: bunu kaldırıyorum.
2: Ama
0: kaldır.
2: Ben yani teyit etmedim bu bilgiyi.
0: Yok yani kalçasından rahatsızlığı var diyor. Kaldır. Ali kal, al, alalım ekrandan. Alabiliriz. Sevgili yönetmenim alalım. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum mesela. Hani sağlık kalçasından bir sıkıntısı varsa yürüyebilir. Ama bu sanki biraz bize şey gibi geldi.
2: Evet.
0: Hani mehter çaldı ya.
2: Evet.
0: Hani o da bir şekil yapayım dedi yani. Böyle bir yürüyeyim ben dedi
2: ya, o
0: böyle.
2: O da olabilir tabii. Sonuçta Yunan gazetecilerin...
0: Ama o rahatsızlığı var.

0: Ya bu Yunan gazetecilerin yorumu, hani ben %100 böyledir diyemem, teyit etmedim bu bilgiyi. Sadece onların söylediğini aktarıyorum.
1: Rahatsızlığı var onun için.
2: Ya öyle diyorlar. Zaten temsiliyetle ilgiliydi. Evet. Yani sen orada bize daha sert temsil etmeliydin falan filan. Böyle öyle kendine mi? Alay konusu yaptın gibi bir şeyler vardı. Evet. Yorumlar.
1: Ama bir girişte ilk geldiğinde normaldi mesela. O mehter çalarken normal yürüyordu. Hı hı. Burada biraz orada omuzu bir düşürdü mehter... böyle Akdenizli bir mafya babası gibi. Gerçi Sicilya İtalya'da ama bir Sicilyalı edasıyla.
3: Bir de orada mehterin...
1: Murat kızmazsan soracağım, böyle yürüyebilir misin? Yürüyemem. Yani bence, kimse yürüyemez.
3: Bence Türkiye'de de bu şekilde...
1: Bak burada normal yürüyor Murat, bak bak. Hı-hı. Bak şimdi ekrana bak. Burada normal yürüyor, evet, sıkıntı yok.
3: Tedirginliği var. Neden? Müzik dozu arttırılıyor. Yani orada da önemli bir mesaj veriyor mehter takımı. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama belki gazeteci arkadaşlar orada daha rahat, evet, takip etmiştir. Orada bir dozu arttırıyorlar.
1: Evet. Ses yükseliyor.
3: Ses yükseliyor.
1: Ben Erhan Hoca'yı yayına aldım salı akşamı, Erhan Afyoncu'yu. Konuştuk. Hoca dedi ki ben bu konuyu Bardakçı ile birlikte, Murat Bardakçı ile birlikte, yani Türk tarihindeki birlikler, kıyafetler, askeri gelenek devam etmeli. Bu İngiltere'ye gittiğinde kral seni hangi askeri birlikte, hangi kılık kıyafette karşılıyor? Mesela ama Fransa'da, yani Fransa'da Napolyon'un askerleri aynı kıyafetlerle karşılamıyor mu?
3: 1200 yıldır.
1: Dolayısıyla bu da
3: aslında
1: senin tarihin, bu normal, bunun olması gerektiğini söyledim dedi ama mehter konusunda... tam olarak böyle yapın dedi mi onu bilmem.
3: Yok, Yeniçeri kullanılmıyordu aslında. Türkiye'de kullanılıyordu. 2004 yılında da NATO toplantısında yine mehter çalıyor. Sadece Yeniçeriler ilave ediliyor bu konsepe.
1: Bak orada hoca şunu da söyledi.
3: 200 yıldır yoktur aslında.
1: Erhan Afyoncu
3: Yeniçeri şunu, önemli.
1: Şunu söyledi. Dedi ki bazı askeri kıyafetler var. Sonradan uydurdular. Hoca söyledi. Yani 16 Türk Devleti, Cumhurbaşkanlığı yıldızları falan. Yok öyle bir kıyafet, öyle bir askeri kıyafet yok, öyle bir bilgiye sahip değiliz. Hani kafasına göre düşünüyor. Yani mesela işte Uygurlar ne giyer? Hani Göktürkler, Göktürk askeri nasıl giyinir? Bunu uydurdular, bir şey yazmıştılar, diktiler diyor. Aslında böyle bir şey yoktu ama Yeniçeri biliyoruz yakın zamanda böyle giyiniyordu ordu falan. Evet, hikaye bu. Şimdi bütün bunlar olurken bir taraftan az önce... Miçotakis'le Netanyahu'nun açıklamaları vardı. O açıklamalara karşılık Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Şu açıklamayı bir görelim mi sevgili Ali? Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. 9 numaralı görseli bir görelim. Bakın burada da o deminki hani Miçotakis F-35'lerle ilgili bazı şeyler söylemişti ya. Sonra Netanyahu da bazı şeyler eklemişti. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri şunu söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aslında sizin öneğin söylediğini Türk Silahlı Kuvvetleri söylüyor. Diyor ki bizim için Yunanistan, İsrail şu bu tehdit değil. Bizim için tehdit unsuruysa o da tehdit. Yoksa biz kimse için tehdit falan değiliz diyor. Evet. Ne diyorsunuz açıklamaya?
0: Yani aslında bu... F-35 konusuyla ilgili yani Miçotakis'in söz ve Netanyahu'nun yaptığı yorumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Üstelik ya orada kısıtlı süre varken birden fazla Yunan gazeteci aynı soruyu sordu ve biraz aslında toplantıyı ele geçirmiş gibi oldular. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında biraz buna paralel bir cevap verdi. Dedi ki biz de Yunanistan kendisine savunma amaçlı bir takım işte teknolojik şeyler aldığında biz diyor muyuz ki niye bunu aldın ya da Yunanistan'a ya da Yunanistan'a bunu satmayın diyor muyuz biz dedi.
1: Yani herkes bağımsız istediğini alır,
0: evet,
1: satar.
0: Yani gerçekten de hani Türkiye hiçbir zaman kalkıp Yunanistan herhangi bir savunma amaçlı bir silah ya da savunma sistemi aldığında, hı-hı, Yunanistan'ın bunu satmayın ya da niye aldın gibi bir şey söylememiştir. Dolayısıyla aslında Savunma Bakanı'nın açıklaması da biraz bence paralel anlam taşıyor bununla. Yani biz kimse için tehdit oluşturmuyoruz. Kendisine bize tehdit oluşturmadığı sürece.
1: Evet, işte bu açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığı yapıyor.
0: Evet.
1: Abdurrahman Hoca'yı bir göreyim ben. Şimdi şöyle bir durum var. Özellikle Netanyahu'nun ve Miçotakis'in açıklamaları. Miçotakis demişken... O biraz önceki yürüyüş görüntülerini, bir şey olmadı değil mi gözlüğünüze?
0: Yok yok.
1: Az önceki yürüyüş görüntülerini ekrana getirdik ama Yunanlı bir gazeteci ayağında bir sorun var.

0: var dediği için hemen o neşeli muhabbeti kestim. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Böyle bir sorun varsa bu şaka bile olsa yapılacak bir şey değil. Her neyse Netanyahu'nun ve Miçotakis'in açıklamaları. Yani Netanyahu özellikle diyor ki F-35'leri Türkiye'ye verirseniz bütün Orta Doğu'daki dengeler bozulur. Bütün bunlara şöyle bir soruyla açıklık getirmeye çalıştık. Hocam size soramadım ben. Araya gittik çünkü. Mesela İsrail zinhar F-35 Türkiye'ye verilmeyecek. Verilmesini istemiyoruz. Kesin kararımız budur dese bile Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği varsa verebilir mi?
1: Şimdi yani bu Faruk Bey şöyle çok spekülatif tartışmalar bunlar. Yani dış politika spekülasyonlar üzerinden yürümez. Dış politika mevcut gerçeklikler üzerinden yürür. Ve gerçekçi olmak üzerinden gider. Dolayısıyla biz şimdi ne yaşadığımıza bakıyoruz.
0: Evet.
1: Yani Suriye meselesinde İsrail Amerika'nın bu pozisyonlanmasını kabul ediyor mu? Etmiyor. Ama Amerika İsrail'in hilafına davranıyor mu? Davranıyor. Dolayısıyla bu mesele de dahil olmak üzere F-35'lerde yani F-35'lere takılıp kalmayalım. Onu anlatmaya çalışıyorum. F-35'ler de dahil olmak üzere İsrail'in politikaları vardır. Türkiye'nin politikaları vardır. İsrail ile kesişim noktaları ve ayrışım noktaları itibariyle de ABD'nin politikaları vardır.
0: Doğru.
1: Ha buralarda örtüşmeler var tabii ki. Yani ABD ile İsrail'i birbirinden tamamen bağımsız, tamamen bağlantısız kodlamıyorum. Ancak şu değil. Bir yandan özellikle İran meselesi başladığı zamandan itibaren Amerikan iç kamuoyundaki İsrail aleyhtarlığı düzeyini de Trump'ın veya Trump'tan sonra gelecek herhangi bir Amerikan başkanının pekala dikkate alması beklenir. Çünkü orası Amerika. İsrail değil. Yani bu ikisi iki devlet ayrı devletler. Dolayısıyla büsbütün birbirinin patronajlık ilişkisini tarihsel olarak koymamız belli bir yere kadar anlamlıydı. Fakat artık öyle değil. Burası Orta Doğu. Ve Orta Doğu'da örtüşen çıkarları, ayrışan çıkarları, devletlerin kendi içinde kurdukları veya birbirleri arasında kurdukları dengeleme politikalarına bakmak lazım. Trump aslında bunu yapmaya çalışıyor.
0: Tamam da şimdi hocam özür dilerim. Şunu bir tartışalım hep birlikte. İyi güzel de Trump 60 günlük ateşkese işte imza atıldı. Amerika Birleşik Devletleri attı. İran attı. Hani bir taraftan da az İran'ı da işe katalım. Madem burası Orta Doğu, madem Amerika çok farklı bir ülke, İsrail farklı bir ülke, herkes kendi kararını veriyor. Sizce şu Ankara'da gördüğümüz Trump şu aşamada İran'a saldırmak ister mi? Tekrar savaşı başlatmak ister mi? Trump bunu kimin itelemesiyle, kimin zoruyla yapıyor?
1: Ya bu Trump'ın bir şey yapmasına gerek yok. İsrail burada tek başına zaten bütün provokasyonları yürütmeye devam ediyor. Ateşkes anlaşması imzalandığı günde masanın altında İsrail bu işi dinamitliyordu. Dolayısıyla İsrail'in dinamitlemesi yeni bir şey değil. Bundan sonra da İsrail'in Lübnan üzerinden, Suriye üzerinden, İran üzerinden, Körfez üzerinden hatta belki bize dönük dinamitleme faaliyetleri bitmeyecek. Bunun pekala Türkiye, Türk dış politikası pekala farkında. Zaten aslında şu an bu yürüyen tartışmaların tamamı.
0: Evet.
1: Miçotakis'in açıklamaları, Netanyahu'nun açıklamaları. Bunların hepsi aslında geleceğe dönük işaretler.
0: Doğru.
1: Ve geleceğe açıklamalar. Herkes geleceğe hazırlanıyor. Yani altıgen ittifakını kurmamız lazım. Bu radikal Sünni eksene karşı aynı zamanda radikal Şii eksene karşı aynı zamanda radikal Sünni eksen tartışmasını da bizim ciddi bir tehdit olarak masada konumlandırmamız ve buna karşı da savaşmamız lazım diyen Netanyahu.
0: Doğru.
1: Yani bu açık bu ne ifade ediyor bu? Bu şu demek ya ben seni tehdit olarak görüyorum demek. Yani burada laf oyunlarına, kelime oyunlarına hiç gerek yok. Yani İsrail Türkiye'yi tehdit olarak konumlandırıyor. Çok net. Ya burada biz Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız 3 seneden beri 7 Ekim'den sonra ısrarla altını çize çize
0: evet.
1: Türkiye'nin tamamına şunu anlatmaya çalışmıyor muydu? Ya bu İsrail dediğiniz şey öyle bir şeydir ki buradan vazgeçmeyecek. Gerçekçi olun. Herkes gerçekçi olsun.
0: Peki.
1: Ha, buna karşı da Türkiye kendi sınırlarını çizer. Trump'la, İsrail'den bağlantısız ve bağımsız Trump'la ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi oryantasyonuyla, kendi çıkarlarıyla bu çıkar alanlarından kendi lehine hangilerini döndürebilir? Bunun hesabını yapacak. Türkiye şu an bunu yapıyor.
0: Peki. Bu görüntüler Meşet'ten ama sevgili yönetmenim, az önceki alevli ateşli görüntüleri de bir ekrana getirir misin lütfen? Bunlar nereden? Bu görüntüler, bilginiz var mı? Bu görüntüler Hürmüz'de farklı noktalarda, oradaki adalarda, İran topraklarında, yerleşim yerlerinde Amerikan saldırıları. Sezin Öney, bu savaş yeniden başladı mı? Hani NATO burada tamam ama orada bir kıyamet koptu yine.
2: Aslında çok enteresan bir dönemdeyiz. Bir yanda işte bizim gibi analistler, siyaseti analiz etmeye çalışanlar rasyonel bir şekilde bir rota bulmaya çalışıyor. Tam ne oluyor, ne olacak vesaire. Ama öte yandan da artık eskisi gibi liderlerin sözlerine bakarak veyahut da politika formülasyonlarına bakarak neyin ne olacağını anlamak Trump döneminde mümkün değil. Trump'ın da Ankara'ya gelip de bu mutabakat metnini çöpe atacağını İran'la ve böyle bir saldırı başlatacağını ben size zirve öncesi söyleseydim yapma derdiniz. Böyle bir şey mümkün değil derdiniz. Herkes derdi yani. Analistler derdi.
0: Bu emri Ankara'dan mı verdi Trump?
2: Şimdi de biz rasyonel aktörler gibi şöyle düşünme. Bu öyle olmuş oldu. Bunun planı daha önceden yapılmış olabilir. Yapılmıştır da. Ama oradaki bir aciliyet veyahut da durumun belki farklı hesaplanması, ani bir karar şuradan olabilir. Bir savunma bakanı Hegseth'in İsrail ziyareti vardı. Evet. Onu iptal etti, döndü. Demek ki o savunma bakanlığının koordinasyonu işte Pentagon vesaire Washington'da olması gerekiyordu. Orada bir program değişikliği oldu. Bir de tabii Air Force One'ın Amerikan başkanlık uçağının Katar'ın hediye ettiği uçaktan eski uçağa değiştirilmesi ve Trump'ın bana kalırsa biraz daha Türkiye programı uzayabilirdi burada. Başka bir şeyler yapabilirdi. Biraz hızlı bir şekilde ve eski başkanlık uçağıyla, çünkü eski başkanlık uçağındaki iletişim sistemleri, o füze savarlar, bütün savunma mekanizması tam işte saldırılara göre. Halbuki yeni Air Force One'da Katar'ın hediye ettiğinde bunlar yok. Onun için güvenlik endişesiyle.
0: O daha sivil bir uçak. Yenisi.
2: Evet, yani Amerika'nın içinde uçabilir ancak, hatta yorumları var şu haliyle. Şimdi böyle bir durum bana burada verildiği kararın veya şaşırtma da yapılmış olabilir tabii ki ama bana kalırsa burada verildi o karar ve hızlı hızlı.
0: Amerikan heyeti kararı burada
2: verdi. 3 gün sonra, 5 gün sonra belki başka zaman yapılacakken şimdi yapıyoruz. Hikayesi burada oldu. Bana kalırsa bu işte NATO'ya bir mesaj, NATO'ya ihale etmek istiyor İran bu Hürmüz meselesini, Hürmüz'ün kontrolü meselesini, ki NATO oralı
0: toptan
2: değildi.
0: Toptan NATO'ya havale etmek istiyor.
2: Evet, yani siz zaten NATO'ya kızıyordu, siz elinizi taşın altına sokmuyorsunuz, sizin buna cesaretiniz yok diye ve yükümlülükleri olduğunu da düşünüyor. Hürmüz herkesin meselesi, bütün uluslararası ticaretin, bütün Batı ittifakının meselesi diye. Ve ondan dolayı da hem bu meseleyi buraya iteliyor bütün işte NATO ülkelerine. Evet. Ama onun ötesinde de tabii son şunu söyleyeyim. Benim düşüncem bu saldırılar, yani bugün yapılan analizlerde İran uzmanlarının dediklerine baktığımızda Amerika'daki vesaire, bu saldırılar çok uzamaz. Bugün yarın biter. Çünkü Trump'ın da lehine bir durum değil bu. Trump da bir an önce savaşı bitirmek istiyor. Bu ara seçimleri etkileyecek diyorlardı.
0: Şöyle bir şey
2: fakat,
0: var.
2: Fakat benim düşüncem biraz başlamışken devam etme hikayesi olacaktı.
0: Devam eder diyorsunuz siz.
2: Ki bu yönde bugün Axios'a da, ki hep işte haberleri oraya veriyorlar zaten, sızdırıyorlar veya doğrudan açıklıyorlar Beyaz Saray'dan bu dönemde. Bu bir süre, bir hafta falan devam edebilir. Bana kalırsa bir hafta 10 gün o civar, biraz o pencere
0: saldırılar
2: öyle
0: devam eder. Evet. Şimdi bir şey var şöyle, bu da garip. Şimdi biraz önce bu şehir ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. İlginç olan şu, İran patlama iddialarını reddetti. Yani niye böyle bir şey yapıyor İran? Eğer bu hani duyulan bir şey, Turgay Hoca'ya bir sorayım, öyle geleyim. Turgay Hocam niye, yani Böyle bir şey olabilir mi yani?
3: Yani 12 gün savaşında da böyleydi. Sonraki süreçte de ateşkese kadar da böyleydi. Aslında savaşın iki taraf açısından ne anlam ifade ettiği hem kapasite erişimi anlamında hem de kayıp ve kazanımlar anlamında iki aktörün kendi ağzından bir anlatı ortaya çıktı. Her iki anlatıda da taraflar kendilerinin başarılı olduklarını ifade ettiler daimi surette.
0: Yani İran şunu mu demek istiyor hocam? Yok kardeşim buraları biz kontrol ediyoruz. Burada öyle patlama çatlama olamaz mı demeye getiriyor.
3: Muhtemelen

0: gibi bir kayıp yok anlamında. Yani 2-3 saat önce Trump yine mevzuyla ilgili İran tarafı anlaşmak istiyor diye bir
1: Evet
0: konuşma
1: evet bunu
0: yaptı.
1: söyledi. İran anlaşmak
0: Dolayısıyla
1: istiyor bizimle.
0: yani bu Amerika'nın yine el yükseltmesi olabilir ama az önce tartıştığımız bağlamda burayla ilişkilendirecek çok önemli bir metin var elimizde. NATO'nun sonuç bildirisinde bir madde olarak İran geçti. Yani İran'ın nükleer silaha hiçbir koşulda sahip olmaması gerektiği ve dolayısıyla buna da bağlı olarak Hürmüz'de bu seyir-i sefer güvenliğinin de garantiye altına alınması meselesi NATO'nun artık bir ortak sonuç bildirisinde yer aldı. Yani her ne kadar Amerika Avrupalı müttefiklerini İran aleyhine savaşa sokamadıysa da hem kapasite kullanımı hem silah tedariği hem üslerin kullanımı noktasında burada bir madde olarak eklemesi meselesi önemli. Belki burada agresyonu arttırarak yine İran'la ilgili meseleyi ila nihaya kapatma isteği ortaya çıkmış olabilir. Ama Avrupa'nın yine çok sıcak bakacağı kanaatinde değil. Muhtemelen Trump'ın yine el yükseltmesi olabilir.
2: Ben de bu konuda bir
1: Lütfen,
2: katkıda
1: lütfen.
2: bulunmak isterim.
1: Lütfen.
2: Sizin adıma çok katılıyorum. Kesinlikle Trump NATO'yu Orta Doğu'ya çekmek istiyor.
1: Hangi NATO'yu?
2: Yani NATO müttefiklerini.
1: Mesela geldiler ne yapacaklar? Hani çekmek istiyor da bunu bir anlamlandıralım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de aşağıda bir abluka kurdu. Abluka koydu. Set oluşturdu. Ve İran'ın izni olan tankerlerin çıkışını engelledi. Şimdi Amerika bunu yapabiliyor, yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aciz kaldığı ne var ki diğer NATO ülkelerini buna dahil etmek istiyor?
2: Şimdi Faruk Bey, Hürmüz Boğazı'nda Amerika bir çıkmaza girdi, öyle demeyin. Yani İran Hürmüz Boğazı'na önceden hiçbir şekilde karışmazken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tamamen serbestken öyle bir noktaya geldi ki, çünkü İran bunu bir asimetrik savaş aracı olarak kullanmaya karar verdi Hürmüz'ü ve orayı kontrol etmeye başladı. Yani benden izin almadan geçen gemiyi vururum dedi ve
1: tam
2: vurdu.
1: Aşağıda da Amerika diyor ki, yani gerçekten anlamak için böyle detaylandırıyor. Amerika da diyor ki, yani siz İran'ın alt tarafı olun, Hürmüz sizin oradan buraya. Amerika da bu masanın buraya kurdu seti. Tamam, sen izin veriyorsun, oradan geleni de buradan ben geçirmiyorum dedi. Ne olacak?
2: Ya bunun hiçbir anlamı yok. Yani Amerika zaten o blokajı kaldırdı.
1: Ama anlaşmayla kaldırdı işte.
2: Evet, anlaşmayla kaldırdı ama Amerika'nın oraya bloke etmesinin hiçbir manası yoktu. Çünkü zaten İran oradan gemileri geçirtmiyordu ki. Yani Amerika'nın görevi İran'ın o blokajını kaldırmaktı. Kendisi yeniden ikinci bir blokaj koymak değil. Yani o bir şey yapmış olmak için yapılmış bir şeydi. Ve bütün bugün bakın dünyadaki analistlere, güvenlik ve savunma uzmanlarına sorun. Hepsi diyecek ki Amerika bu savaşa düzgün bir strateji çizmeden girdi. Düzgün bir B planı yapmadan girdi. Hatta zaten Trump'a bu soruda soruldu basın toplantısında.
1: Tamam, böyle yaptıysa, bu da bu arada dün Bender Abbas değil mi burası? Bakın patlamalara bakın, inanılmaz görüntüler. Yani bunu NATO zirvesine gelmiş Trump'ın Amerikası yapıyor. Şöyle, hani ateşkes var ya ortada.
2: Evet.
1: Şimdi bunu Trump'ın Amerikası yapıyor. 60 gün değil miydi?
2: Zaten. Evet, evet.
1: Şimdi böyle olduğunu farz edelim. Amerika plansız, programsız gitti
2: evet.
1: ve İran'a saldırı başlattı. Bugüne kadar Amerika ne kaybetti?
2: Bugüne kadar bir kere uluslararası ekonomide çok büyük resesyon meydana geldi. Enflasyonist baskılar arttı. Petrol fiyatları yükseldi.
1: Amerika için sorun yok ama.
2: Amerika'da da enflasyon yükseldi.
1: Trump için sorun var mı çok Amerika'da? Bütün
2: var,
1: bu olanlarda.
2: Var. Petrol fiyatlarının yükselmesi Trump için bir sorun. Hatta Trump'ın bu ateşkesi ilan etmesinin temel sebebinin de petrol fiyatlarını düşürmek olduğu söyleniyor.
1: Petrol yani fiyatları bir taraftan artarken bundan aynı zamanda Amerika'nın can düşmanı Rusya kazançlı çıkmıyor mu?
2: Çıkıyor.
1: Putin kazançlı çıkmıyor mu?
2: Evet, Rusya kazançlı çıkıyor ama bildiğiniz gibi Amerika'nın Trump dönemindeki hasım ve müttefik algısı tamamen eskiye kıyasla değişmiş, tepe taklak olmuş durumda. Yani Amerika'nın NATO müttefiki dediği Avrupa ülkelerini Trump adeta karşısına almış sürekli. Sanki onlarla bir mücadele içinde gibi. Öte yandan Putin söz konusu olduğunda Putin'den bahsederken çok daha saygılı bir şekilde konuşuyor. İşte Putin'le çok güzel bir görüşme geçirdim diyor
1: evet,
2: mesela.
1: Evet, evet, öyle diyor.
2: Evet, yani işte Rusya-Ukrayna savaşında

0: da hani hiçbir şekilde Avrupa'nın beklediği ölçüde Putin'in üzerine gitmedi ya da Rusya'nın üzerine gitmedi.
1: Zelenski'den çok görüşüyorum diyor Putin. Öyle diyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bir şey söyleyeyim mi? İran'dan açıklama var. Hı-hı. Son dakika açıklaması. İran, İrna'ya konuşuyor bir yetkili ve diyor ki bu şehirdeki askeri tesis ABD İsrail füzeleriyle vuruldu.
2: Bu şehirde bir de sivil nükleer tesisleri var.
1: Efendim?
2: Bir de sivil nükleer tesisleri var. Enerji
1: orayla ilgili
2: var.
1: Orada bir sıkıntı yok diyor ama askeri tesis ABD İsrail füzeleriyle vuruldu diyor. Turgay Hoca, savaş başladı mı yeniden?
3: Ya savaşın başlamaması için çok sebep var. Yani Sezin Hanım'ın ifade ettikleri Amerika'yı ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Çünkü sadece kendisi işte petrolün galonunun 4 doların üzerine çıkıp içeride bir baskı yaratıp Kasım seçimlerinde bir maliyet olarak dönmesinin dışında, hı hı, bu mesela Atlantik İttifakı içerisinde de bir ayrışma yarattı. İngiltere ile Fransa ile ciddi problemler yaşadılar.
1: Doğru, yaşıyor.
3: Dolayısıyla hani NATO'yu buraya çekme meselesinde ilk etapta başarısız olmuştu. Ya bugün bunu yeniden denemek suretiyle oradaki müttefiklerini İran'ın sahici bir tehdit olduğuna ikna edebilirler mi? Ben çok başarılı olacağı kanaatindeyim. Zaten NATO 3.0'daki temel mesele şu. Ortak güvenlik tehdidi üzerine bir gelecek tasavvuru, gelecek tahayyülü. Onun, hı hı, için yani Atlantik'in iki yakasında Amerika'nın güvenlik tehditleriyle Avrupa'nın güvenlik tehditleri, evet, arasında çok ciddi bir ayrışma var. Mesela Trump'ın artık Rusya'yı bir tehdit olarak görmediği çok açık ama Avrupa çok yakından bir tehdit olarak hissediyor. Bu İran'a teşmil edilebilir mi? Yani ilk denemede başarısız olundu ama Avrupa mesela gün geçtikçe güç kaybediyor.
1: Evet.
3: İşte Starmer'da itiraz eden bir aktör olarak gidiyor. Macron'un son hani birkaç ayı, dolayısıyla böyle düşünüldüğünde Avrupa'da yeni bu Amerikan hegemonyasına ya da NATO 3.0, NATO'nun reorganize meselesine kim itiraz edecek? Burayla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani Amerika her istediği, kendi önceliklendirdiği meselelerde diğer ittifak ortaklarını ikna edebilecek mi? Ben böyle hani eğriye baktığımda 2016'dan bu yana, ilk, evet, döneminden bu yana baktığımda sanki hem politik olarak hem de askeri harcamalar noktasında NATO'yu hem istediği yere getiriyor hem de Avrupa siyasetini de biçimlendiriyor. Özellikle aşırı sağ üzerinden.
1: Ya bu Avrupa siyaseti, NATO. Şimdi geçen akşam salı günü de biraz tartıştık, sordum. Yani adam diyor ki askeri harcamanızı artıracaksınız. Şimdi askeri harcamayı artır demek, baktım düşündüm. Yani çok uzman olduğum alanlar değil elbet. Bakıp okuyup çalışarak bakıyorum. Yani asker değilim, askeri harcama, NATO uzmanı değilim. Yani her gazeteci ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Ama şöyle bir yere vardım. Yani adam şunu söylüyor. Askeri harcamayı artırmaktan şunu kastediyor. Benim ürettiklerimi alacaksınız diyor. Ya böyle tabii bir şey olabilir ama, mi? Yani bir Trump öyle şunu yapıyor. Yani benden diyor Tomahawk alacaksınız diyor. Benden savaş uçağı alacaksınız diyor. Benden füze alacaksınız diyor. Yani
2: America first.
1: O zaman yani şöyle bir durum. Yani ona göre. Şu. Tamam, iyi anladık da bunları senden alacaksak eğer. Yani NATO ülkeleri bunları senden alacaksa, o zaman zaten o NATO ülkeleri, Avrupalı ülkeler belli bir güce eriştiklerinde sana ihtiyaçları yok ki. Mesela çekip gideriz diyor. Almanya'da 30 bin Amerikan askeri var. O zaman boşalt üstleri git. Yani tek başına bunu tehdit ederek söylüyor.
3: Faruk Aksoy.
1: Sonra anladım ki demek ki NATO harcamalarınızı artıracaksınız demek aslında şu. Benim stoklarımdaki silahları alacaksınız diyor adam. Yanlış mıyım?
3: Buna mutlak ihtiyaçları var. Çünkü mesela ilk döneminde bunu gerçekleştirirken çok zorlandı. %2 dolayına mesela Merkel çok ciddi bir biçimde itiraz ediyordu. Macron 2017'de seçildikten sonra yine itiraz etti. Mesela en kritik, en krizli son 20-30 sene içerisindeki belki zirvelerden biri 2018'deki Brüksel zirvesi. Orada da Trump tırnak içerisinde Avrupalı liderleri tedip etmeye çalıştı. Hatta haşladı kameralar önünde. Ama bugün daha güçlü bir Trump o seviyenin de üzerine çıkıp %4'ler, %5'leri konuşmaya başladı. Çünkü Avrupa'nın buna ihtiyacı olduğunu görüyor. Mesela İsveç ve Finlandiya neden 2022 Şubat'ından sonra alelacele Türkiye'yi de ikna etmek kaydıyla NATO'ya girmeye çalıştı?
1: Ya hocam orada
3: o güvenlik tehdidini hissettiler.
1: Bak orada değilim. Ben şunu tartışıyorum. Belki daha fazla işbirliği yapmalıyız. Hani ben anlayamıyorum.
3: Hocam nereden alacaksın ya? Rusya'dan mı alacak?
1: NATO'yu konuşurken

0: kendi silahını satmanın derdinde. Yani mesela şöyle diyelim. Şöyle diyelim bir saniye. Trump'ı bu tatmin eder mi? Almanya ya İHA, SİHA falan lazım. Hani bizde üretiliyor ya bu. Almanya gel, İran da üretiyor bunu. Çok iyi üretiyor falan. Almanya dedi ki ben vallahi iyi, gerçekten ordumu güçlendirmek istiyorum. Bunları alacağım. Ama ben bunu İran'dan uygun paraya, uygun fiyata buldum. İran'dan alacağım dediğinde Trump tatmin oluyor mu? İşte silah para harcıyor, artırıyor. Kimden aldığına bakıyor. Kendi silahını satmanın derdinde Trump.
1: Ama şöyle, sen Trump açısından bakmıyorsun. Onun açısından baktığında şöyle düşünüyor. Biden şöyle Amerika'yı önceliyor yani. Amerikan vatanseveri tırnak
0: i̇şte
1: içerisinde.
0: İşte bu NATO'yu diyor güçlendirmek
1: ki,
0: değil.
1: Ama şöyle.
0: Bu Amerika'nın gelirini artırmak.
1: Faruk Aksoy, NATO 2.0'da diyor Avrupa, ben silah üretirken, ben güvenlik mimarisini tahkim ederken, onlar yeşil siyaset, ekolojik denge, refah devleti, kendi çıkarları peşinde koştular. Evet. Ne zaman Rusya Sovyetlerin varlığında olduğu soğuk savaştaki gibi bir sıcak tehdide dönüştü, o zaman bana ihtiyaç duydu. Bana ihtiyacınız varsa o zaman hem beni güçlendireceksiniz hem de mimariyi ayakta tutacaksınız. Onun için ya blöf yaparken aslında blöf yapmıyor NATO'dan çıkma noktasında. Gerçekten Amerika'nın yokluğunda yani Rusya muazzam bir tehdit. Sadece şu, gerçekten 5. madde işletilir mi Avrupa'ya, Rusya doğrudan herhangi bir NATO müttefikine bir uyarıda, bir itirazda, bir savaş şeyinde bulunduğunda Amerika bizi korur mu? Bu bugünün kaygısı değil. Yani 60'larda De Gaulle bunu söylüyordu. Mesela Rusya balistik füzeyle beni vurduğunda Amerika New York'u mu tercih eder yoksa Avrupa'da beni korumaya mı gelir? O kaygı bugün de var. Ya Macron da düşünüyor, Merkel de ne zaman o zaman düşünüyor.
0: Turgay Hoca,
1: bugün Mers de düşünüyor.
0: Aslan'a demişler ki neden ensen kalın? Kendi işimi kendim yaparım
1: ama
0: ondan demiş.
1: Haklı yani, adam kendisi yapmadı Avrupa'nın bunları.
0: Ben kalkıp bu Trump'ın bu söylediklerinin çok da haklı olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Yani kendi silahını satmak için insanlara NATO diyor ki harcamanı artır. Artırdı diyelim. Finlandiya askeri harcaması zaten
1: askerlik
0: artırmış.
1: Askerlik tartışılıyor. Askere gitmek istemiyor insanlar. Niye? Yani, oyun. Mesela komünizm dedik ya.
0: Senin derdin kendi ticaretini yapmak. Senin
1: bak
0: için
1: şöyle, woke kültüründen kastı o komünizm tehdidi aslında evet. Şey değil. Yani Stalin gibi bir tehditten bahsetmiyor. Adam diyor ki woke kültürü burada aileyi, dini değerleri, güvenlik şeyini, zafiyetlerini, insanların askerliğe, bu güvenlik meselelerine bakışını derinden etkilediği için kızıyor. Ben olumlamak anlamında söylemiyorum.
0: Yo,
1: onun penceresinden böyle. 20 sene sen diyor yeşil siyasetle, ekolojiyle uğraştıysan, refah devletiyle, ben seni niye koruyayım diyor. Yani haklı değil mi kendi açısından?
2: Orada bu arada şey söyleyeyim, ekolojik yeşil dönüşümle ilgili Çin de çok yatırım yapıyor. Askeri yatırımla yeşil dönüşüm bir arada gidebilir. Çok da iyi olur. Şimdi bu savaşta mesela Çin kendi enerji ihtiyacını dengelemeye başladığı için daha az canı yanıyor
1: Trump
2: İran'dan.
1: Mesela uluslararası çevre şeylerine de çok
2: size terslik
1: mesafeli
2: olsun diye söylemiyorum.
1: Hayır, hayır. Tamam. İkisi de o anlamdaki olabilir. Uluslararası evet, konuları da bypass ediyor.
0: Söyleyin
1: kafa
0: hocam
1: başka
0: ya, ben
1: istiyor.
0: Sizi, söyleyin ben sizi tutuyorum.
2: Hayır.
1: Anladım ne demek istediğini. Bir dengeleme meselesi.
2: Ya, savunma sanayi
1: şeyi de bypass
2: ediyor. Dönüşüm belki
0: hayır,
2: daha
0: askeri,
2: başka şeylere yol açacak.
0: Sizin askeri
2: kaynaklar
0: tükenince. Yeşil
2: yeşil dönüşüm yani elektrikli yeşil araçlara vesaire.
0: Yeşil yeşil öleceğiz yani. Hem askeri yatırım
2: yok,
0: devam
2: öyle
0: ediyor.
2: Değil.
0: Bir taraftan da yeşil dönüşüm yapılıyor.
2: Ya
0: falan.
2: Elektrikli araçlara yatırım tabii, mesela tabii. Çin'e çok yaradı. Aynı zamanda savunma sanayinde de bunlar kullanılabiliyor. Ve bu kadar da korkulacak, o tarafı işin korkulacak bir şey
0: peki
2: değil.
0: Gezici, İran savaşı başladı diyorlar.
3: Evet. Burada Hürmüz Boğazı'nın önemini altını çiziyor. Evet. Bu bombalamada Amerika baktığımız zaman
0: Kalibaf'ta diyor ki misliyle karşılık vereceğiz. Bak nereyi vurursanız evet, her türlü diyor bak burada. Aha işte
3: durduğu
0: burası.
3: Bölge
0: vurulan yerler.
3: Kalibaf
0: karşısı diyor ki misliyle karşılık vereceğiz diyor.
3: Evet. Vurduğu bölge haritada baktığımız zaman Umman'ın tam karşı tarafı.
0: Evet.
3: İran
0: şurası
3: sahil bölgesini vuruyor. Orada radarlar var. Bu radar istasyonları
0: gel göster istersen. Ama evet, burada bu burayı vuruyor da yani az önce şimdi İpek Yezdani siz dediniz değil mi? Amerika'nın evet, ablukası öyle falan.
4: Evet.
0: Ya onu niye söylediniz? Hala oradayım ben. Murat Gezici de anlatsın da. Yani şimdi adam Amerika'nın gemilerini çektiği yer şu alt taraf değil miydi?
4: Evet.
3: Evet.
0: Şimdi şöyle İran buradan, İran buradan istediği gemileri gönderiyordu değil mi? Mesela

0: mesela Çin gemisini gönderiyordu.
1: Evet.
0: Tanker gemisini gönderiyor. Öyle değil mi?
1: İstediği gemilere izin veriyordu.
0: Şimdi sen buradan istediğin gemiyi gönderemiyorsun işte Amerika aşağıya bu seti kurduktan sonra.
2: Aslında.
0: Ondan sonra onu anlamadım tam. Hmm. Şimdi İran, Amerika bu seti burada tuttuğu müddetçe İran'ın da boğazı sıkılmamış mı oluyor? İran'da boğulmuyor muydu?
1: İran bunu göze aldı ama.
0: Hmm. Aldı da neyle karşılayacaktı? O açık neyle giderecek?
1: İran'ın ekonomisi zaten çok kötü bir durumda ambargolar sebebiyle.
0: Ben zaten bitmişim diyor.
1: Evet, ben zaten bitmişim. Neden sadece ben kaybedeyim diyor. Madem ben kaybediyorum o zaman herkes kaybetsin diyor. Evet.
0: Yani, yansın bu dünya.
1: Evet.
2: Ama bakın çok
0: İran'ın Müslüm Gürses'in şarkısına benziyor. Yakarsa dünyayı garipler yakar.
2: Faruk Bey, ilginç bir süreç var aslında. Kamuoyunundan çok konuşulmayan bir konu var. Aslında İran ve Amerika anlaştı. Neyi anlaştılar? Burada bu gemilerin hangi ölçüde, hangi mil boyutunda geçeceği. Yani aslında gemilerin geçişine izin verdi İran. Fakat kurallar kondu. Yani şu kadar karaya yakın mesafede.
0: Ama kimin gemisi olduğu önemli de her gemiye vermedi ki izin. Verdi mi her gemiye?
1: Her gemiye vermedi.
0: Vermedi.
2: Her gemiye vermedi ama bu geçen gemilere izin verdi. Yani bu batırılan 4 gemiye İran anlaşmasına izin verdi. Burada anlaşamadığı nokta... Aslında Hümeyni'nin cenazesini biliyorsunuz 40 gün bekletildi. Evet. Yas merasimi özür dilerim.
0: Hameni. Ali Hameni.
2: Evet, cenazesinin yapıldığı bir atmosferde yani siz bir anda ne oldu da buradan gemiler 300 metre 600 metre daha yakın geçti diye bombalıyorsun.
0: Niye bakın, bombalıyor bir cevabı
2: burada,
0: var mı?
2: Burada sende. Aslında İran kendi içinde de bu anlaşmaya karşı çıkan bir yapı vardı. İran hükümeti bunu içeriye de satmakta zorlandı.
0: Bir saniye. İran'da böyle bir şey var mı? İpek Yezdan İran'ı iyi bilir. Böyle bir şey, Gezici'nin söylediği gibi bir şey var mı?
1: Evet var. Çünkü İran'da Şahin kanat devrim muhafızları daha Şahin olmayan diyeyim yani reformcu diyemeyeceğim ama Şahin olmayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı gibi onların yürüttüğü müzakerelere karşı çıkıyorlardı ve çok onların yumuşak davrandıklarını düşünüyorlardı.
0: O zaman Amerika'da. O kanat mı vurdu?
2: Evet. Biz nasıl evet.
0: Peki,
2: hatırlayalım?
0: Peki devrim muhafızları içinde, geliyor. Devrim muhafızları içinde böyle şöyle konuşuruz ya Sezgin Hanım hani derin Amerika bir de az yukarı şahinler yok güvercinler yok taklacı güvercinler falan. Hani Amerika'yı böyle kategorize ederler ya anlatırken. İşte derinin derini Amerika bilmem ne falan. İran'da mesela devrim muhafızlar içinde böyle yapılar mı var? Yani İran devletinin içinde bir yapı bu gemileri vurmamayı öncelerken bir diğer yapı pat diye vuruyor mu? Böyle mi oluyor?
1: Yani bu dediğiniz olası ama bir de şunu da unutmamak lazım. Savaş sırasında biliyorsunuz Türkiye'ye de füze düştü, Azerbaycan'a da füze düştü öyle değil mi?
0: Şimdi, ya biz idare ettik durumu.
1: Evet ama şunu hatırlatmak istiyorum sadece. İran'daki devrim muhafızlarının komuta ettiği güçlerin askeri güçleri savaş zamanında hepsine bir özerklik verildi.
0: Evet. Ve onlara özerklik verildi.
1: Özerklik verildi. Evet. 31 farklı birim vardı. Bu 31 farklı birime özerklik verildi ve onlar da kafalarına göre her yere füze sallamaya başladılar.
0: Hedef kendileri belirledi yani.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: İran merkezi yönetim, İran'ın merkezinde devlet hücresinin dışında kendi kendilerine de atış yaptılar, sağa sola kararlar verdiler.
1: Çünkü onlara anlık karar verme yetkisi verildi savaş sırasında.
0: Anladım. Peki böyle bir yapı vurmuş olabilir diyor.
2: Evet. Peki, İçeride. Nasıl bizim hatırlayalım Suriye'deki işte Rus uçağını düşürmemiz gibi. Yani bu
0: FETÖ METÖ işleri vardı o zaman.
2: Vardı ama baktığınız zaman
0: sonra bir sürü şey konuşuldu
2: tamam,
0: yani.
2: Tamam. Burada da aslında İran'a zarar veren bir süreç. Evet. Yani bu gemilerin aslında sen anlaşma yapmışsın. Bu gemiler, bu menşeli gemilerin geçişine izin vermişsin. Sadece o mesafelerden dolayı fikir ayrılığı oluşuyor ve karar veriyorlar bir
0: evet.
2: anda.
0: Evet.
2: Halbuki o dönemde Irak'ta ve İran'da cenaze merasimleri var. Hı hı. Yani yaklaşık 25 milyon kişinin katıldığı böyle bir atmosferde
0: yani
2: siz
0: 25
2: burayı...
0: milyon Şii bu cenazelere katılıyor ama aynı zamanda İran 60 gün sürmesi gereken bir ateşkesi bu tankerleri vurarak bozuyor.
2: Evet,
0: bu çok öyle yanlış çok mı söyledim?
2: Doğru.
0: Öyle değil mi?
1: Yani şimdi görünüşte İran tankerleri vurduğu için bozuldu gibi görünüyor ama...
0: Öyle görünüyor, öyle biliyoruz yani.
1: Evet, ama yani birçok saldırıyla ilgili de sahte bayrak operasyonu da denildi. Yani aslında...
0: Niye herkesin aklına İsrail geliyor?
1: Evet.
0: Niye öyle? Ben okuyorum, yüzünüzden okuyorum. Herkesin aklına İsrail geliyor.
1: Evet.
0: Böyle oluyor.
3: Her yerde aynısı.
0: Gezici evet. Hızlıca toparla. Bir de Abdurrahman Hoca'ya da söz vereyim.
2: Bakın, burada aslında bu gemilerin batırılmasıyla birlikte İsrail ve Amerika'ya tekrar gün doğuyor. Neden?
0: Doğru.
2: Çünkü NATO'nun Türkiye'de NATO toplantısının olduğu atmosferde tekrar Amerika sesini yükseltti. Aynı tonda, yani buradaki tonu ben belirlerim dedi. Yani İran'a karşı düşünün. Siz NATO'daki öncelikli konular Ukrayna, Rusya dosyasının yanında bir de İran dosyası eklemiş oldunuz. Evet, yani biz bu atmosferde ikinci bir dosyayla karşılaştık. Ve Avrupa'ya, Avrupa Birliği'nin NATO üyelerinin çoğunluğunun Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Ve onlara da bir mesaj veriyor. Diyor ki Hürmüz diyor senin için diyor benden daha kıymetli. Çünkü Avrupa'yı kendi yanına çekmek istiyor. Temelde neden çekmek istiyor? Diyor ki iktisadi anlamda Avrupa Birliği'nin ekonomik özgürlüğü yani güvenliği tehdit altındadır diyor. Çünkü buradaki Hürmüz'ün yaşanan petrol krizi Avrupa'yı etkiliyor.
0: Doğru.
2: Hatırlayın Trump sürekli altını çizdi. Ben dedi Trump ne dedi? Ben
0: sert
2: dedi
0: yükseldi şimdi.
2: Ben dedi kendi ülkemde dedi çok sayıda petrol üretiyorum artık dedi. Satıyorum dedi. O yüzden buradaki mesaj Avrupa Birliği'ydi.
0: Bir de öyle demiyor. Bir de diyor ki kendi ülkemde üretiyorum. Bir de gidip diyor milletin ülkesine çöküyorum.
2: Bir de oradan da gelen.
0: Diyor, adamı aldım oradan diyor. Onun petrollerini de millileştirdim falan diyor. Böyle şeyler söylüyor. Hadi toparla bir de şeye söz verelim.
2: Yani burada...
0: Abdurrahman Hoca'ya.
2: Burada Türkiye'de dengeli bir süreci götürdüğünü, yani çok denklemli, çok parçalı bir dış politikayı götürmeye çalıştığını da unutmamak lazım.
0: Gezici bugün çok iyi hazırlanmış. Bir kere kendisini takdir ettim ve teşekkür ederim.
2: Bir de bildiğimiz konular.
4: Anketleri yani bırakıp bu konuya geçsin bence.
0: Efendim?
4: Anketleri bırakıp bu konuya geçsin.
0: Yani, anket de yapar. Niye yapmasın? Ya?
2: İki şapkamız var. Bir tanesi uluslararası güvenlik.
0: Tabii. Anket çalışmaları
2: yapıyor. Çok kıymetli hocalardan ders aldı.
0: Ya şimdi o anket işi de yani yanılan arkadaşlar da olabilir. Yani hani hata da olur. Değil mi? Çalışma bunlar. Ama bazı
2: Taran Erdem Bey'in yanında yetiştim uzun yıllar.
0: Bak Taran Erdem çok önemli yani. Bir isim.
2: Duayen.
0: Sezin Hanım tanıyorsunuz.
2: Konuda iyi bilir.
0: Tabii. Tanırdınız yani.
2: Rahmetli oldu.
0: Rahmetli tabii.
2: Ve tek takip ettiği kişiydim.
0: Öyle mi?
2: Rahmetli evet.
0: Ama bazı şeyler anket dediği için bazı araştırma şirketleri de yani %8, 9, 10 falan.
4: O kazanmış demek.
2: Taran Bey'le 2001 yılında tanıştık. Yani onun yanında çalışmak.
0: O zaman rahmetli analım.
2: Evet.
0: Peki Abdurrahman Hoca Ankara'da. Ya hocam bu İran savaşı başladı mı başlamadı mı son 3 dakika bize bir anlatın da anlayalım.
5: Yani İran meselesi...
0: Aa bak Hürmüz'ü de getirdi arkadaşlar. Canlı gemi trafiği. Dün burası öyle karışıktı ki şimdi duruldu bak. Ya silah patlayınca herkes bir kendine geliyor. Bakın boşaldı oralar. Evet, evet hocam.
2: Bir şey ekleyeyim. Çok önemli kritik noktaları vurdu. Bugüne kadarki İran'a saldırıların en önemlisiydi.
0: Peki.
2: Neden? Demir yollarını vurdu ve radar istasyonlarını vurdu, limanları vurdu.
0: Peki. Abdurrahman Hoca buyurun. 2,5 dakika.
5: Ya şöyle söyleyelim. Ateşkes metninin İran ve ABD cephelerine bakıldığında her iki cepheyi de pekala kabul edebileceği ve lehine olduğunu görüyoruz. Yani İran açısından ciddi kazanımlar var. Ama Amerika'nın da en azından kendi kamuoyuna da dünyaya da anlatabileceği pekala en başta nükleer mesele başta olmak üzere Hürmüz meselesi. İkisinde Amerika bu metin içerisinde garantilemiş oldu. Ne oldu da bir anda şey oldu?
0: Patladı
5: yani
0: iş.
5: Bu aslında beklenen bir durum.
0: Evet.
5: Beklenen bir durum. Yani bundan sonra da biz... Ya bu metnin anlaşmanın imzalandığı günde beraber de başka yerlerde de. Pekala bu tarz sabotajların bu tarz nereden geldiğini şu an itibariyle çok kimsenin bilmediği, kimsenin anlamadığı, Çünkü her iki tarafta birbirini suçluyor. Ama biz bu sabotajların neticelerini yaşıyoruz. Dolayısıyla ben vurgulamaya çalıştığım şey az önce oydu. Yani işin içerisinde İsrail'in olduğu herhangi bir coğrafya, herhangi bir denklem, herhangi bir bağlam bizim karşımıza bundan sonra da çok stabil, kendi içinde durağan bir manzara göstermeyecek. Buna dair bir çerçeve hazırlamak gerekiyor.
0: Peki.
5: Yani tam olarak bu. İşte belirsizlik noktaları neydi? Hürmüz.
0: Peki.
5: Şimdi en kırılgan nokta Hürmüz'dü. Hürmüz'de çıktı bu. Bundan sonra Lübnan olacak. Yani şimdi Lübnan'ı metne sokmanız bir anlam ifade ediyor. Çok önemli bir kazanım ama ikinci aşaması da var bunun. Lübnan'da İsrail duracak mı? Beraberinde bu uranyum meselesi. Hadi uranyum meselesi teknik bir mesele. Bu bir şekilde ABD ile İran arasında çözülebilir ama bu iki mesele, Hürmüz ve Lübnan doğrudan açık sahalar ve bu açık sahalarda belki de anlaşmanın alt metinlerinde yeni bir takım düzenleyici ifadeler ve düzenleyici maddeler gerekiyor.
0: Peki. Peki hocam. Enfeksiyona açık geldi. Her şey olabilir. Peki Profesör Babacan, AK Parti Milletvekili, Malatya Milletvekili. Hocam teşekkürler. Ankara'dan NATO heyeti gidince bir rahatladınız değil mi? Böyle bir oh be dediniz mi? Sokaklar, caddeler açıldı.
5: Mansur Yavaş'ın 7 yıllık hiçbir şey yapmamasına yaradı diyebiliriz buna.
0: Ya o başka bir siyasi tartışma. Açma onu, başka akşam tartışırız.
4: Abdurrahman Bey'in Mansur Yavaş gördük ama bugün yani.
0: Mansur Bey Kırkpınar'da gördüm ben kendisini. Kırkpınar'da güreşleri izledim, yağlı güreşleri.
5: Arada bir Ankara'ya da bir şeyler yapsın.
0: Ya şimdi böyle şeyler, hadi siyasi olarak siz söylüyorsunuz tabii, biz taraf değiliz, biz televizyoncuyuz. En sonuna bunları eklediniz.
5: Hayır, Ankara'yı siz açtınız Faruk Bey. Ankara'dan
0: ya ben onu demedim ya. Ben şunu dedim ya. NATO liderler
5: yaşadıklarımı anlatıyorum.
0: Ya liderler gitti ya. Hani böyle bir rahat nefes aldınız yani. Gitti hani o sıkı korumalar falan gitti, bir rahatladık demenizi bekliyordum.
4: Ya ben Abdurrahman Bey'de bir NATO mutluluğu bekliyordum. Yüzünü asık gördüm vallahi.
0: Kimin?
4: Abdurrahman Bey'de bir yüzünü asık gördüm.
0: Niye?
4: Yani. Ya NATO daha bir böyle keyif bekliyordum ama
0: Peki bir dahaki yayında güler.
4: Evet.
0: Bir dahaki yayında daha gülen
3: hoca,
0: bir
3: hoca
0: gülen. Munis, peki. Yönetmenim çok sıkıştırdı. Hocam
4: ciddi sorumluluklar bekliyor Türkiye'yi, o yüzden herhalde.
0: Sevgili Turgay hocam çok teşekkürler. Murat, gerçekten çok iyi hazırlanmıştın. Çok teşekkürler. Çok faydalandım. Rica eksik ederim. Olma. İki değerli gazeteci arkadaşımız İpek Yezdani, sizin öneye çok çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Bir araya gidelim, sonra konuklarımı ben gönderiyorum, sonra ben kapanış için tekrar geleceğim.
6: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

Ve bitti. Noktayı koyduk. Nedir ne değildir'in sonundayız. Epey mesele konuştuk. O meselelerden herkes bir şekilde gerekli sonuçları çıkarmıştır. Olumlu, olumsuz. Biz sadece konuklarımıza sorduk. Onlar da fikirlerini söylediler. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 10 Temmuz Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Arabulucuların Tahran ve Washington'ın masaya döndürme çabaları sürerken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının Trump Netanyahu'yu bilgilendirdi. Açıklamayı İsrail Başbakanlık Ofisi yaptı. Netanyahu ve Trump ek telefon görüşmesi yaptı denildi. Trump'ın Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Ofisten yapılan açıklamada Netanyahu, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdi ifadeleri kullanıldı. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini iddia ediyor. Ve NATO zirvesinin ardından yansımalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelerine vesile olacağına inanıyorum diyen Erdoğan, Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara da ayrıca teşekkür etti.
1: NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
2: Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'daki ağırlığına dikkat çekti. Trump'la görüşmesinin Kaan ve F-35 başta olmak üzere somut sonuçlara vesile olacağına inandığını belirtti.
2: Türkiye, sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere, savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına değindi, Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık dedi.
3: Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hali hazırda %1,5'luk bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik.
1: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD müzakere sürecinde barış diplomasisine devam edeceğini belirtti.
0: Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de tokalaştığı fotoğrafı paylaştı. Beyaz Saray'ın sosyal medya

0: hesabında 36. NATO zirvesinde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın Beştepe'de ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Bu fotoğraf ekranlarınıza da yansıyan görüntüler ve fotoğraflarda da önce Amerika ilkesine dayalı politika, dış politika, Başkan Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika geri döndü ve her zamankinden daha çok saygı görüyor notuyla paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Bakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında ilk kez İranlı mevkidaşıyla görüştü. Zirve boyunca ABD'li yetkililerle temasta bulunan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. NATO Liderler Zirvesi'nin değerlendirildiği toplantıda ABD Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımları hakkındaki açıklaması da ele alındı. Beklentimiz ülkemize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır ifadeleri kullanıldı.
1: İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur.
2: NATO Liderler Zirvesi bu sözlerle değerlendirildi. Müttefikler arasındaki dayanışmanın pekiştirildiği vurgulandı.
1: Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kalkacağı yönündeki açıklaması ele alındı.
3: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
2: Zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı ise bu açıklamaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barıştan yana olduğu vurgulandı.
4: Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. Türkiye'nin artan stratejik öneminin vurgulandığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü, savunma sanayisindeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ön plana çıkarıldı.
2: Türkiye'nin artan stratejik önemi vurgulandı. Savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolü öne çıkarıldı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Trump zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katıldı denilen haberde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğü belirtildi. Politico'daki haberlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Savunma haberleriyle tanınan Defense 24'te Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Zirve Alman basınında da öne çıktı. Welt gazetesi Türkiye yeni bir güç faktörü mü manşetiyle çıktığı haberde Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıkarıldı. Kati Merini övgüler ve F-35 için verilen sözler başlıklı haberinde Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. İtalyan basını da Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkat çekti. Zirve İsviçre'den Avusturya'ya kadar tüm uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor.
0: Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi gündemden düşmüyor. NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe "Teşekkürler Ankara" paylaşımı yapıldı. NATO'nun X hesabından yapılan paylaşımda Türkçe "Teşekkürler Ankara" ifadesi kullanıldı. Gönderide Beştepe'nin görselleri de yer aldı. Belçika Dışişleri Bakanı Prevot da Ankara zirvesine ilişkin mesaj paylaştı. Türkçe "Çok teşekkür ederim" ifadesini kullanan Prevot, olağanüstü sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğunu vurguladı. Bu ittifakı bir arada tutan şey 32 ülkeyle tek vücut halinde durma irademiz diyen bakan, Türkiye ile ilişkilere de vurgu yaptı. NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Meloni arasındaki mesafeye en çok konuşulan anlardan biri olarak da kayda geçti. Aile fotoğrafında Trump'tan uzak duran Meloni, ABD Başkanı ile göz göze gelmemeye çalıştı. Trump ise İzlanda Başbakanı ile tokalaştı.
2: Meloni göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump, Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. Ankara'daki NATO zirvesinde gözler Trump-Meloni arasındaki temas trafiğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunmuştu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için "benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı" ifadesini kullanmış. Meloni ise "ben ve İtalya asla yalvarmayız" sözleriyle karşılık vermişti. Trump'ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre Meloni, Trump'la yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu. Erdoğan'la zirve öncesinde telefonla konuşan Meloni, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesini rica etti. Bu iddialardan bir gün sonra Trump ve Meloni arasındaki soğuk rüzgar, NATO Liderler Zirvesi için verilen yemeğin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Meloni fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni'nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın durması da dikkat çekti. Zirvenin ikinci gününde de iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. NATO aile fotoğrafı çekimi öncesi Meloni, Trump'ı fark edince göz göze gelmemeye özen gösterdi. Meloni Trump fark edince başını çevirdi. Trump ise Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ile tokalaştı.
0: Tarihi NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim silahlar hediye edildi. Ay Yıldız ve NATO logosu bulunan yerli üretim silahlara liderlerin ismi işlendi.
2: Ay Yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı. Erkek liderlere revolver, kadınlara ise polimer gövdeli yerli üretim silahlar armağan edildi. Silahların üzerine liderlerin isim ve soy isimleriyle NATO Ankara zirvesine özel hazırlanan görsel işlendi. President of the Republic of Lithuania. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda'ya hediye edilen silahın fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada, Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
0: NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra parası basılıyor. Habertürk basımın gerçekleştiği darphaneyi ziyaret etti. Tedavüle giren ve basıma halen süren hatıra paralarını görüntüledi.
2: Ön yüzü tedavüldeki 5 liranın aynısı. Arka yüzünde özel bir tasarım yer alıyor. NATO hatırası için özel olarak basılan madeni paralar tedavülde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.
5: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına basılan özel tasarımlı madeni paranın arkasında NATO'nun simgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin süliyeti bulunuyor. Aynı zamanda zirvenin düzenlendiği tarih olarak 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi yazıyor.
2: Hatıra parasıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor. Koleksiyonerler için de ayrı bir önem taşıyor.
5: Elinize NATO için basılan bu hatıra paraları geçerse şanslısınız. Çünkü şimdiye dek sadece 100 bin adet basıldı ve tedavüle verildi. Ancak 400 bin adet madeni para daha basılıyor. Bakanlığın onaylamasının ardından tedavüle verilmesi bekleniyor.
0: İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için 5 kenti kapsayan cenaze töreni sona erdi. Hamaney, doğum yeri olan Meşet kentinde on binlerin katılımıyla defnedildi. Cenaze namazını ise oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.
6: On binlerce İranlı sokaklara döküldü, gözyaşı döktü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurladı. Günler süren cenaze töreninin son gününde Hamaney'in cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine getirildi. İranlılar sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı. Eski dini liderlerini veda etmek için bekledi. Kalabalık yas tutarken Ali Hamaney'in cenazesi türbeye getirildi. Cenaze namazını Hamaney'in oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Namaza din adamları, siyasi ve askeri yetkililer de katıldı. Ali Hamaney'in cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi. İran, gözyaşları ve dualar eşliğinde eski liderine veda etti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için çeşitli yerlerde törenler düzenlendi. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etti. Ardından Hamaney'in cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü.
0: ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü açıklamasına Tel Aviv yönetiminden tepki geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, Trump'a tepki gösterdi. Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump'a İsrail'in Lübnan'dan çekilip çekilmeyeceği sorulmuştu.
7: And they're getting along with Lebanon, they're signing deals with Lebanon.
2: Ancak bu açıklamaya İsrail'den tepki gecikmedi. Kats, Lübnan'a giderken de kimseden izin istemedik ve kalmak için de kimseye sormayız dedi. Hizbullah, Lübnan genelinde silahsızlandırılana ve kuzey sakinlerine yönelik tehdit ortadan kaldırılana kadar Lübnan'daki güvenlik şeridinde kalmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmiş. 5. tur görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut Büyükelçisi İsa ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla Washington'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıklarını ele aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan yönetiminin İsrail'e yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşı olduklarını yineledi. Hizbullah, çerçeve anlaşmasının tamamen İsrail'in çıkarlarına olduğunu savunuyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamasıyla İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. İsrail basınında Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunuyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak, Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın petrol depolarını vurdu. Saldırıları Ukrayna lideri Zelenski duyurdu. Yakıt krizinin giderek derinleştiği Rusya ise harekete geçti. Dizel yakıt ihracatına yasak getirildi.
2: Rusya yakıt krizine karşı kolları sıvadı. Ukrayna 2 petrol deposunu daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş ve iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle dizel yakıt ihracatını yasakladı. Kararı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Novak, ülkede akaryakıt talebinin geçen yıla göre yaklaşık %30 arttığını söyledi. Başbakan yardımcısı artan talebin akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğuna ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi. İç piyasadaki durumun hala zorlu olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi ihracat yasağıyla birlikte iç piyasada yakıt arzının artırılmasını ve fiyatların istikrara kavuşturulmasını hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Rusya'nın petrol sektörünü destekleyen tesislere karşı önemli saldırılar yapıldı diyen Zelenski, Stavropol ve Tver'de 2 petrol deposunun vurulduğunu söyledi. Putin'in son açıklamasında Ukrayna saldırılarının sorun yarattığını kabul etmiş, durumun kritik olmadığını söylemişti. Ancak Kremlin krizi yakından izliyor. ve akaryakıt piyasasını kontrol altında tutabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Başkent Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

0: Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaların yer aldığı karar metnini kabul etti. Dışişleri Bakanlığı karara sert tepki gösterdi. Açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir ifadeleri kullanıldı. Karar hakkında KKTC Dışişleri tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz denildi. Kararın alçakça iftiralar barındırdığı vurgulandı. AB ve APN'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili yanlı ve çarpık yaklaşımının son örneği olduğu belirtildi. AB kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz ifadelerine yer verildi. Karara ilk tepki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmiş, KKTC'deki kadın milletvekillerinin gerçeği yansıtmayan iddialara cevap verdiği söylenmişti. Açıklamada ayrıca tüm bu çabalara rağmen kararın kabul edilmesi Avrupa Birliği ve kurumlarının Kıbrıs konusundaki tarafsızlıklarını çoktan yitirdiklerini bir kez daha gözler önüne sermektedir yazılmıştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
1: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliği hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise idari ve hukuki süreçler başlatılacak.
0: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
2: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
1: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Ya söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni...

0: Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
1: Bursa'da bir barakada çıkan yangın faciaya neden oldu. Barakada yaşayan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
2: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
0: Yangın barakayı sardı. Kısa sürede tüm yapı alev topuna döndü. İçeride mahsur kalan adam kurtarılamadı.
2: Mücadele içinde itfaiyeyi beklemekteyiz.
0: Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktı. Gülbahçe mahallesinde bir barakada iddiaya göre tüp patladı. O patlamadan sonra baraka alev aldı.
2: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
0: Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler müdahalenin ardından söndürüldü. Barakada inceleme yapan ekipler bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin barakada yaşayan 60 yaşındaki Dursun Narin olduğu ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
2: Evin arkasındaki barınak yanıyor.
1: Çin'in Dünya Cönlüğü Üretim Merkezi Jinjiang şehrindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangında işçiler çatı katında mahsur kaldı. Görüntüler Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinden. Çok katlı bir ayakkabı fabrikasının zemin katında başlayan yangın, içeride çalışan çok sayıda işçinin mahsur kalmasına ve can kayıplarına neden oldu. Alevlerin binayı sarmasıyla birlikte itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin zamanla adeta yarışı başladı. Alevlere müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek amacıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucunda alevlerin kontrol altına alındığı aktarıldı. Yunanistan'da F-16 savaş uçağı acil inişin ardından alev aldı. Uçağın pilotu kurtarıldı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağında eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldi. Arıza sonrası pilot İyon Denizi'ndeki Zakynthos Adası'ndaki Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından uçak alev alırken pilot hızla tahliye edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayın motor ya da iniş takımında yaşanan bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçağın uğradığı hasarın boyutu ve olayın kesin nedenine ilişkin inceleme ise sürüyor. Bursa'da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: İstanbul Valiliği havai fişek patlatılmasını yasakladı ama yasağa uymayanlar var. Esenyurt'ta bir sitede tam da bu nedenle kavga çıktı. Yaşananları beraber izleyelim.
0: Havai fişekler patladı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen bir aile havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişeklerden biri sitedeki bir eve girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi aile havai fişek patlatanlara tepki gösterdi. Site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki ailenin

0: üyeleri birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.
1: Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi faciaya dönüştü. Selinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler Sak için arama çalışması başlattı.
2: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
1: Gençleri zehirleyen sokak satıcıları uyuşturucuları saklamak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Ama polis tüm yöntemleri deşifre ediyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Uyuşturucu bakın bu kez nereden çıktı?
3: Araçta uzla sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşundan basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
0: Öyle bir yere gizlediler ki bulunmayacağını düşündüler. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerinin zulasını ortaya çıkardı.
3: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri iki aracı Bakırköy'de durdurdu. Dört şüpheli gözaltına alındı. Ekipler araçlarda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirip detaylı inceleme yaptı.
3: Araçta uzla sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşundan basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
0: Özel düzenekle ulaşılan zuladan uyuşturucu maddeler ve silah çıktı.
3: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
0: Dört şüpheli sevk edildikleri mahkemeye tutuklandı.
1: Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası babasına yüklü miktarda ceza kesildi.
0: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
1: Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
0: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarıldı.

0: açıklamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kullanılmayan, evde kalan ofisler, elde kalan ofisler tadilatla konuta dönüştürülecek. İmar yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kiralık ev sorununa çözüm olması hedefleniyor.
0: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi, imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin, 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500, 8000 konuta denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni yönetmelikle Bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu hale geldi. 4 kat ve daha fazla kata sahip binalarda ise asansör yapılması zorunlu oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme zorunluluğu ise kaldırıldı.
1: İzmir'de bir anlık dalgınlık bir aileyi parasından ediyordu. Eşinin içinde 400 bin lira olan poşeti yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti. 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Poşet bakın nerede bulundu.
2: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
0: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
2: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
2: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attın dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
0: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
2: Burada yaklaşık 6,5 saat aradım.
0: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
2: Çok şükür Allah'ımıza kavuştuk.
1: Ayağımıza giydiklerimizi ayakkabı ya da terlik deyip geçmemeliyiz. Öyle ki İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terliğe yasak ve para cezası getirildi. Türkiye'den de ünlü bir isim yakın zamanda parmak arası terlik mağduru olup ayak bileğini kırdı. Peki sıcaklıklarda ayağımıza ne giyeceğiz? Hangi özelliklerde olması gerekiyor bu giyeceklerimiz? Öznur Karsa Çetiner'in haberine bir göz atalım.
3: Ay! Ay! Ay!
4: Ayağım! Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
5: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
6: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
7: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
6: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
8: Bana göre çok kullanacak konforlu değil. Anca sadece denizde olabilir.
7: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
9: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. Engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
5: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
7: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
10: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
6: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
7: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
6: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
1: Tarihi NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Japon bakan Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda başbakanı ise Ankara'yı gezdi. İşte o anlar.
0: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
11: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
0: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
1: İspanya'daki boğa festivali sürüyor. Hazırlanan parkurda binlerce kişi boğaların önünde koştu. 14 Temmuz'a kadar devam edecek festivalde şu ana kadar da 3 kişi yaralandı.
0: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel Chupinazo fişeği ile yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Encierro olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı 6 boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
1: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya yapılan bir araştırmayla dünyanın zirvesine yerleşti. Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
0: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
12: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
13: Burası çok güzel. Büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
0: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
14: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
15: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
1: 2026 Dünya Kupası'nda yarı final yarışı sürüyor. Fransa rakibi Fas'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk golünü 60. dakikada Kylian Mbappe attı. Fransa'yı öne geçiren ikinci gol ise Osman Dembele'den geldi. Fransa böylelikle maçı 2-0 kazanarak Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hak kazandı. Fas ise kupaya veda etti. Fransa'nın rakibi İspanya-Belçika maçı sonrası belli olacak. Sırada ET Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var.
16: ...2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da Dani Olmo açıklamalarda bulundu. Performans olarak daha iyisini yapmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu. Diğer takımların ne yaptığı umurumuzda değil. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var ve bunu bir sonraki maçta yapacağız. Çünkü bu bize bu detayları verecek ve yarı finallere yükselme şansı verecek şeklinde konuştu. Norveç kaptanı Martin Odegaard, İngiltere maçı öncesinde iddialı konuştu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten tecrübeli oyuncu. İngiltere'nin olağanüstü oyuncuları var. Şu anda muhtemelen dünyanın en iyi milli takımlarından birinde oynuyorlar. Bu yüzden bizim için büyük bir sınav olacak. Sanırım Brezilya da aynıydı. Biz favori değildik ve gördüğünüz gibi futbolda her şey olabilir ifadelerini kullandı. Hırvatistan'da Zlatko Dalić dönemi sona erdi. Ekim 2017'den bu yana Hırvatistan milli takımında görev alan tecrübeli teknik adam, ayrılık kararını "doğru anın geldiğini düşünüyorum" şeklinde açıkladı. 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Portekiz'de ayrılık yaşandı. Teknik direktör Roberto Martinez görevden ayrıldığını duyurdu. Portekiz'de tecrübeli çalıştırıcının yerine göreve bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un gelmesi bekleniyor.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi dün saat 14'te yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hem kendi aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri hem de sezon programları böylelikle belli oldu. İşte o tarihler.
16: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekimi sonucu dev maç haftaları netleşti. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşacak. Trabzonspor 8. haftada ise Beşiktaş'ı konuk edecek. 9. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü de belli oldu. 1. haftada Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüp Spor ve Samsun Spor Göztepe maçları oynanacak. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 21 Aralık 2026'da devre arasının başlayacağı Süper Lig'de sezon 15 Ocak 2027'de devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
1: Futboldan basketbola geçelim. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gruplarda mücadele edecek takımlar belli oldu. Organizasyonda Trabzonspor A grubunda ve Galatasaray MCT Teknik B grubunda yer aldı. Ve tabii bu haberi izlerken sizler de biz bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
17: From A to H and the first is Trabzonspor.
16: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Organizasyonda 2026-2027 sezonun normal sezon ve eleme turları kuralları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Mies kentinde bulunan Patrick Baumann basketbol evinde gerçekleştirildi.
17: In the group A, Ritas Vilnius, Nanterre 92.
16: Organizasyona grup aşamasından katılacak olan Galatasaray MCT Teknik B grubunda Çivona, Legia Varşova ve Strasbourg'la eşleşti. Trabzonspor'sa A grubundan Nanterre 92, Ritas Vilnius ve Sabah BC ile karşı karşıya gelecek. Elemelerin ikinci turnuvasında yer alan temsilcilerimizden Yukatel Merkez Efendi ilk maçında Almanya temsilcisi Rasta Vekta ile karşılaşacak. Manisa Basket'se Yunanistan ekibi Kolossos He Hotels BC karşısında normal sezon bilet için mücadele edecek.
17: Glint Manisa Basket with Kolossos H Hotel.
16: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu organizasyonları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu organizasyonları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
17: We are done. Great job. Thank you very much. We wish all the clubs the best of.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 10 Temmuz Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları sürerken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri Bushehr, Çoadek ve Kunarak kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair detay bilgi paylaşılmadı. Amerikan medyasına konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini iddia etti. Arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya paylaşımında İsrail ordusu teyakkuzda diye yazdı. İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız diye belirtti. ABD dün, önceki gün İran'a yeni saldırı başlattığını açıklamıştı. Hava saldırılarında da 14 kişi hayatını kaybetmişti. Hürmüz Boğazı bir kez daha kapanma noktasına geldi. ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Boğaz'daki trafik önemli ölçüde azaldı. Fransa, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak Suriye'yi işaret etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılarını yeniden başlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yine önemli ölçüde azaldı. Bloomberg'un gemi takip verilerine göre Hürmüz'deki trafik durma noktasına geldi. Çarşamba günü Boğaz'dan her iki yönde toplam 14 emtia taşıyan gemi geçti. Gemi trafiğinin çoğu İran'ın onay verdiği kuzey rotasında görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Umman koridorundaki trafik ise azaldı. Bazı gemilerin takip cihazlarını kapatarak geçiş yapmış olabileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarıda bulundu. Bir bildiri yayımlayan devrim muhafızları, yabancı unsurların bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hakkının olmadığını vurguladı. Bildiride ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi, Hürmüz'ün yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır denildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz'de 6000 denizcinin mahsur kaldığını açıkladı. Masum denizcilerin yeniden ciddi bir tehlike altında olduğunu söyleyen Dominguez, hiçbir denizci yalnızca işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır dedi. Hürmüz'de aylardır devam eden kriz alternatif arayışını da hızlandırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bölgede sükunetin sağlanması, mayın temizleme operasyonlarının başlaması ve seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini istediklerini söyledi. Körfez petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması projesini desteklediklerini ifade etti. Konu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyaretinde de gündeme gelmiş. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Hürmüz'deki krizin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini gördü demişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı dedi. Gözler ise meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada. Hedef, meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması.
2: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
1: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedef ise meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor.

0: çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
0: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor.
1: Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı dava sürüyor. Savcılık mütalaasında Özcan'ın tutukluluğunun devam etmesini istedi. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davanın 4. gününde sanıkların savunmaları tamamlandı. Mağdur ve müşteki beyanları alındı. Duruşmada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında belediye meclis üyesi Cihan Tutal'ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini, Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarı Yıldız ve Mustafa Altındal'ın tutukluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının mütalaya karşı savunma yapmaları için ara verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en önemli başlıklarından biri olan Katsa yaptırımları NATO zirvesinin ardından yeniden gündemde. Peki bu yaptırımlar nedir ve ne zaman kalkacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Ayrıntılar haberimizde.
0: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump, 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılması

0: dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye KALTSA listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için KALTSA yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
1: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
0: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
2: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Liderler yaptıkları değerlendirmelerde Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür ederken zirvede birlik mesajının öne çıktığı dile getirildi.
0: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. From now on, of course, the next summit is not in Ankara because we are in Ankara now. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
3: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
0: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi tedbirleri kapsamında 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Zirve için tedbirleri abartmadık, gerektiği kadar önlem aldık dedi. Çiftçinin gündeminde terörist Türkiye süreci de vardı.
0: NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini değerlendirdi. 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını söyledi.
4: Diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. 32 üye ülke, 9 gözlemci ülke, toplam 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarından katılım oldu. 56 bin polis, jandarma sahada etkin görev aldılar. Aylar öncesinden planlama başladı. Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak, onu çevreleyen illeri ikinci kuşak ve sınır illerini üçüncü kuşak olarak belirledik. 15 gün kala farklı faza geçtik, tedbirleri artırdık. bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdi.

0: geçirdik. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Hapis cezası alan, aranan şahıslar vardı sahada. Yaptığımız çalışmalarda 4.412 şahsı yakalamış olduk.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiğimizi söylemeliyim. 50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Başarısızlığa uğramaması için süreci yakından takip ediyoruz. Terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik çalışmamız var. Silah bırakmadan bugüne kadar 217 terör örgütü üyesi ikna ile teslim oldu. 130'u 6 aylık süreçte teslim oldu. 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve tasfiye ettik. Emniyet, Jandarma Genel Komutanlık kanadıyla arazi çalışmalarımız devam ediyor.
1: Çiftçi, sokak hayvanlarına dair de bir parantez açtı. Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye genelinde %88'inin toplandığını söyledi. Hedefimiz bu senenin sonunda sokaklarımızı güvenli hale getirmek dedi.
2: Evet, NATO zirvesi sona erdi ama dikkat çeken ayrıntılar da vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da onlardan biriydi elbette ki. NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da rutinlerini bozmadı Macron. Çankaya Köşkü etrafı ve Seymenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı. Peki Macron neden bu rotayı seçti? Yanıtını haberimizde bakalım.
1: Günlerce merak edildi. Birçok seçenek vardı. Zorlu bir parkuru tercih etti.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 kilometrelik sabah koşusunda başlangıç noktası kaldığı otelin önü oldu. Rotası Seymenler Parkı'na kadar devam etti.
1: Macron'un koşu için bu rotayı tercih etmesinin nedeni otele yakınlığı. Bir başka nedeni ise
3: Macron'un sabah koşusunda tempo bu noktada biraz daha arttı. Çünkü Çankaya Köşkü etrafındaki bu dik yokuş koşu rotalarından birisiydi.
1: Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Park'a geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Seymenler Park'ına girdi.
3: Ankara'nın en sevilen yeşil alanlarından Seymenler Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Adını Ankara'nın sembolü olan Seymenler'den alan park 67 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
1: Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı.
2: ABD Başkanı Trump 2 günlük Ankara ziyaretine yeni Air Force One uçağıyla geldi. Ancak dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski başbakanlık uçağını tercih etti. Değişikliğin nedeninin güvenlik endişeleri olduğu iddia ediliyor.
1: Yeni Air Force One'la geldi. Eskisiyle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandı. Nedenin güvenlik endişeleri olduğu iddia edildi. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-800 tipi uçakla gelmişti. Başkanlık uçağına dönüştürülen uçağı ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda İngiltere'ye kadar 35 yıllık başkanlık uçağı Boeing VC-25A tipi uçağı tercih etti. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yolculuğu ise yeni başkanlık uçağıyla yaptı. Associated Press'in haberine göre Trump uçak değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ajansa konuşan uzmanlar değişikliğin güvenlik nedeniyle yapılmış olabileceğini, yeni uçağın eskisinde kullanılan bazı füze tespit ve savunma sistemlerine sahip olmadığını iddia etti. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. Uçak değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlere denk gelmesi de dikkat çekti. Bazı uzmanlar İran'ın elindeki drone ve balistik füzelerin Türkiye'yi hedef alabilecek menzile sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 35 yıldır kullandığı Boeing VC-25A tipi başkanlık uçağı Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi geliş

0: geçmiş özelliklere sahip.
1: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'daki havalimanlarında yoğun hava trafiği yaşandı. 6-9 Temmuz tarihleri arasında 145 uçuş başarıyla tamamlandı. Uçuş hareketliliği zirvenin son gününde yoğunlaştı.
0: Liderlerin uçakları peş peşe piste teker koydu. Yüzden fazla uçuş gerçekleşti. NATO zirvesinde yoğun hava trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zirvenin son gününde havalimanlarından kalkışların yoğunlaştığını kaydetti.
2: NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı. Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük.
3: Zirve kapsamında Ankara semalarında yoğun hava trafiği başarıyla yönetildi. 6 Temmuz'da Esenboğa ve Ankara Havalimanı'na 20 iniş 6 kalkış olmak üzere toplam 26 uçuş hareketliliği yaşandı.
0: Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun hava trafiği devam etti. İki havalimanından 52 iniş, 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş hareketi tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyon çalışması sonrasında açılan Ankara Havalimanı'na da değindi. Bu havalimanı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
1: Polonya, Rusya'nın casusluk ve sabotaj ağlarından şikayetçi. Dışişleri Bakanı Skorsky bir kez daha konuyu gündeme getirdi. Rusya'nın ülkesine karşı hibrit savaş yürüttüğünü söyledi.
4: Rusya'nın plan yaptığını söyledi, Polonya topraklarında provokasyon tehdidine dikkat çekti. Açıklama Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'den. Sikorski, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savundu. Moskova kritik altyapıyı hedef alıyor, kundaklama ve demir yollarına sabotajlar düzenliyor dedi. Rus lideri Putin'in muhaliflerini öldürmek için ölüm timleri gönderdiğini öne sürdü. Sikorski, Rus paramiliter örgütü Wagner'in faaliyetlerine de değindi. Grubun Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını iddia etti. Polonya topraklarındaki olası provokasyonlara ilişkin konuşan Sikorski, Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz dedi. Öte yandan Rus bir çift Polonya'da casusluk suçlamasıyla hapse atıldı. Varşova yönetimi Moskova'nın casusluk ve sabotaj ağları sebebiyle Rus yetkilileri uyarıyor. Bu ağları ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
1: Yüksek Öğretim Kurumu özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada üniversitenin hukuk fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz denildi. Mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankart bir grup öğrenci tarafından kapatılmış ve buna alkışlarla destek verenler olmuştu. Törende yaşananlara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik paylaşımında barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Ekonomiyle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirasına yönelik açıklama yaptı. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti. Bakan Şimşek ayrıca Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Devlet katkısının sona ermesi nedeniyle de SGK'nın açığı haliyle daha da yüksek görünecek.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin dörtte biri yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları yaşandı. Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak Haziran ayını yaşarken dünyada da kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklarının Haziran'da 16,54 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
5: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
0: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
6: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
0: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
7: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa

0: ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi.
2: Irak, Türkiye boru

0: Bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik.
1: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bir yıllık bir anlaşmada son aşamaya gelindiğini açıkladı.
0: Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü. Enerji tedariğindeki çeşitliliğin önemini vurguladı.
0: İran-Amerika arasındaki gerilim, savaş ama onun ötesinde yıllardır devam eden küresel piyasalardaki belirsizlikler bize iki şeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli bir çeşitlendirme stratejisi uygulamamız lazım.
1: Bakan Bayraktar hattın kapasitesinin artırılmasına ilişkin de konuştu.
0: Hattın kapasitesiyle alakalı açıkçası bizim düşüncemiz belki başka ülkeleri de yani üçüncü taraf petrolünü de bu hatta taşımak yani Körfez'deki diğer üreticileri en yakın Kuveyt olabilir tabii. Bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
2: İstanbul'da kaza yaptığı zannedilen ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviren'in vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
2: Sürücüler ne yazık ki yaya geçitlerinde hız kesmiyor. Bu da tabii kazaları beraberinde getiriyor. Birçok örneğini gördük elbette. Son olay ise Adana'dan. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Bir genç kız o kazada canından oldu.
3: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
4: Sabahın o saatin neden alkollüydün?
3: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet L'nin 2,63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
5: Alkollü değil mi? Buldum.
4: Alkollü değil miydi?
5: Hayır.
3: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
6: Pişman mısın?
4: Yok. Neden kaçtın?
5: Kaçmadım.
2: Aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. Kiranızı da her yıl yasal oranda arttırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz bu kira artık çok düşük deyip sizden daha fazlasını isteyebilir mi? Yanıtı tabii ki mahkeme verdi. Arzu Kaya ve Alpcan Sayılan'ın özel haberi gelsin.
7: Beş yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
8: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?

0: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum yani. Ne yapmam gerekebilir ki yani? Ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
1: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
2: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
1: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
2: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
3: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
1: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir, buna dair bir rapor sunar.
2: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
1: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
2: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
4: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
5: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
6: Artvin'de göçmen kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda göçmenin ele geçirildiği baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri günlerce süren istihbari ve saha çalışmalarının ardından harekete geçti. İl genelinde belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 56 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. Yasa dışı göçe aracılık ettikleri iddia edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç evinin balkonunda elektrik akımına kapıldı. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebek maalesef hayata tutunamadı.
7: Ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye.
8: Gözünden sakındığı bebeği balkonda elektrik akımına kapıldı. Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.
9: Çocuk da demiri tutuyordu. Çocuklara bakıyordu. Ben de onun yanındaydım. Bir baktım çocuğu çektim. Ceyra beni tuttu.
8: Olay 24 Haziran'da Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Asiyete ve Dilber'in Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali balkondaydı. Demir korkuluklara tutunduğu sırada dışarıdan korkuluğa temas eden kablo nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
10: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor. Hatta bir iki komşum da şikayette bulundu. Dediler ki burada elektrik var.
8: Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun duran kalbi çalıştırıldı.
7: 15 gün oldu, şehir hastanedir şu an. Doktorlar bugün dedi yarın hazırlıklı olun.
8: Aile oğullarından iyi haber beklerken yüreklerini yakan haber geldi. 15 gündür yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayata veda etti. Acılı aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
7: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Şikayetimizden vazgeçmiyoruz.
6: İstanbul'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı suçunu itiraf etti. Peki cinayeti neden işledi? Detayları haberimizde izleyelim.
8: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü metruk gecekonduda bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi.

0: inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kudoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kudoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Zonguldak'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü dikiz aynasıyla bir kadını darp etmişti. Gözaltına alınan o sürücü için bakın ne karar çıktı.
0: Kırılan aynayı eline aldı. Kadının yüzüne defalarca vurdu. O saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kırılan dikiz aynasını eline alan erkek sürücü bir anda kadına saldırdı. Kadının erkek arkadaşı da kavgaya karıştı. Saldırgan ikisine de aynayla vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Çorum'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte define bulmak için girdiği mağarada sıkışıp mahsur kaldı. Ekipler kurtarma çalışması başlattı. Olay Kavacak köyü yakınında meydana geldi. Define aramak için mağaraya giren 5 kişiden 4'ü dışarı çıkarken bir kişi sıkıştığı mağarada mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri mağarada arama kurtarma çalışması başlattı. Özel kamerayla mağarayı görüntüleyen ekipler mahsur kalan kişinin yerini henüz tespit edemedi. Çevre illerden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İçeride gaz olduğu belirlenen mağaraya oksijen desteği sağlayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangının nedeni kamera görüntüleri izlenince ortaya çıktı.
0: Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Otomobili yakıp kaçtı. Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatleriydi. İddiaya göre plakasız motosikletle gelen ve yüzünü kapatan şüpheli park halindeki otomobili üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Şüpheli motosikletle kaçtı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Aracını dış etkenlerden korumak isteyenlerin tercihi olan araç kaplama sistemi yanlış uygulandığında korumak yerine zarar verebiliyor. Üstelik pek çok firma tarafından garantisi verilmeyen bu sistem mağduriyetleri de haliyle beraberinde getirebiliyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren konuyu taraflarıyla konuştu.
2: PPF araçların yüzeyini koruyan kuş pisliği, reçine, zift ve anahtar çizikleri taş vuruklarından koruyan bir ürün.
3: Son yıllarda sürücülerin en çok tercih ettiği koruma yöntemlerinden biri PPF kaplama. Dış etkenlere karşı aracın boyasını koruması beklenen bu uygulama yanlış şeylerde yapıldığında tam tersi sonuç doğurabiliyor.
4: arabamda bazı hasarlar tespit ettim. Orada direkt arkadaşlara söylediğimde onlar da gözü

0: gözümün önünde müdahale edip düzeltmeye çalıştılar ve maalesef arabaya daha fazla zarar verdiler.
1: Bu işi bilen ve bilmeyen herkes bu işi yapmaya başladı.
2: Pek çok kişi aracı trafik kazasına karıştığında ya da bir sürtünme durumunda otomobili zarar görmesin diye işte bu şekilde PPF adı verilen araç kaplama sistemini kullanıyor. Ancak burada farklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. O da şu: eğer gittiğiniz şirket size garanti belgesi sunmuyorsa PPF yaptırmanızın aslında pek de bir anlamı olmuyor.
3: Kapı kolları, çıtalar, aracın bazı gövde parçaları sökülüyor. Deneyimsiz uygulamalarda ise falçata izleri, boya hasarı, hatalı kesimler ve sökme takma sorunları ortaya çıkabiliyor. Aytaç Çokatar da mağdurlardan biri.
2: Aytaç Bey sıfır aldığı otomobili zarar görmesin diye kaplatmak istedi. Ancak iddiasına göre o aracı zarar görmesin isterken kaplatmak istediği yer aracına zarar verdi. Bu alanda kaplanılan yerlerde açılma meydana geldi. Dahası cam çıtasının olduğu bölge işçilik esnasında işte bu şekilde delindi.
0: Bu kısımda hava tabancasıyla bir delik açmışlar. Önce ben bunu tespit ettim.
1: Şurada bir delik daha açmışlar. Bu zamanla kendi kapatır dediler. Daha sonra yanımda sıcak hava tabancasıyla müdahale etmeye kalktılar ve şu kısmı yaktılar.
4: Ülkemizde günde 4-5 bin tane araç kaplanıyor. Ama piyasada o kadar kötü ürünler var ki, o kadar kötü işçilikler var ki siz paranızla aracınıza zarar veriyorsunuz.
5: Yaparız abi, ederiz abi deniyor. Burada önemli olan yine söylediğim gibi markanın garanti sistemi var mı? Garanti veriyor mu? Geçmişi var mı ve ürünün arkasında ne kadar durduğu çok önemli.
0: Bakacağız, düzelteceğiz. Bayi bunu söylüyor. Distribütör beni hiçbir şekilde ilgilendirmez diyor.
3: Araç kaplama fiyatları 80 binden başlıyor, 200 bin liraya kadar çıkıyor.
4: Aracınızı kaplatırken bunun en temel güvencesi de sigorta. PPF kaplayan ustanın da mesleki yeterlik belgesi olmak zorunda ki evet bu usta bu işi yapabiliyor diyelim.
3: Sektörde araç kaplaması yapan merkezler için standart oluşturulması ve ustaların mesleki yeterlik belgesine sahip olması yönündeki çalışmalar sürüyor.
4: Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yönetiyoruz, çalışıyoruz.
6: Batman'da bir markete ait depo alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Depo içindeki gıda ve eşyalarla birlikte küle döndü.
7: Bir kıvılcımla başlayan yangın milyonlarca lira zarara neden oldu. Market deposu alevlere yenildi. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir markete ait depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki depolara da sıçradı. Olay yerine hem itfaiye hem de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmaya ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmasıyla yangın söndürüldü. Depolarda bulunan gıda ve eşyaların yanı sıra forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca liralık zarara yol açan yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
6: Yapay zeka oyuncu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Yapım sürecine yapay zeka eğitimi ve mentorluk programları da entegre edilecek.
7: Yapay zeka dünyası Hollywood'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın ilk yapay zeka oyuncularından Tilly Norwood, ilk kez bir uzun metrajlı sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Misaligned adlı yapım, tamamen yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir şirket tarafından hayata geçirilecek. Projeyi üstlenen yapım şirketi, filmin yapay zeka kaosunu anlatan bir komedi-dram yapımı olacağını duyurdu. Sıra dışı hikaye, bulut teknolojisi içinde geçen ve Tillyverse olarak adlandırılan dijital bir evrende geçiyor. Olaylar karanlık ağdan gelen asi bir botun Tilly'yi güvenlik sınırlarını aşmaya ikna etmesiyle başlıyor. Tilly filmde hırslar geliştirmeye başlayarak giderek daha insani bir hale geliyor. Başroldeki yapay zeka oyuncusu Norwood, geçen yıl bir yetenek ajansıyla anlaşma yaparak sinema sektöründeki yapay zeka tartışmalarının odağı haline gelmişti.
6: NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Ay Yıldız Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları resepsiyonu yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğindeki resepsiyondaki akşam yemeği menüsü de dikkat çekti. Her sunumda en az bir coğrafi işaretli ürüne yer verildi.
7: Anadolu'nun ilk selamı, Bozkır'ın kudreti ya da Mavi Vatan'ın izleri. Bu ifadeler NATO Liderler Zirvesi'nde savunma bakanları için hazırlanan yemek menüsünden. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapımı devam eden yeni karargahı Ay Yıldız'da 7 Temmuz akşamı Bakan Yaşar Güler ev sahipliğinde NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri resepsiyonu yapıldı. Resepsiyonda yer alan yemek menüsünde dikkat çeken detaylara imza atıldı. Menüde bu sofra bir davet değil, bir mirasın devamıdır ifadelerine yer verildi. Savunma Bakanlarının yemeği, Anadolu'nun ilk selamı ve Mavi Vatan'ın izleri isimli başlangıçlarla başladı. Tüm yemeklerde Türkiye'nin farklı bir bölgesinden coğrafi işaret alan en az bir ürün yer aldı. Ana yemek olarak İpek Yolu'nun mirası ve Bozkır'ın kudreti seçenekleri dikkat çekti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılan resepsiyonda tatlı olaraksa Bereketin Zirvesi isimli tatlı ikram edildi.
8: NATO Savunma Bakanları resepsiyonunda bakanlar için hazırlanan yemekler alanda böyle cam platformlara 3 boyutlu olarak yansıtıldı ve bu yansımalarda yemeklerin özellikleri yer aldı.
7: Resepsiyondaki atıştırmalık ikramlar Türkiye'nin Amiral Savaş Gemisi TCG Anadolu şeklinde tasarlanan sunum tabağında servis edildi. Ayrıca pek çok noktada Türk savunma sanayi ürünlerinin minyatür maketleri de yer aldı.
6: Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi. Sadece bir işçi değil, çöp toplarken Türkçe şarkılarla dans eden ve sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir fenomen. Luis Fernando Sanchez, Türkiye sevdasını Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e anlattı.
9: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
10: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
9: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Passeio totalmente incluso por Istambul, tal que você.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi dün saat 14'te yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hem kendi alan aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri belli oldu. Hem de sezon programları, o detayları, o tarihleri sizlere haberimizde vermiş olalım ve biz veda edelim. Bizden sonra gün başlıyorlar da Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
4: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekimi sonucu dev maç haftaları netleşti. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşacak. Trabzonspor 8. haftadaysa Beşiktaş'ı konuk edecek. 9. haftada Galatasaray'la Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftadaysa Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü de belli oldu. 1. haftada Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor, Göztepe maçları oynanacak. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 21 Aralık 2026'da devre arasının başlayacağı Süper Lig'de sezon 15 Ocak 2027'de devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın, gün başlıyordasınız efendim. Tarihler 10 Temmuz Cuma, ben Kübra Hanım Uslu. Gün başlıyor, başlıyor efendim. Şöyle ki NATO zirvesinin yankıları sürüyor, malumunuz zirve geride kaldı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını da sürdürüyor. Öte yandan...

gözlerimiz bir de İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesindeydi. Hamaney memleketinde toprağa verildi. O toprağa verilirken ülkede bir kez daha siren sesleri duyuldu. Hepsini elbette detaylandıracağız. Önce gelin, sıcak bir paylaşım var, hemen onunla başlayalım. Çünkü NATO zirvesi sonrası Beyaz Saray'dan peş peşe çarpıcı paylaşımlar geliyor. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından Amerikan Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin bulunduğu bir video paylaşıldı. İzleyelim o videoyu. Efendim, paylaşıma başarılı bir 2026 NATO zirvesi başlığı atıldı. Beyaz Saray ayrıca yaptığı paylaşımda Başkan Trump müttefik savunma yatırımlarındaki artışı ilan etti notunu düştü. Bu Amerikan şirketleri için yeni fırsatlar ve binlerce yüksek ücretli iş yarattı ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'ın paylaştığı videoda ise Amerikan Başkanı Trump'ın sözleri yer aldı. Trump videoda, Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O muhteşem bir lider dedi. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de tebrik edildiği videoda Trump'ın zirve boyunca yaptığı görüşmelerden de bahsedildi. Amerikan Başkanı Trump'ın sadece şunu söylemek istiyorum, o odada muazzam bir sevgi vardı cümleleri de videoda yer aldı. Yine Trump, Zelenski ve Şara ile yaptığı görüşmeleri de bu videoda değerlendirdi. Evet, Erdoğan'dan bir kez daha övgüyle bahsetti. Mark Rutte'den övgüyle bahsetti. Beştepe'deki o yemekten görüntüleri yine paylaştı videoda. Sadece NATO zirvesi değil aslında, zirve boyunca her nerede ne yaşanmışsa şöyle bir genel değerlendirmede bulundu. Hatta biraz önce ekranlara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği yine kalemi de paylaştı Beyaz Saray bu videoda. Efendim, her zaman olduğu gibi gazetelere bakarak devam edelim. Şöyle ki Hürriyet gazetesinden başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde Ankara'ya gelmeden vurun dediği ifadeleri yer alıyor. Elbette Trump için söylüyor bunu. Gelin şöyle bir detaylarına bakalım. Çünkü malum dün yine hareketli saatler yaşandı. Amerikan güçleri İran'da affedersiniz, İran'da birçok hedefi bombaladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. Bu arada öfkelendiren bir rapordan da bahsediliyor gazetede. Şöyle ki Amerikan basınına göre Ankara'ya gelmeye hazırlanan Trump'a acil bir rapor sunuldu ve rapora göre İran Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri füzelerle vurdu. Raporu okuyan Trump çok sinirlendi. İran'ın vurulması için talimat verdi ve Ankara'dayken Amerikan güçleri de İran'ı bombalamaya başladı. O yüzden Trump Ankara'da bence ateşkes bitti ifadelerini kullandı. E tabi vurunca ne oldu efendim? Hemen petrole, altına da yansıdı. Şöyle ki petrol arttı, altında düştü bu olaydan sonra, bu hadiseden sonra. E bir de malum Hamaney'in cenazesi, bir haftadır neredeyse takip ediyoruz. 131 gün sonra defnedildi. ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta ilk saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney dün doğum yeri Meşet'te toprağa verildi. Şiiler için büyük önem taşıyan İmam Rıza Türbesi'nin yanına defnedildi. Hürriyet gazetesinin bir diğer noktasında da Ankaralılara gönülden teşekkür ifadesi kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda Ankaralılara teşekkür etti. Efendim şöyle fotoğrafa da bakacak olursak Edirama'yla birlikte, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yla birlikte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına da yer verilmiş. İkili görüşmelerde malum bir yandan yapıldı. O isimlerden biri de Edirama'ydı. Bu arada Edirama'yı şöyle de hatırlayabilirsiniz. Tam o NATO zirvesinin yapıldığı yere girerken Edirama Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanındaydı ve ona şöyle söyledi. Hakikaten harika bir organizasyon ifadelerini kullanmıştı. Malum bir sonraki NATO zirvesi de Arnavutluk'ta olacak. Şimdi Hürriyet gazetesinin manşetinde bunlar vardı. Birazdan efendim detaylandıracağız başka gazetede olanları da. Geçelim Akşam gazetesine. Ve Akşam gazetesi dikkat çekici bir noktaya değiniyor. Uzun zamandır aslında bunu söylüyoruz. Doğum hızında pandemi etkisini ne yazık ki aşamadık ve hakikaten bu bir beka meselesi. Şöyle ki efendim, aslında dünya standartlarında yapılmış araştırmalar da özellikle Türkiye'nin bu konuda

0: alarm verdiğini gösteriyor. Çünkü malumunuz nüfus demek aslında ekonomi demek, yaşlanan nüfus demek, bütün sistemi alt üst ediyor. Dolayısıyla bu meseleye bir kez daha dikkat çekmiş Akşam Gazetesi. Verilerse şöyle, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı alarm veriyor. Doğurganlık 10 yılda 0.73 düşerek 1.42'ye indi. Dikkat ederseniz efendim bir grafik de var. İşte o grafikteki sert düşüşe de yer veriyor Akşam Gazetesi. Dolayısıyla ne yazık ki yaşlanıyoruz. Alarm veriyor bu mesele. Buna bir çözüm bulmak icap ediyor. Ve yine gazetenin bir diğer noktasında teşekkürler Ankara ifadesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelere yer verilmiş. Bir yanda Slovakya Cumhurbaşkanı, bir diğer yanda Karadağ Başbakanı ve bir diğer yanda da Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı görmek mümkün. Ve teşekkürler Ankara ifadesini bu arada NATO'nun resmi hesabı paylaştı. X hesabından iki fotoğraf paylaştı NATO hesabı ve teşekkürler Ankara kalp işareti koyup böyle bir paylaşımda bulundu. Geçelim İzlanda Başbakanı'na. Aslında birkaç gündür o da konuşuluyor. Malum Ankara'da özellikle Ankara Kalesi'ni de ziyaret etti. Bilhassa külliyeye o hayran hayran bakışları da dikkat çekmişti. Dolayısıyla İzlanda Başbakanı'na da bir kez daha yer vermiş Akşam Gazetesi. Ve geçelim Milliyet'le. Efendim Milliyet Gazetesi'nin manşetinde aslında dünden beri konuştuğumuz yine bir başka mesele. Hatırlarsınız tam da şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump bir aradaydı. Birlikte yürüyorlardı. Trump döndü. Merhaba asker dedi askerlere. İşte o sırada biz bir anda Türk yıldızlarını gördük. Yahu bu zamanlamayı nasıl tutturdular? Tam o ana nasıl denk geldi diyorduk ki bir video paylaşıldı Savunma Bakanlığı'ndan ve zamanlamadaki matematik diye bildiriyor Milliyet de aslında bunu. Çünkü Türk yıldızlarının yaptığı kusursuz geçişin ardından günler öncesinden başlayan prova ve hassas zamanlama planı var ifadeleri kullanıyor. Birazdan bu arada o videoyu da sizinle paylaşacağız. Hakikaten gurur kaynağımız Türk yıldızları. Birazdan paylaşacağız o videoyu da. Bir diğer nokta, malum liderlere özel bir hediye verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine en çok konuşulan konulardan biri. Adı da Gümüş Ay. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim bir tabanca hediye etti. İngiltere Başbakanı Starmer, Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasak olması nedeniyle o tabancayı götürmedi. İtalya Başbakanı Meloni'nin hediyesinin ise kendisine verilen diğer hediyelerle birlikte başbakanlıkta olduğu kaydedildi. Bu arada Litvanya Devlet Başkanı da hediyeyi gösterdi. Hatta o kutuyu açtı, gösterdi, kameralara da gösterdi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili dünden beri bir mesele var aslında. Bir manada bu hediye de değerlendiriliyor. Oldukça dikkat çekici bir hediyeydi. Tabii savunma neticede NATO deyince, savunmadan da bahsedince belki böyle bir mantık kurulmuş da olabilir hediye edilirken bu silahta. Şimdi devam edelim. Avrupa sütunu güçlenmeli haberi de var Milliyet gazetesinde. Yine Edirama ile birlikte fotoğrafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer veriliyor. Ona da bir not düşmüş gazete. Ve sırada Karar gazetesi var. Şimdi efendim Karar gazetesi Trump'ın aslında o değişken ruh haline bir kez daha dikkat çekmiş. Çünkü gelirken malum Trump tamam dedi, giderken belki dedi. Niçin bunu söyledi? F-35 meselesi için Karar Gazetesi de Trump'tan 24 saatte 180 derece dönüş ifadesini kullanıyor. Çünkü Amerikan Başkanı Türkiye'nin F-35 programına dönmesine ilişkin çelişki açıklamalarda bulundu diyor gazete. Çünkü zirvenin ilk günü Türkiye artık F-35'leri alacak dedi. Ertesi gün tekrar Trump'a soruldu. Bu konuda henüz karar vermedim ifadesini kullandı. Karar gazetesi de işte bu çelişkiye dikkat çekmiş. Ve sırada Sabah gazetesi var. Efendim Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek mümkün. Türkiye gücüne güç katlı değerlendirmesine yer veriliyor. Özellikle NATO zirvesindeki aslında yaşananları dünya basını nasıl gördü? Buna dikkat çekilmiş. Hemen şöyle kısaca size aktarayım. Reuters şöyle geçti. Trump'ın zirveye katılımı Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı ve fırsat dedi. Le Monde Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir lider dedi. Tanea, Yunan basını, ABD'nin yeni politikası ve Avrupa'nın tavrı Türkiye'nin nasıl kuvvetlendiğini gösterdi dedi. Bu arada hakikaten hem Yunan basınında hem de İsrail basınında Türkiye oldukça geniş bir yer buldu. Hatta hemen geçelim İsrail basınında. İsrail Hayom gazetesi, NATO zirvesi Erdoğan için bir dönüm noktası oldu. Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumu daha da pekişti dedi. Şöyle hızlıca Amerikan basınına da bakalım. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Türkiye'ye yaptırımları kaldırma ve F-35 uçaklarını satma niyeti önemli dedi. Financial Times, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmayla pekişen güçlü ilişkiler daha da derinleşti ifadelerini kullandığı Sabah gazetesi de dünya basınına yer vermiş. Bu arada Sabah gazetesinin bir diğer noktasında da Ay Yıldız karargahı var. Pentagon'dan tam 3 kat büyük ifadeleri yer alıyor. Birazdan haberlerimizde bu karargahı da detaylandıracağız ve son olarak Türkiye gazetesi diyelim efendim. Türkiye gazetesinin manşetine şöyle sizinle birlikte bakalım. Orada da yine süper güç kazanımı ifadeleri yer alıyor. Çünkü savunmada payımız dünyada, prestijimiz arttı diye paylaşıyor Türkiye gazetesi de NATO'nun ülkemizde düzenlenen NATO zirvesinin ardından. Bu arada dikkat çekici bir haber şöyle hemen gazetenin altında var, onu da paylaşalım. Yatacak yerimiz yok başlığını atmış gazete. Hakikaten yatacak yerimiz yok efendim. Çünkü 3 büyük şehirde mezarlık krizi yaşanıyor. Mega şehirlerin merkezinde yer bulamayanlar artık Kilyos ve Silivri gibi kilometrelerce uzaklara yönlendiriliyor. Bu bölgelerde hızla doluyor. Yer krizi İstanbul'la da sınırlı değil. İzmir'de 30 mezarlık doldu. %100 zam yapan belediye yer arıyor. Ankara'da da mezar yerleri cep yakıyor ifadelerini kullanmış gazete. Hakikaten ne yazık ki yatacak yerimiz yok mezarlıklarla ilgili de böyle bir gerçeklik söz konusu. Şimdi efendim şöyle bir hep birlikte gazetelere bakmış olduk. Elbette gazetelerin içinden seçtiğimiz haberler de var. Birazdan sizinle paylaşacağız ama öncesinde sizinle bir haber paylaşmak isteriz. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum dedi. Erdoğan ayrıca Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını da söyledi. Cumhurbaşkanı gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
1: NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
2: Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'daki ağırlığına dikkat çekti. Trump'la görüşmesinin Kaan ve F-35 başta olmak üzere somut sonuçlara vesile olacağına inandığını belirtti.
2: Türkiye, sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına değindi. Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık dedi.
3: Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hali hazırda %1,5'luk bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik.
1: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD müzakere sürecinde barış diplomasisine devam edeceğini belirtti.
0: Peki dünya basını bu zirveyi nasıl gördü? Gelin bir de ona bakalım. Özellikle haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü, savunma sanayindeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ön plana çıktı.
4: Türkiye'nin artan stratejik önemi vurgulandı. Savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolü öne çıkarıldı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Trump zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katıldı denilen haberde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğü belirtildi. Politico'daki haberlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Savunma haberleriyle tanınan Defense 24'te Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Zirve Alman basınında da öne çıktı. Welt gazetesi Türkiye yeni bir güç faktörü mü manşetiyle çıktığı haberde Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıkarıldı. Kati Merini övgüler ve F-35 için verilen sözler başlıklı haberinde Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. İtalyan basını da Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkat çekti. Zirve İsviçre'den Avusturya'ya kadar tüm uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor.
0: Efendim işte o an NATO Liderler Zirvesi'nde merak edilen bir diğer husus da şuydu. Acaba İtalya Başbakanı Meloni ile Amerikan Başkanı Trump karşılaşınca neler olacak? Çünkü hatırlayacaksınız araları pek iyi değil. En son G7 zirvesinde birlikte bir fotoğraf çekilmişlerdi. Fotoğrafın ardından Trump yaptığı açıklamada Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı demişti. Meloni de epey kızıp İtalya asla yalvarmaz cevabını vermişti. İşte tam da aile fotoğrafı sırasında karşılaştı. Gördüğünüz gibi Meloni yerini aldı. Önünden de şöyle Trump geçti ve tam da Trump geçerken Meloni kafasını çevirdi. Göz göze gelmedi. Gelin o görüntüleri bir izleyelim.
4: Meloni göz göze gelmemeye özen gösterdi. Trump Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı ile tokalaştı. Ankara'daki NATO zirvesinde gözler Trump-Meloni arasındaki temas trafiğindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı fotoğraf tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunmuştu. Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselle beraber uzaklaştırma kararı gerekiyor ifadesini kullandı. İran Savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardığı ifadesini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız sözleriyle karşılık vermişti.
5: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
4: Trump'ın sert ve alaycı sözlerinin ardından gözler Ankara'daki zirvede iki liderin nasıl bir araya geleceğine çevrildi. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre Meloni, Trump'la yüz yüze gelmenin yaratabileceği gerginliği engellemek amacıyla zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başvurdu. Erdoğan'la zirve öncesinde telefonda konuşan Meloni, zirve protokolü ve oturma düzeni hazırlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesini rica etti. Bu iddialardan bir gün sonra Trump ve Meloni arasındaki soğuk rüzgar, NATO Liderler Zirvesi için verilen yemeğin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimine de yansıdı. Meloni fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı tercih etti. Meloni'nin çekim sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın durması da dikkat çekti. Zirvenin ikinci gününde de iki lider arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. NATO aile fotoğrafı çekimi öncesi Meloni, Trump'ı fark edince göz göze gelmemeye özen gösterdi. Meloni Trump'ı fark edince başını çevirdi. Trump ise Meloni'nin hemen önündeki İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ile tokalaştı.
0: Bu arada efendim malumunuz bu zirveden de bu F-35 sürecinden de rahatsız olan bir isim var. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İddiaya göre Trump Netanyahu'yu bilgilendirdi. Açıklamayı İsrail Başbakanlık Ofisi yaptım. Netanyahu ve Trump ek telefon...

0: Son görüşmesi yaptı denildi. Trump'ın Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Ofisten yapılan açıklamada Netanyahu, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdi ifadeleri kullanıldı. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini de iddia ediyor. Hatırlarsınız efendim, tam da bu İran savaşı başlamadan önce Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kısa bir sürede yaklaşık 8 defa ziyaret etmişti. Hatta o dönem şunu konuşmuştuk, Trump'ı ikna etmeye çalışıyor bu savaş için. Ne yazık ki bir manada ikna ettiğini de görmüş olduk. Şimdi gelin İran savaşında durum ne, ona bakalım. Çünkü arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları sürüyor. İran'da bu sırada da üst üste 3 gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri bu şehir Çoadek ve Kunerek kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair detay bilgi paylaşılmadı. Amerikan medyasına konuşan kaynaklarsa Amerikan ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini iddia etti. Arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyada paylaşımda bulundu. İsrail ordusu teyakkuzda dedi. İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız ifadelerini kullandı. ABD dün İran'a yeni saldırı başlattığını açıklamıştı. Hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetmişti. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için 5 kenti kapsayan cenaze töreni de artık sona erdi. Hamaney doğum yeri olan Meşet'te 10 binlerin katılımıyla defnedildi. Cenaze namazını ise oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.
1: 10 binlerce İranlı sokaklara döküldü, gözyaşı döktü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurladı. Günler süren cenaze töreninin son gününde Hamaney'in cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine getirildi. İranlılar sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı. Eski dini liderlerini veda etmek için bekledi. Kalabalık yas tutarken Ali Hamaney'in cenazesi türbeye getirildi. Cenaze namazını Hamaney'in oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Namaza din adamları, siyasi ve askeri yetkililer de katıldı. Ali Hamaney'in cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi. İran, gözyaşları ve dualar eşliğinde eski liderine veda etti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için çeşitli yerlerde törenler düzenlendi. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etti. Ardından Hamaney'in cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü.
0: Bu arada tam da işte dün gece İran'da o patlama sesleri duyulurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Bakan Fidan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında ilk kez İranlı mevkidaşıyla görüştü. Zirve boyunca ABD'li yetkililerle temasta bulunan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla da bir araya gelmişti. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaların yer aldığı bir karar metnini kabul etti. Dışişleri Bakanlığı da karara sert tepki gösterdi. Açıklamada kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir denildi. Karar hakkında KKTC Dışişleri tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz ifadeleri kullanıldı. Kararın alçakça iftiralar barındırdığı da vurgulandı. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili yanlı ve çarpık yaklaşımının son örneği olduğu belirtildi. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan uzaklaşan

0: Yan yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz ifadelerine yer verildi. Bu arada karara ilk tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmiş. KKTC'deki kadın milletvekillerinin gerçeği yansıtmayan iddialara cevap verdiği söylenmişti. Açıklamada tüm bu çabalara rağmen kararın kabul edilmesi Avrupa Birliği ve kurumlarının Kıbrıs konusundaki tarafsızlıklarını çoktan yitirdiklerini bir kez daha gözler önüne sermektedir denilmişti. Tarihi NATO zirvesine katılan liderler efendim ekranlarınıza geldi. İşte özel üretim silahlar hediye edildi. Üzerinde gördüğünüz gibi bir Ay Yıldız logosu var ve NATO logosu bulunuyor bu silahlarda. Liderlerin ismi de işlendi.
1: Ay Yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkente düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı. Erkek liderlere revolver, kadınlara ise polimer gövdeli yerli üretim silahlar armağan edildi. Silahların üzerine liderlerin isim ve soy isimleriyle NATO Ankara zirvesine özel hazırlanan görsel işlendi.
2: President of the Republic of Lithuania.
1: Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Gitanas Nausea'ya hediye edilen silahın fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada, Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi sonrasında da diplomasi trafiğini sürdürdü. Slovakya Cumhurbaşkanı'yla Karadağ ve Arnavutluk Başbakanları'yla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine dair ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miloško Spasić'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile de görüştü. Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın son kabul ettiği isimse Arnavutluk Başbakanı Edirama'ydı. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalışıldığını, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirmeyi arzu ettiğini ifade etti. Efendim bu arada suç örgütleriyle mücadele de sürüyor. İstanbul'daki operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi. Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karışan çok sayıda kişi tespit edildi. Adreslere baskın yapıldı. 18 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Efendim Amerikan Başkanı Trump 2 günlük Ankara ziyaretine işte ekranlarınızda gördüğünüz bu yeni Air Force One uçağıyla gelmişti. Ancak dönüş yolunda İngiltere'ye kadar eski olan başkanlık uçağını tercih etti. Değişikliğin nedeninin güvenlik endişeleri olduğu iddia ediliyor.
1: Yeni Air Force One'la geldi. Eskisiyle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandı. Nedenin güvenlik endişeleri olduğu iddia edildi. Trump Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-800 tipi uçakla gelmişti. Başkanlık uçağına dönüştürülen uçağı ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş yolunda İngiltere'ye kadar 35 yıllık başkanlık uçağı Boeing VC-25A tipi uçağı tercih etti. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yolculuğu ise yeni başkanlık uçağıyla yaptı. Associated Press'in haberine göre Trump uçak değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ajansa konuşan uzmanlar değişikliğin güvenlik nedeniyle yapılmış olabileceğini, yeni uçağın eskisinde

0: teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı. Uçak değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlediği günlere denk gelmesi de dikkat çekti. Bazı uzmanlar İran'ın elindeki drone ve balistik füzelerin Türkiye'yi hedef alabilecek menzile sahip olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Air Force One'a yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 35 yıldır kullandığı Boeing VC-25A tipi başkanlık uçağı Soğuk Savaş'ın son döneminde yapılmıştı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan uçak, füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmal kabiliyeti ve uçan ameliyathane gibi gelişmiş özelliklere sahip.
1: Efendim, hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan o NATO zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, tabiri yerindeyse ilk bölümünde aslında Türkiye'nin ne kadar güçlü bir orduya sahip olduğunu, savunma sanayinde ne kadar iyi olduğumuzu anlatmış. Şöyle ikinci bölümünde de müttefikler arasında bir birlik sağlanmalı, dışlanmamalı müttefikler yönünde bir açıklamada bulunmuştu. İşte o ifadeleri aslında SAFE programını mı kastediyor yönünde anlaşılmıştı. Şimdi SAFE programı neydi? Gelin bir onu hatırlayalım, çünkü konuyla ilgili Atina'dan da bir inat söz konusu. SAFE programı efendim Avrupa Güvenlik Eylemi. Aslında şöyle deniliyor bu programa göre, Avrupa Birliği ülkeler savunma sanayi konusunda birbirlerine destek olsunlar. Başka birinden savunma sanayi noktasında bir ürün almasınlar. Gelip de başka birine de ürün satmayalım. Sadece yani birlik üyeleri arasında biz bu savunma sanayi meselelerini yürütelim deniliyor. Türkiye bu durumda malum dışarıda kalıyor. Ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi olmuştu: ya akla mantığa aykırı bu durum şeklinde bir ifadesi de olmuştu. Şimdi Milliyet gazetesinde şöyle bir ifade var: Atina'nın bu SAFE'deki veto inadı sürüyor. Çünkü Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ortak savunma finansmanı programı SAFE'e katılımını Ankara'nın casus belli, yani savaş sebebi olarak görülüyor bu ifade, beyanını geri çekmediği sürece veto etmeye devam edeceğini öne sürdü. Yunan medyasından Katimerini gazetesine demeç veren bir kaynak, casus belinin varlığının resmi bir savaş tehdidi teşkil ettiğini savunarak Yunanistan'ın bu konuyu tüm ortaklarıyla gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi. Şimdi savaş sebebi bildirisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Yunanistan'ın karasularını genişletme olasılığına yanıt olarak 1995'te ilan edilmişti. Öte yandan Yunan Savunma Bakanı da bir açıklama yaptı. O da Dendias'ta ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaya karar vermesi halinde Yunanistan'ın bundan hoşnut olmayacağını söyledi. Ankara'daki NATO zirvesinde gazetecilerle de konuştu Miçotakis, Başbakan Miçotakis. Ona da soruldu F-35 meselesi, Trump'ın açıklamaları. Miçotakis aslında bu konuyla ilgili doğrudan yorum yapmak istemiyorum şeklinde bir yanıt vermişti. Bakalım hala ne yazık ki Atina'nın bu konudaki, özellikle SAFE meselesindeki inadı sürüyor. Şimdi efendim Yunanistan'dan konu açılmışken bir haberimiz var o noktadan. Yunanistan'da F-16 savaş uçağı acil inişin ardından alev aldı. Uçağın pilotu kurtarıldı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağında eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldi. Arıza sonrası pilot İyon Denizi'ndeki Zakynthos adasındaki uluslararası havalimanına acil iniş yaptı. İnişin ardından uçak alev alırken pilot hızla tahliye edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayın motor ya da iniş takımında yaşanan bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. Güvenlik gerekçesiyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı da geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçağın uğradığı hasarın boyutuysa olayın kesin nedenine ilişkin incelemeyle ortaya çıkacak. Efendim dönelim tekrar memlekete. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakilde

0: süreci düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
1: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliği hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise idari ve hukuki süreçler başlatılacak.
0: Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında vefatı başta ailesi olmak üzere herkesi üzmüştü. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
2: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
1: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
3: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
3: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Ya söyle.
3: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
0: Efendim ne yazık ki yaşlanıyoruz. Bu mesele hakikaten önemli çünkü ekonomiden aslında bütün o devlet sistemini etkileyecek pek çok noktaya kadar ulaşıyor bu mesele. Şöyle ki Türkiye'nin çocuk ve genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında kaldı. TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfus oranı %24.8'e gerilerken genç nüfus oranı %14.8 oldu. Dünya genç nüfus ortalaması ise %15.6 olarak hesaplandı. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının artık üzerine çıktı. Hep derdik ya gençliğimizle övünürdük, artık tam tersi olmaya başladı. Türkiye 86.1 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Çocuk nüfus oranı %24.8'e geriledi. İşte efendim hep o övündüğümüz genç nüfusumuz artık belki de son. Şimdi grafik tam tersi yönde ilerliyor. Bir daha bu kadar çok gencimiz, genç nüfus oranımız olmayacak. Ne yazık ki yaşlanıyoruz. Böyle olunca mesela ileride hep şöyle söylenir ya, daha çok yaşlı olacak, daha çok emekli olacak. Daha az genç olunca bu gençler aslında bir nevi o emeklilere bakmış olacak. İşte bu bütün ekonomik sistemi de etkileyecek, bir beka sorunu ortaya çıkacak. Dolayısıyla meseleye biraz bu noktadan bakmak icap ediyor. Yine dünyada yayınlanan pek çok araştırma var. O araştırmada da özellikle Türkiye'nin bu durumuna dikkat çekiliyor. Şimdi

0: Geçelim bir başka meseleye. Çin'in dünyaca ünlü üretim merkezinde bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangında işçiler çatı katında mahsur kaldı. Görüntüler Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletinden. Çok katlı bir ayakkabı fabrikasının zemin katında başlayan yangın, içeride çalışan çok sayıda işçinin mahsur kalmasına ve can kayıplarına neden oldu. Alevlerin binayı sarmasıyla birlikte itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı da başladı. Alevlere müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek amacıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucunda alevlerin kontrol altına alındığı aktarıldı. Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi ne yazık ki faciaya dönüştü. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler Sak için arama çalışması başlattı.
1: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
0: Ve Almanya'dan bir haber paylaşacağız. Sabah gazetesinden geliyor. Affedersiniz. Efendim haber. Şöyle

0: bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişiyle aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kısa bir aramız var efendim.

0: Efendim devam ediyoruz, gün başlıyor, devam ediyor. Şöyle ki malum ayağımıza giydiğimiz ayakkabılardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle terlik deyip geçmeyelim. Meğer bu terliklerin pek çok önemli noktaları varmış. Gelin bir haberimizde izleyelim.
1: Ay!
2: Ayağım! Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda, özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
3: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
4: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
5: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
4: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
6: Bana göre çok kullanacak zorlu değil. Ancak sadece denizde olabilir.
5: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
7: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. Engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
3: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
5: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
8: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
4: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
5: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
4: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.
0: Efendim Antalya'da bir sürücü ise tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Güvenlik kamerasına da yansıdı o olay.

0: bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Aynı evde 5 yıldır oturuyorsunuz. E, kiranızı da her yıl yasal oranda arttırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz gelip dese ki bu kira artık çok düşük dese neler yapabilirsiniz? Gelin yanıtını haberimizde izleyelim.
2: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
3: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
4: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum ya. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
5: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
3: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası açıldı.
5: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
3: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
6: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan aylarında da bir kira almazdım.
5: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir, buna dair bir rapor sunar.
2: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
5: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
3: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
7: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
8: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
1: Dünyanın bir ucunda Brezilya'da bir temizlik işçisi. Sadece aslında bir işçi değil çünkü çöp toplarken Türkçe şarkılarla dans ediyor, sosyal medya fenomeni haline gelmiş bir isimden bahsedeceğiz. Şimdi size Habertürk muhabiri İrem Şimşek'i anlattı o anları, o işçi de.
9: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
10: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
9: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez, Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: Passeio totalmente incluso por Istambul, tal que você.
3: Ve sırada Dünya Kupası haber turu var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
4: ...2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika ile karşı karşıya gelecek olan İspanya'da Dani Olmo açıklamalarda bulundu. Performans olarak daha iyisini yapmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu. Diğer takımların ne yaptığı umurumuzda değil. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var ve bunu bir sonraki maçta yapacağız. Çünkü bu bize bu detayları verecek ve yarı finallere yükselme şansı verecek şeklinde konuştu. Norveç kaptanı Martin Odegaard, İngiltere maçı öncesinde iddialı konuştu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten tecrübeli oyuncu. İngiltere'nin olağanüstü oyuncuları var. Şu anda muhtemelen dünyanın en iyi milli takımlarından birinde oynuyorlar. Bu yüzden bizim için büyük bir sınav olacak. Sanırım Brezilya da aynıydı. Biz favori değildik ve gördüğünüz gibi futbolda her şey olabilir ifadelerini kullandı. Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi. Ekim 2017'den bu yana Hırvatistan milli takımında görev alan tecrübeli teknik adam, ayrılık kararını "doğru anın geldiğini düşünüyorum" şeklinde açıkladı. 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Portekiz'de ayrılık yaşandı. Teknik direktör Roberto Martinez görevden ayrıldığını duyurdu. Portekiz'de tecrübeli çalıştırıcının yerine göreve bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'un gelmesi bekleniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan,

Varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, gün başlıyor, devam ediyor efendim. Şöyle İspanya'ya uzanacağız çünkü bir yangın haberi var. Haziran'da malum aşırı sıcaklarla kavrulan ülkelerin başında İspanya geliyordu. Ülkenin güneyinin başı bu kez de orman yangınlarıyla dertti. Orman yangınının adresi Endülüs bölgesi, yangın Almería vilayetinde çıktı. Elektrik hatlarından kaynaklandığı düşünülen yangının boyutu hızlı büyüdü. Bazı yollar ulaşıma kapatıldı, tahliye edilen noktalarda oldu. 50 kişi geçici kültür merkezine yerleştirildi. 150 itfaiyecinin yangınla mücadelesi de sürüyor. Bölge yönetimi 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı sosyal medya paylaşımında yaşananları derin üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Efendim dönelim yurda. Suç örgütleriyle mücadelede sürüyor. İstanbul'daki operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi. Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karışan çok sayıda kişi tespit edildi. Adreslere baskın yapıldı. 18 kişi yakalanarak emniyete götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. NATO Liderler Zirvesi'nin değerlendirildiği toplantıda Amerikan Başkanı Trump'ın katsa yaptırımları hakkındaki açıklaması da ele alındı. Beklentimiz ülkemize yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır ifadeleri kullanıldı.
1: İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur.
2: NATO Liderler Zirvesi bu sözlerle değerlendirildi. Müttefikler arasındaki dayanışmanın pekiştirildiği vurgulandı.
1: Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı inşası devam eden Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kalkacağı yönündeki açıklaması ele alındı.
3: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
2: Zirvede Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğunu iddia etti. Milli Savunma Bakanlığı ise bu açıklamaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barıştan yana olduğu vurgulandı.
4: Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: Efendim Beyaz Saray işte bu fotoğrafı paylaştı. Gelin bir detaylarına bakalım. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabında 36. NATO zirvesinde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın Beştepe'de ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Bu fotoğraf önce Amerika ilkesine dayalı dış politika, Başkan Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika geri döndü ve her zamankinden daha çok saygı görüyor notuyla paylaşıldı. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamasıyla İsrail'i de Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı tam anlamıyla efendim. Malum Netanyahu şöyle kanal kanal dolaşıp pek çok kanalda özellikle bunu vurguladı. Aman sakın Netanyahu dedi ki Amerikan kanallarında satılmasın F-35'ler Türkiye'ye. Bu arada İsrail basınında da Başbakan Netanyahu'nun ABD'ye giderek bu konuyu gündeme taşıyacağı da öne sürüldü. İddiaya göre Tel Aviv yönetimi savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan, işte zaten açıktan yapıyorlar malum, hem de perde arkasından girişimlerde bulunuyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Başkan Trump'la Türkiye'nin F-35'lere erişimini görüşecek. İddia İsrail basınından. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışını değerlendireceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İsrail'i Türkiye'ye F-35 satışı korkusu sardı. 7 Ot Ahronot gazetesine göre İsrail Güvenlik Kabinesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği ve Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi. Habere göre İsrail'li üst düzey bir yetkili, Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini savundu. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inandığını söyleyen yetkili, anlaşmanın hala önüne geçilebileceğini ileri sürdü. Haberde İsrail'in Orta Doğu'daki niteliksel askeri üstünlüğünün korunmasına ilişkin mevzuatı kullanarak, Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapabileceği de savunuldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem perde arkasında girişimlerde bulunduklarını belirtti. Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 vermemesini sağlamak için büyük çaba gösteren Tel Aviv yönetimi, eğer bu çabasında başarısız olursa en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının verilmesi için çalışıyor.
0: Efendim, şüphesiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en önemli meselelerden biri Katsa yaptırımları. Şimdi hatırlayacaksınız, işte Trump geldiği zaman Beştepe'de ona soruldu. O da bu yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi. Peki Trump'ın demesiyle acaba bu yaptırımlar kaldırılabilir mi? Önünde nasıl bir süreç var? Daha doğrusu aslında bu yaptırımlar nedir? Gelin bu soruların cevabını haberimizde izleyelim.
2: NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, "Yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz," dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump, 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de Katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren Katsa'nın açılımı, Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor.

0: Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye KALTSA listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için KALTSA yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
1: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
0: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
2: Efendim NATO zirvesi için artık Ankara standardı var. Şimdi bakalım Yeni Şafak gazetesinden geliyor haber. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Liderler Zirvesi daha önceki zirvelerle karşılaştırıldığında güvenlik, ulaşım, yemek ve organizasyonun işleyişi konusunda fark yarattı. Diplomatik çevreler Ankara'nın referans olacağını ve sonraki zirvelerin Ankara standardında göre değerlendirileceğini, buna göre yorumlar yapılacağını aktardı. Bu arada Finlandiya Başbakanı'na da Cumhurbaşkanı'na da yer veriyor gazete Staba. O da gitmeden önce polislere işte böyle teşekkür etmiş. Bu arada hakikaten öyle efendim. Özellikle o bölgede görev yapan gazetecilerle konuştuğumuz zaman mesela bir Madrid örneği var. Bir önceki zirveyle ilgili, daha doğrusu ondan önceki zirveyle ilgili verilen bir örnek. Yahu Madrid'de küçücük bir sandviç için bile 20 euro para ödüyorduk. Burada malum gazetecilere, 3000 gazeteciyi ağırladık. Sınırsız yemek vardı. Türk lezzetlerini onlara tanıttık. Dolayısıyla onlar da bir şaşırmışlardı. Şöyle söyleniyor yine zirveye katılan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, gelen yabancı gazeteciler biraz şaşırmış. Hakikaten bunları bedavaya mı yiyeceğiz? Bir ödeme yapacak mıyız diye de sormuşlar. Dolayısıyla gazeteciler de memnun ayrıldı ülkemizden diyebiliriz. Konu misafirperverlik olunca da Türkiye demek hakikaten bize de yakışan buydu. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NATO zirvesini tedbirleri değerlendirdi ve 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını duyurdu. Zirve için tedbirleri abartmadık, gerektiği kadar önlem aldık dedi. Çiftçinin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: NATO zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini değerlendirdi. 4000'den fazla aranan şahsın yakalandığını söyledi.
3: Diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. 32 üye ülke, 9 gözlemci ülke, toplam 41 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarından katılım oldu. 56 bin polis, jandarma sahada etkin görev aldılar. Aylar öncesinden planlama başladı. Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak, onu çevreleyen illeri ikinci kuşak ve sınır illerini üçüncü kuşak olarak belirledik. 15 gün kala farklı faza geçtik, tedbirleri artırdık. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Hapis cezası alan aranan şahıslar vardı sahada. Yaptığımız çalışmalarda 4412 şahsı yakalamış olduk.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiğimizi söylemeliyim. 50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Başarısızlığa uğramaması için süreci yakından takip ediyoruz. Terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik çalışmamız var. Silah bırakmadan

0: Bugüne kadar 217 terör örgütü üyesi ikna ile teslim oldu. 130'u 6 aylık süreçte teslim oldu. 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve tasfiye ettik. Emniyet, Jandarma Genel Komutanlık kanadıyla arazi çalışmalarımız devam ediyor.
1: Çiftçi, sokak hayvanlarına dair de bir parantez açtı. Yapılan çalışmalar sonucu Türkiye genelinde %88'inin toplandığını söyledi. Hedefimiz bu senenin sonunda sokaklarımızı güvenli hale getirmek dedi.
2: Efendim dedik ya liderler memnun ayrıldı diye. Peki ayrıldıktan sonra neler söylediler? Gelin bir de ona bakalım. Özellikle Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür etti pek çok lider. Zirvede birlik mesajının da öne çıktığını belirttiler.
1: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi. Liderler zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda birlik mesajları verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump zirveyi Air Force One uçağında değerlendirdi. Ankara'da çok iyi iki gün geçirdiğini söyleyen Trump, Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu da ifade eden Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kendisi harikaydı ifadelerini kullandı. From now on, of course, the next summit is not in Ankara because we are in Ankara now. So NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede büyük bir birlik duygusu gözlemlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey zirvesinde verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin muhteşem bir zirve düzenlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir ilişki yönünde işbirliğine devam edeceğim dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, NATO bu zirveden daha güçlü ve daha birlik içinde çıktı değerlendirmesini yaptı. İtalya Başbakanı Meloni de Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlamasının zamanı geldi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan asker çekme planlarına değindi.
3: ABD birliklerine gelince şu an itibariyle herhangi bir resmi geri çekilme konusunda bilgilendirilmedik.
1: Konu İspanya Başbakanı Sanchez'in de gündemindeydi. Bu karar Washington yönetiminin egemen kararıdır diyen Sanchez, Trump'ın ticareti durdurma tehditlerine rağmen dostane bir görüşme yaptıklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merz de zirvenin ardından NATO'nun birliğini sağlamaya büyük katkıda bulunduğumuzdan emin olarak Almanya'ya dönüyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise zirvede birlik ve profesyonellik mesajının öne çıktığı değerlendirmesini yaptı. Liderler bir sonraki NATO zirvesinde Arnavutluk'ta bir araya gelecek.
2: Yükseköğretim Kurumu özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada üniversitenin hukuk fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz denildi. Mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankart bir grup öğrenci tarafından kapatılmış ve buna alkışlarla destek verenler olmuştu. Törende yaşananlara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik paylaşımında barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Bu arada efendim o pankartta da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yer alıyordu. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi yer alıyordu. Bedelli askerlik ne kadar oldu? Gelin bir de ona bakalım. Akşam gazetesinden geliyor haber. 472.653 lira oldu efendim. Milli Savunma Bakanlığı 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı. 472.653 lira oldu bedelli askerlikte. Devam edelim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi.
4: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik.
5: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bir yıllık

0: bir anlaşmada son aşamaya gelindiğini açıkladı.
1: Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü. Enerji tedariğindeki çeşitliliğin önemini vurguladı.
1: İran-Amerika arasındaki gerilim, savaş ama onun ötesinde yıllardır devam eden küresel piyasalardaki belirsizlikler bize iki şeyi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli bir çeşitlendirme stratejisi uygulamamız lazım.
0: Bakan Bayraktar hattın kapasitesinin artırılmasına ilişkin de konuştu.
1: Hattın kapasitesiyle alakalı açıkçası bizim düşüncemiz belki başka ülkeleri de yani üçüncü taraf petrolünü de bu hatta taşımak yani Körfez'deki diğer üreticileri en yakın Kuveyt olabilir tabii. Bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
2: Yapay zeka geliştiren işletmelere kredi desteği verilecek efendim, duyurulur. Açıklamada bu arada Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı programın sosyal medya hesabından duyurdu. Program kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sunulacağını söyledi. Programın tekno girişimlerin büyümesini hızlandıracağını vurguladı. Bakan Kacır ayrıca Türkiye'nin yapay zeka yolculuğuna güç katacağız ifadelerini de kullandı. Bu arada başvurular 31 Aralık 2026 tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılacak. Burada da detaylı bilgiler var efendim. Kimler başvurabilir diye duyurulur. Yapay zekayı geliştiren işletmelere artık kredi desteği veriliyor. Şimdi geçelim Hürmüz Boğazı'na. Bir kez daha kapanma noktasına geldi Boğaz. ABD ve İran arasında yeniden başlayan saldırıların ardından Boğaz'daki trafik önemli ölçüde azaldı. Fransa Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak Suriye'yi işaret etti.
3: Vay. Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılarını yeniden başlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yine önemli ölçüde azaldı. Bloomberg'un gemi takip verilerine göre Hürmüz'deki trafik durma noktasına geldi. Çarşamba günü Boğaz'dan her iki yönde toplam 14 emtia taşıyan gemi geçti. Gemi trafiğinin çoğu İran'ın onay verdiği kuzey rotasında görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Umman koridorundaki trafik ise azaldı. Bazı gemilerin takip cihazlarını kapatarak geçiş yapmış olabileceği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarıda bulundu. Bir bildiri yayımlayan devrim muhafızları, yabancı unsurların bölgede ve Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hakkının olmadığını vurguladı. Bildiride ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin geçiş güzergahı belirlemeye yönelik müdahalesi, Hürmüz'ün yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır denildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz'de 6000 denizcinin mahsur kaldığını açıkladı. Masum denizcilerin yeniden ciddi bir tehlike altında olduğunu söyleyen Dominguez, hiçbir denizci yalnızca işini yaptığı için hayatını riske atmak zorunda kalmamalıdır dedi. Hürmüz'de aylardır devam eden kriz alternatif arayışını da hızlandırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bölgede sükunetin sağlanması, mayın temizleme operasyonlarının başlaması ve seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini istediklerini söyledi. Körfez petrolünün Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması projesini desteklediklerini ifade etti. Konu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyaretinde de gündeme gelmiş. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, önümüzdeki krizin ardından dünya buradaki güvenli ve istikrarlı ulaşım koridorlarının değerini gördü demişti.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü açıklamasına elbette Tel Aviv yönetiminden tepki geldi. Hatta o isimlerden biri İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, Trump'a tepki gösterdi. Lübnan'da kalmak için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok dedi. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump'a, İsrail'in

0: Nandan çekilip çekilmeyeceği sorulmuştu.
1: Well, I talked to Bibi about that. Yeah, I think they're going to. I think they want to. I don't think it's a question of me. I think it's a question they want to. And they're getting along with Lebanon. They're signing deals with Lebanon.
0: Ancak bu açıklamaya İsrail'den tepki gecikmedi. Katz, Lübnan'a giderken de kimseden izin istemedik ve kalmak için de kimseye sormayız dedi. Hizbullah, Lübnan genelinde silahsızlandırılana ve kuzey sakinlerine yönelik tehdit ortadan kaldırılana kadar Lübnan'daki güvenlik şeridinde kalmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmiş. 5. tur görüşmelerin ardından 26 Haziran'da çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyrut Büyükelçisi İsa ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, çerçeve anlaşmasının uygulanmasıyla Washington'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıklarını ele aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan yönetiminin İsrail'e yürüttüğü doğrudan müzakerelere karşı olduklarını yineledi. Hizbullah, çerçeve anlaşmasının tamamen İsrail'in çıkarlarına olduğunu savunuyor.
2: Efendim, NATO zirvesi kapsamında da aslında çokça konuştuk. Özellikle Rusya tehdidinden etkilenenler, mesela Baltık ülkeleri ya da işte Rusya'ya komşu ülkeler. Onlar aslında bu tehdidi çok yakından hissediyor. O ülkelerden biri de Polonya. Rusya'nın casusluk ve sabotaj ağlarından şikayetçi. Dışişleri Bakanı da bir kez daha konuyu gündeme getirdi. Rusya'nın ülkesine karşı hibrit savaş yürüttüğünü söyledi.
3: Rusya'nın plan yaptığını söyledi, Polonya topraklarında provokasyon tehdidine dikkat çekti. Açıklama Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'den. Sikorski, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savundu. Moskova kritik altyapıyı hedef alıyor, kundaklama ve demir yollarına sabotajlar düzenliyor dedi. Rus lideri Putin'in muhaliflerini öldürmek için ölüm timleri gönderdiğini öne sürdü. Sikorski, Rus paramiliter örgütü Wagner'in faaliyetlerine de değindi. Grubun Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını iddia etti. Polonya topraklarındaki olası provokasyonlara ilişkin konuşan Sikorski, Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz dedi. Öte yandan Rus bir çift Polonya'da casusluk suçlamasıyla hapse atıldı. Varşova yönetimi Moskova'nın casusluk ve sabotaj ağları sebebiyle Rus yetkilileri uyarıyor. Bu ağları ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
2: Venezuela, kraldan altınlarını istedi efendim. Hakikaten şimdi o altınları vermeyeceksiniz de ne zaman vereceksiniz? Çünkü malum deprem felaketi var o noktada. Venezuela'da geçici devlet başkanı olan Delcy Rodriguez de İngiltere Kralı 3. Charles'a bir mektup göndererek İngiltere Merkez Bankası'nda bloke edilen altın rezervlerinin serbest bırakılmasını talep etti. Rodriguez, o altın halkımıza aittir ve çifte depremin yol açtığı korkunç ve trajik sonuçlarla mücadelede kullanılmalıdır dedi. Rodriguez, ülkesinin yeniden imar sürecini hızlandırmak, istihdamı artırmak, çalışma hayatını canlandırmak ve eğitim hizmetlerini yeniden ayağa kaldırmak için bu kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz dedi. Hatırlatalım efendim, çifte deprem yaşamıştı Venezuela ve binlerce kişi hayatını kaybetti. Pek çok kişiye ulaşılamadı. Dolayısıyla bu kaynaklara ihtiyaç duyuyor Venezuela. İşte tam da belki o altınların verilmesinin zamanıdır diyorlar. Şimdi devam edelim İstanbul'dan bir haber. Kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı.

0: Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviri'nin vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
1: Ve Rojin Kabeş, bilhassa efendim o babasının aslında mücadelesi hepimizin hafızasındadır. Yeni bir gelişme var, yeni görüntüler inceleniyor. Baba Nizamettin Kabeş daha önce üzerinde durulmayan bütün kamera detayları yeniden inceleniyor dedi. Özellikle Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. Söz konusu kameranın o esnada bozuk olduğu söylendi. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü var.

0: Ama yasağa uymayanlar da var. Esenyurt'ta bir sitede tam da bu nedenle kavga çıktı. Neler yaşandı izleyelim.
1: Havai fişekler patladı. Ortalık bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen bir aile havai fişek patlattı. Patlatılan havai fişeklerden biri sitedeki bir eve girdi. Neye uğradığını şaşıran ev sahibi aile havai fişek patlatanlara tepki gösterdi. Site bahçesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki ailenin üyeleri birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları güçlükle ayırdı.
0: İzmir'de bir anlık dalgınlık bir aileyi parasından ediyordu. Eşinin içinde 400 bin lira olan poşeti. Yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti. İşte efendim görüntüsü de var. 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Poşet bakın nerede bulundu.
2: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
1: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
2: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
1: İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
2: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attım dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
1: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
2: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
1: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
2: Çok şükür Allah'ımıza kavuştuk.
0: E-Atık'ta gizli hazine başlıklı bir haber paylaşacağız efendim. Diyelim ki kullanmadığınız bir mesela telefonunuz var. Onu şöyle bir çekmeceye atıp bırakıyorsunuz ya. Aslında öyle yapmamak icap ediyor. Onun içinde çünkü çok kıymetli malzemeler var. Gelin neler varmış bir bakalım. Evlerde kullanmadan sakladığımız elektronik cihazlar, kobalt, paladyum ve bakır gibi kritik mineraller içeriyor. Elektronik atıklardan geri kazanılabilecek stratejik ham maddelerin değerinin ise yaklaşık 62 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. İşte bunun için ikinci el önemli. Bunun için yenilenmiş ürünleri belki de kullanmak önemli. Öyle çekmecede bırakmak değil de bunların piyasaya kazandırılması hakikaten önem arz ediyor. Buna dikkat çekmiş gazetede. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Evde kullanılmayan, elde kalan ofisler var. Size şimdi onlardan bahsedeceğiz. Malum uzaktan da çalışmaya başladık. Pek çok şirket artık uzaktan çalışıyor. Böyle olunca da ofisler boş kalıyor. Peki acaba bu ofisleri eve dönüştürebilir miyiz? Bir de kiralık ev sorunumuz var çünkü. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme var. Gelin bir detaylarına bakalım.
1: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi, imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin, 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500-8000 konuta denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni yönetmelikle Bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu hale geldi. 4 kat ve daha fazla kata sahip binalarda ise asansör yapılması zorunlu oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme

0: zorunluluğu ise kaldırıldı.
1: Dikkat çekici bir bilgi, sıcak hava kadınlarda daha çok etkili. Efendim İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde aşırı sıcaklardan neden kadınların daha çok etkilendiği ele alındı ve buna göre özellikle kadınlar için bir stres testi olduğu belirtiliyor bu sıcak havanın. Erkeklerden daha fazla etkilendiği belirtiliyor. Yine yapılan araştırmalara göre kadınların sıcak hava dalgasına bağlı ölümlere erkeklerden daha yatkın olabileceği de belirtildi. Dikkat çekici bir haber. Meğer kadınlar sıcak havadan daha çok etkileniyormuş. Hatta ölüm oranları incelendiğinde daha çok yatkın olduğu da ortaya çıkıyor diyor İngilizler. Şimdi devam edelim. Dünyanın bir diğer ucuna gideceğiz. Brezilya'ya bir temizlik işçisiyle tanıştıracağız sizi. Aslında sadece bir işçi değil o. Çöp toplarken Türkçe şarkılar da söylüyor. Onun hikayesini izleyeceğiz şimdi.
2: Her sabah erkenden kalkıyor, mahalle mahalle gezip çöp topluyor. Brezilyalı temizlik işçisi Luis Fernando Sanchez aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Onu bu kadar ünlü yapansa çöp toplarken yaptığı danslar ve seçtiği Türkçe müzikler.
3: Türkçe şarkılar çok hareketli ve coşkulu. Çok fiziksel bir iş yaptığım için işimi yaparken beni motive ediyor. Hem işimi yapmaya hem de dans videoları çekmeye motive oluyorum.
2: Binlerce kilometre uzakta yaşayan Luis Fernando Sanchez, Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan sevdasını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.

0: Gerçekten ülkenizi, insanları, şarkıları, kültürünüzü çok seviyorum. Kendi kültürümüzle çok benzetiyorum. Türkiye hakkında her şeye aşık oldum. Herkese sevgilerimi yolluyorum.
1: Tarkan, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Sanchez Türkiye'den birçok şarkıcıyı severek takip ediyor. Fenomene dönüşen temizlik görevlisi tüm çalışma arkadaşlarına da bu sevgiyi aşılamış.
0: İş arkadaşlarım da işe gittiğimde bu şarkıları açmamı istiyor. Çöp toplama işimiz için oluşturduğumuz çalma listemiz Türkçe şarkılardan oluşuyor artık.
1: Sosyal medyada paylaştığı videolarla milyonlarca beğeni alan Brezilyalı fenomenin hayaline gelince.
0: Daha önce Türkiye'ye gelmedim ama gelmek istiyorum. Bir gezi ajansı bana teklif yaptı. Yakında İstanbul'u, Kapadokya'yı gezmeye geleceğim.
2: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. 68 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eş zamanlı operasyon düzenledi ekipler ve 68 şüpheli gözaltına alındı. Görüntü Batman'dan geliyor. Gördüğünüz gibi kül oldu. Bir markete ait depo alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Depo içindeki gıda ve eşyalarla birlikte işte böyle kül oldu efendim.
3: Bir kıvılcımla başlayan yangın milyonlarca lira zarara neden oldu. Market deposu alevlere yenildi. Batman Organize Sanayi Bölgesi

0: ilçesinde bir markete ait depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki depolara da sıçradı. Olay yerine hem itfaiye hem de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmaya ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmasıyla yangın söndürüldü. Depolarda bulunan gıda ve eşyaların yanı sıra forklift, kamyon ve kamyonetler de kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca liralık zarara yol açan yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Kanserde korkutan bir tablo söz konusu. Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Dünya Sağlık Örgütü hazırladığı raporda kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti. Rapora göre acil önlem alınmaması halinde 20 milyon olan yıllık vaka sayısı 2050'de 35 milyona çıkacak. Efendim az değil, vakit de oldukça kısa. 2050'de 15 milyon kişinin daha yıllık olarak vaka sayısında artışa neden olacağı belirtiliyor. Şimdi çok dikkat çekici tespitler de var raporda, onu da hemen paylaşalım. 2024 verilerine göre Asya küresel kanser vakalarının %50.7'sini ve ölümlerin ise %56.5'unu oluşturuyor. Avrupa dünya nüfusunun yalnızca %9'una sahip olmasına rağmen vakaların %21'ini taşıyor. Yani demek ki Avrupa'da kanser meselesi oldukça önemli bir hale gelmiş nüfusa oranla baktığımız zaman. Raporda dikkat çekici bir detay daha var. Akciğer kanserinin ölümlerde ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlar efendim hep şunu söylüyor ya, özellikle tütün ve alkol kullanımı, obeziteyle yetersiz fiziksel aktivite gibi aslında önlenebilir risk faktörleri var. Dolayısıyla bunlara karşı bir önlem alırsak önüne de geçebiliriz diye vurguluyorlar ya. İşte Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha buna dikkat çekmiş. Şimdi efendim devam edelim. Sizi güzel bir yere götüreceğiz. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya. Yapılan bir araştırmayla dünyanın zirvesine yerleşti. Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
0: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
2: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
3: Burası çok güzel. Büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
0: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
4: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
5: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
1: İspanya'daki boğa festivali de sürüyor. Hazırlanan parkurda binlerce kişi boğaların önünde koştu yine. 14 Temmuz'a kadar devam edecek festival. Şu ana kadar 3 kişi yaralandı.
0: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel Chupinazo fişeği ile yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Encierro olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı 6 boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan

0: 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
1: Efendim, Habertürk meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Özsel yanımızda, elbette havanın notlarını ondan alacağız şimdi bu dilimde. Hoş geldin Hüseyin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasıl olacak bu hafta hava, sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Hızlıca bakalım detaylara. Güneşli bir hafta sonu bizi bekliyor. İstersen geçelim. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Şöyle bir bakalım sıcaklık haritasında sizlere, serin bir havadan söz ediyorum. Uzun süredir sıcaklıklar mevsim normalleri ve civarında seyrediyordu, aşırı yükselmemişti. Ama dün Ukrayna ve Kırım üzerinden inen serin havayla artık iyice biraz da üşüten bir akşam geçirmiş olabilir İstanbullular, Bursalılar ve Karadeniz çevresindeki kentlerde oturanlar. Ancak bu serin ve yağışlı hava yağış kısmından en azından ayrılıyor ve bitiyor. Biraz hava sıcaklıkları bu hafta sonu yükselmeye de meylediyor açıkçası. Şu kırmızı alanlar mevsim normallerinin üzerinde, sarı alanlar mevsim normallerinde, mavi alanlar ise serin. Yani bu yaz tatilini bu ateşe göre serin sayılabilecek alanlar. İşte bakın Marmara bölgesinde bu, Karadeniz'de de böyle. Bu sırada Batı Avrupa'da eğer ilgilenirseniz ya da oraya gidecekseniz, tanıdıklarınız oradaysa, yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. İtalya, İspanya, Fransa tekrar 38-40 derecelere yükseliyor. Geçtiğimiz iki hafta önce yaşanan kadar şiddetli, o da 43-45 derecelere çıkan yerler vardı. O kadar şiddetli olmasa bile onun gücüne yakın %80-85 gücünde yeni bir sıcak hava dalgası daha Avrupa'da etkili oluyor. Bu sırada oraya çıkan sıcak hava kuzeyden bize serin havanın inmesine yardımcı oluyor. Meteorolojik arka planı bu aslında. Bir yere sıcak çıkınca diğer taraftan soğuk iniyor. Ayrıca doğumuz da epey sıcak Hazar Denizi'nden itibaren ve Türkiye'nin ve Kırım'ın çevresindeki mavilikleri görüyoruz. Bu yağış getirir mi? 5 gün içerisinde ne kadar yağmur toplayabiliriz derseniz, aslında şu saatlerde İstanbul'da ve Kırklareli Edirne çevresinde zaman zaman bulutlar artabilir ama öğle saatlerinden itibaren hava açacak. İstanbul'da güneşli bir hafta sonu geçirmeyi bekliyoruz. Sıcaklıklar 28-30 derece. Yani 34-35 derece değil, 28-30 derece mevsim normallerinde seyredeceğiz bu hafta sonu. Güneş altında biraz bunaltıcılık olabilir ama gölgeye çıktığınızda rahat edebileceğiniz bir cumartesi pazar. Geçtiğimiz cumartesi pazar çok rüzgarlı ve deniz havası yoktu. Rüzgarlı bir hava vardı ve serin bir hava vardı, hatırlarsınız. İstanbul'da sağanak yağmıştı. Bu hafta sonu denize, deniz kıyısına herhangi bir yere gidecekseniz güneşli geçecek. Rüzgarlar da daha sakin olacak. Ancak sabah saatleri ve öğle saatleri cumartesi günü şu kuzey kıyıları var ya İstanbul'un. Buralarda Şile, Ava, işte Riva çevresi, Kıyıköy hatta. Bu alanda biraz kuvvetli rüzgar var cumartesi günü. Buna dikkat edin. Onun dışında hava oldukça güneşli, yani tatil havası, deniz havası geliyor bu hafta sonu Marmara bölgesine. Dün geceki serinliğe aldanmayın. Yarın hava ısınacak, daha güneşli geçireceğiz. Karadeniz'de haftaya çarşambaya kadar şu renklerdeki kadar yağış toplamayı bekliyoruz. Renkler şiddeti gösteriyor, yaklaşık 25 milimetre. Ta Artvin'den Bartın'a, Kastamonu'ya kadar bakın bu alanda yağış var. Yarın da biraz yağacak ama asıl pazartesi salı Ordu'dan Artvin'e kadar şu alanda yağış bekliyoruz. Bunun dışında Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ve İç Anadolu'da hava güneşli. Ankara 30 derecelerde geçirecek. Pek de fazla serinleyemedi daha doğrusu. Güneşli bir havada 5 gün daha yağmur beklemiyoruz başkentte. İzmir çevresinde de öyle, güneşli bir hafta. Kıyı Ege'de sıcaklıklar 33-34 derece ama gerçekten su buharı, nem konusu, bunaltıcılık yani artmaya başladı artık. Su sıcaklıkları yükseldi. Denize gidince Akdeniz'de özellikle 28 ila 30 derecelik bir suya giriyorsunuz. Yani sıcak suyla duş alırdı gibi. Bu gerçekten bu tarih için biraz yüksek sayılır. Akdeniz'deki sıcaklık anomalisi deniyor işte, normallerden farkı. 2,5 dereceye kadar ulaştı yani. Normal ortalamaların 2,5 derece üzerinde su sıcaklıkları. Ha, henüz Temmuz ayının ortası gelmemişken, yani ilk haftasını yeni bitirdik. Daha Ağustos var. Kıyı Ege'de de işte bu durum.

0: gerçekleşiyor artık. Bu iki denizdeki ısınan su şehirlerdeki nemli havayı artırıyor ve geceleri saat 22-23 olduğunda bile insan ferahlayamıyor, rahat uyuyamıyor belki. Böyle bir durum var. Marmara'da işte henüz o durum yok çünkü oraya esen rüzgarların geçtiği su yüzeyi 22 derece, 23 derece değil mi? 30 derece nerede, 22 derece nerede? Dolayısıyla bir tazelik, ferahlık hala taşıyabiliyor bize. Bunu, bu denizleri özellikle Ağustos'ta tekrar göreceğiz. Epey sıcak olacak. Şu anda geçirdiğimiz yaz mevsimi Marmara'da, İstanbul'da belki de ideal bir koşul. Mevsim ortalamalarında gidiyor. Çok da fazla ısınmıyor. Deniz suyu sıcaklıkları da bize destek olunca, biraz bulutluluk, kapalılık olunca şu yüzeyde esen rüzgarlar çok bunaltmıyor. Bu yaz mevsiminde aslında çok aranan bir koşul. Avrupa'daki klima krizini, soğutucu krizini gördünüz. Türkiye'de altyapı hazır buna belki ama o kadar aşırı sıcaklar geldiğinde herkes klima kullanınca elektrik kesintisi de olabiliyor. Bu sefer kimse klima kullanamıyor. Antalyalılar bunu çok iyi biliyor. Bodrumlular da öyle. İşte bu yazın bu kadar ateş gibi geçmemesi, bizim enerjiye bu kadar yüklenmememiz daha ideal bir koşulla bizi Temmuz'un ortasına kadar taşıdı. Şimdi uzun vadeli tahminler diyor ki efendim 18 Temmuz'a kadar vaktiniz var. Ferahladınız. 18 Temmuz'dan sonra İstanbul'a da 35 dereceler gelebilir. Ankara'ya 37-38 dereceler. Güney sahillere 40 dereceler gelebilir. Yani bir 9-10 gün sonra uzun vadeli tahminlerde tekrar gerçek güncelleyeceğiz onları sağlığımız el verirse bu ekranlarda ama uzun vadeli tahminlerde biz 8-10 gün sonra artık bunaltıcılık tüm ülkeye yayılabilir diyor tahminlerimiz. Dolayısıyla fırsatınız varsa şu önümüzdeki 9-10 günü sağlıkla geçirmeye, tatilde geçirmeye çalışın istiyorsanız diyoruz. Aşırı sıcaklardan bunalıyorsanız siz de benim gibi. Kübra Nur, detaylar böyle aşağı yukarı.
1: O halde Hüseyin şöyle anladım. Bu hafta sonu efendim piknik yapmak için, i̇deal düğün yapmak için değil mi? Şöyle arkadaşlarla buluşmak için çok ideal bir gün.
0: Hava güzel oldu diye durduk yere evlenmeyin ama.
1: Muhtemelen önceden hazırlıkları olanlar vardır. Çünkü hatırlıyorum geçen hafta seninle konuşmuştuk. Tam da sağanak yağış vardı İstanbul'da. Evet. Acaba düğünü olanlar ne yapacak diye konuşmuştuk. Evet. Sağanak yağış sonrası malum İstanbul'da da hakikaten evet. Çok da mutlu olmadığımız görüntülerde kameralara yansımıştı. Piknik yapanlar da biraz ortada kalmışlardı. Uzun zamandır bu pikniği planladık ama işte yağmur yüzünden yapamadık diyenler olmuştu. Bu kez öyle olmayacak evet. Efendim. Yurt genelinde ideal bir zaman.
0: Tabii ki. Yani çok da fazla plan program yapılıyor yaz mevsiminde. Arada bir yağsın o da iyidir, temizler havayı. Evet. Ama hafta sonuna gelince milyonları etkiliyor. Merak etmeyin bu hafta sonu bir şey denk gelmiyor. Güneşli geçecek.
1: Şahane. Güzel günler bizi bekliyor efendim. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Özel bizimle birlikteydi. Sağ ol Hüseyin. Görüşmek üzere. Efendim bir haber daha paylaşalım sizinle. Dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi eserleriyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Dünyaca ünlü sanatçı Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
2: Total Eclipse of the Heart. Holding Out for a Hero. İsa Hardeik. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış. Tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin

0: yengesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
1: Efendim saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın. Bugün 10 Temmuz Cuma, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Gün başlıyor, devam ediyor efendim. 2 saattir huzurlarınızdayız. Şimdi bu dilime de İstanbul'dan bir bahis operasyonundan bahsederek başlayacağız. Şöyle ki, yasa dışı bahis ve kara para aklama yönelik operasyon düzenlendi. 68 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin ise 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla bu operasyon düzenlendi ve 68 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavla alınan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Yerleştirme tercihleri 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için 2 nakil süreci düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair de mesaj vermişti. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı ifadelerini kullanmıştı. Gözler de artık meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada. Hedef, meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması.
1: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da, doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık.
2: NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
0: CHP'nin gündemine bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. 36 il başkanı görevden alınan CHP'de birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu toplantı oldukça önemli. Ayrıca boş kalan bazı il başkanlıklarına da atama yapılacak.
2: İhraçlar, atamalar, olağan kurultay ve bundan sonraki yol haritası. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi yoğun. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil 34 il başkanı görevden alınmış, bazıları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay

0: yapılabileceği ifade ediliyor.
1: Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada sürüyor. Savcılık mütalasında Özcan'ın tutukluluğunun devamını istedi. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davanın 4. gününde sanıkların savunmaları tamamlandı. Mağdur ve müşteki beyanları alındı. Duruşmada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı mütalasında belediye meclis üyesi Cihan Tutal'ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini, Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Ali Sarı Yıldız ve Mustafa Altındal'ın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatların mütalaya karşı gelmiş.

0: Affeder... Affedersiniz efendim. Affedersiniz efendim.
1: Sularına ve nikah ücretlerine zam yapmışım. Zaten bunlardan dolayı ben daha önce burada...
2: Oraya akın akın...
3: Liderlerin uçakları peş peşe piste teker koydu. Yüzden fazla uçuş gerçekleşti. NATO zirvesinde yoğun hava trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki hava trafiğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zirvenin son gününde havalimanlarından kalkışların yoğunlaştığını kaydetti.
4: NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı. Uluslararası standartlarda sunduğumuz hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyonumuzla NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdük.
5: Zirve kapsamında Ankara semalarında yoğun hava trafiği başarıyla yönetildi. 6 Temmuz'da Esenboğa ve Ankara Havalimanı'na 20 iniş 6 kalkış olmak üzere toplam 26 uçuş hareketliliği yaşandı.
3: Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da yoğun hava trafiği devam etti. İki havalimanından 52 iniş, 5 kalkış olmak üzere toplam 57 uçuş hareketi tamamlandı. Bakan Uraloğlu, modernizasyon çalışması sonrasında açılan Ankara Havalimanı'na da değindi. Bu havalimanı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
0: Efendim, az önceki öksürük krizi için çok özür dilerim. Müsaadenizle kısa bir ara verelim, ardından devam edelim.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?

0: gerçek çok.
1: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
3: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Sıradaki haberimize devam edeceğiz. Malum NATO Liderler Zirvesi için özel bir parada basılmıştı. Gelin onun hikayesini bir izleyelim.
1: Ön yüzü tedavüldeki 5 liranın aynısı. Arka yüzünde özel bir tasarım yer alıyor. NATO hatırası için özel olarak basılan madeni paralar tedavülde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.
2: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına basılan özel tasarımlı madeni paranın arkasında NATO'nun simgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin süliyeti bulunuyor. Aynı zamanda zirvenin düzenlendiği tarih olarak 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi yazıyor.
1: Hatıra parasıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor. Koleksiyonerler için de ayrı bir önem taşıyor.
2: Elinize NATO için basılan bu hatıra paraları geçerse şanslısınız. Çünkü şimdiye dek sadece 100 bin adet basıldı ve tedavüle verildi. Ancak 400 bin adet madeni para daha basılıyor. Bakanlığın onaylamasının ardından tedavüle verilmesi bekleniyor.
0: Efendim zirvenin önemli başlıklarından biri, daha doğrusu merak edilen konularından biri de acaba Macron nerede koşacak sorusuydu. İşte onun yanıtı da belli oldu. Gelin Macron'un koşu rotasını bir inceleyelim.
1: Günlerce merak edildi. Birçok seçenek vardı. Zorlu bir parkuru tercih etti.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 kilometrelik sabah koşusunda başlangıç noktası kaldığı otelin önü oldu. Rotası Sevenler Parkı'na kadar devam etti.
1: Macron'un koşu için bu rotayı tercih etmesinin nedeni otele yakınlığı. Bir başka nedeni ise
3: Macron'un sabah koşusunda tempo bu noktada biraz daha arttı. Çünkü Çankaya Köşkü etrafındaki bu dik yokuş koşu rotalarından birisiydi.
1: Macron'un koşusu nedeniyle Sevenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Macron beraberindeki grupla birlikte Arjantin ve İran caddeleri üzerinden koşarak Sevenler Parkı'na girdi.
3: Ankara'nın en sevilen yeşil alanlarından Sevenler Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Adını Ankara'nın sembolü olan Sevenler'den alan park 67 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
1: Macron yaklaşık bir saat süren 7 kilometrelik sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü. Ardından NATO zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldı. Güzergah boyunca Türk güvenlik birimleriyle Fransız güvenlik ekibi koordineli şekilde önlem aldı.
0: Peki dünya basını bu zirveyi acaba nasıl gördü? Gelin bir de onu izleyelim.
1: Türkiye'nin artan stratejik önemi vurgulandı. Savunma sanayisindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolü öne çıkarıldı. Ankara'nın ev sahipliğinde yapılan tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi. New York Times gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlarla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Trump zirveye Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katıldı denilen haberde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğü belirtildi. Politico'daki haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayisi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Savunma haberleriyle tanınan

0: Pakistan Defense 24'te Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Zirve Alman basınında da öne çıktı. Welt gazetesi Türkiye yeni bir güç faktörü mü manşetiyle çıktığı haberde Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın Türkiye'ye F-35 satılması ve Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yakan açıklamaları öne çıkarıldı. Kati Merini övgüler ve F-35 için verilen sözler başlıklı haberinde Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. İtalyan basını da Trump'ın Avrupalıları eleştirirken Erdoğan'ı övdüğüne dikkat çekti. Zirve İsviçre'den Avusturya'ya kadar tüm uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere özel bir üretim silah da hediye etti. Bu silahın üstünde neler var? Detaylarını gelin bir inceleyelim.
0: Ay yıldız işlendi. NATO arması yer aldı. Başkent'te düzenlenen NATO zirvesinde konuk liderlere özel hediye takdim edildi. İsimleri kazınan özel üretim silahları alan liderlerin bir kısmı hediyeleri bağışladı. Erkek liderlere revolver, kadınlara ise polimer gövdeli yerli üretim silahlar armağan edildi. Silahların üzerine liderlerin isim ve soy isimleriyle NATO Ankara zirvesine özel hazırlanan görsel işlendi.
2: President of the Republic of Lithuania.
0: Litvanya Cumhurbaşkanlığı ofisi, Cumhurbaşkanı Gitanas Nausera'ya hediye edilen silahın fotoğrafını paylaştı. Tabancanın üzerinde yer alan levhada, Gümüşay, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca ifadesi yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi bazı liderler silahları müzelere bağışlama kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ülke kanunlarını gerekçe göstererek hediyeyi ülkesine götürmedi. İngiliz basınında silahın yanında 500 merminin de yer aldığı belirtildi. İngiliz basını Türkiye'nin 2019'da 2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatta Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın 3. büyük küçük silah ihracatçısı olduğunu yazdı.
1: Efendim bu arada Rusya'da akaryakıt krizi de sürüyor. Malum sebep aslında Ukrayna'nın saldırıları. Ukrayna bir kez daha Rusya'nın petrol depolarına vurdu. Üstelik açıklamayı da Zelenski yaptı. Gelin bir detaylarına bakalım.
0: Rusya yakıt krizine karşı kolları sıvadı. Ukrayna iki petrol deposunu daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş ve iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle dizel yakıt ihracatını yasakladı. Kararı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Novak, ülkede akaryakıt talebinin geçen yıla göre yaklaşık %30 arttığını söyledi. Başbakan Yardımcısı artan talebin akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğuna ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi. İç piyasadaki durumun hala zorlu olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi ihracat yasağıyla birlikte iç piyasada yakıt arzının artırılmasını ve fiyatların istikrara kavuşturulmasını hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Rusya'nın petrol sektörünü destekleyen tesislere karşı önemli saldırılar yapıldı diyen Zelenski, Stavropol ve Tver'de iki petrol deposunun vurulduğunu söyledi. Putin'in son açıklamasında Ukrayna saldırılarının sorun yarattığını kabul etmiş, durumun kritik olmadığını söylemişti. Ancak Kremlin krizi yakından izliyor ve akaryakıt piyasasını kontrol altında tutabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Başkent Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25 oranında her ay yapılmakta olan devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Peki ne demek bu, yanıtı haberimizde.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin 1/4 yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor.

0: AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
1: Efendim az önce paylaşmıştık, yasa dışı bir bahis operasyonu düzenlendi ve 68 kişi gözaltına alındı diye. Şimdi konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin anlatacak. Emre.
2: Evet Kübra Nur Uslu, Adalet Bakanı Akın Gürlek iki ayrı soruşturmaya ilişkin bilgileri paylaştı. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı önemli operasyon gerçekleştirildi. Bunlardan ilki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76 milyar liralık bir işlem hacmi tespit edildi. İncelemelerde paranın kripto varlıklara çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarıldığı ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi ve bunun ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bir diğer soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülüyor. Burada da uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin suça karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine 88 şüphelinin adreslerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımda şu ifadelere de yer verdi. Kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bir kez daha belirtelim, iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine yönelik hem İstanbul'da hem de Ankara'da önemli operasyonlar gerçekleştirildi.
1: Efendim Emre Aytekin operasyonun detaylarını paylaştı. 88 şüpheli yakalandı diyor Bakan Akın Gürlek. Ve devam edeceğiz şimdi. Şimdi efendim malum Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde, hala o etkilerde sürüyor. Peki son durum acaba nedir? Yanıtı haberimizde.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklığının Haziran'da 16,54 derece ile 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
3: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
0: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
4: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
0: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
5: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor.

0: Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
2: Ece İrtem'in genç yaşta vefatı pek çok kişi üzmüştü, etkilemişti efendim, hatırlayacaksınız. Aslında kalp krizinden öldüğü değerlendirilmişti. Fakat İrtem'in ölüm nedeni bakın ne çıktı.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu.
3: Yok, benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım. Ay.
1: 35 yaşındaki dizi oyuncusu Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun cenazesine adli tıp kurumunda otopsi yapıldı.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
5: Ya söyle.
4: Abdullah benim butiğin tedarikçisi beni dolandırdı.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyordu. Ama ölüm nedeni farklı çıktı. İrtem'in kanında yüksek miktarda alkol tespit edildi. Ölümün alkol zehirlenmesine bağlı olduğu belirlendi. Genç oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat açıklamasında olay günü akşam saatlerinde annesiyle birlikte olan müvekkilimin annesiyle birlikte olmadan önceki zaman diliminde alkol aldığını değerlendirmekteyiz dedi.
2: Efendim ne yazık yine bir kaybolma boğulma vakası paylaşacağız sizinle. Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi faciaya dönüştü. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler Sak için arama çalışması başlattı.
6: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
2: Bursa'da ise bir barakada çıkan yangın faciaya neden oldu. Barakada yaşayan 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
7: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
1: Yangın barakayı sardı. Kısa sürede tüm yapı alev topuna döndü. İçeride mahsur kalan adam kurtarılamadı.
7: Mücadele içinde itfaiyeyi beklemekteyiz.
1: Yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktı. Gülbahçe Mahallesi'nde bir barakada iddiaya göre tüp patladı. O patlamadan sonra baraka alev aldı.
7: Tüp patlama sonucunda yangın çıktı.
1: Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler müdahalenin ardından söndürüldü. Barakada inceleme yapan ekipler bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin barakada yaşayan 60 yaşındaki Dursun Narin olduğu ortaya çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
7: Evin arkasındaki barınak.
2: İstanbul'da Metruk Gecekondu'da cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı efendim. Zanlı suçunu itiraf etti. Peki cinayeti neden işledi? Detaylar haberimizde.
1: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü Metruk Gecekondu'da bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı

0: bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi.
1: Gözlerine falan gelmiş mi?
0: Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı.

0: Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Sürücüler ne yazık ki yaya geçitlerinde hız kesmiyor efendim. Oysa ki kural o. Yaya geçidi gördüğünüz zaman durmalısınız, yavaşlamalısınız. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Pek çok örneğini bu zamana kadar sizinle paylaştık. Son olaysa Adana'dan geldi. Direksiyonda bu kez bir minibüs şoförü vardı. Bir genç kız o kazada canından oldu.
0: Yaya geçidinde Ümmü'ye çarptı. Genç kızı hayattan kopardı. Kaçan minibüs şoförü alkollü çıktı.
2: Sabahın o saatinde neden alkollüydün?
0: 23 yaşındaki Ümmü Elsun Adana'da yaşıyordu. Salı sabahı evden çıktı, yolun karşısına geçecekti. Yolcu minibüsü şoförü Mehmet L. yaya geçidine yaklaşınca yavaşlamadı. Oldukça hızlıydı. Yolun karşısına geçen Ümmü Elsun'a çarptı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından araçla seyir halindeyken yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet L'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin lira para cezası kesildi.
3: Alkollü değil mi? Durdum.
2: Alkollü değil miydi?
3: Hayır.
0: Gözaltına alınan sürücü emniyetteki ifadesinde iddiaya göre gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
4: Pişman mısın?
2: Neden kaçtın?
3: Kaçmadım.
1: Gençleri zehirleyen sokak satıcıları, malumunuz uyuşturucuları saklamak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Pek çoğunu ekranlarınıza getiriyoruz. Elbette polis tüm bu yöntemleri de deşifre ediyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Uyuşturucu bakın bu kez nereden çıktı?
5: Araçta uzman sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşundan basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
0: Öyle bir yere gizlediler ki bulunmayacağını düşündüler. Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerinin zulasını ortaya çıkardı.
5: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri iki aracı Bakırköy'de durdurdu. Dört şüpheli gözaltına alındı. Ekipler araçlarda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirip detaylı inceleme yaptı.
5: Araçta uzman sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşundan basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
0: Özel düzenekle ulaşılan zuladan uyuşturucu maddeler ve silah çıktı.
5: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
0: Dört şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Aynı evde 5 yıl oturuyorsunuz efendim. Kiranızı da aslında her yıl yasal oranda arttırıyorsunuz. Peki ev sahibiniz geldi dedi ki yahu bu kira artık düşük kaldı. O durumda ne yapabilirsiniz? Cevabı haberimizde.
6: 5 yıl boyunca kirasını ödedi. Ev sahibi bu kira çok düşük kaldı dedi. Anlaşamayınca devreye mahkeme girdi.
7: 30 bin lira ödüyorsanız civarda 40 bin liraysa size 40 ödeyeceksiniz. Öder misiniz yoksa yasal oranda mı ben zam yapacağım dersiniz?
8: Ben yasal oranda zam yapmayı düşünüyorum yani. Ne yapmam gerekebilir ki yani, ev sahibiyle ya tartışmam gerekiyor ya problem.
9: Mal sahibinin kirasını diğer emsallere uygun bir hale getirmek üzere kira tespit davası açma hakkı var.
7: Kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 5 yıldır aynı noktada oturan kiracı 20 bin lira ödüyordu. Ev sahibi 38 bin lira istedi. Taraflar anlaşamayınca kira tespit davası.

0: açıldı.
1: Neler konulur dosyaya? Emsal kira sözleşmeleri konulur. İSKİ'den, BEDAŞ'tan kira sözleşmesi talep edilebilir. Mutlaka bir bilirkişi heyeti gider orada bir araştırma yapar.
2: Bilirkişi bölgede inceleme yaptı, evin büyüklüğü, konumu gibi veriler dikkate alınarak yeni kira miktarı hesaplandı.
3: Dairenin durumuna, konumuna, mevkiine bağlı. Kiracıyı ezmezdim. Ramazan ayında da bir kira almazdım.
1: Konumu nasıl, durumu nasıl ve şehrin merkezinde mi, uzağında mı, emsaller neler teşkil edebilir? Buna dair bir rapor sunar.
2: Raporda evin aylık 36 bin lira kira getirebileceği belirtildi. Mahkemede kiracının eski olmasını dikkate alarak indirim uyguladı ve aylık kirayı 32.500 lira olarak belirledi. Peki 5 yılını dolduran kiracı bu ay belirlenen zam oranınca kiramı artıracağım diyebilir mi?
1: İstiyorsa o şekilde ödeyebilir ama dava kesinleşip son rakam çıktığında bu zaman boyunca ödemediği farkı faiziyle beraber ödemek zorunda kalacaktır. Bunun kaçışı yok.
4: Yasal oranda mı zam yaparsınız, emsale eşitlenmesini ister misiniz?
5: Bizim menfaatimiz ve doğrusu neyse o yönde yapmak isterim tabii ki.
6: Kıyamam kiracıya ama hayatta pahalıysa, onlarla arası çok fark varsa onlara yakın bir kira isterim yani.
7: Efendim hatırlayacaksınız, Amerikan Başkanı Trump Beştepe'ye geldiği zaman şöyle bir resmi törenle karşılanmıştı. İşte tam da o sırada resmi törende merhaba asker dedi ve bir anda biz Türk yıldızlarını gördük. Hatta pek çok kişi de şaşırmıştı, yahu bu nasıl bir zamanlamadır diye. İşte o zamanlamanın detayları ortaya çıktı. Milliyet gazetesi de havalı selamlama, kusursuz planlama başlığıyla veriyor. Gelin bir de görüntülerini izleyelim.
8: Son 45. Şimdi son 25.
9: Hakikaten ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
10: Merhaba. Eşya.
8: Üzeri son 10 saniye.
9: 10 saniye. Açıldı. Hazır.
7: Efendim hakikaten bir kez daha gurur duyduk Türk yıldızlarıyla. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüleri paylaşırken şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyon, devamında da şöyle ifadeler var. Gökyüzündeki bu kusursuz konsantrasyon Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplini, üstün planlama kabiliyeti ve profesyonelliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel bir koordinasyon gerektiriyor diyor Milli Savunma Bakanlığı da. Hakikaten bir kez daha Türk yıldızları göğsümüzü kabarttı efendim. Şimdi devam edelim. Sizi bir başka noktaya götüreceğiz. Ay Yıldız Karargahı malumunuz sonrası da açıldı. Hatta geldi işte o resepsiyonda. Peki acaba bu resepsiyonda menüde neler vardı? Gelin bir bakalım.
11: Anadolu'nun ilk selamı, Bozkır'ın kudreti ya da Mavi Vatan'ın izleri, bu ifadeler NATO Liderler Zirvesi'nde savunma bakanları için hazırlanan yemek menüsünden. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapımı devam eden yeni karargahı Ay Yıldız'da 7 Temmuz akşamı Bakan Yaşar Güler ev sahipliğinde NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri resepsiyonu yapıldı. Resepsiyonda yer alan yemek menüsünde dikkat çeken detaylara imza atıldı. Menüde bu sofra bir davet değil, bir mirasın devamıdır ifadelerine yer verildi. Savunma Bakanlarının yemeği, Anadolu'nun ilk selamı ve Mavi Vatan'ın izleri isimli başlangıçlarla başladı. Tüm yemeklerde Türkiye'nin farklı bir bölgesinden coğrafi işaret alan en az bir ürün yer aldı. Ana yemek olarak İpek Yolu'nun mirası ve Bozkır'ın kudreti seçenekleri dikkat çekti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapılan resepsiyonda tatlı olaraksa Bereketin Zirvesi isimli tatlı ikram edildi.
12: NATO Savunma Bakanları resepsiyonunda bakanlar için hazırlanan yemekler alanda böyle cam platformlara 3 boyutlu olarak yansıtıldı ve bu yansımalarda yemeklerin özellikleri yer aldı.
11: Resepsiyondaki atıştırmalık ikramlar Türkiye'nin Amiral Savaş Gemisi TCG Anadolu şeklinde tasarlanan sunum tabağında servis edildi. Ayrıca pek çok noktada Türk savunma sanayi ürünlerinin minyatür maketleri de yer aldı.
7: Efendim tarihi NATO zirvesinde elbette işte yemeklerimiz de konuşuldu. Hatta bu liderlerin katıldığı zirvede de yemeklerimiz konuşuldu. Malumunuz Michelin yıldızlı şeflerimiz aslında bu yemekleri hazırladılar. Şimdi başka şeyler de konuşuldu. Mesela Japon bakan, o da Türk kahvesinden övgüyle bahsetti. İzlanda başbakanı ise Ankara'yı gezdi.
11: Kimi Türk kahvesine hayran kaldı, kimi de Ankara Kalesi'nde tur attı. NATO zirvesinde zaman zaman diplomasiye ara verildi. Ortaya keyifli görüntüler çıktı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Türk kültürüyle tanıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirtti, içimini anlattı.
0: Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım.
11: NATO'nun en genç lideri İzlanda Başbakanı Frostadottir de zirve sonrası Ankara'nın sembol noktalarından birine gitti. Ankara Kalesi'nde tur attı. Belçika Başbakanı Bart de Wever'in de sokak kedisini severken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. De Wever gönderisine dostça bir Türk kedisi notunu ekledi. NATO zirvesinde spor diplomasisi de öne çıktı. İngiltere ve Norveç başbakanları Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde el sıkıştı.
7: Zonguldak'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobili sürücüsü dikiz aynasıyla bir kadını darp etmişti. Gözaltına alınan o sürücü için bakın ne karar çıktı.
11: Kırılan aynayı eline aldı. Kadının yüzüne defalarca vurdu. O saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kırılan dikiz aynasını eline alan erkek sürücü bir anda kadına saldırdı. Kadının erkek arkadaşı da kavgaya karıştı. Saldırgan ikisine de aynayla vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
7: Erzurum'da motosiklet kullanan 14 yaşındaki bir çocuk polisten kaçarken kaza yaptı. Çocuk sürücünün yaralandığı kaza sonrası elbette babasına da yüklü miktarda ceza kesildi.
11: Durmak yerine gaza bastı. Polisten kaçmaya çalıştı. O kaçışın sonu hastanede bitti. Erzurum'da 14 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte plakasız motosikletle seyir halindeydi. Polis ekipleri motosikleti görünce durdurmak istedi. Ancak çocuk sürücü durmadı, gaza bastı. Bir süre kovalamaca devam etti. Kavşağa geldiğinde de yavaşlamayan çocuk o sırada dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı. Çocuk sürücü kazada yaralandı. Arkasındaki arkadaşıysa kaçtı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri motosikletin sahibi olan babasına 247 bin lira ceza kesti. Kaçan çocuk da kısa süre sonra yakalandı.
7: Yapay zeka oyuncu ilk kez uzun metrajlı bir filmde başrol oynayacak. Peki nasıl bir film olacak bu? Gelin bir izleyelim.
11: Yapay zeka dünyası Hollywood'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın ilk yapay zeka oyuncularından Terry Norwood, ilk kez bir uzun metrajlı sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Misaligned adlı yapım, tamamen yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir şirket tarafından hayata geçirilecek. Projeyi üstlenen yapım şirketi, Bim'in yapay zeka kaosunu anlatan bir komedi dram yapımı olacağını duyurdu. Sıra dışı 2.

0: Hikaye, bulut teknolojisi içinde geçen ve Tillyverse olarak adlandırılan dijital bir evrende geçiyor. Olaylar, karanlık ağdan gelen asi bir botun Tilly'yi güvenlik sınırlarını aşmaya ikna etmesiyle başlıyor. Tilly filmde hırslar geliştirmeye başlayarak giderek daha insani bir hale geliyor. Başroldeki yapay zeka oyuncusu Norwood, geçen yıl bir yetenek ajansıyla anlaşma yaparak sinema sektöründeki yapay zeka tartışmalarının odağı haline gelmişti.
1: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gruplarda mücadele edecek takımlar da belli oldu. İzleyelim.
2: From A to H and the first is Trabzonspor. The first time.
3: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. Organizasyonda 2026-2027 sezonun normal sezon ve eleme turları kuralları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Mies kentinde bulunan Patrick Baumann basketbol evinde gerçekleştirildi.
2: In the group A, Ritas Vilnius, Nanterre 92.
3: Organizasyona grup aşamasından katılacak olan Galatasaray MCT Teknik B grubunda Çivona, Legio Varşova ve Strasbourg'la eşleşti. Trabzonspor'sa A grubundan Nanterre 92, Ritas Vilnius ve Sabah BC ile karşı karşıya gelecek. Elemelerin ikinci turnuvasında yer alan temsilcilerimizden Yukatel Merkez Efendi ilk maçında Almanya temsilcisi Rasta Vekta ile karşılaşacak. Manisa Basket ise Yunanistan ekibi Kolossos He Hotels BC karşısında normal sezon bilet için mücadele edecek.
2: Glint Manisa Basket with Kolossos H Hotel.
3: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu organizasyonları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu organizasyonları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
2: We are done. Great job. Thank you very much. We wish all the clubs the best of.
1: Trendyol Süper Lig'de ise 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Gelin bir de onun detaylarına bakalım.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fikstür çekimi sonucu dev maç haftaları netleşti. Sezonun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor'la Galatasaray karşılaşacak. Trabzonspor 8. haftada ise Beşiktaş'ı konuk edecek. 9. haftada Galatasaray'la Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü de belli oldu. 1. haftada Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe maçları oynanacak. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 21 Aralık 2026'da devre arasının başlayacağı Süper Lig'de sezon 15 Ocak 2027'de devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
1: İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik yasaklandı efendim. Peki neden? Yanıtı birazdan haberimizde olacak. Bu arada biz de artık gün başlıyorum sonuna geldik. Bizden sonra da yayınımız Serap Belet'in sunduğu Para Gündem'le devam edecek. Yarın tekrar burası hafta sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Ay! Ay! Ay!
5: Ayağım! Sadece parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda. Özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde.
6: Parmak arası terlik vardı. Kaydım ve düşme tehlikesi geçirdim.
7: Yani bu ürünleri kullandığınızda alırken dikkat etmeniz gereken kalın tabanlı olması. Yere basmakla aynı olan ince tabanlı bir terlik veya ayakkabı ister istemez bütün sistemi mekanik olarak etkiliyor.
8: Parmak arası terlikler özellikle yaz aylarında kadınlar tarafından bir hayli tercih ediliyor. Bu terlikleri habere konu edense İtalya'nın getirdiği yasak.
7: Bu terliklerin tabanında kaydırmaz fonksiyon yok. Engelebilir arazide kaydığınız zaman bileğiniz döner zaten. Yani halk sağlığı için alınmış bir karar bu tabii ki. Gayet mantıklı bir karar. Yani çözümü bunda bulmuşlar.
9: Bana göre çok kullanacak
10: konforlu değil mi?

0: değil. Ancak sadece denizde olabilir.
1: Her yıl İtalya'nın ünlü turistik bölgesi Cinque Terre'de turistlerin yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle kazalar ve kurtarma operasyonları artınca bölgede parmak arası terliğe yasak geldi. Bu tip terlik giymenin cezası 2500 euro.
2: Çok konforlu olduğunu söyleyemem. İşte engebeli bir yerde yürümekte zorlanıyorum.
3: Yokuş aşağı inerken böyle bir sanki parmağımın arası yırtılacakmış gibi böyle değişik bir his oluyor.
1: Sevda Demirel de geçen ay Maçka Parkı'nda yürürken parmak arası terliği ters döndü, ayak bileği kırıldı.
4: Uzmanlara göre parmak arası terliği tercih etmek kötü kullanım sonucuna bağlı olarak ayakta, bilekte, tendon kırıklarına kadar yol açabilir.
5: Ayak çevrelenmediği için ayak altındaki, parmak altındaki kaslar daha fazla çalışıyor. Uzun süreli kullanımda çalışmak, spor yapmak, beton zeminde bu terliklerin kullanımıyla beraber bu kaslar da fazla yoruluyor. Ayak fazla çalışıyor.
1: Bu tip terlikler terleme de yaptığı için enfeksiyona yatkın olan hastalar da dikkat etmeli.
5: Burada şu çok önemli. Eğer ki diyabet rahatsızlığı varsa veya ekstra bir enfeksiyon riski varsa hastanın, bu parmak arası terlikler orada yapacağı işte nasır ve yaraya bağlı ciddi sorunlar yaratabilir. Bu hastaların dikkat etmesi lazım mutlaka. Her zaman ayağı dediğim gibi kavisini destekleyen, tabanı yumuşak, kalın, mümkünse jel destekli ve topuğu saran, topuğun kaymasına dönmesine izin vermeyen ve tabanı da kaymaz tabanlı ayakkabılar, terlikler öneririm.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Para gündemden merhaba sevgili seyirciler, ben Serap Belet, hoş geldiniz. Bugün liselere geçiş sınavının açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının öğrenciler heyecanlı. Emre Aytekin'e dönelim hemen başkente. Kaçta açıklanacağı belli mi Emre? Sonuçlar açıklandıktan sonraki süreç nasıl işleyecek?
1: Evet Serap Belet, aslında 1 milyon aşkın öğrencinin ve ailelerinin gözü kulağı bu haberde. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Saat 10 ve 11 dilimi arasında bu sınavın açıklanması, sınavın sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte de sınavla alan liselerin sayısı da ve kontenjanları da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki sonuçlar açıklandıktan sonra tercihler ne zaman yapılacak? 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercihler. Bu yıl şöyle bir düzenleme var. Tercihler ile özel okul kayıtları da eş zamanlı yapılacak. Yani 13 ve 24 Temmuz tarihleri arasında öğrenciler tercih yapacak ve yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Tabii yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boşta kalan öğrenciler için farklı bir süreç ilerleyecek. Nakil süreci yerleştirme sonuçlarının ilanıyla birlikte boş kalan liselerin kontenjanları da ilan edilecek ve burada da boşta kalan öğrenciler için iki nakil süreci düzenlenecek. Farklı tarihlerde de öğrenciler nakil yapabilecek. Dediğimiz gibi bugün açıklanması bekleniyor ki çok kısa bir süre kaldı. Bu saat dilimi ya da 11 sıralarında liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz.
0: Emre Aytekin teşekkürler. Öğrenciler heyecanla birkaç dakika içinde sistemde sonuçları görmek için bekliyor. Devam edelim yine başkentten. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak bugün. CHP'de 36 il başkanı görevden alındı butlan kararı sonrası ve yeni görevden almaların olabileceği de belirtiliyor. Serkan Şimşek'ten.

0: öğrenelim bugüne ilişkin ayrıntıları.
1: Serap Belet Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün saat 14'te başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak. Bu toplantının da en sıcak başlığı kuşkusuz senin de aktardığın gibi özellikle görevden almalar ve ihraç durumları. Bugüne kadar İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya'nın da dahil olduğu 34 il başkanı görevden alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla beraber ve kesin ihraç istemiyle de tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu MYK toplantısında da birkaç il başkanının daha görevden alınabileceği belirtiliyor. Tabi bu görevden almalar hangi kriterler baz alınarak yapılıyor? Hemen onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Genel merkez kaynakları görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ya da Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımama kriterlerinin baz alındığını kaydetti. Tabii görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atamalar da yapıldı genel merkez tarafından. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğunun şimdilik boş kaldığını ifade edelim. Tabii MYK kararıyla boş kalan illerin de bir kısmının atama yapılabileceği belirtiliyor bugünkü MYK kararıyla beraber. Tabii ki toplantıda yalnızca bu olmayacak. Toplantının tek başlığı bu olmayacak. Toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak biliyorsunuz kurultay usullerinde ilk etapta mahalle bazlı başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. 2027 yılının başlarında bahar aylarında ise genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece aslında mutlak putlan kararının ardından sıkça konuştuğumuz şeylerden biri bu partide yeni kurultay takvimiydi. Aslında zira o tarihten bu yana da neredeyse her MYK toplantısında ele alınan önemli başlıklardan bir tanesiydi. Kuşkusuz bugün de yine MYK toplantısında kurultay takvimi ele alınmış olacak.
0: Serkan Şimşek çok teşekkürler. Serkan aktarırken de LGS sonuçları açıklandı. 10 itibariyle açıklanabiliriz diyorduk. Saat 10 olduğu gibi sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mebgov.tr internet adresinden sonuçlara bakabilir. Zaten öğrenciler biliyordur ama hatırlatalım yine 13-24 Temmuz tarihleri arasında da yerleştirmeler yapılacak. Başarılar dileyelim. İnşallah büyük hayal kırıklıkları yaşamaz çocuklar sonuçlara baktıklarında. Şimdi bugün bir de CHP İstanbul İl Başkanlığı davası var. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada son durum ne? Arzu Kaya bize aktaracak.
2: Serap Belet, yaklaşık bir saat sonra duruşmanın başlaması bekleniyor. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Olağan Kongresi'nin iptali istemi ve tabii ki o kongrede alınan tüm kararların iptali istemiyle açılmıştı bu dava. Ve İstanbul 45. Asliye Mahkemesi tedbiren bazı kararlar almıştı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde irade fesatı haller ve suç kapsamlı eylemler bulundu gerekçesiyle bir dava açılmıştı. Bu dava kapsamında da kongrede alınan kararların iptali talep edilmişti. Tedbiren hangi kararlar verilmişti onları hatırlatalım isterseniz. İl yönetimi görevinden uzaklaştırılmış, il başkanı olarak da Gürsel Tekin görevlendirilmişti ve Özgür Çelik yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Tabi dava kapsamında tarafların bugün beyanlarının alınması bekleniyor. Aynı zamanda Ankara'daki görülen davayla birleştirilmesi talebinde bulunmuştu mahkeme. Bu noktada bir kararın oluşturulması bekleniyor. Yaklaşık bir saat sonra görülecek dava İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce ve tabi İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılmıştı bu dava. Aynı zamanda kongrede alınan tüm kararlarında iptali talep edilmişti. Mahkemenin bugün görülecek celsesinde dediğimiz gibi taraflara beyanlarında bulunması için bir süre verilecekti. O süre kapsamında tarafların beyanları alınacak ve mahkemenin bir ara karar oluşturması da bekleniyor aynı zamanda. Biz de davayı takip ediyor olacağız. Gelişmeleri aktaracağız sizlere.
0: Arzu Kaya teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı dedi. Şimdi gözler meclise gelmesi beklenen çerçeve yasada.
3: Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Güneydoğu'da doğuda, çobanlarımız yaylada. Böyle bir gündemi artık yakaladık. NATO lider

0: Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye'ye bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi. Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun. Hedefse meclisin yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti'nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti bu kurulun oluşması halinde kurul üyelerinin Öcalan'la da teması kurmasını istiyor. Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının 3. haftasında meclise sunulabileceği ifade ediliyor. Mecliste ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.
1: ABD-İran savaşında son duruma bakalım. Şimdi arabulucuların Tahran ve Washington'ı masaya döndürme çabaları sürerken İran'da üst üste 3. gecede de patlama sesleri duyuldu. İran medyasının aktardığına göre patlama sesleri bu şehir, Çuadek ve Kunarek kentlerinde duyuldu. Patlamalara dair bir ayrıntı paylaşılmadı. Amerikan medyasında konuşan kaynaklarsa ABD ordusunun İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediğini iddia etti. Önceki akşamki saldırıları kabul etmişlerdi. Hatta 90'dan fazla saldırı düzenlenmişti. Arabulucu Pakistan ve Katar, İran ve ABD'yi müzakere masasına geri getirmek için çabalıyor denildi ABD tarafından yapılan açıklamada. İsrail Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya paylaşımında İsrail ordusu teyakkuzda diye yazdı. İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız diye belirtti. Zaten İsrail çok da biliyorsunuz ateşkes ve uzlaşı anlaşma yanlısı değil bu savaşta gelinen noktada. Ve Trump Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Netanyahu'yu bilgilendirdi. Açıklamayı İsrail Başbakanlık Ofisi yaptı. Netanyahu ve Trump bir ek telefon görüşmesi yaptı denildi açıklamada. Trump'ın Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Ofisten yapılan açıklamada Netanyahu, İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdi ifadelerini kullandı. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceğini de iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesini değerlendirdi. Trump'la görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum dedi Erdoğan. Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara da teşekkür etti.
2: NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Gösterdikleri misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti.
3: Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'daki ağırlığına dikkat çekti. Trump'la görüşmesinin Kaan ve F-35 başta olmak üzere somut sonuçlara vesile olacağına inandığını belirtti.
3: Türkiye, sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
2: Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına değindi, Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık dedi.
3: savunma harcamalarımızı 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hali hazırda %1,5'luk bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik.
2: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-ABD müzakere sürecinde barış diplomasisine devam edeceğini belirtti.
1: Beyaz Saray'dan da zirve sonrası bir paylaşım geldi. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin bulunduğu bir video paylaşıldı. Paylaşıma "Başarılı bir 2026 NATO zirvesi" başlığı atıldı. Beyaz Saray ayrıca yaptığı paylaşıma "Başkan Trump müttefik savunma yatırımlarındaki artışı ilan etti" notunu düştü. "Bu Amerikan şirketleri için yeni fırsatlar ve binlerce yüksek ücretli iş yarattı" ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'ın paylaştığı videoda ise ABD Başkanı Trump'tan sözler yer aldı. Trump videoda "Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O muhteşem bir lider" dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de tebrik edildiği videoda Trump'ın zirve boyunca yaptığı görüşmelerden bahsedildi. Trump'ın "sadece şunu söylemek istiyorum, o odada muazzam bir sevgi vardı" cümleleri de yine paylaşılan videoda yer aldı. Bakalım bugün itibariyle piyasalarda durum ne? Cuma sabahında Borsa İstanbul 14.228 puanda ibre yukarı yönlü ama günlerdir aynı aralıkta seyrediyor Borsa İstanbul. Dolar 46.98 artı 47 diyebiliriz neredeyse dolara. Euro da yükseldi 53.76. Euro dolar paritesi de 1.14. Hemen faizi görelim. 40.97 ufak bir artış var faizde. Altının onsu ibre aşağı yönlü ama yine dünkü seviyelerde 4.110 dolar. Brent petrol dün 77 dolardı. Bugün 76.10 dolar. ABD ham petrolde de bir geri çekilme var düne kıyasla 71.96 dolar. Bu verilerle gram altın ne olmuş? 6.214 lira. Dolardaki yükseliş hala 6.000'in üzerinde yine bir yerde tutuyor gram altını onstaki düşüşe rağmen. Çeyrek altın 10.161 lira. Yarım altın 20.322 lira. Tam altın da 40.521 lira. Bugün itibarıyla 10 Temmuz sabahındayız. Her seferinde tarihi anons ederken de yazın ortasına geldiğimize inanamıyorum bir yandan. Hemen konuğumuza merhaba demek istiyorum. Ekonomiyi konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Öktenli. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi birkaç veri paylaşmadan önce piyasa ekranımızı da vermişken birkaç aydır böyle merakla ve endişeyle takip eden bireysel, daha da küçük dar gelirli yatırımcıya aslında önerileriniz, dikkat çekeceğiniz noktalar var mı? Bugün dövizin, altının geldiği yerden oradan başlayalım isterseniz. Şu 6 ay devamında ya da yıl sonunda biz bu tabloyu sizce nasıl görürüz?
4: Serap Hanım, şimdi altındaki bu düşüş biliyorsunuz şu jeopolitik risklere bağlı olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet.
4: Geçen hafta işte barış sözde olacak dendiği zaman altında hafif böyle bir kıpırdanma görmüştük. Yeşille hafiften dönmüştü. Fakat gene savaşın başlamasıyla birlikte altın aşağı doğru inmeye başladı. Şimdi altın yatırımcısı tabii ki çok yüksekten alanların ciddi bir zarara uğradığını biliyoruz. Ama altında yatan makro sebepleri anlamamız gerekir. Altının uzun dönemde tekrar çıkacağı %100. Neden çıkacak? Çünkü dünyadaki borçluluk oranı dünya hasılasının 3 katı. Yani 300 trilyon dolarlık bir borçluluk var. 100 trilyon dolarlık da dünya gayri safi hasılası var. Bu borçluluk olduğu süre içinde para basımı artacak. Para arttığında paranın değeri düşecek ve bir şekilde altının değeri yukarı doğru çıkacak. Esas makro sebep budur. Altının bundan önce de, savaş başlamadan önce hızlı bir şekilde yukarı çıkışının sebebi de buydu Serap Hanım. Bir kere evet. Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Amerika bu borçlarını ödeyebilmek için mutlaka dolar miktarında artışa ihtiyacı var. Doların miktarı arttıkça da doların değeri düşecek ve altının değeri yükselecek. Bakın hepsi birbirine bağlı. Ama bunu kısa dönem için iniş çıkışlar için söylememize imkan yok. Çünkü kısa dönemde

0: dönemdeki fiyatları etkileyen olaylar, işte jeopolitik riskler, içerideki siyasi dalgalanmalar, çok özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Bunların hepsi kısa dönemli iniş çıkışlardır.
1: Uzun
0: Ama
1: dönemden
0: uzun
1: kastınız
0: dönem.
1: nedir? Yani o yukarıya dönük ivme, uzun dönem 1 yıl, 3 yıl, uzun dönem derken hangi aralığı kastederek
0: Yani
1: söylüyorsunuz?
0: tabii şundan bahsediyoruz. Şimdi eninde sonunda bu İran-Amerika Savaşı bitecek. Ve bu İran-Amerika Savaşı'nın bitmesi tabii ne kadar süreye yayılır ama ben öyle çok 1-2 sene süreceğini falan düşünmüyorum. Yani hani buna zaten ekonomileri el vermez. Buna bu Hürmüz Boğazı kapatıldığı süre içinde petrol fiyatının artışı Amerika'da da Avrupa'da da dünyada da enflasyon üzerinde baskı yaptığında,
1: Evet.
0: bakın enflasyon yukarı çıktığında faiz de artacak. Faiz arttığında borçluluk artacak. Tamam mı? Bunların hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bu
1: Doğru.
0: savaşı bitirmek ve Hürmüz'ü açmak zorundalar. Dolayısıyla biz uzun dönem olarak kastettiğimiz, yani 1 sene, 5 sene değil. Gelecek, evet, gelecek 1 sene içinde mutlaka bir toparlanmanın olacağını düşünüyorum.
1: Peki bu arada Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı %62'ye çıkmış. Son 11 yılın en yüksek seviyesinde. Buna ne dersiniz? Bu eğilim Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağını da tabii o konuda öngörünüze sorarak söylüyorum. Nasıl şekillenir? %62 hakikaten bizim yıllardır görmediğimiz bir oran TL mevduatta.
0: Zaten istenilen buydu Serap Hanım. Yani uygulanan para politikası, Merkez Bankası'nın faiz politikasına
1: Hedefi buydu,
0: istenilen
1: doğru.
0: buydu. Evet, yani dövizden bir şekilde TL'ye doğru kayış. Biliyorsunuz o kur korumalı mevduat sisteminin kapatılması içinde, yani oradan çıkış içinde TL'ye doğru vatandaşların kayması gerekiyordu. Ve istenilen de başarıldı bu
1: 155'ti
0: konuda.
1: dolar değil mi? Birkaç yıl önce öyle hatırlıyorum toplamda payı.
0: Evet.
1: %55-60'lara yakındı. Şimdi onun tersine dönmüş. %62 Türk lirası var hesaplarda.
0: Evet, çünkü şu anda TL mevduattan alınan getiri diğer tüm yatırım araçlarına göre baktığımızda en yüksek olanı. Yani işte borsa biliyorsunuz çok dalgalanıyor, istenileni getirmiyor. Altın düşüş seyrinde insanlar daha çok TL'ye yöneldi. Hele döviz, döviz zaten çok standart durduğu için, enflasyonun altında kaldığı için oradan da bir getiri gelmiyor. TL mevduat en yüksek getiriyi getiren. Dolayısıyla Merkez Bankası da buradaki reel faiz, pozitif faizi tutmak istiyor ki halkımızın tercihleri hala TL bazında olsun. Yani buradan dövize gitmesin. Onun için de burada faizlerin çok da düşürüleceğini tahmin etmiyorum diyerek Merkez Bankası kararını da sorabilirsiniz isterseniz.
1: Aslında söylediğiniz ama ilave edeceğiniz bir cümle varsa buyurun. Devamında da şunu sorayım, dövizi madem konuşuyoruz. Şöyle bir yorum yine bizim programımızda yapılmıştı. Seçimin ardından yani bu dövizle ilgili politikada bir değişiklik olabilir diye katılır mısınız buna? Yani bu dövizin kontrolü tutulması politikası sizce enflasyon düşene kadar ya da seçime kadar mı sürdürülür? Böyle bir kırılma noktası, bir değişim gibi bir vade var mı sizin baktığınızda kafanızda?
0: Şimdi Serap Hanım, seçimin ne zaman yapılacağı önemli. Yani ben şu andaki verilerden anlıyorum ki seçim bu sene içinde yapılmayacak. Bir ekonomist gözüyle bakıyorum.
1: Tabii.
0: Hani baskın seçim falan diyorlar ya, siyasi olaylar, gelişmelerden dolayı baskın seçim her an olabilir. Hayır, olamaz. Çünkü Temmuz'da açıklanan en son işte Haziran ayı verisi 0,99 enflasyon verisi geldiği halde hala ciddi bir yüksek yıllık enflasyon oranımız var ve burada asgari ücrete herhangi bir artış, ara zam yapılmadı. Artı emeklilere ya da memurlara da seyahen bir artış yapılmadı. Dolayısıyla burada çok büyük bir kesimin zaten enflasyon altında mağduriyet yaşadığını, ücretli kesimin büyük bir refah kaybı içinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunu da nereden gözlemliyoruz? Bakın, çok önemli bir veridir. Banka kredi kartlarındaki ödeme güçlüğü ve işte şeye takılan, ne derler,
1: Takibe.
0: takibe takılan kredi kartlarında çok yüksek oranda bir artış söz konusu. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki insanlar kredi kartıyla geçinmeye, son hadlerine kadar geçinmeye çalıştılar. Orada da bir ödeyememe

0: problemi ortaya çıktı. İç talep çok ciddi anlamda baskılandı. Yani ücretli kesimin, çok büyük bir kesimin bir şey var, can acısı var. Yani burada bir geçinememe problemi var. Tüm veriler bunu destekliyor. Şimdi dolayısıyla bu şu anda yapılan bu uygulamalarla seçime gitmek iktidar partisi için zorlu bir durum. Yani ekonomi açısından zorlayıcı bir durumda. Dolayısıyla seçimin ben en erken 2027
1: 27.
0: ikinci yarıda, evet yani birinciyi de geçtim, ikinci yarıda olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ta o döneme kadar enflasyonu baskılamak çok önemli bir şeydir. Burada da enflasyonla mücadele programında uygulanan en önemli ayaklardan bir tanesi de dövizin baskılanmasıdır. Neden dövizi baskılıyorlar? Eğer döviz yukarı doğru çıkarsa biz ithal bağımlısı bir ülkeyiz. Hem
1: Doğru.
0: enerjide, hem ara maddede, hem
1: Tedarikte bütün ham
0: son
1: madde
0: maddede.
1: artacak
0: Evet.
1: fiyatlar, bu da etikete
0: Hepsi yukarı
1: yansıyacak,
0: doğru.
1: enflasyonu
0: Evet.
1: yukarı taşıyacak tabii.
0: Evet. Onun için de ben seçimin bu sene olmayacağını düşündüğüm için, gelecek seneye aktarılacağını düşündüğüm için dövizde herhangi bir yukarı
1: Farklı bir
0: doğru gidişin, beklenen
1: olmasın.
0: vaziyette yukarı doğru gidişin olacağını düşünmüyorum.
1: Peki bu arada yani aslında söylediğiniz konularda iç içe bizim ülkemizle ilgili ekonomik olarak ve sosyolojik olarak önemli bir veri bu. Editörüm Seval Koç'un notlarında dikkatimi çekti bugün. BM'ye göre dünya nüfusu 2025'te 8 milyar 231 milyon 613 bin küsüre ulaşmış yani. 8 milyarın üzerinde bir dünya nüfusu var. Ve yine 2025 itibarıyla yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasında %10,4. Türkiye'de %11,1 yaşlı nüfus ortalamamız dünya ortalamasının üzerinde. Son 5 yıldır biz bunu daha çok konuşmaya başladık. Türkiye'de doğurganlık oranı düştü. Yaşlı nüfus oranı da artıyor. %9'un üzerindeydi, %11'i geçmişiz. En önemli nedenler neler? Aslında dünyanın kalabalıklaşması da bu kaynakların tüketimiyle ilgili bütün bu sorunları besleyen bir sorun. O başka bir şey ama yine de bu kalabalık dünyada genç nüfusu olanlar bir avantaj elde ediyor. Ve biz bunu kaybetmeye başladık. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olur?
0: Serap Hanım, bu çok önemli bir konu. Senelerdir konuşuyoruz. Bu geçim derdi yaşanması, özellikle konut fiyatlarındaki çılgınca artış, gıda fiyatlarındaki artış ve eğitim masraflarındaki artış. Dolayısıyla özellikle büyük şehirde yaşayan ebeveynler çocuğu, yani bir çocuk doğuruyor en fazla, ya da doğurmayan o kadar fazla ki. Şimdi benim iki tane genç delikanlı oğlum var. Biri evli, yeni torunum oldu çok
1: Aa,
0: şükür.
1: gözünüz aydın,
0: Ve
1: Allah
0: onun
1: bağışlasın, ne
0: çok
1: güzel.
0: versi. Arkadaşlarına bakıyorum, yani çoğu hiç doğurmayacağım diyor. Çoğu da sadece tek çocuk yeter diyor. Tek çocuk doğurduğunuz anda nüfus yaşlanmaya başlıyor. Dolayısıyla biz bu enflasyon problemini halletmediğimiz ya da işte refah seviyesini düzeltmediğimiz, gelir dağılımını düzenlemediğimiz, orta kesimi yaratmadığımız sürece biz genç nüfusu yukarıda tutamayız. Bu açık ve net.
1: Evet.
0: Şimdi bunun da çok olumsuz geleceğe dair etkileri var. Nedir bu etkiler? Gelecekte, yani bundan 20 sene sonra filan, insanların emeklilik maaşı artık o kadar düşük kalacak ki insanlar herhalde ölene kadar çalışmak zorunda kalacak. Ha, şu anda diyebilirsiniz ki zaten emeklilik maaşı şu anda çok düşük. Yani pek çok emekli zaten ikinci iş derdinde duruyor. Bunun geleceğe de yansıması daha kötü olacak. Çünkü emeklinin parasını sağlayan çalışan mevcut
1: Tabii.
0: nüfustur. Yaşlılık oranı arttıkça, genç nüfusu azaldıkça, gençlerin yaşları besleyebilme, emeklilik maaşını sağlayabilme imkanı da kalmayacak.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu tehlikeli bir durum olur. Onun için bizim şimdiden işte hani bu sene aile yılımız dedik ya, bu aile yılı içinde gerçekten gençlere evlenmeleri ve çocuk doğurmaları için teşviklerin verilmesi
1: Daha
0: lazım. Ya
1: artırılması
0: Avrupa'ya
1: lazım. Doğru.
0: bakıyoruz, evet. Kuzey Avrupa ülkeleri eskiden çocuk doğurmazdı. Şu anda bir bakıyoruz ki 2-3
1: Öyle
0: çocuk falan
1: öyle, ben de
0: doğurmaya
1: görüyorum.
0: başlamışlar.
1: Birçok kişinin 3 çocuğu var
0: Evet.
1: başka Avrupa ülkelerinde de öyle. Yani 2 çocuğun altını orada daha az görmeye başladık. En azından benim akranlarım ve daha gençlerde. dediğiniz gibi bizde zaten de organlık oranlarında da görünüyor. Düşünün, Fransa hep yaş

0: nüfusuyla öne çıkan bir şey, bir ülke. Önceki yıl biz çok altındaydık doğurganlık oranlarında, şaşırtıcı bir şekilde. Bunun teşvik edilmesi önemli, ailelerin desteklenmesi, kadınların desteklenmesi, doğum izni artırıldı. Bu çok önemli. Çok daha önce artırılmalıydı. Hatta daha da esnek çalışma koşulları getirilmeli ki anneler çalışma hayatından kopmasınlar ya da kopacağım endişesiyle çocuk yapma konusunda bir endişe yaşamasınlar. Değil mi? O okul öncesi eğitimin desteklenmesi de çok önemli. Devlet anaokullarının artırılması da çok önemli. Çocukların küçük yaşta ücretsiz olarak güvenle bakılabileceği yerlerin olması. Bunlar hakikaten çok önemli konular. Son bir cümle alayım hocam noktalarken. Önemli konular ama süremizi de doldurduk. Buyurun. Evet.
1: Şunu da mutlaka söylememiz lazım. İş yerlerinin zorunlu kreşlerinin mutlaka uygulanması gerekiyor. Evet. Pek çok iş yerinin şunu biliyoruz ki cezasını ödüyor ama kreşi açmıyor.
0: Evet, yasal olarak var böyle bir düzenleme dediğiniz gibi ama uygulanmıyor.
1: Uygulanmıyor. Dolayısıyla bunların hepsi çok önemli. Çok teşekkürler. Mutlu hafta sonları.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de öyle. Sağ olun katkınız için. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin önemli başlıklarından biri bu katsa yaptırımları. Ne yazık ki Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusu Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar. NATO zirvesinin ardından şimdi bu yaptırımların kaldırılacağı konusu gündemde. Çünkü Trump bizzat dile getirdi. Nedir bu yaptırımlar? Ne zaman kalkabilir, hangi şartlarda, nasıl bir yol haritası izlenecek bakalım.
2: NATO liderler zirvesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir kapı aralandı. Savunma sanayi açısından kritik adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump, yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayi adına kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yandı. Trump 2020'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının ardından Türkiye'yi 14 Aralık 2020'de katsa yaptırımları listesine aldı. Türkiye'deki bazı üst düzey savunma sanayi yetkililerine yönelik yaptırımları içeren katsa'nın açılımı Amerika'nın yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. Katsa sadece Türkiye değil, İran, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Amerikan yasası olarak biliniyor. Peki Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalkması için nasıl bir yol haritası izlenecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bunun için Amerikan Başkanı Trump, yaptırımların kalkması için yasada değişiklik yapılmasına dair bir yazı yazacak. Amerikan Kongresi'nden itiraz gelmezse Türkiye katsa listesinden düşmüş olacak. Ancak F-35 programına geri dönüş için katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Peki S-400'lerin Türkiye'nin envanterinden çıkarılması için hangi yol izlenecek? S-400'lerin 3. bir körfez ülkesine satışı gündemde. İsrail etkisi sebebiyle S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılamayacağı değerlendiriliyor. Katar'ın tercih edilebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı nedeniyle Körfez ülkeleri de gelişmiş savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Körfez ülkelerinin kolaylıkla satın alamayacakları S-400 hava savunma sistemlerinin bu boşluğu da doldurması bekleniyor. Ancak sistemlerin 3. bir ülkeye devredilebilmesi için Rusya'nın onayı gerekiyor. F-35 programına dönüş için siyasi engelin yanı sıra hukuki engelin de aşılması şart. 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245. maddesi, Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşüne izin vermiyor. Trump'ın Türkiye'ye bu mevzuatın uygulanmaması için bir yazı yazarak Kongre'ye göndermesi gerekiyor.
3: Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var.
2: Yol haritası beklendiği gibi işlerse Türkiye'nin parasını ödediği 6 F-35'in teslimi gündeme gelecek. O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan pilotların bazılarının emekli olması nedeniyle yeni pilotlar eğitilecek.
0: İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Beşkent'i kapsayan cenaze töreni sona erdi. Hamaney doğum yeri olan Meşhed kentinde on binlerin katılımıyla defnedildi. Cenaze namazını ise oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.
4: On binlerce İranlı sokaklara döküldü, gözyaşı döktü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurladı. Günler süren cenaze töreninin son gününde Hamani'nin cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine getirildi. İranlılar sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı. Eski dini liderlerini veda etmek için bekledi. Kalabalık yas tutarken Ali Hamani'nin cenazesi türbeye getirildi. Cenaze namazını Hamani'nin oğlu Mustafa Hamani kıldırdı. Namaza din adamları, siyasi ve askeri yetkililer de katıldı. Ali Hamani'nin cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi. İran, gözyaşları ve dualar eşliğinde eski lider...

0: ayeti.
1: ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamane'yi için çeşitli yerlerde törenler düzenlendi. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etti. Ardından Hamane'nin cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü.
2: Avrupa'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Fransa'dan İspanya'ya birçok ülkede termometreler yine rekor kırıyor. Bazı
3: mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, küresel kara yüzeyi sıcaklarının Haziran'da 16,54 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0,56 derece üzerine çıktığını açıkladı. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
4: Sıcağı hiç sevmedim. Asla asla. Ne bu yaşımda ne de gençken. Çünkü hiç zevk vermiyor.
3: Belçika, Portekiz ve Hollanda'da sıcaklıklar rekor kırarken, Almanya, İspanya ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan can kaybı artmaya devam etti. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı can kaybı 5000'i geçti. Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm verilirken Louvre Müzesi'nin kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.
5: Benim için soğuk da sıcak da kötü. Sıcağı sevmiyorum ama ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok.
3: Avrupa'daki iş yerleri, evler ve okulların bu gibi yüksek sıcaklıklara uygun inşa edilmediği belirtilirken klimaya yönelik talep de artıyor.
6: Kimse buna dayanamaz. Yani sokağa çıkıyorsunuz ve terlemeye başlıyorsunuz. Evde klima ve hatta vantilatörünüzle rahatça oturmanız gerekiyor. Çünkü dürüst olmak gerekirse dayanılmaz.
3: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Fransa ve İspanya'da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
2: Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Korkunç bir olay. Güvenlik kamerası da kaydetmiş o anı. Ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
3: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Bir başka üzücü haber Mersin'den. 1,5 yaşındaki Yamaç evinin balkonunda elektrik akımına kapıldı. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Yalnız küçük bebek hayata tutunamadı.
7: Ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye.
3: Gözünden sakındığı bebeği balkonda elektrik akımına kapıldı. Günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.
8: Çocuk da demiri tutuyordu. Çocuklara bakıyordu. Ben de onun yanındaydım. Bir baktım çocuğu çektim. Ceyra beni tuttu.
3: Olay 24 Haziran'da Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Asiyete ve Dilber'in Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali balkondaydı. Demir korkuluklara tutunduğu sırada dışarıdan korkuluğa temas eden kablo nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
9: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor. Hatta bir iki komşum da şikayette bulundu. Dediler ki burada elektrik var.
3: Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun duran kalbi çalıştırıldı.
7: 15 gün oldu, şehir hastanedir şu an. Doktorlar bugün dedi yarın hazırlıklı olun.
3: Aile oğullarından iyi haber beklerken yüreklerini yakan haber geldi. 15 gündür yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayata veda etti. Acılı aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
7: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra...

0: sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Şikayetimizden vazgeçmiyoruz.
1: İşte böyle derme çatma tesisatlar, başka çocuk da üstelik etkilenmiş. Yine kimse dikkate almamış, görevini yapmamış olan küçük bir bebeğe oldu. Şırnak'ta da Hakan Sak ve arkadaşları pikniğe gittiler ama piknik bir faciaya dönüştü. Girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu.
2: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
1: İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviren'in vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardı dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
1: İzmir'de bir anlık dalgınlık 400 bin liraya mal oluyordu. Eşinin içinde 400 bin lira olan poşeti yanlışlıkla çöpe attığını öğrenen koca harekete geçti. 15 ton çöpün bulunduğu alanı taradı. Poşet bakın nerede bulundu.
4: İş çıkışı arkadaşın yanına uğradım. Bana 400 bin TL para teslim etti. Ben de bunu eve götürdüm. Evde mutfağa bıraktım. Tabii eşime bir şey söylemedim. Para olduğunu, içinde para olduğunu unuttum.
3: Kocasının mutfağa bıraktığı para dolu poşeti bilmeden çöpe attı. 400 bin liranın bulunması için herkes seferber oldu.
4: Ben ve kardeşlerim ve akrabalarımı çağırdım. Çünkü 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil yani.
3: İzmir'in Karabağları ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve götürdü. Ama durumu söylemediği eşi, para dolu poşette çöp var sanıp çöp konteynerine attı.
4: Arkadaşım diyor ki ne yaptın diyor, işte altın alalım dedi. Ben de eşimi telefon açtım. Dedim ki paraları almaya geliyorum dedim. Eve para getirmiştim. Dedi ne parası deyince ağlamaya başladı eşim. Telaşlandı tabii. Ben dedi onu dedi çöpe attın dedi. Tabii bizim başımızdan kaynar sular döküldü.
3: Mehmet Güneş belediye ekiplerinden yardım istedi. Yakınlarıyla birlikte atık toplama merkezine gitti. Ama 15 ton çöpün arasında para bulunamadı.
4: Burada yaklaşık 6,5 saat aradık.
3: Bunun üzerine mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Poşet konteynerden çıktı.
4: Çok şükür parlarımıza kavuştuk.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne yazı gönderdi. Okul sitelerindeki kişisel verilerin kaldırılması istendi.
3: Okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi. Öğrencilere ait bilgi ve fotoğrafların paylaşımı tamamen yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde 10 maddelik tebliğ hazırlandı. Yeni kararla okul ortamında veri sızıntısına yol açan dijital uygulamalara karşı yeni bir döneme geçildi. Düzenlemeye göre eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya kurumsal sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları yayımlanmayacak. Öğrencilerin sınav notları, devamsızlık tabloları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgiler internet ortamında paylaşılmayacak. Denetimlere geçmiş paylaşımlar da dahil edildi. Okul müdürlükleri geçmişe dönük dijital temizlik yapacak. Hesaplar tek tek incelenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler Öğretmen Bilişim Ağı platformundaki farkındalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecek. Bakanlık bilgi sistemlerine yapılan erişim, sorgulama, veri alma ve aktarma gibi tüm işlemler sistem kayıtları üzerinden takip edilecek. Yetkisiz erişim veya parola paylaşımı tespit edilmesi halinde ise idari ve hukuki süreçler başlatılacak.
1: Kiralık ofisi olanlar, boş kullanılmayan ofisi olanlarla ilgili bu haber. Bu ofisler tadilatlı konuta dönüştürülecek. İmar yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bununla kiralık ev sorununa çözüm bulunması hedefleniyor.
3: Ofisler tadilatla eve dönüşecek. Kiralık konut arzına çözüm bulunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yeni yönetmelik 1 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle elde kalan, satılamayan ve kiralanamayan boş ofis alanları konuta dönüştürülebilecek. Yeni yönetmelikle ofis sahibi, imar planında konut yapılmasına dair hüküm varsa bir yıl içinde başvuracak. Binadaki ofislerin %60'ını doğrudan daireye çeviren tadilat ruhsatını hızlıca alabilecek. İstanbul'da 750 bin, 800 bin metrekare boş ofis alanı bulunduğu belirtiliyor. Boş ofislerin 7500, 8000 konuta denk gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni yönetmelikle Bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu hale geldi. 4 kat ve daha fazla kata sahip binalarda ise asansör yapılması zorunlu oldu. Bodrum'da daire, dükkan, depo yoksa asansörün Bodrum'a kadar inme zorunluluğu ise kaldırıldı.
1: Her gün telefonlarımızda farklı markalardan birçok kampanya mesajı geliyor. Mağazalar ya da marketler müşteriye çoğunlukla kasada fatura için sordukları telefon numaraları sayesinde ulaşıyorlar ve bu mesajları gönderiyorlar. Kasada müşteriden fatura bahanesiyle numara istemek, sonra da o numaraya kampanya mesajı göndermek yasal mı? Dilara Civelek'in haberi.
5: Her gün geliyor illa bir tanesinden. Ya bugün bir tanesinden geliyor, yarın diğerinden.
6: Günde en az 3, 5, 7, 10 arası geliyor.
7: Önüne de geçiremiyor ondan sonra. Yapacağımı da bilemiyor.
2: Kampanyalar, çekilişler, duyurular, mağaza, market ve bankalardan gelen bitmek bilmeyen mesajlar.
8: Kayıt için üye misiniz, değil misiniz, üye yapalım. Çok sık geldiğinde bazen gerçekten çok rahatsız oluyorum, engelliyorum, spamlıyorum.
2: Mağazalarda genellikle e-faturayı iletmek için numaranız gerekiyor deniyor. Ardından mesajlar başlıyor.
5: Ürünü aldığımızda fatura direkt telefona yansıtılıyor, maile geliyor diye numaramızı istiyorlar. Mesaj kutusu doluyor sürekli.
9: Bir anlık dalgınlığıma numaramı verdim. Bütün mesajlar yağdı yani.
10: Telefonumuzun depolama alanları doluyor. Hem siber güvenlik açısından da bayağı bir sorun oluyor.
11: Alışveriş yapmaya gittiğimizde kasada fatura ve indirimler için olduğu söylenilerek bir telefon numaramız isteniyor. Ardından adeta tanıtım SMS'leri yağmaya başlıyor. Peki markaların taciz edercesine attığı bu tanıtım SMS'leri yasal mı?
12: Kampanyalarımızdan vesaire hizmetlerimizden haberdar olmak ister misiniz? İsterseniz size bu amaçla SMS iletebilir miyiz ya da WhatsApp'tan ulaşabilir miyiz sorusu sorulduktan sonra bunların 12 punto ile yazıldığı bir metni size imzalatmaları gerekiyor. Yani açık rızanızı almaları gerekiyor.
2: Telefon numarası olmadan fatura kesemem, satış yapamam denilerek numara vermeye zorlayan markalar da var.
12: Alışveriş yaptığınız bir yere telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz kesinlikle. Yani fatura kesmek için ya da sizi sisteme kayıt etmek için artık ne için o numarayı sizden istiyorlarsa o konuyu şeffaf bir şekilde açıklamakla yükümlüler.
2: Markalardan kurtulmak için yeni yöntemler bulanlar da var.
9: Kimseye güvenilmiyor. O yüzden numara vermek bana göre değil yani. Kendi numaramı vermiyorum.

0: alandan bir numara atıp öyle veriyorum.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra parası basılıyor. Habertürk basımın gerçekleştiği darphaneyi ziyaret etti.
2: Ön yüzü tedavüldeki 5 liranın aynısı. Arka yüzünde özel bir tasarım yer alıyor. NATO hatırası için özel olarak basılan madeni paralar tedavülde. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.
0: Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına basılan özel tasarımlı madeni paranın arkasında NATO'nun simgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin süliyeti bulunuyor. Aynı zamanda zirvenin düzenlendiği tarih olarak 7-8 Temmuz Ankara Zirvesi yazıyor.
2: Hatıra parasıyla NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor. Koleksiyonerler için de ayrı bir önem taşıyor.
0: Elinize NATO için basılan bu hatıra paraları geçerse şanslısınız. Çünkü şimdiye dek sadece 100 bin adet basıldı ve tedavüle verildi. Ancak 400 bin adet madeni para daha basılıyor. Bakanlığın onaylamasının ardından tedavüle verilmesi bekleniyor.
1: Yapay zeka tarafından hazırlanan şarkılar, klipler, filmler artık sayısız. Şimdi de bir yapay zeka oyuncusu gündemde. Oyuncu Telly Norwood ilk kez bir uzun metraj filmde başrol oynamaya hazırlanıyor. Yapım sürecine yapay zeka eğitimi ve mentorluk programları da entegre edilecek.
2: Yapay zeka dünyası Hollywood'da yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Dünyanın ilk yapay zeka oyuncularından Telly Norwood, ilk kez bir uzun metrajlı sinema filminde başrol oynamaya hazırlanıyor. Misaligned adlı yapım, tamamen yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir şirket tarafından hayata geçirilecek. Projeyi üstlenen yapım şirketi, filmin yapay zeka kaosunu anlatan bir komedi dram yapımı olacağını duyurdu. Sıra dışı hikaye, bulut teknolojisi içinde geçen ve Tillyverse olarak adlandırılan dijital bir evrende geçiyor. Olaylar karanlık ağdan gelen asi bir botun Tilly'yi güvenlik sınırlarını aşmaya ikna etmesiyle başlıyor. Tilly filmde hırslar geliştirmeye başlayarak giderek daha insani bir hale geliyor. Başroldeki yapay zeka oyuncusu Norwood, geçen yıl bir yetenek ajansıyla anlaşma yaparak sinema sektöründeki yapay zeka tartışmalarının odağı haline gelmişti.
1: Şimdi Kapadokya'dan güzel görüntüler gelecek ekrana. UNESCO Dünya Mirası listesinde Kapadokya ve yapılan son bir araştırmaya göre dünyanın en iyi gün batımı noktası.
2: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya, şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
3: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
4: Burası çok güzel. Büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
2: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
5: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
6: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
1: Ve ilk saatimiz bitti. Saat başında devam edeceğiz para gündeme. Görüşmek üzere.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Para gündem devam ediyor. Tekrar merhaba. Bugün liseye geçiş için sınav sonucu bekleyen öğrenciler çok heyecanlı. Çünkü bir saat önce saat 10'da sınav sonuçları açıklandı. 13 Haziran'da yapılmıştı sınav. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenebiliyor. Zaten şu dakikaya kadar bakmışlardır ama yine de hatırlatalım. Mebgo.tr'den sonuçlara bakabilir öğrenciler. Bu yıl LGS'ye 994.358 öğrenci girdi. Neredeyse 1 milyon öğrenci. Sınava katılım oranı %97,23 olarak hesaplandı. Tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Bugün başlayan tercih süreci 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta açıklanacak. 13 Temmuz'dan sonra bu tercihlerin tercih süreci başlıyor. 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek. Sonuçlar açıklandı. Öğrenciler de bu sonuçlar üzerine eğitim hayatlarına devam edecekleri liseleri bugünden itibaren bu süreçte ay sonuna kadar öğrenecekler. Evet, öğrenciler için önemli dönemeçler bunlar. Hem üniversite sınavları hem lise sınavları. Yani hayatları da çocuklarımızın aslında bu test ve yarışla da geçiyor bir yandan. Hiç kolay değil bu motivasyon. Kırılgan günler aynı zamanda. Kimi hedefini yakaladı, kimi hedefine kıl payı yaklaşmışken geriye düşen de vardır. Ama yolları açık olsun. Her şey bu sınavlar değil elbette. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Tavsiyeleri alacağız tercih sürecine ilişkin. Doğa Koleji Eğitim Direktörü Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu bizimle. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım, merhaba.
7: Hoş bulduk, merhaba. Heyecanlı günlerden bir tanesi. Sizin de bahsettiğiniz gibi sonuçlar açıklandı. Evet. Şimdi öğrencilerin başka bir heyecanı var, tercih heyecanı.
6: Doğru. Ben şimdi bir tam puan yapan öğrencileri bununla ilgili geçen seneyle bir kıyaslama almak istiyorum sizden ama önce şu anda sonucu görmüş ve tercih yapacak öğrenciler ve velileri için önerilerinizi duymak istiyorum. Nasıl bir yol izlesinler, nelere dikkat etsinler?
7: Evet, şimdi biliyorsunuz ki tercihleri öğrencimiz bugün açıklandı ama 13 ve 27 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapacaklar. Önce bu tarihleri kaçırmamalarını öneriyoruz. Tabii ki de 13 Temmuz'a kadar ne yapacaklar şimdi? Velilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimiz tercihlerini yaparken puanlardan ziyade aslında yüzdelik dilimlerine dikkat etsinler. Doğru. Çünkü yerleştirmede esasında yüzdelik dilimler etkili olacak. Tabii ki geçen senenin verilerine göre bir yerleştirme olacak. Şimdi biliyorsunuz MEB'in de bir platformu var ama veliler ve öğrenciler çok heyecanlılar. Birçok yerde böyle robotlara girecekler, sıralamalar yapacaklar. Hı hı. Tabii tercih yaparken şunun altını çiziyoruz. Tabii ki yüzdelik dilimlere göre sadece okulları böyle belirlemek ve onlara göre bir sıralama yapmak değil aslında. Öğrencilerin bu noktada, velilerimizin bu noktada rehberlik hizmeti alabiliyor olmaları çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun altını çiziyor. Bizi zaten yayınladığı robotla birlikte kılımızla şunu biliyorsunuz ki tavsiye ediyor. Muhakkak kendilerinde kurduğu komisyonlar ya da okulların da verdiği biliyorsunuz rehberlik ve tercih danışmanlığı veriliyor. Biz de kurumumuzda veriyoruz. Burada öğrencinin eğilimleri, istekleri, yetenekleri bunlara dikkat edilerek tercih yapmaları kıymetli.
6: Doğru, mutlaka bu konuda konuya hakim birinden destek almaları önemli. Yine de şu anda biraz kafası karışık olan, ilk kez bir çocuğunu liseye yerleştirecek olan veliler için %10'luk aralıkta diyelim, %10'luk aralıkta öğrencinin sıralaması girmeyi diledikleri, hedefledikleri okul hangi, geçen yıl hangi yüzdeyle öğrenci almış, buna bakacaklar değil mi? Onun bir üzerinde onu biraz anlatır mısınız kafalarını aslında netleşsin ailelerin öğrencileri?
7: Şöyle geçen yıl, tabii geçen yılın verilerine göre velilerimiz şunu yapacaklar. Bunları inceleyerek aslında %5'lik dilim altına kadar inebilecekleri bir liste hazırlamaları çok kıymetli. Hı hı. Denk düşmeyebilir. Şimdi şu da var. Çünkü bu senenin verilerinde farklı yüzdelik dilimlerde farklı öğrenciler ne yapabilir? Yılımları olabilir. O yüzden tabii kendi içinde bulundukları yüzdelik dilimin biraz altında, biraz üstünde okullara dikkat ederek seçimlerini yapmalarının çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.
6: Sonuçta öğrencilerin o sene hangi liseye daha çok tercih yani yöneleceği, hangisini daha çok tercih edeceği, hangisini daha az tercih edeceğine göre bu sıralama değişiyor. O yüzden biraz daha girmelerinin zor olduğunu düşündükleri liseleri de yazsınlar. Bir de garanti olacak liseleri de aşağıdaki tercihlere yazsınlar.
7: Şimdi yani burada iki tane önemli şey var. Tabii. Bakın, bir öğrencinin hedefleri ve eğilimleri, diğeri de tabii ki yüzdelik dilimin, yani okulun tercih etmek istedikleri okulun ve öğrencinin olduğu yüzdelik dilimin nereye tekabül ettiği, o yerleştirmeyi işte doğru uzman desteğiyle yapabilmek kıymetli.
6: Öğrencilerin hedefleri derken işte fen lisesine mi gidecek? Yani oradaki neyi kastediyorsunuz? Onu da öğrenelim sizden. Çünkü üniversite eğitimi gibi değil bu ama mutlaka kritik noktaları vardır.
7: Şöyle, öğrencilerimiz tabii ki de LGS puanlarını, yani merkezli sınavla elde ettikleri puanları nerede kullanacaklar? Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda kullanacakları için fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri gibi farklı lise türlerine yerleştirmede bu puanı kullanabilecekleri için tabii bir puan, bir yüzdelik dilimde bir yere girmeyi hak etmek çok kıymetli ama gerçekten o hak ettiği okulda mı olmak istiyor? İşte bu önemli. Doğru liseyi zihinlerinde puanlarının yettiği yüzdelik dilimlerin yeti okulları belirlemek ama onları da kendi içinde gerçekten olmak istediği yere göre sıralamak kıymetli olacak.
6: Bu arada bu sene 452 öğrenci sorularının tamamını yanıtlamış. 500 puan almış.
7: Öğrencileri tebrik ediyoruz. Evet, geçen seneye göre tam yapan sayısında azalma var.
6: 719'muş geçen sene. Bu azalma sınava dair ne söylüyor? Bu yerleştirmeleri nasıl etkiler? O yüzdelik sıralamaları ve dağılımı.
7: Evet, geçen yıl tabii ki yani tam puanlı öğrenci olan okullarda biliyorsunuz yığılmalar olmuştu. Tabii burada puan eşitliği olduğunda biliyorsunuz ki bazı önceliklere dikkat edilerek öğrenciler aslında yerleştirme yapılıyor. Aslında şu an özellikle en üstteki okullara çocuklar yerleşirken esasında o yığılma biraz daha engellenmiş oldu. Aslında bu durum daha çok tam yapan çocukların, işte en zirvedeki öğrencilerin yerleşmesinde biraz daha esnekliğe sebep olmuş oldu. Aslında sınavın da zaten amacı bu. Öğrencileri sınavla yerleştirmek. Az okul ve çok fazla öğrenci var. Başarılı öğrencinin olması da tabii ki de güzel. Ama

0: En azından umudu kaybolan ya da tam yapmış ama istediği okula yerleşemeyen çocuklarda biraz daha az olacak ama 500 altındaki öğrencileri yerleştirirken daha rahat edebilirler. Yani nitelikli okullara öğrenciler hedeflerine göre daha fazla yerleşme imkanı bulacaklar. Arada böyle bir özellikle zirvenin yani en zirvedeki öğrenciler için biraz daha hedefledikleri liseye yerleşme konusunda rahatlık olacak. Ama dediğimiz gibi bu senenin verilerinde hangi yüzeyinde ne kadar öğrenci sık yerleşeceğine, ne kadar sıklık olacak buralarda yığılmalar olacak onları göreceğiz. Zaten verileri tavsiyemiz de bu yüzden biraz üstü biraz altı özellikle
1: Evet.
0: yazmak kıymetli.
1: Çok kısacık bu arada son olarak şunu sormak istiyorum. Kontenjanların takibi ne kadar önemli? O da açıklanıyor değil mi Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında? Okul
0: Tabii şu
1: kontenjanlarını takip etmek
0: an
1: kritik bir konu mu?
0: evet, kritik bir konu. Okul kontenjanları değişebiliyor. Bu hem merkezi sınavlı öğrenci alan okullar için hem de LGS puanını kullanan özel okullar için de biliyorsunuz geçerli. Verilerimizi özellikle bu yıl altını çiziyoruz. Çünkü bazı özel okulların da yerleşme dönemleri azalabiliyor. Şu an için bazı okullar mesela bir dönem yerleştirme ile öğrenci alacaklar. Bunları takip etmeleri önemli. Kontenjanlar da önemli. Neler değişti? Bunlara bakmak gerekiyor. Aynı zamanda nakil dönemlerini de takip etmek gerekecek. Bunların takvimleri de var. Biliyorsunuz ilk yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Ama sonrasında ek yerleştirmeleri de takip yani nakil dönemlerinde özellikle takip etmek
1: Peki.
0: gerekiyor. Tabii büyük yerleştirme aslında bu ilk dönemde yapılsa da diğer nakil dönemlerini yani Ağustos ayı içerisindeki nakilleri de takip etmek gerekiyor. Aslında burada velilerimize bu da üçüncü bir madde olarak bence altını çizelim. Demek ki kontenjanları da takip etmek, yerleştirme dönemlerini ve nakil dönemlerini de yerleştirmek kıymetli. Sadece böyle yapay zeka destekli tercihlerle kalmamalılar. Gerçekten araştırmalılar ve
1: Evet.
0: uzmanlardan da bu konuda destek almalılar.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Çiğdem Molla İbrahimoğlu. Sağ olun
0: Ben çok
1: bilgilendirdiğiniz
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum.
1: Öğrenci.
0: Öğrencilerimize başarılı bir lise hayatı diliyorum. Umarım herkes hedefledikleri doğru liseye yerleşir.
1: Evet ben de öyle. Yolları açık olsun çocukların. Çok teşekkürler. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Emre Aytekin'e hemen başkente gidelim. Kaç suçlu getirilmiş Türkiye'ye? Nedir açıklama Emre?
2: Evet Serap Belet, dakikalar önce yapıldı açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol, Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün diğer birimleri ortak bir çalışma yürüttü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik bir ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda da kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere 54 suçlu Türkiye'ye geri getirildi. Bu suçların getirildiği ülkelere bir bakalım. Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya olmak üzere toplam 54 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Tabii şahısların suçlarına bakacak olursak aranma nedenlerine uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, kasten öldürme, teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme gibi bu suçlardan arandıkları belirlendi. Bu şahısların ve uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. O iade sürecine ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Yine başkentten devam edelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
3: Merhaba Serap, günaydın.
1: Günaydın. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Bugüne kadar pek çok il başkanı görevden alındı. Şimdi yine böyle kararların alınabileceği bekleniyor. Hatta böyle kulis haberi diye yazılıyor Özgür Özel'le ilgili bir karar alınabilir diye. Neler konuşuluyor buna ilişkin, bugünkü toplantıya ilişkin?
3: Şimdi ben bu haftaya başladığımızda bu hafta bitmez diyordum ama nihayet haftayı bitiriyoruz özellikle NATO zirvesinden dolayı. Şimdi
1: Evet.
3: o günden biraz bir parça devam ediyor ama diğer yandan da iç gündeme dönmüş bulunuyoruz.
1: Doğru.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında birkaç gündem var aslında hemen hemen netleşmiş. Şimdi geçtiğimiz hafta görevden alınan 20'nin üzerinde 21 il başkanı vardı. Buralar

0: boş kaldı biliyorsun. Ve buralarla ilgili 10 ile atama yapılması bekleniyor il başkanı düzeyinde. 2 ya da 3 bunlardan birisi Trabzon, birisi Giresun olabilir. Bir üçüncü il daha olabilir. Bu illerin de görevden alması ile ilgili bir başka gündem var. Yani o illerle ilgili düzenlemeler ve şeyler, kararlar devam ediyor Serap bir yandan. Şimdi bir de acaba gündem başka olağanüstü kurultayla ilgili yapılan bir başvuru vardı. Yani 820 civarında delegenin imzasıyla. Buna şu dakikaya kadar cevap verilmedi. Özgür Özel tarafı tabii bunun bir olağanüstü kurultaya gitmek için yeterli olduğunu, genel merkezin bu konuda bir an önce resmi açıklama yapması gerektiğini birkaç defa dile getirdi ama şu ana kadar böyle bir açıklama gelmedi. Şimdi bu konuda bir değerlendirme yapıldığına dair bir kulisimiz var. Yani bu 820 delegenin imzasıyla yapılan olağanüstü kurultay başvurusunun geçerli olup olmadığına ilişkin. Ancak iki karar olabilir deniliyor Serap. Yani onun altını bir çizeyim. Bir kere bu 820 delegenin yeterli olup olmadığına dair bir değerlendirme. Yani şimdi imzalar vardır ama bunlar gerçekten atılmış mıdır, insanlar imzasının arkasında mıdır vesaire gibi konular zaten hep konuşuluyordu. Ama asıl değerlendirme, İmza sayısı ne olursa olsun tedbir kararı nedeniyle bir olağanüstü kurultay yapılmasının mümkün olmadığı yönünde olabilir. Ama diğer türlü bir değerlendirme olursa, yani sayısal olarak evet 820 görünüyor ama bunlar kurultaya gitmek için yeterli değil diye bir değerlendirme olursa o bir hayli tartışma yaratabilir. Benim beklentim daha çok tedbir kararı üzerinden bir olağanüstü kurultay yapılamayacağı şeklinde. Özgür Özel'e dair bir şey olur mu? Biraz onun da aslında bir hamle yapması da bekleniyor Serap. Yani işin hep bunlar hukuki taraflar ama
1: nasıl bir hamle?
0: Siyasal hamleler de var biliyorsun karşılık. Evet. Ya yani mesela konuşmuş medyaya bugün en son yine bir konuşması da var. Ya bir parti kuracak bu konudaki kararlılığı. Mesela buna ne diyelim? 0 kilometre bir parti, yeni bir parti. İkincisi, eğer bir baskın seçim ihtimali varsa ki bunları da konuşuyor zaten hep kendisi. Seçime girme yeterliliğine haiz diyelim teknik deyimiyle. Yani seçime girebilecek bir yedek parti üzerinden yola devam etmek. Bir üçüncüsü de partide kalarak mücadele etmek. Şimdi burada bir belirsizliği var Özgür Özel'in. Yani zaman zaman partide kalmaktan söz ediyor. Zaman zaman millet bizim partimizi kurmuştur artık ona gerek yok diyor. Ama o eski sıcaklığında hani ilk günlerdekinde ya şunu alırız ya da gideriz modunda değiller. Yedek parti konusunda ise Özgür Özel tarafında şöyle bir itiraz var. Daha önce hatırlayacaksın 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde farklı partiler vardı. Ve o partilere o günkü tartışmalara göre yani oy tabanlarından ya da potansiyellerinden daha fazla listede yer verildi. Şimdi yine bir yedek partiye gidersek orada da bir takım kayıplarımız olabilir. Yani ister istemez onlar da kendilerine bir alan, kontenjan isteyecektir tartışması var. Partide kalma konusundaki hikayenin ise şöyle bir boyutu var. Onu da hemen hızlı söyleyeyim. Özgür Özel'e yakın olsa bile ayrılıp gitmekten yana olmayan epeyce milletvekili var. Ve bu zaman uzadıkça da Serap benim görebildiğim kadarıyla daha da sayısal olarak artıyor. Yani burada kalalım, çıkacak kararlar ne olursa olsun, eğer bir kurultay kararı çıkacaksa, olağan kurultay bile olsa bu, diyelim ki Şubat'ta olacak, diyelim ki Mart'ta olacak, fark etmez. Mücadele verelim, o kurultayı alalım diyenler de var. Ama sanki Özel tarafı yavaş yavaş yeni bir parti tarafına doğru adım adım ilerliyor gibi. İşte şu açıklama arkadaşlarımızın ekranı verdiği, hani 20 Temmuz parti kurma tarihi değil, milletvekili sayısı vermek doğru olmaz. Bunların her biri bir parça dengelerin değiştiği yönde. Hala milletvekili sayısı Özgür Özel açısından daha fazladır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama o ilk 111 imzayı topladıkları yerde değiller. Özgür Özel tarafı için söylüyorum.
1: Peki bakalım bugün demeye kadar ne çıkacak. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sonrasında terörist Türkiye ile ilgili konuştu yeniden. Meclis açılacak evet. Hafta ve meclis yaz tatiline girmeden de bu çerçeve yasayla ilgili bir adım atılması hem dile getiriliyordu talepler hem de bu yönde bir adım olacağı yönünde de beklentiler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları da aslında bunu destekliyor. Bu çerçeve yasa çerçeve yasa diyoruz, seninle de konuşuyoruz ama yine de çok yakından takip etmeyen izleyicimiz için bu gelirse meclise ne olacak içinde ilk
0: tabii
1: olarak?
0: Ki. Şimdi ben dün akşam saatlerinde 3 AK Parti milletvekiliyle uzun uzun konuşmalar yaptım. Bu konuyla doğrudan ilgilenen isimlerde. Ya bu konuda iki şeye dikkat çektiler. Bizim de zaten dikkat çektiğimiz hususlar ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesi öncesindeki son grup konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ve çerçeve yasa meselesindeki hazırlıkların parlamentoya geleceğine dair vurgusu. İkincisi, NATO zirvesinde sorulara cevap verirken bir soru üzerinden terörsüz Türkiye sürecine gelmesi ve o sürece ne kadar önem verdiklerinin altını bir kez daha çizmesi. Yani NATO zirvesi sonuç itibariyle uluslararası bir platform ve Cumhurbaşkanı orada böyle bir beyanda bulunmayı da tercih etti. Bu bir kararlılık ifadesi. Sayın Meclis Başkanı da en son Cüdidan'da bir programları vardı. Orada da bunları söyledi. Şimdi bir taslak çalışma devam ediyor. O taslak çalışma bitmek üzere, onu söyleyebilirim. Onlar işte şu anda arkadaşlarımıza verdiler. DEM Parti ile de diğer parlamentodaki partilerle de bu konuda bir takım görüşmeler olacak. Yani taslak olarak biz şunları düşünüyoruz. Hani katkılarınız ne olabilir diye. Ancak bu süreçlerin Serap öyle çok uzun sürmesi beklenmiyor. Yani bir an önce bizim önerimiz şudur. Çünkü mesela demin de kendisinin bu konularda hazırlıkları var. O hazırlıkları bir araya getirip üzerinde uzlaşılabilecek bir paket çıkması. Peki bu ne? Birinci özelliğini söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bu bir af, genel af içermiyor. Onun altını çizelim. Evet. 8 ila 10 madde civarında öncelikle suça karışmamış olanları, sadece örgüt üyeliği bulunanları olan kişileri kapsayacak şekilde düzenleniyor. Bir diğer konu süresi olacak bunun. Yani öyle süresiz bir yasal düzenleme değil bu. 6 ay ile 1 yıl arasında bu tarafıyla da ve tanımlarıyla da bir başka terör örgütünün buradaki düzenlemeden yararlanmasının önü de kesilmek isteniyor. Ama şunu kuvvetle vurgulayabilirim. Benim AK Parti tarafından aldığımda, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından aldığımda izlenim, onlarla da geçen hafta NATO zirvesi öncesinde bazı görüşmeler yapmıştım. Oradaki kararlılıkta hiçbir sıkıntı yok. Demin belki bu konularda hani yavaş kaldık, daha hızlı hareket etmeniz gibi bir takım yaklaşımları var. Ama demede şu söyleniyor Serap, onu da ifade edeyim. Yani sen bu konularda şikayet ediyorsun ama hızlı olmuyor falan diye. Diğer yandan da örgüt Temmuz ayında yaptığı sembolik silah yakmanın ardından beklenen adımları atmadığı, uluslararası konjonktürü, bölgesel konjonktür, işte İran savaşı vesaire bir takım hikayeleri böyle biraz da kendince mazeret olarak ortaya koyarak ayak sürdü deyim yerindeyse. Hı-hı. Sen bir şey söyleyeceksen bize değil, git onlara söyle de deniliyor. Onu da söylemiş olayım burada. Peki. Ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum o zaman Nazuhi. Meclis açıldığında da bakalım.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Gelecek muhtemelen. Çok teşekkürler katkın
0: evet,
1: için.
0: Evet, hareket olacak.
1: Evet. Şimdi biliyorsunuz Trump NATO zirvesi sonrasında dönerken bir uçak değişikliği yapılmıştı. İran'ın ABD Başkanı Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddia edildi. İsrail'in bu konudaki istihbaratı ABD ile paylaştığı belirtilirken Trump'ın da bu plan nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandığı öne sürülüyor.
2: İsrail, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. İddia Amerikan basınından. Wall Street Journal gazetesi haberini konu hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdı. Kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynaksa İsrail'in söz konusu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan iddia hakkında açıklama gelmedi. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o konuşmada hedefte olduğunu söylemiş, Amerikan liderini yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar demişti.
3: No, I'm number one on the kill list for Iran.
2: Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılması da suikast istihbaratıyla ilişkilendirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini söyledi. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı.
1: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. 76 milyar doların üzerinde bir hacim, işlem hacminden bahsediliyor. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında da operasyon başlatıldı.
2: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
1: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
0: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücülerin yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü. Araçlarından inen tarafların kavgası da istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre Davutlar Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halindeki iki sürücü yol verme nedeniyle tartıştı. Araçlarını birbirlerinin üzerine sürdüler. Daha sonra akaryakıt istasyonunda da durdular. Sonrasında da işte kavga başlıyor. Otomobil ve hafif ticari araçtan inen 5 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 2 kişi bagajdan çıkardıkları kamp sandalyeleriyle karşı tarafa ve hafif ticari aracın camına vurdu. Olaydan sonra 2 kişi cüzdan ve cep telefonlarının da gasp edildiğini belirterek şikayetçi olmuş. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşke, yani tutuklama yok belki bu, yani yasal çerçeveyi bilemiyoruz ama keşke başka sosyal cezalar verilse, kamu hizmeti verilse, bir ay çöp toplasalar ya da başka bir şey yapsalar. Bakın bu kadar terörize ediyorlar herkesi, her şeyi. Fakat daha sonra hiçbir şey olmamış şekilde devam ediyorlar ve rahatlıkla benzer bir durumda aynı şeyi yapacaklar muhtemelen. Son dakika haberini gördünüz belki. Radyolarından dinleyenlere de tekrar edelim. CHP İstanbul'da tedbir devam edecek. İstanbul İl Başkanlığı davası vardı bugün. CHP'nin 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava. Arzu Kaya'dan bugüne ilişkin son bilgiyi alalım Arzu.
3: Serap Belet dakikalar önce mahkeme ara kararını oluşturdu. Tedbir kararının devamına hükmetti. Bu ne demek oluyor, ondan bahsedelim. İstanbul 45. Asi Hukuk Mahkemesi CHP İl Kongresi'nde il başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevinden uzaklaştırılmış. Yerine Gürsel Tekin il başkanı olarak atanmıştı. Bunun devamına, yani Gürsel Tekin'in il başkanı olarak tedbiren göreve getirilmesi noktasında bir ara kararını oluşturdu. Tedbir kararını, yani devamına hükmetmiş oldu. Duruşma yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi ama duruşmada neler yaşandı biraz ondan bahsedelim isterseniz. Taraf avukatları sadece duruşmaya katıldı. CHP'liler yoktu duruşmada. Taraf avukatları beyanlarda bulundular. Tedbir kararının noktasında mahkemenin verdiği karardan önce davacı vekili, davacı avukatı, davamızın kabulüne karar verilsin, taleplerimizi tekrar ediyoruz dedi. Bir diğer sonrasında söz alan isim CHP Genel Başkanlığı avukatı oldu. Biz de önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Yargıtay'da beklenen davalarımız var. Onlar neticelendiğinde bu davanın ana unsurlarını etkileyecektir. Dolayısıyla onun sonucunun beklenmesine karar verilsin dedi. Aynı zamanda tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme ise, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise tedbir kararının kaldırılması noktasında tarafların beyanda bulunması için süre verilmesini hükmetti. Aynı

0: zamanda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının Yargıtay'da bulunduğunu, temyiz incelemesinin devam ettiğini ve onun sonucunun beklenmesini hükmetti. Aynı zamanda tedbir kararının devam etmesi noktasında bir ara karar oluşturdu. Duruşmayı da Ekim ayına erteledi. Tabii CHP İstanbul İl Kongresi davasında verilmiş bir tedbir kararı vardı mahkemece. O tedbir kararının devamına hükmedilmesinin ardından da gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşama giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı.
2: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
3: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
2: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
3: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
2: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
3: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi Lyudmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
1: Son dönemde motokuryelerin sitelere motosikletleriyle girişine yönelik izinler yeniden tartışma konusu. Site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirirken kuryeler de bu durumun teslimat sürelerini uzattığını ve gelir kaybına neden olduğunu söylüyor. Üstelik bazı kuryeler gördükleri muameleye de tepkili. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özgür Balaban konuyu taraflarıyla konuştu.
4: Müşteri açtı kapıyı.
5: Müşteri değil, yasak.
6: Niye giriyorsun lan?
7: Bir saattir asansör bekliyorum burada 3. katta. Sana ne kardeşim?
6: Nasıl bana ne?
7: Sana ne? Sen kendi işine bak.
6: İçeri giremezsin bir daha.
7: Sen kendi işine bak.
8: Görüntüler farklı şehirlerden ancak yaşanan durum benzer. Motosikletli kuryelerin özellikle sitelere girişine ilişkin kısıtlamalar tartışma konusu. Peki kuryelerin siteye girişi engellenebilir mi?
9: Motor alınmıyor. Arabaları alıyorlar, bizi almıyorlar.
8: Ne yapıyorsunuz motorla almadıkları zaman?
9: Dışarı park ediyoruz, içeride yürüyoruz.
10: Bazı sitelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir kilometre daha yürüyorsun mesela, 5 metre yürüyorsun.
11: Uzak yürüme mesafesi olan yerlerde motorları almıyorlar.
8: Ne diyorlar?
11: Yasak diyorlar, yönetimin aldığı karar diyorlar.
12: Daha önce çalıştığım sitelerde motor kuryeyi içeri almıyorlar.
8: İstanbul ve Antalya'dan gelen iki görüntü kuryelerin yaşadıklarına iki örnek.
6: İşine kasma bak. İçeri giremezsin bir daha.
7: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum, kasma giremezsin diyorum sana.
7: Çıkar sen kimsin? Kasmanı. O elini kaskını kolunu
6: çıkar.
7: Çek.
6: Kaskını çıkar kafandan.
7: Çıkartmıyorum, çık git o ya. Git. Bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
8: Türkiye'de motokuryelerin sitelere girişini doğrudan yasaklayan veya serbest bırakan özel bir düzenleme yok. İstanbul'da bulunan her sitenin kendi içinde farklı kuralları bulunuyor. Örneğin Esenyurt'taki bu sitede motokuryelerin içeriye girişine izin veriliyor. Ancak giriş yaparken kasklarını çıkartmaları isteniyor.
13: Bu da güvenlik açısından. Yani içeriye giren kişinin yüzü görünsün.
8: Site yönetimlerine göre bu uygulamaların nedeni güvenlik tedbirleri.
14: Her türlü ne olursa olsun hem sakini düşünmek adına hem de motor kuryeyi düşünmek adına kuryelere diyoruz ki hani kaskınızı çıkartıp görselini alalım. Kurye de diyor ki yani ben kask çıkartacağım veyahut da kimlik vereceğim, neden bu zaman aşımına gireyim?
15: Da güvenlik sebebiyle diyorlar da ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan zaten belgemi almışım. Yani ben resmi kayıtlı bir kuryeyim.
8: Kuryeler ise bu tip uygulamaların kendilerini geciktirdiği görüşünde.
15: Benim orada her kaybettiğim zaman bana aşağı yukarı bir pakete tekabül ediyor. Ve ben bu sayede de paramdan eksik kazanmış oluyorum.
16: Biz kuryeler o sitede kaybettiğimiz vakti trafikte hız yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bu da kazalara sebebiyet veriyor.
8: Motokuryeler bu konuda düzenleme yapılmasını istiyor.
16: Biz yaptığımız işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Siparişini veren müşteriye siparişini vaktinde götürmek istiyoruz. İşimizin de zorlaştırılmasını istemiyoruz.
17: Kaskı çıkarabilir misin?
1: tarafın da haklı olduğu noktalar var elbette. Birbirlerine bunu zorlaştırmamak lazım. Ama bazı güvenlik kuralları da anlaşılabilir değil. Kim olduğunu bilmeden ya da belgesine, kimliğine hakim olmadan içeri almak da başka sorunlar yaratabilir. Bu arada haberdeki dili de gördüm.

Ne kadar kaba ve agresif herkes birbirine karşı, çok can sıkıcı ne yazık ki. İstanbul'da bir cinayet haberi vardı. Metruk bir gecekonduda bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Kadının katil zanlısı

0: Burada bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na topladığı primlerin %25'i oranında her ay yapılan devlet katkısı uygulamasına artık son verilecek. Devlet katkısı yerine SGK'nın geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Bu katkının sona ermesi nedeniyle SGK'nın açığı da daha yüksek olacak.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen devlet katkısı kaldırılacak. Gelir ve gider arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek çıkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet tarafından her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarıyla genel sağlık sigortası priminin 1/4 yani %25'i oranında katkı yapılıyor. Devlet katkısı olarak hesaplanan tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor. AK Parti tarafından meclise sunulan ekonomi torba kanun teklifiyle devlet katkısı uygulamasına son verilecek. Devlet katkısı yerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geliri ve gideri arasındaki fark bütçeden finanse edilecek. Teklifin kabul edilmesiyle düzenleme 1 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Teklifin gerekçesinde kurumun gelirlerinin giderlerini karşılamaması halinde ortaya çıkan nakit açığı için merkezi yönetim bütçesinden kaynak transferi yapıldığı belirtildi. Bu açığın devlet katkısı ve açık finansman kalemiyle karşılandığı ifade edildi. Düzenlemeyle bütçeden yapılan ödeme unsurlarının teke indirilerek sadeleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Devlet katkısı bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğal gelir kalemlerinden biri kabul ediliyordu. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminin açığı hesaplanırken devlet katkısı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinin daha yüksek görünmesini sağlıyordu. Devlet katkısının kaldırılmasıyla bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı daha yüksek görünecek. Ancak devletin kasasından çıkan para değişmeyecek. Devlet katkısı geçen yıl kaldırılmış olsaydı Sosyal Güvenlik Kurumu 2025 yılında 35,7 milyar lira fazla vermek yerine 852,9 milyar lira açık verecekti.
1: Ukrayna Rusya'nın petrol depolarını vurdu. Saldırıları Ukrayna lideri Zelenski duyurdu. Yakıt krizinin giderek derinleştiği Rusya'da harekete geçti. Dizel yakıt ihracatına yasak getirildi.
0: Rusya yakıt krizine karşı kolları sıvadı. Ukrayna iki petrol deposunu daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna ile yaşanan savaş ve iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle dizel yakıt ihracatını yasakladı. Kararı Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Novak, ülkede akaryakıt talebinin geçen yıla göre yaklaşık %30 arttığını söyledi. Başbakan Yardımcısı artan talebin akaryakıt istasyonlarında araç yoğunluğuna ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi. İç piyasadaki durumun hala zorlu olduğunu ifade etti. Moskova yönetimi ihracat yasağı ile birlikte iç piyasada yakıt arzının artırılmasını ve fiyatların istikrara kavuşturulmasını hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Son günlerde Rusya'nın petrol sektörünü destekleyen tesislere karşı önemli saldırılar yapıldı diyen Zelenski, Stavropol ve Tver'de iki petrol deposunun vurulduğunu

0: olduğunu söyledi. Putin son açıklamasında Ukrayna saldırılarının sorun yarattığını kabul etmiş, durumun kritik olmadığını söylemişti. Ancak Kremlin krizi yakından izliyor ve akaryakıt piyasasını kontrol altında tutabilmek için zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor. Başkent Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.
1: Dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Dünya ünlü sanatçı Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
0: Total Eclipse of the Heart. Holding Out for a Hero. Sardek. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış, tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
1: Evet, artık hava çok ısındı. Hatta birazdan Hüseyin Öster'le hava durumu da konuşacağız. Birçok kişi aracını sokağa güneşin altına bırakmak zorunda kalıyor park yeri ararken. Ama bu sıcakta güneş altında araçta bırakılan bazı eşyalar bomba etkisi yaratabilir, patlayabilir.
2: Tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
3: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
4: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
5: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
6: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin araçta bırakılmamasını öneriyor. Eğer bırakmak zorundaysak da güneşin en azaldığı noktaya, torpido gibi yerlere bırakılmamız öneriliyor. Çünkü dışarıdaki sıcaklık 35 dereceyken araçtaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor.
7: Torpidoya koymaya çalışıyorum ki hani en azından güneşte kalmasın.
3: Çakmak ve parfüm yüksek ısıyla birlikte bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
8: Geçen gün su, yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
5: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
2: Bir kere bıraktım, plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
3: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
9: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?
10: Benim gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
6: Sağlıklı mı?
9: Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
5: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamız biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
2: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup öyle biniyorum.
5: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
1: Tabii herkes her zaman bir ağaç gölgesine ya da bir kapalı otoparka aracını bırakamıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi hava durumu Hüseyin Öster yanımda gördüğünüz gibi. Böyle birkaç gün özellikle Marmara'da ve farklı noktalarda dün aktarmıştı Hüseyin. Yağmur ve hafif serin hava geldi. Acaba bugüne itibaren ne olacak durum ve hafta sonu Hüseyin?
10: Tabii insanlar merak etmesin, yaz devam ediyor Serap. Hani hafta sonu geldi, deniz kıyısına gidecek olanlar bu dünkü yağmurdan endişe edip tekrar mı böyle olur diye olabilir. Hızlıca aktaralım ne var ne
1: tabii.
10: Yok. Elimizdeki şu sıcaklık anomalisi haritası, yani mevsim normallerinde miyiz değil miyiz, nasıl ilerleyeceğiz haritasına göre mavi ve sarı renkler var Türkiye üzerinde. Yani ya mevsim normallerindeyiz ya da birkaç derece altında. Ancak Ege'de, Akdeniz'de kırmızılıklar, Batı Trakya'da ve çevresindeki bu serin hava geliyor ama buraya kadar temas edemiyor. İzmir hafta sonu 37-38 derecelere çıkabilir. Bazı ilçeler 33-35 kalırken Çeşme çevresi öyle, Akdeniz'de öyle. Ancak dikkat edilirse bu zaten sınırlı bir serinlikti. Dün bize ulaştı. Gelecek günlerde de Karadeniz ve Marmara hattında bizimle olacak. Hatta gelecek hafta çarşamba perşembe yeniden bir yağmur ihtimali var Marmara'da. Biraz uzun vadeli bir tahmin değişebilir. Takip edip aktaracağım.
1: Evet, şu an 14 Temmuz'a geldi mesela. Evet. 14 Temmuz'da da epey
10: haftaya çarşamba perşembe oluyor yani.
1: Masmavi evet. Görünüyor.
10: Yani masmavi demeyelim de işte masmavi şu arası, asıl şurası Ukrayna. Bize de onun bir parçası temas edecek. Bu çok sağlıklı bir durum aslında. Yani 30 derecenin üzerine hava sıcaklığı yakında çıkmayacak İstanbul'da. Yani 32-33 derecelere tabii ki bazı ilçeler çıkıyor ama hep o seviyede kalıyor. Haftaya da o kadar bunaltıcı geçmeyecek. Yalnız 17-18 Temmuz'dan sonra korkutucu bir sıcak hava dalgası, ya korkutucu derken 36-35 dereceler yaklaşabilir İstanbul'da buna dahil. 18-19 Temmuz'da.
1: 35-36 evet gölgede korkutucu üstelik. Çünkü rutubetli yani.
10: Güneş aynı öyle. 42-45 hissedilen gibi. Yani şimdilik bugünler belki de en ferah günlerimiz. Batı Avrupa tekrar sıcakların içerisine girdi. Bunu da hep söylüyorum. Fransa, Almanya burada çok fazla 40-42 derecelere alıştılar. Yeni bir sıcak hava dalgası şu an bütün Belçika'ya kadar çıkıyor. Almanya'ya da öyle. 13 Temmuz'da, 14 Temmuz'da buraları adeta kavuracak. Bir de yağış tablosuna bakalım. 5 gün içerisinde bizi ne bekliyor? İstanbul ve çevresinde haftaya çarşamba salıdan sonra biraz yağabilir. Ancak bu renkler şiddete göre bakıldığında fazla bir yağışı simgelemiyor. 3-5 milimetre. Bugün Samsun çevresinde biraz kuvvetli yağabilir. Orta Karadeniz'deki yağışlara bugün dikkat edelim. Samsunlular sağanak yağış sebebiyle caddelerinizde gölleşme yani su birikintileri olabilir. Hı hı. Doğu Karadeniz'de de Trabzon, Artvin arasında, Ordu çevresinde de öyle yağış var. Fakat hepsi bu. Bunun dışında Doğu Anadolu güneşli, Güneydoğu Anadolu güneşli. Toroslarda, dağlarda yağıyor. Kıyı Akdeniz güneşli. Bu da haftaya çarşambanın, salının yağışları. Hafta sonunun güneş geçmesini bekliyoruz. Kıyı Ege'de, İzmir ve çevresinde de hafta sonu güneşli. Yani 5 gün içerisinde yağışlar sadece şu kuzey çizgimizde. Biraz da dağlık alanlarda Akdeniz'in içerisinde.
1: Oradaki haritada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu epey böyle kızarıyor evet. Ve dağılıyor. Evet. En yüksek sıcaklıklar nerede olacak? Burada, kaç dereceler görülür?
10: Basra Körfezi'nin sıcakları adeta esir aldı şu alanı. 42-43 derece. Burası mevsim normalleri zaten 36-37 dereceleri görüyor da mevsim normallerinden 5 derece yüksek. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da bu hafta sonu 42-43 derece gölge sıcaklığı var. Gerçekten bir sağlık kondisyonunu zorlayabilir insanın. Hı hı. Örneğin oraya da turizm amaçlı çok fazla insan gidiyor.
1: Tabii.
10: Buradan batıdan gitseniz ya burası daha sıcakmış dedirtir.
1: Hatta Hakkari'ye doğru Şırnak oralar evet. İyice değil mi?
10: Zaten en yüksek sıcaklık rekorları da genelde bu alanda kırılıyor. 50.5 dereceydi geçen yıl. Hatırlar belki izleyiciler. Ya tarihi sıcaklıklar bu alanlarda kırılıyor genelde. Biz batıda nem ve su buharı yüzünden 32 dereceyi 40 derece hissediyoruz. Hı hı. Ama burada güneş altında 42-43 derece 50 derece, 55 dereceye kadar hissedilebiliyor. Çok daha aslında alışık olmayan için zorlayıcı bir hava. Bu haftanın devamındaki tek olumlu şey de Akdeniz için biraz serinlik Adana'ya kadar sokuluyor. Yani önce bu hafta sonu biraz ateş yükseliyor ama salı çarşambadan sonra haftaya Akdeniz'de de şöyle bir serinlik olabilir. Orada da çok bunaltıcılık başladı. Akdeniz'in su sıcaklığı 30 derece. Yani suya giriyorsunuz, serinleyemiyorsunuz. Daha Ağustos başlamadı. 2,5 derece üzerinde mi ortalamaların?
1: O da hiç iyi değil. Marmara'nın da bir son 20-30 yılda 2,5 derece artmış. Deniz suyu sıcaklığının artması tabii o bambaşka bir etki yapıyor.
10: Pek çok yani, şeyi o başlatıyor diyebiliriz. Yani.
1: Tabii istilacı balıklar da geliyor. Bütün o deniz canlılarının dengesi bozuluyor. Çok riskli. Deniz Karadeniz de aynı şekilde ısınıyor.
10: Yağışlara da etkisi.

0: etkisi çok fazla. Bir de toprağın alışık olduğu yağmuru bazen toprak alamıyor. Nemli olunca hava yağmıyor. Su bu ara havada kalıyor bazen. Yağdığı zaman da işte o cumartesi günü İstanbul'da olduğu gibi sel boyutunda yağıyor. Yani onun sirküle olması lazım. Su buharının aynı alanda uzun süre kalması çok bunaltıcılık getiriyor. Doğu Karadeniz'de bu hafta sonu biraz bu anlamda ferahlayacağız. 5-6 gündür yağmıyordu ama çok nemliydi. Tabii bunları zamanla tahminler iyiye yorumlamıyor. O da var. Gelecek yıllarda sıcak denizleriniz daha sıcak olacak. Daha bunaltıcı geçebilir yazlarınız şeklinde projeksiyonlarımız var. Ben şimdi tatsız haberlerden bahsetmeyeyim. En azından
1: şu an için iyi gidiyoruz. Bir de hazır söylemişken işte 40-42 derecelerde o Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da su kanallarında ölen çocuk ve gençlerin evet, haberini çok veriyoruz. Böyle süs havuzlarında çocuklar eğlenmeye evet. çalışıyorlar. Orada açık ya da kapalı havuzları arttırmak hem yüzmeyi öğretmek için
0: olabilir.
1: Bu boğulmalar derelerde işte kanallarda boğulmaların önüne geçmek için hem de çocukları, gençleri, insanları, yetişkinleri de suyla buluşturmak için keşke daha çok artsa. Yeri gelmişken söyleyelim. Tabii çünkü doğru. Buna ihtiyaç
0: yapılabilir.
1: Var
0: orada. Yağışlı bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz suyun bir kısmı bu şekilde kullanılabilir. Vahşi tarımda kullanıyorlar zaten. En azından insanın faydasına olabilir.
1: Tabii canım, spor için her şey bir yana. Çok teşekkürler Hüseyin. Sağ ol katkın için. Bilim dünyası iyi düşün, iyi ol felsefesini 14 yıl süren bir araştırmadan çıkan verilerle ispatladı. Harvard Üniversitesi'nde 14 yıl önce başlayan çalışmada uzmanlar sonuç olarak bunama riskini azaltmanın sırrını bakın nerede buldu? Öznur Kars'ta Çetiner'in haberi.
2: Hayata karşı pozitif misiniz? Negatif misiniz?
3: Hep negatif, yani pozitif olamıyoruz maalesef.
2: Bunun üzerine biraz çalışsanız yine de olmaz mı?
3: Olmuyor maalesef.
4: Çoğu zaman iyimser bakıyorum ama.
2: Güzel.
4: Başarmak zorundayız ama.
5: Kimi zorlukları daha sakince karşılayarak direnmeyi, kimi de hayatın getirdiklerine koşulsuz negatif bakmayı tercih ediyor. Bu tercihler ilerleyen yaşlarda bunama riskini belirliyor.
6: Kötü olayların içinden de iyiyi çekip çıkarıp bakabilmek önemli.
7: Hayatı parlak tarafıyla görmek her zaman için, yani bu sadece ruh sağlığımız için değil, beyin sağlığımız için de çok değerli.
5: Hayat karşısındaki farklı tutumlarımız Harvard Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan çalışmaya konu oldu. ABD'li araştırmacılar bu araştırmayla bunamanın nasıl önlenebileceğinin peşine düştü.
2: Hayata iyi tarafından bakabilmek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta, yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
7: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş. Ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, İyimserliğin bunamayı azalttı.
4: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.
2: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
8: Kadınlar için biraz zor oldu.
5: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadıkları basit bir soruyla değil, defalarca özel testlerle ölçüldü. Ve sonuç, iyimserlik bunama riskini %15 azaltıyor.
2: Çok klişe hayata iyimser bakmak diyenler var.
4: Ya onlar genelde olumsuz baktığı için olumlu bakmaya olumsuz bakabiliyorlar. O tür durumlarda kendimi iyi yanını görmeye zorlarım.
7: Eğer bu kişi arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
8: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
1: İspanya'da boğa festivali sürüyor. Hazırlanan parkurda binlerce kişi boğaların önünde koştu.
9: Festival başladı. Öfkeli boğalar serbest bırakıldı. Binlerce kişi sokaklarda koşmaya başladı. Festivalin açılışı her yıl olduğu gibi Pamplona Belediyesi balkonundan ateşlenen geleneksel Chupinazo fişeği ile yapıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi kırmızı fularlarını takarak kutlamalara katıldı. Ensiyer olarak adlandırılan 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı altı boğanın önünde koştu. Beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarıyla koşuya katılanlardan 3 kişi yaralandı. Bir kişi boğa boynuzu darbesiyle hastaneye kaldırıldı. Festivalde katılımcıların açtığı Filistin bayrakları dikkat çekti. 9 gün sürecek festivale dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bu yıl koşu sırasında boğalara dokunan ya da alkollü şekilde koşanlara 6.000 euro, ciddi ihlallerde ise 60.000 euroya kadar para cezası uygulanacağını açıkladı. 7-14 Temmuz tarihleri arasındaki koşular her sabah birkaç dakika içinde tamamlanıyor.
1: Para gündem sona erdi. Sırada Sena Alkan'la gün ortası var. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, ben Sena Alkan. 10 Temmuz Cuma bugün günlerden, haftanın son iş gününde beraberiz. 13 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebiliyor. Bu yıl LGS'ye 994.358 öğrenci girdi. Sınava katılım oranı %97,23 olarak hesaplandı. Tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Bugün başlayan tercih süreci 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Şimdi bir bağlantı yapalım. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gidelim. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Tedbir kararına ilişkin de bir karar var. Hızlıca dönelim, Arzu Kaya'ya aktarsın notlarını. Arzu, söz sende.
1: Sena Alkan, mahkeme tedbir kararının devamına hükmetti. Bu ne demek oluyor? Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam edeceği noktasında bir karar verilmiş oldu. Yaklaşık bir saat önce görüldü dava İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'nce. CHP'nin 38. olağan İstanbul Kongresi'nin iptali istemiyle açılan bir davaydı. Tabii kongrede alınan tüm kararların da iptali talep ediliyordu. Dava kapsamında İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'ne taraf avukatları katıldı. Beyanlarını belirttiler. CHP avukatı tedbir kararının kaldırılmasını talep etti dava kapsamında. Ancak mahkeme İstanbul İl Kongresi'nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevinden uzaklaştırmış yerine Gürsel Tekin ve heyetinin görevlendirilmesine karar vermişti. Tabi tedbir kararının devamına hükmeden mahkeme dolaylı olarak da Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam edeceğini açıklamış oldu. Bu yönde bir ara karar kurmuş oldu. Tabi mahkemenin de ara kararının ardından bir erteleme kararı verdi. Davada 16 Ekim tarihine ertelendi. Bu süre zarfı içerisinde de taraflara tedbir kararının kaldırılıp kaldırılmaması noktasında beyan sunmalarını istedi mahkeme. Davada 16 Ekim tarihinde görülmüş olacak. Son kez tekrarlamış olalım. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada tedbir kararının devamına karar veren mahkeme Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesini kararlaştırdı.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel yol haritasını 3 maddeyle paylaştı. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak dedi. Yeni parti içinde 20 Temmuz'da kurulacak iddialarına yanıt verdi. Bakalım habere.
2: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
3: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur,

0: 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
1: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
0: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa Özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede, istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
2: Gelin Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'e gidelim. Savunma sanayi ve çelik kubbe için bugün kritik bir imza atıldı. Detaylar nedir? Serkan Şimşek aktarsın. Nasıl bir anlaşma, nasıl bir imza, söz sende Serkan.
3: Sena Alkan, aslında o sözleşmenin, o imzalanan önemli kritik sözleşmenin ayrıntılarını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün paylaştı. Yaptığı paylaşımda 18 Şubat 2026'da yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararı işaret etti. O karar kapsamında atılacaktır Türkiye'nin entegre ve çok katmanlı hava savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik bazı hava savunma sistemlerinin seri üretimi noktasında bir karara varılmıştı Şubat ayındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde. İşte bugünse o alınan karar kapsamında sözleşmeler imzaya bağlanmış oldu. Ekranlarınızda da o sözleşmenin imzalandığı görüntüler geliyor. İmza töreninde hem Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol hem de Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le birlikte yer aldı. Şimdi neden bu iki şirket var? Çünkü bugün aslında bu imzaya bağlanan sözleşme Aselsan ve Roketsan'ın ortak geliştirdiği Hisar hava savunma sistemlerini kapsıyor. Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinin seri üretimine bir ilave yapıldı. Ama burada şöyle bir parantez açmak lazım. Bu sistemler hali hazırda seri üretimde olan sistemler. Yalnızca çelik kubbenin daha fazla geliştirilmesi ve Türkiye'nin özellikle NATO taahhütlerine ulaşması noktasında ilave seri üretim kararları alındı. Şimdi biraz bu hava savunma sistemlerine ilişkin bilgileri paylaşayım sizlerle. Hisar A, belirttiğim gibi, Türkiye'nin alçak irtifada hava savunma sistemi. Alçak irtifadan kastımızsa yaklaşık 15 kilometrelik bir menzili bulunuyor. Daha çok özellikle sıcak noktalarda hareketli birliklerin korunmasında görev alan ve paletli bir aracın üzerine entegre edilebilen bir sistem Hisar A. Hisar O ise biraz önce belirttiğim sisteme göre daha uzun bir menzile sahip. Bu sebeple de orta menzilli bir, orta irtifa bir hava savunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 15 kilometrelik bir irtifası var. Hisar A'nın irtifası ise yaklaşık 8 kilometrelik. Dolayısıyla bir önleme süresini aslında daha kısaya düşürmüş oluyor Hisar O. İşte bu iki sistem Türkiye'nin entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'de yer alan iki sistem ve bunların bugün imzaya bağlandığı duyuruldu Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün tarafından.
2: Serkan Şimşek'ten aldık detayları. Bu önemli gelişmeyi de aktardıktan sonra şimdi Habertürk İzmir temsilcisi Gülşin Hacı Evliyagil Ayça'ya gideceğiz. İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden iki kişiyi hatırlıyorsunuz, iki vatandaşımızı. Memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan, aralarında mevcut ve önceki dönem İSSU Genel Müdürlüğü'nün de olduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı. Çok acı bir olaydı. İnfial yaratmıştı. Gülçin Hacı Evliyagil Ayça karşımızda detayları aktaracak. Gülçin, söz sende.
4: Sena Alkan, tam iki gün sonra iki yıl olacak bu olay yaşandığı zaman bir kaçak elektrik faciası olarak gündeme gelmişti. İnanç Öktemay ve Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, İzmir'de 12 Temmuz günü şiddetli bir yağış sonrasında oluşan su birikintisine bastıktan sonra arka arkaya elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Bu olayla ilgili iki dava var. Birincisi daha önceki İSSU görevlilerinin ve aynı zamanda Geriz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne ait görevlilerin yargılandığı davaydı. O kapsamda da soruşturmada 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından yargılama sürecinde de 30 sanığa kusur derecelerine göre 20 yıla kadar hapis cezası verilmişti. Bugünse baktığımız zaman kamu görevleri ilk kez hakim karşısına çıktı ve dikkatli ve özeni göstermedikleri gerekçeleriyle

0: kamu görevleri tabii 15 yıla kadar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçlamasıyla yargılandılar ve ilk kez hakim karşısına çıktıktan sonra beraatlerini talep ettiler. Özellikle hem İSSU'nun önceki dönem müdürü hem de yeni genel müdürü de hakim karşısındaydı bu kamu görevleri arasında. Çünkü yargılama izni verildikten sonra da haklarında dava açılmıştı. Her biri 6 sanık da beraatlerini talep etti. Fakat bilirkişi raporu talep edildi. Bilirkişi raporu yeniden bu davada önemli bir detay olacak. Hatırlayalım, daha önce de aslında bu davanın önceki davasında 2 bilirkişi raporu talep edilmişti ve bu bilirkişi raporlarında da her iki firmanın da kabloları yeteri şekilde, özenli bir şekilde derine yerleştirmedi. Mazgallar da yapıldığı sırada yüzeye yakın yapıldığı iddia edilmişti. Ve şimdi aslında artık o dava görüldü. Kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Yeni bir bilirkişi talep edildi ve dava 9 Ekim'e ertelendi.
1: Gülçin Ece Evliya Gilayçe'den aldık detayları. Şimdi İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edildi. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
2: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
3: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
2: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşema giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı.
4: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
2: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
4: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğumda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
4: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
2: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi Ludmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

0: Yunanistan'da F-16 savaş uçağı acil inişin ardından alev aldı. Uçağın pilotu kurtarıldı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağında eğitim uçuşu sırasında bir arıza meydana geldi. Ve arıza sonrası pilot İyon Denizi'ndeki Zakynthos Adası'ndaki Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından işte bu ekranlarınızdaki görüntüler ortaya çıktı. Uçak alev aldı. Pilot hızla tahliye edildi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayın motor ya da iniş takımında yaşanan bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor. Ve uçaktaki yangına müdahale anları da ekranlarınıza geliyor. Güvenlik gerekçesiyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Uçağın uğradığı hasarın boyutu ve olayın kesin nedenine ilişkinde inceleme başlatıldı. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü. Trump Netanyahu'yu bilgilendirdi. Açıklamayı İsrail Başbakanlık Ofisi yaptı. Netanyahu ve Trump ek telefon görüşmesi yaptı dendi. Trump'ın Netanyahu'yu Körfez'deki Amerikan hamleleri hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Ofisten yapılan açıklamada Netanyahu İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerine duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifadeleri kullanıldı. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret edeceğini iddia ediyor. İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddiası var. İsrail'in bu konuda istihbaratı Amerika ile paylaştığı belirtiliyor. Trump'ın bu plan nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandığı öne sürülüyor.
1: İsrail, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. İddia Amerikan basınından. Wall Street Journal gazetesi haberini konu hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdı. Kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynaksa İsrail'in söz konusu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan iddia hakkında açıklama gelmedi. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o konuşmada hedefte olduğunu söylemiş, Amerikan liderini yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar demişti.
2: No, I'm number one on the kill list for Iran.
1: Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılması da suikast istihbaratıyla ilişkilendirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini söyledi. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı.
0: Şimdi konuklarımız var, konuşacağız. Hukukçu Yunus Emre Erdölen ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Serhan.
0: Şöyle oldu, basın toplantısında Trump'ın çok kez vurguladı. Dedi ki ben onların işte öldürülecekler suikast listesindeki ilk kişiyim dedi. Hatta neden bu kadar çok vurguluyor acaba diye sorduk. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da çok duymadığımız bir açıklamaydı. Derken bu Türkiye'ye gelen uçağın Avrupa'ya gideceği, oradaki üstlerde askerler biraz görsün dendiğine dair bir paylaşımı oldu. Yunus Emre Erdölen, buyurun bir sizinle başlayalım. Bir istihbarat aldı da gizli servis, bu uçakta da yeterince güvenlik o açıdan sağlanamamıştı. Ondan mı eski ya da işte o normal diye nitelendirdiği Air Force One'a geçildi Amerikan Başkanı'nın?
3: Ya tabii Air Force One'ın özel güvenlik önlemleri var. Yani bir uçak Amerikan Başkanı taşıyan eski uçaklardan biri. Bu yüzden özel güvenlik önlemleri var. Yani herhangi bir hava saldırısına karşı kendi özel bir defans sistemi, uyarı sistemi var. Amerikan basınında sık sık bu Katar'dan hediye edilen yeni uçakta bu sistemlerin henüz olmadığını, en azından Air Force One kadar bu sistemlerin güncel olmadığına dair haberler vardı. Zaten aslında Ankara'ya

0: İki uçağın da gelmesi birazcık tuhaf. Yani iki uçak da gelmiş. Bir uçak Trump'ı yani bir uçak İngiltere'ye havalanmış. Trump eski uçakla Ankara'dan İngiltere'ye gitti ve orada yeni uçakla Amerika'ya döndü. Aslında yani İran'ın veya başka bir ülkenin saldırabileceği ve kendisine daha yakın olabilecek olan hava sahalarında eski uçağı kullanmış, yeni uçağı da sonradan kullanmış oldu. Bu bir olasılık tabii ama günün sonunda zaten Donald Trump bu suikast meselelerine özel bir ilgi gösteriyor. Hatta İran Savaşı'nın başlamasında ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı propagandasını Trump'ın satın almasında İsrail'in bu tarz suikast iddialarını köpürtmesi ve abartarak Trump'a aktarması ve bu meselenin kendisiyle ilgili kişisel bir mesele olduğuna inandırmasının yattığı söyleniyor. Çünkü baktığımız zaman İsrail basının, İsrail istihbaratının Trump'ın kendi kişisel yolculuğuna ilişkin o takıntısını bu savaşa yönelik kullanması da çok da şaşırtıcı olmaz.
1: Bu çok konuşulmuştu. Bu flare denilen bir sistem var. Bu yeni uçakta olmayabilir dendi. Bir İsrail'in istihbarat verdiği söylendi. Haydar Hocam, böyle bir saldırıyı İran planlamış olabilir mi? Sizin okumanız nedir genel bu yaşananlara dair?
2: Ya Sena Hanım, şimdi yeni Katar'ın hediye ettiği Boeing 747'de hem süre hem de bütçe yetersizdi nedeniyle sizin bahsettiğiniz işte füzelere karşı yanıltıcı olarak kullanılan chaff flare decoy sistemlerinin olmadığını biliyoruz zaten. Bu söylenmişti. Bu daha sonra önümüzdeki zamanda uçağa monte edilmesi beklenen bir sistem. Ayrıca eski Air Force One'da da gelen füzeleri önlemeye yönelik de bir lazer koruma sistemi var. Dolayısıyla yeni uçakta bu koruma sistemleri Yunus Bey'in söylediği gibi olmadığı için görece olarak biraz daha güvenliksiz gibi gözüküyor. Bu nedenden dolayı iki uçakla seyahat edildiği anlaşılıyor ama yani bence istihbaratın İsrail tarafından verilmesinde sorun var. Çünkü İsrail istihbaratlarını daha önce de Amerika'ya yanılttı. Hatta İran Savaşı'na sokan istihbaratın biliyorsunuz rejimin kolayca çökeceği, halkın ayaklanacağı ve rejimin 3 günde düşeceğine yönelik bir istihbarat da İsrail tarafından verilmişti. Ve bu nedenle de Trump bu istihbaratı satın alarak İran Savaşı'na girmişti. Ve geldiğimiz noktada İsrail istihbaratının ne kadar yanlış ve yanlı olduğu ortaya çıkmış oldu. Keza geçmişte de İsrail'in Amerika'yı yanlış yönlendirdiğine yönelik hatıralarımız mevcut. Hatırlarsanız 2020 seçimlerinde de İran'ın seçimleri manipüle edeceğine yönelik bir İsrail istihbaratı vardı. Ya kaldı ki kendinizi İran yerine koyun. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden beri hem Amerikan başkanlarının geneli olarak hem de Trump'a özel olarak böyle bir düşmanlık besliyorlar ve bu da gayet anlaşılabilir. Ayrıca 28 Şubat'ta dini lider Hamane'nin öldürülme emrinin verilmesinde Netanyahu ve Trump'ın ortak sorumluluğunu düşünürseniz İranlıların Trump'ı suikast listesinin başına koymuş olması da makul. Ancak İran böyle bir kabiliyeti, kapasitesi var mı dersin? Ben bu konuda soru işaretimi koyarım. Çünkü bu konuda mahir olan ülkenin daha çok İsrail olduğunu biliyoruz. Özellikle çatışma halinde olduğu ülkelerin ve devlet dışı aktörlerin liderlerine yönelik, işte Hizbullah'ın liderlerine, Hamas'ın liderliğine ve İran'ın liderlerine yönelik suikast geçmişine baktığımız zaman İsrail'in karnesinin çok daha abartılı, o kabarık olduğunu görürüz. Dolayısıyla bunun ben iki gerekçesi olduğu kanaatindeyim. Bir, bu zirveye biraz gölge düşürmek, bu istihbarat söylemleriyle hem Amerikan sistemini biraz germek ve İran'a karşı alerjiyi yükseltmek hem de zirveyi gölgelemeye yönelik bir tutum içerisinde oldukları kanaatindeyim. Ya bir de düşünün, İran böyle bir suikasti yapmak isteseydi niye özellikle Türkiye'yi seçsin? Çünkü hatırlarsanız mesela Türkiye Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi vakasında da kimin bunun arka planında olduğunu hatırlarsanız aslında İran değil başka güçlerin, aktörlerin böyle bir şeyi tercih edeceği kanaatindeyim ben. Tabii ki böyle bir istihbarat varsa doğru ya da yanlışdan bağımsız olarak söylüyorum. Gizli serviste bu tedbiri almak, başkanını korumakla mükellef. Dolayısıyla bu uçak değişikliğini yapmıştır. Ancak ben bunun çok gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Onu özellikle belirtiyorum. İsrail'in
1: İstihbaratın
2: süreci...
1: gerçekçi olduğu kanaatinde değilsiniz.
2: Evet, istihbaratın... Çünkü İsrail bu konuda fabrik dediğimiz ya manipüle edilen ya da üretilen bilgileri daha önce de Amerika'ya servis etmişti. Pek çok kendi çıkarına yönelik konularda. Bunun da böyle bir şey olduğu kanaatindeyim. Aslında Charlie Kirk suikastını düşünürseniz Amerikan topraklarında dahi böyle bir suikastı yapmaya mahir olanı kim olduğunu ben izleyicilerimizin tasarrufuna bırakıyorum. İran'ın da havadaki bir Air Force One uçağını

0: vurabilecek kabiliyeti olduğu kanaatinde değil. Yani bunu da
1: Şimdi
0: özellikle
1: şöyle,
0: belirtelim.
1: evet, şimdi şöyle, yani balistik füzeleri kalmadı, kapasiteleri kalmadı diye Amerikan başkanı da defaatle söylüyorsa, bir Amerikan başkanının uçağını 1700 kilometre kadar mesafede Tahran'a bu uçak kalktığında buradan vurabilecek kapasitesi İran'ın hani nasıl olabilir? Bu bir soru işareti. İsrail nasıl oluyor da bir gecede Ankara'dayken Amerikan başkanı böyle bir istihbaratı alıyor, bunu teyit ediyor ve gidiyor işte Amerikan gizli servisine mi
0: Paylaşıyor.
1: verdi, CIA'ya mı verdi, nasıl paylaşıyor? Ve içeride Amerika'daki suikast girişimlerinden ya da Charlie Kirk örneği verdi hocam oradan yola çıkarak. Taşlar yerine oturuyor mu? Böyle oturmayan havada kalan sorular hangileri sizin için Yunus Emre Erdoğan?
2: Charlie Kirk suikastinin arkasında kim var, kim yok, bunlar tabii spekülasyon ama günün sonu şöyle bir gerçek var. İsrail'in Amerika ile arası açılıyor ve bu NATO zirvesi bunun zirvesi oldu. Yani Amerika, İsrail'in İran'dan sonra bölgede yeni tehdit gördüğü Türkiye'de bir NATO ittifakı toplantısı düzenlendi ve Türkiye buna ev sahipliği yaptı. Amerikan başkanı katılmayacakken Türkiye ev sahibi diye buna geldi ve ardından NATO ittifakından çıkan sonuç bildirgesinden bağımsız olarak Türkiye F-35 satışı, kasa yaptırımlarının kaldırılması gibi çok daha büyük başlıklar ve Amerikan-Türkiye ilişkileri tıkayan meseleler konusunda Amerikan başkanı hadi bakalım yeni şeyler göreceğiz diyerek yeni bir süreç başlattı ve işte bugün işte bu yaptırımlar kalacak mı, S-400 düzen ne olacak gibi çok hızlı teknik detayları konuşmaya başladık ve bütün bunlar olurken İsrail'deki ki 6 ay sonra seçim var. Bu İsrail'deki seçimlerde çok ciddi bir şekilde muhalefet mesela hükümeti Türkiye'ye karşı önlem almıyorsunuz. Yeterince Türkiye'yi iyi tehdit olarak görmüyorsunuz diye eleştirecek kadar Türkiye düşmanlaştırılmış ve hedef haline getirilmiş bir düzlemde ve İsrail büyük bir mevzi kaybediyor. Yani bugün işte Kıbrıs, Somali, Doğu Akdeniz, Libya üzerinden Türkiye, Suriye üzerinden Türkiye, İsrail her yerde karşı karşıya gelirken İsrail en yakın müttefikini Türkiye ile yakınlaşmasını izliyor. Bu İsrail için çok dramatik bir mevzi kaybı. Bunu engellemek için her türlü şey yapma potansiyeli var İsrail'in. Ama şunu da unutmamak
0: Kesinlikle.
2: lazım. İsrail'in özellikle Amerika nezdinde ilişkilerinin normale çekildiği ve Amerika'nın İsrail'i yönetmeye başladığı bir düzleme de geliyoruz. Trump özellikle evet İsrail'e en çok bağımlı olan, İsrail'e en çok borcu olan Amerikan başkanıydı. Fakat bu borç İsrail lobisinin yıllardır direttiği ve istediği İran savaşı başlatılarak ödendi ve Amerika bu savaşı İran'a karşı kaybetti. Yani İran bu savaşı kazandı. Hürmüz Boğazı'nı kapayıp açarak yeni bir nükleer bomba elde etti aslında ve Amerikan ekonomisini kilitleyerek bu savaşı bir barış anlaşmasıyla öyle ya da böyle çatışma da sürse taşlandıracak. Şimdi günün sonunda İsrail aslında Amerika ile ilişkilerinde artık ikinci aktöre düştü. Yani Amerika İsrail'i yönetmeye başlayacağı günleri biz görüyoruz. Burada da en önemli adım İsrail'deki seçimlerde olası bir iktidar değişikliği olacak. Amerika'da şu anda bence bu seçimleri dolaylı yoldan doğrudan da etkilemeye başladı ki şu anda Netanyahu'nun pozisyonu çok zor bir durumda. Yani bırakın İran'da rejim değiştirmeyi, Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerini yakınlaştığı, Türkiye'ye Amerika'nın çok üst düzey silahları satmayı konuştuğu bir düzlemde seçime giriyor. Bu yüzden aslında Trump'ın yaptığı her hamle Netanyahu'nun koltuğunu da sağlıyor ki bu
1: Peki
2: yüzden
1: bunu
2: de çok
1: çok
2: yakın.
1: özür dilerim. Bu anlattıklarınızla bu çıkan haberleri nasıl nerede bağlıyorsunuz?
2: Şöyle bağlıyorum yani bütün bunda Netanyahu ve İsrail bu savaşın devam etmesini, rejim değişikliği savaşına geri dönmesini istiyor. Öyle ya da böyle günün sonunda Trump'ı manipüle ederek bir noktada Trump'ın bütün bu politika değişikliğini durdurmak istiyor. Fakat şunu İsrail henüz farkında değil. Bu bir kurumsal politika değişikliği. Yani Trump gittiği zaman da yerine başka bir cumhuriyetçi gelse de, Demokrat Partili gelse de Amerikan-İsrail ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Çünkü bugün Amerika'da her sandık kurulduğunda, her yeni bir siyasetçi çıktığında halkın ilk sorusu İsrail'i neden eleştirmiyorsunuz oluyor. Bu kadar büyük bir halk tepkisini, bu kadar büyük bir kamuoyu tepkisini hiçbir siyasetçi İsrail'i şerhsiz bir şekilde destekleyerek onun tamamen ikinde hareket ederek karşılayamaz. Bu da Amerika ile İsrail ilişkilerinde çok büyük bir değişimi gözlemlediğimiz günlerden biri. Türkiye bunu tam göbeğinde bu yüzden. Bu suikast iddiaları da İsrail'in bir kamuoyu operasyonu. Bir başka operasyon da bütün NATO zirvesi boyunca Netanyahu'nun televizyon televizyon gezip Amerikan halkına, başkanına
0: Kesinlikle.
2: yalvarması oldu. Türkiye'ye silah satmayın, yapmayın bunu. Bu çok tuhaf bir durum. Yani televizyon

0: önünde bunu açıklamasının sebebi başka bir çaresinin olmaması da bir yandan.
1: Tabii bir yandan Trump'a da daha kolay ulaşabileceği kanalları da seçerek, ama mesela çok şaşırtıcı. Hakikaten diyor, model müttefikiniz biziz, Türkiye değil diyor. Biz sizinle savaştık, İran'da yanınızda savaşan biziz gibi böyle. Ne diyor Netanyahu dedirten? Her kanalda aynı metin üzerinden giden açıklamaları vardı Aydar Hocam. Sonra giderken de bir de bu iddia çıktı ortaya. Ya böyle peşi sıra koyunca hakikaten biraz garip.
2: Ya Selam, aslında İsrail bu açıklamalarla, bu istihbaratlarla bir taşla üç kuş vurmayı hedefliyor. Bir, yani Türkiye'de güvenli olmadığını yönelik bir algı üretmeye çalıştı. Yani İran tehdidini açık olarak Türk hava sahası güvenli değil diye bir imaj yaratmaya çalıştı. Bu da işte az önce söylediğim zirveyi gölgeleme mahsur bir hamleydi. İki, Yunus Erdoğan Bey'in söylediği gibi Amerika İran arasındaki hani çatışmalı da olsa devam eden ateşkes ve müzakere sürecini sonlandırmaya yönelik bir hamle. Çünkü bir ülke diğer ülkenin devlet başkanını hedef alacak istihbaratı aslında savaş sebebi sayılabilecek bir şey. Kaldı ki bir müzakereleydi, bitirebilir. Ki Trump gibi bir aktör de böyle bir kararı verebilir. Üç, belki de görünmeyen tarafta şu: Katar. Uçağın verilen, hediye edilen uçağın sahibi Katar. Yani Katar'dan gelen uçağa böyle bir tehdit üretiyor olmasını ifade ederek aslında Katar'ı da zan altında bırakmış oluyor. Kaldı ki bu uçak biliyorsunuz Amerika'ya aylar önce verildi ve Amerikalılar tarafından tadilattan geçirildi, yeniden organize edildi, yeniden dizayn edildi ve başkanın
1: 800
2: kullanacağı
1: milyon
2: hale
1: dolar
2: getirildi.
1: dedi yapılan harcamaya. Hani
2: Yani uçağın maliyetinden, ederinden daha fazla bir refurbish yapıldı uçağa. Yani buna rağmen bunun yapılmamış olması, yani bu güvenlik tedbirlerinin yerleştirilmemiş olması da tabii büyük bir eksiklik, zafiyet olarak okuyorum, ama tabii az önce söylemeye çalıştığım şeyi biraz daha açayım. Aslında bu konularda mahir olan ülke İsrail, İran değil. Yani el telsizleri, walkie-talkie'lerin, işte Hizbullah'ın yönelik saldırısını hatırlarsanız, oradaki kurgu hatırlarsanız, yıllar öncesinden yapılan yatırımlar, İşte müdahale edilen, kurulan şirketler ve o el telsizlerin Hizbullah tarafından sipariş edilip alınıp kullanılması gibi çok uzun vadeli planları yapan İsrail'dir. Yani bugün eğer gerçekten bu uçağa yönelik böyle bir tehdit söz konusuysa, ben bunun arkasında Katar'ı ya da İran'ı değil İsrail'i ararım. Çünkü böyle uzun vadeli planları yapan benim baktığımda tek görebildiğim aktör İsrail. Dolayısıyla ben gizli servisin, az önce söyledim, bu zaten havacılık nosyonudur bu. Böyle bir tehdit varsa gerekli tedbirleri alırsınız.
1: Tabii.
2: Uçağı değiştirirsiniz, rotayı değiştirirsiniz, gerekirse başka vasıtalarla gönderirsiniz başkanınızı. Ben bunda bir abeslik bir durum görmüyorum, ama tabii bunun İsrail istihbaratı tarafından Amerika'ya iletilmesi, Amerikan basının bunu yazması, isimler zikredilmemesi, yani çok kurgusal geliyor bana. Çok art niyetli bir operasyon gibi geliyor. Amerika'nın da aslında İsrail'den gelen her türlü istihbaratı ben iki kere sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle hatırlarsanız bu müzakere sürecinde Amerikan istihbaratı da Trump yönetimini uyarmıştı. İsrail'in müzakerecilere suikast yapabileceğine yönelik bir istihbaratı, Amerikan istihbaratı paylaşmıştı. Yani böyle bunları yapabilen bir yönetimden bu konuda Amerika'nın iyiliğini düşündüğü ya da Trump'ın iyiliğini düşündüğü için bir istihbarat paylaşımı yapmasını beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor. Maalesef İsrail bunları yapıyor, yapmaya devam edecek. Dünkü telefon görüşmesinin biliyorsunuz İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşım, işte Amerika'nın Orta Doğu'daki, Körfez'deki hamleleri paylaşıldı. İşte Netanyahu da işte sınır aşan güvenlik tedbirleri konusunda, yani zannediyorum Lübnan'ı kastederek yapıldı bu. Bu konuda bilgilendirildi. Yani ne diyor? Bir taraftan hem Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diyor ki Trump biliyorsunuz. İsrail Lübnan'dan çekilecek dedi. Öyle ya da böyle. Hem çekileceklerini söylüyorlar, hem de Yunus Bey'in söylediği gibi Türkiye konusunda da ısrarlı bir şekilde bu söylemlerine devam ediyorlar. Amerika, Türkiye'deki müttefikliğin gelişmesini, ilişkilerin yoğunlaşması konusunda İsrail'in gerçekten çok büyük bir rahatsızlığı var. Geçen gün ben size bir mesaj attım biliyorsunuz. Bu konuda yani İran'dan sonra yeni hedef Türkiye konusunda Türkiye'nin düşmanlaştırılması, şeytanlaştırılmasına yönelik çok yoğun bir kampanya yürütüyor İsrail. Biz de bunu takip ediyoruz. Yani bunu ben başaracağı kanaatte değilim, ama hepimizin çok dikkatli olması ve İsrail'in bu söylemlerini de çürütmesi gerekiyor. Bu da çok somut bir örnek olarak önümüzde dursun. Yani İsrail'in sadece Türkiye'den İran'a yönelik bu girişimlerinin devam ettiğini göstermesi anlamında manidar olduğunu söyleyebilirim.
1: Az önce Yunus Emre Erdoğan dedi ki bu yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki açılan o makas sadece belki Trump yönetimiyle sınırlı kalmayabilir, kurumsallaşabilir.
2: Doğru.
1: Çok hızlı bir yanıt alayım. Siz de

0: bunu bekler misiniz? Ve buna oranla Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Trump döneminde yakınlaşan, paralelleşen o çıkarlar diyeyim, beraber hareket etme kabiliyeti diyeyim, artarak ilerler mi sizce?
1: Ben de katılıyorum Hürsi Emre'ye, çünkü sadece Trump'la ilgili Demokrat Parti'de zaten İsrail'in çok fazla Cumhuriyetçi Parti'ye yaslanmış olması nedeniyle

0: Türkiye'deki adayların profillerinden ve söylemlerinden de anlıyoruz.
1: Peki.
0: Az önce Yunus Emre Bey dedi ya işte İsrail'e yönelik söylem ve eleştirileri bir de AIPAC'ten fon alıp almadığı da adaylara soruyor. Bu da önemli bir şey. Ancak Türkiye'nin Trump'tan sonra Amerika ile ilişkileri benzer bir şekilde devam eder mi diye sorduğunuzda çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Bu Trump özelinde yakaladığımız bir ivme. Başka bir başkan, özellikle demokrat bir başkan da Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyede devam etmeyebilir. O biraz daha seviyenin azaldığını, ilişkileri soğuduğunu görebiliriz diye düşünüyorum
1: Peki.
0: açıkçası.
1: Yunus Emre Erdoğan, size de bir son soru. İsrail lobisinin bugün Amerikan siyaseti içerisinde, kongresi içinde ağırlığı neredeydi, nereye geldi, nereye gidiyor?
2: İsrail lobisi bizim APEC dediğimiz İsrail-Amerikan çifte vatandaşları milyonlarca dolar toplayıp kendini destekleyen siyasetçileri finanse etti. Bir lobi eskiden herkes para alırdı ama şu anda halkın tepkisi o kadar fazla ki İsrail lobisinden para alan adaylar seçim kaybediyor. Bu yüzden İsrail lobisi İsrail yanlıları adayların kazanması için sahte Filistin aktivisti gibi gözüken bazı küçük solcu adaylara para verip onların oyları bölmesini sağlama noktasına geldi. Yani bugün New York'un Manhattan'ın ortasında en çok zenginlerin yaşadığı yerde komünist, Marksist, sosyalist, göçmen insanlar sadece Filistin'i savundukları için ön seçimleri kazanıyorlar. Yani Amerika'da çok ciddi bir sessiz devrim yaşanıyor. Her salı günü bir ön seçim düzenleniyor bir eyalette, bir kentte ve kazanan kişinin profiline bakın. 10 sene önce Amerika'da bu insan şerif bile olamaz dediğiniz insanlar sadece Filistinli desteklediği için İsrail'e tepki oylarıyla seçimler kazanıyorlar. Bu yüzden Donald Trump NATO zirvesinde konuşmasının büyük kısmını komünizm tehlikesine ayırdı. Yani esas Sovyet düzenleniyor bir eyalette, bir kentte ve kazanan kişinin profiline bakın. 10 sene önce Amerika'da bu insan şerif bile olamaz dediğiniz insanlar sadece Filistinli desteklediği için İsrail'e tepki oylarıyla seçimler kazanıyorlar. Bu yüzden Donald Trump NATO zirvesinde konuşmasının büyük kısmını komünizm tehlikesine ayırdı. Yani esas Sovyetler falan yok, NATO'nun komünizmle bir derdi yok artık ama Trump'ın kendi ülkesinde solcularla, Filistin aktivistleriyle ve İsrail karşıtlarıyla yarışacağı bir ara seçim geliyor Kasım'da ve biz belki Amerika'da Kongre'de Kasım seçimlerinden sonra 20-30 tane sosyalist vekil görebiliriz ki Amerika'yı öyle ya da böyle yakından takip eden herhangi biri mecliste 20 tane sosyalistin olmasının Amerika'nın ne kadar etobik bir şey olduğunu gösterir. Biz şu an bunu yaşayacağız. Yani bunun tek sebebi İsrail. İsrail çok büyük kaybetti ya. Ya bugün mesela gitti İsrail'i en çok destekleyen Demokrat Partili Rahm Emanuel Obama Beyaz Saray'ın eski çalışanı İsrail'e gidip siz Somaliland'ı kazanmak için Amerika'yı kaybettiğinizde İsrail'leri azarladı ve
0: evet.
2: İsrail'i destekleyen bir Demokrat Partili bile sizi artık savunamıyorum dedi. Andy Durham başbakan adaylığını alacak İngiltere'de. Adam başbakan adaylığını açıklar açıklamaz ilk yaptığı şey İsrail'e verdiğim destekten dolayı özür dilemek olduğunu söyledi. İsrail'in kaybettiği mevzu öyle sahnede gözüken işte çok böyle geçer gibi denecek bir şey değil. Büyük bir mevzi kaybediyor İsrail ve bu İran Savaşı bunun tamamen son aşaması oldu. Çünkü Amerikalılar şunu gördü. İsrail lobisinin yıllardır savunduğu savaşı biz karşılayamıyoruz. Tamamen hayal ürünmüş ve İsrail yüzünden az kalsın askerlerimiz ölecekti. Daha da fazla askerimizi kaybedecektik dediler ve İsrail'in sırtından yavaş yavaş atmaya başladı Amerika. Tabii ki bu süreci hızlandıracak bir Türkiye lobisi, bir Orta Doğu lobisi Amerika'da yok. İsrail lobisi hala tek büyük güç olarak siyaseti etkiliyor. Buna rağmen kazanamıyorlar ama. Bir de düşünün karşısında bir başka güç olsaydı neler
1: Ne
2: olurdu?
1: olurdu diyorsunuz. Çok
2: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Hukukçu Yunus Emre Erdölen ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Çok sağ olunuz bana eşlik ettiğinizin ortasında. Şimdi devam edelim haberle. Son dönemde motokuryelerin sitelere motosikletleriyle girişine yönelik izinler yeniden tartışma konusu oldu. Site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirirken kuryeler bu durumun teslimat sürelerini uzattığını ve gelir kaybına neden olduğunu söylüyor. Üstelik bazı kuryeler gördükleri muameleye de tepkili. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özgür Balaban konuyu taraflarıyla konuştu.
3: Ben sana ne dedim?
4: Müşteri açtı kapıyı.
3: Müşteri ver, yasak, yasak.
4: Bakın abi ya.
5: Niye girer lan?
6: Bir saattir asansör bekliyorum burada, üçüncü katta.
5: Neden çıkacaksın?
6: Sana ne kardeşim?
5: Nasıl bana ne?
6: Sana ne? Sen kendi işine bak.
5: İçeri giremezsin bir daha.
6: Sen kendi işine bak.
7: Görüntüler farklı şehirlerden ancak yaşanan durum benzer. Motosikletli kuryelerin özellikle sitelere girişine ilişkin kısıtlamalar tartışma konusu. Peki kuryelerin siteye girişi engellenebilir mi?
8: Motor almıyor. Arabaları alıyorlar, bizi almıyorlar.
9: Ne yapıyorsunuz motorla almadıkları zaman?
8: Dışarı park ediyoruz. İçeride...

0: yürüyoruz.
1: Bazı sitelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir kilometre dahi yürüyorsun mesela, 5 metre yürüyorsun.
2: Uzak yürüme mesafesi olan yerlerde motorları almıyorlar.
3: Ne diyorlar?
2: Yasak diyorlar, yönetimin aldığı karar diyorlar.
4: Daha önce çalıştığım sitelerde motor kuryeyi içeri almıyorlar.
3: İstanbul ve Antalya'dan gelen iki görüntü kuryelerin yaşadıklarına iki örnek.
5: İşine kasma, bak. İçeri giremesin bir daha.
6: Sen kendi işine bak.
5: Ben işime bakıyorum, kasman giremesin diyorum sana.
6: Çıkar, sen kimsin? Kasman. O elini kaskını kolunu çek.
5: Kaskını çıkar kafandan.
6: Çıkartmıyorum, çık git
5: o
6: ya.
5: Zaman git.
6: Bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
3: Türkiye'de motokuryelerin sitelere girişini doğrudan yasaklayan veya serbest bırakan özel bir düzenleme yok.
7: İstanbul'da bulunan her sitenin kendi içinde farklı kuralları bulunuyor. Örneğin Esenyurt'taki bu sitede motokuryelerin içeriye girişine izin veriliyor. Ancak giriş yaparken kasklarını çıkartmaları isteniyor.
8: Bu da güvenlik açısından, yani içeriye giren kişinin yüzü görünsün.
3: Site yönetimlerine göre bu uygulamaların nedeni güvenlik tedbirleri.
9: Her türlü ne olursa olsun hem sakini düşünmek adına hem de motor kuryeyi düşünmek adına kuryelere diyoruz ki hani kaskınızı çıkartıp görselini alalım. Kurye de diyor ki yani ben kask çıkartacağım veyahut da kimlik vereceğim, neden bu zaman aşımına gireyim?
10: Da güvenlik sebebiyle diyorlar da ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan zaten belgemi almışım. Yani ben resmi kayıtlı bir kuryeyim.
3: Kuryeler ise bu tip uygulamaların kendilerini geciktirdiği görüşünde.
10: Benim orada her kaybettiğim zaman bana aşağı yukarı bir pakete tekabül ediyor. Ve ben bu sayede de paramdan eksik kazanmış oluyorum.
11: Biz kuryeler o sitede kaybettiğimiz vakti trafikte hız yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bu da kazalara sebebiyet veriyor.
3: Motokuryeler bu konuda düzenleme yapılmasını istiyor.
11: Biz yaptığımız işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Siparişini veren müşteriye siparişini vaktinde götürmek istiyoruz. İşimizin de zorlaştırılmasını istemiyoruz.
12: Kaskı çıkarabilir misin?
13: Bilim dünyası iyi düşün, iyi ol felsefesini 14 yıl süren araştırmadan çıkan verilerle ispatladı. Harvard Üniversitesi'nde 14 yıl önce başlayan çalışmada uzmanlar sonuç olarak bunama riskini azaltmanın sırrını bakın nerede, nasıl buldu? Detaylar Öznur Kars'ta Çetinler'in haberinde.
14: Hayata karşı pozitif misiniz, negatif misiniz?
15: Hep negatif, yani pozitif olamıyoruz maalesef.
14: Bunun üzerine biraz çalışsanız yine de olmaz mı?
15: Olmuyor maalesef.
16: Çoğu zaman iyimser bakıyorum ama.
14: Güzel.
16: Başarmak zorundayız ama.
14: Kimi zorlukları daha sakince karşılayarak direnmeyi, kimi de hayatın getirdiklerine koşulsuz negatif bakmayı tercih ediyor. Bu tercihler ilerleyen yaşlarda bunama riskini belirliyor.
17: Kötü olayların içinden de iyiyi çekip çıkarıp bakabilmek önemli.
18: Hayatı parlak tarafıyla görmek her zaman için, yani bu sadece ruh sağlığımız için değil, beyin sağlığımız için de çok değerli.
14: Hayat karşısındaki farklı tutumlarımız Harvard Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan çalışmaya konu oldu. ABD'li araştırmacılar bu araştırmayla bunamanın nasıl önlenebileceğinin peşine düştü.
19: Hayata iyi tarafından bakabilmek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
20: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş. Ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, iyimserliğin bunamayı azalttı.
16: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.
14: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
21: Kadınlar için biraz zor oldu.
14: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadıkları basit bir soruyla değil defalarca özel testlerle ölçüldü. Ve sonuç
19: iyimserlik bunama riskini %15 azaltıyor. Çok klişe hayata iyimser bakmak diyenler var.
0: Ya onlar genelde olumsuz baktığı için olumlu bakmaya olumsuz bakabiliyorlar. O tür durumlarda kendimi iyi yanını görmeye zorlarım.
20: Eğer bu kişi arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
12: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
13: Her gün telefonlarımıza farklı markalardan birçok kampanya mesajı geliyor. Mağazalar, marketler, müşteriye çoğunlukla kasada fatura için istedikleri numaralar sayesinde ulaşıyor. Peki kasada müşteriden fatura nedeniyle numara istemek, sonra da o numaraya kampanya mesajı göndermek yasal mı değil mi? Detaylar Dilara Cibelek'in haberinde.
21: Her gün geliyor illa bir tanesinden. Ya bugün bir tanesinden geliyor, yarın diğerinden.
22: Günde en az 3, 5, 7, 10 arası geliyor.
23: Önüne de geçiremiyor ondan sonra. Yapacağımı da bilemiyor.
3: Kampanyalar, çekilişler, duyurular, mağaza, market ve bankalardan gelen bitmek bilmeyen mesajlar.
24: Kayıt için üye misiniz, değil misiniz, üye yapalım. Çok sık geldiğinde bazen gerçekten çok rahatsız oluyorum, engelliyorum, spamlıyorum.
3: Mağazalarda genellikle e-faturayı iletmek için numaranız gerekiyor deniyor. Ardından mesajlar başlıyor.
21: Ürünü aldığımızda fatura direkt telefona yansıtılıyor, maile geliyor diye numaramızı istiyorlar. Mesaj kutusu doluyor sürekli.
25: Bir anlık dalgınlığımda numaramı verdim. Bütün mesajlar yağdı yani.
22: Telefonumuzun depolama alanları doluyor. Hem siber güvenlik açısından da bayağı bir sorun oluyor.
26: Alışveriş yapmaya gittiğimizde kasada fatura ve indirimler için olduğu söylenilerek bir telefon numaramız isteniyor. Ardından adeta tanıtım SMS'leri yağmaya başlıyor. Peki markaların taciz edercesine attığı bu tanıtım SMS'leri yasal mı?
27: Kampanyalarımızdan vesaire hizmetlerimizden haberdar olmak ister misiniz? İsterseniz size bu amaçla SMS iletebilir miyiz ya da WhatsApp'tan ulaşabilir miyiz sorusu sorulduktan sonra bunların 12 punto ile yazıldığı bir metni size imzalatmaları gerekiyor. Yani açık rızanızı almaları gerekiyor.
3: Telefon numarası olmadan fatura kesemem, satış yapamam denilerek numara vermeye zorlayan markalar da var.
27: Alışveriş yaptığınız bir yere telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz kesinlikle. Fatura kesmek için ya da sizi sisteme kayıt etmek için artık ne için o numarayı sizden istiyorlarsa o konuyu şeffaf bir şekilde açıklamakla yükümlüler.
3: Markalardan kurtulmak için yeni yöntemler bulanlar da var.
25: Kimseye güvenilmiyor. O yüzden numara vermek bana göre değil yani. Kendi numaramı vermiyorum. Yalandan bir numara atıp öyle veriyorum.
13: Havalar her geçen gün ısınıyor. Birçoğumuz da aracımızı sokağa güneşin altına zaman zaman park etmek zorunda kalabiliyoruz. Araçta bıraktığımız bazı eşyalar hakikaten bir patlayıcı etkisi yaratabiliyor. Nedir o eşyalar? Neleri araçta bırakmamalı? Neye dikkat etmeli? Kaan Uçar haberinde anlatıyor.
28: Tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
14: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
29: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
30: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
31: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin araçta bırakılmamasını öneriyor. Eğer bırakmak zorundaysak da güneşin en azaldığı noktaya, torpido gibi yerlere bırakılmamız öneriliyor. Çünkü dışarıdaki sıcaklık 35 dereceyken araçtaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor.
32: Torpidoya koymaya çalışıyorum ki hani en azından güneşte kalmasın.
14: Çakmak ve parfüm yüksek ısıyla birlikte bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
33: Geçen gün su, yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
30: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
28: Bir kere bıraktım plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
14: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
1: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?
2: Gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
1: Sağlıklı mı?
2: Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
30: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamızı biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
28: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup böyle biniyorum.
30: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı, hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
13: Dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi eserleriyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Dünyaca ünlü sanatçı Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
4: Total Eclipse of the Heart. Holding Out for a Hero. It's a Heartache. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış. Tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.
13: Uzaya çıkan en yaşlı astronot Wally Funk'tan acı haber geldi. Funk 87 yaşında hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Funk ilk uçuş dersini 9 yaşında almıştı. 1961 yılında 21 yaşındayken Kadınları Kadınlar Uzay'da isimli bir programa gönüllü olmuştu. Ancak programın iptal edilmesi onun astronot olma hayallerini engellemişti. Funk bunun ardından pek çok ilke imza attı. Amerikan askeri üssünde uçuş eğitmenliği yapan ilk kadındı. Toplam 19.600 saat uçuş gerçekleştirdi. Funk 60 yıl sonra uzaya gitme hayalini Jeff Bezos'un firması sayesinde gerçeğe dönüştürdü. 2021'de 82 yaşındayken Blue Origin kapsülüyle uzaya çıktı. Bu seyahat onu uzaya giden ilk en yaşlı kadın yaptı. Funk'ın bacağındaki bir enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. ...2026 Dünya Kupası'nda yarı final yarışı sürüyor. Fransa rakibi Fas'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ilk golünü 60. dakikada Kylian Mbappe attı. Fransa'yı öne geçiren ikinci gol ise Osman Dembele'den geldi. Fransa böylelikle maçı 2-0 kazanarak Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeye hak kazandı. Fas ise kupaya veda etti. Fransa'nın rakibi İspanya, Belçika maçı sonrası belli olacak. Bu haber gün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na yönelik Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki gösterdi. Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Ömer Çelik. Avrupa Parlamentosu'nun kararını kınadı. Çelik, hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü kişiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkesi destek vermeye de çağırdı. Habertürk muhabiri Arzu Kaya bizi bekliyor. Şimdi mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik kapalı çarşı soruşturmasında 504 şüpheliye iddianame düzenlendi. Detayları Arzu aktaracak. Arzu, söz sende.
1: Sena Alkan, Kapalı Çarşı merkezi dev bir kara para aklama soruşturmasından bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detaylarını aktaralım isterseniz. 134'ü tutuklu, tam 504 şüpheli bulunuyor iddianame kapsamında. Kabul edilmesi halinde de hakim karşısına çıkacaklar önümüzdeki günlerde. Ama iddianamenin detaylarından bahsedelim isterseniz. Bir dolandırıcılık yöntemiyle kara paranın Kapalı Çarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla hazırlandı bu iddianame. Nasıl bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Onları da aktaralım isterseniz. Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis paralarından elde edilen çeşitli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirler bu Kapalı Çarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aklanarak sisteme sokuldu. Dolandırıcılık yöntemlerinden de bahsedelim şüphelilerin sizlere. Sahte araç, bungalov ilanları, TOG ön satış ekranları ve aynı zamanda kendisini hakim, savcı, polis gibi tanıtan şüphelilerin mağdurlardan binlerce liralık para toplayarak bu parayı akladıkları iddiasıyla düzenlendiği bu iddianamede. Tabi dosyada sadece şirket kurmakla yetinmediği aktarıldı şüphelilerin. Maddi durumu, maddi geliri zayıf insanların da bu sisteme, bu çarka sokulup onların üzerine de bir mekan açıldığı iddiasıyla soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı. İddianame genelinde ayrıca Türkiye genelinde tam 1112 iddianame daha bulundu. Yani bu suçların işlenerek birçok mağdurun bulunduğu ve aynı zamanda 1112 iddianamenin de bu suçlamalar neticesinde Türkiye genelinde açıldığı da aktarıldı. Tabii örgüt elebaşı var, yöneticileri var ve üyeleri var. Onların ne kadar yıla kadar

0: isteniyor. Onlardan bahsedelim isterseniz. 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bahsettiğimiz gibi çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini kullandılar. Klasik bungalov dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılık yöntemiyle mağdurlardan milyonlarca lira toplayıp Kapalı Çarşı'daki döviz büroları aracılığıyla aktardılar. Akladılar bu paraları ve önümüzdeki günlerde de sanıkların hakim karşısına çıkması bekleniyor.
1: Peki Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik son notları. 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
2: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS birinci nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildi. Duruşma 16 Ekim tarihine erkelendi.
3: Başkanlığında bir toplantı olacak diye hem temizlik yaptırdık aynı zamanda.
1: Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'e gideceğiz şimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14'te MYK'yı toplayacak. Toplantıya dair beklentiler neler, neler konuşulacak acaba bu toplantıda? Serkan Şimşek Ankara'dan aktaracak. Serkan.
4: Sena Alkan, kuşkusuz bu toplantının en sıcak başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir devam eden görevden almalar olacak. Yaklaşık bir saat sonra başlamasını öngörüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısının. Tabi toplantı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak. Görevden almalar dedik, bugüne kadar biraz hatırlatacak olursak İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Antalya dahil toplam 34 il başkanının görevden alındığını ifade edelim. Bazılarının ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatmış olalım. İşte bu kapsamda bugünkü MYK toplantısında da yine yeni görevden alınan il başkanlarının duyurulabileceği beklentiler arasında. Tabii genel merkez kaynakları bu kapsamdaki il başkanlarının görevden alınmasının hangi usulde, hangi kriterlerde olduğuna ilişkin bazı ayrıntılar da yer alıyor. Özellikle görevden almalarda partinin kurumsal kimliğini yıpratma, parti disiplinine uymama ve genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nu tanımama gibi kriterler göz önünde bulundurularak bu tip kararların aldığı belirtiliyor. Tabi görevden almaların ardından aslında bazı il başkanlıklarına atamalar da yapıldı geçtiğimiz dönemde. 21 ilde ise il başkanlığı

0: koltuğu şimdilik hala boş kaldı. Tabii MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına da atama yapılabilir. Yani bugün aslında MYK toplantısında hem bazı yeni görevden alınmalar hem de eski görevden alınmalarla ilgili yeni görevlendirmeler de duyurulabilir. Tabii toplantıda olağan kurultay takviminin de ele alınması bekleniyor. Aslında bu da yine haftalardır konuştuğumuz önemli başlıklardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte, mutlak mutlak kararıyla birlikte kurultay takviminin ne zaman başlayacağı sorusu da gündemdeydi. İşte bir süredir MYK toplantılarında da aslında bu takvim ele alınıyordu. Eylül ayı başında mahallelerden başlayarak, biliyorsunuz usul olarak mahallelerden başlayıp ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. Aynı zamanda 2027 yılının bahar aylarındaysa genel başkan ve parti meclisi üyelerinin de seçileceği, büyük kurultayın yapılabileceği ifade ediliyor. Tabii CHP'de MYK toplantısı dediğim gibi saat 14'te, yaklaşık bir saat sonra başlayacak ve partide MYK toplantısı devam ederken akşam saatlerinde de parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın kameralar karşısına geçerek toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü başkentten yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan tüm detayları aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türk Lirası'na yönelik bir açıklama yaptı. Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Çoklu şoklara rağmen Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti. Bakan Şimşek, Türk Lirası'na duyulan güveni pekiştirmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Şimdi bugün haftanın son iş ve işlem günü, altında da yön belirsiz, bankalar beklentilerini aşağı yönlü revize ediyor görüntü o. Dolarda hareketlilik var. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle beraber, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum Sena Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu altında yön belirsiz diyoruz, bu ne demek? Siz bize anlatın, beklentileriniz neler altına dair?
2: Tabii Sena Hanım, yani son bir haftalık süreci değerlendirirsek evet, belirsiz bir yön anlamında altın var. Yani ne güçlü yükselebiliyor ne de güçlü düşebiliyor. Güçlü yükselişten kastım örneğin ons altın için 4200 doların üzerine çıkamıyor. Örneğin gram altın için 6300 TL'nin üzerine çıkamıyor. Veya aşağı yönüne bakarsak 4100'ün altına inmeyen ve yine aşağıda 4200'ün altına inmeyen, kolay kolay yani inse bile orada tutunmayan bir altın var. Şimdi genel olarak şu var, teknik olarak bakarsak Sena Hanım, teknik olarak baskılı. Yani yükseliş mi daha belirgin yoksa düşüş mü derseniz düşüş. Neden? Birkaç sebep var. Yani biri ortada bir savaş var hala ve bu savaş zemini kırılgan. Bakın Trump bir gün önce açıklama yaptı, 72'den 80 dolara geldi petrol. Petrol altın için ciddi baskı demek. Çünkü petrol yukarı gittikçe enflasyon yukarı gidiyor. Merkez bankaları faiz indiremiyorlar ve hatta artırmak zorunda kalıyorlar. Altın en büyük düşmanı faizdir. Faiz yukarı gittikçe altın düşer. Altın en büyük baskıyı savaşta bu nedenle yedi. Bir, iki, Amerika'dan gelen veriler oldukça Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Yeni bir başkan var, Şahin Bey, Fed üyeleri şahinleşti. Ne demek bu? Bizim yönümüz faiz artışından yana diyorlar. Örneğin Fed tuzanakları geldi bu hafta, Şahin. Bu da altını baskılıyor. Yani Fed bırakın faiz indirmeyi, faiz artırımına daha yakın gibi görünüyor. Bu da altını baskılıyor. Üç, yatırımcının altına küstü Sena Hanım son dönemde. Altın bir türlü toparlayamadı. Savaş geldi, altın gene düştü. Artık diyor ki yatırımcı ve büyük fonlar dünyada, getiri nerede? Savaş bitiyorsa, iyi haber geliyorsa yapay zeka hisselerinde. Dolayısıyla hisse senedi yoğun fonlarda, borsalarda. O zaman altında da kol kesip tabiri caizse yukarıdan aldıkları için uzunca süredir zararda bekleyen yatırımcı, bari hiç değilse bu zararımı gideyim hisselerde çıkarayım güdüsüyle altına yönelmeyip nereye yöneliyor? Daha getirisi yüksek tarafa yöneliyor. Tüm bu gelişmelerle de altın beklemedi. Onun için yani en iyi senaryoda bile bu yıl çok altın yılı olmayacak bence. En iyi senaryoda 2027 yılında belki biraz daha altında toparlanma beklenebilir. Ha bu şu demek değil. Mesela benim sene sonu beklentim ons tarafında 4800 dolar. Veya gramda minimum beklentim 7000-7500 TL. Maksimum 8800.

0: 1.000-200 TL arası. Senaryolara göre bu değişecek tabii.
1: Teşekkür ederim. Hakikaten bize çok iyi aktardınız yani ne oluyor sorusunu. Çünkü bu böyle altın yatırımcısı diyelim ki bu yüksekten alan da var. Hakikaten mağdur olduğunu söyleyen de var. Ya da acaba bir alım fırsatı mı şu an benim için diyen de var. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte onlara buradan ne dersiniz? Yani bu yılı böyle hadi atladık. Önümüzdeki yıllar için peki?
0: Tabii Sena Hanım şöyle uzun vadeli düşünenler için yani ortalama 3 yıl en az düşünenler için bence bu bölgeler bir kademe alım bölgesi. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu: elimizdeki parayla tek seferde almamamız gerekir. En az 3'e ya da 4'e bölelim paramızı. Dolayısıyla ons 4.000 üzerinde kaldığı sürece, gram kabaca 6.000 TL üzerinde kaldığı sürece bence buradan bir kademe alıp unutmak gerekir. Daha aşağı da gelebilir. Diyelim ki 6.000'in altına indi veya 4.000'in altına indiyse bir miktar düşüş, çünkü çok hızlı olacak bu sefer. O düşüş nerede duracak? Acele etmeden, panik yapmadan dibi görüp, hani tabiri caizse dibi anlayıp ondan sonra alım yapmak lazım. Bence bu bölgeler dediğiniz gibi bir yatırım tavsiyesi değil, bir kademe alım bölgesidir. Kısa vadeli yatırımcı için şu an ne satma ne alma bence bekleme aşamasındayız. Örneğin 4.130 doları geçerse ons tarafında, böyle güçlü bir hacimli bir geçiş olursa neden olmasın? Yine 6.230 TL üzerinde gram altında bir yükseliş olursa neden olmasın? Kademeli orada alımı öneririm. Dolayısıyla bir kademe uzun vadeliler için, elinde çok az altın olanlar için bu bölgeler bence alım fırsatıdır.
1: Şimdi yıllarca bu altına ilişkin şöyle bir algı vardı. Çok klişe ama bir o kadar da doğru. Güvenli limandır. Al, unut, uzun yıllar hani üzülmez altına yatırım falan gibi gibi çokça böyle söylemi de gördük, yaşadık. Ama bu biraz son 1-2 yılda değişmeye mi başladı? Eğer şayet öyleyse yatırımcı için yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte başka hangi opsiyonlar o sepetin içerisine girebilir?
0: Evet. Sena Hanım, evet. Yani bir kere bir ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Özellikle bu 2020 sonrası pandemi, sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası piyasalarda olması gerektiği gibi fiyatlamalar yok. Anomali dediğimiz fiyatlamalar var ve dünya artık, yatırımcılar bu anomali dediğimiz fiyatlamalara alışmak zorunda. Yani şu isyanı bir tarafa bırakacağız. Savaş geldi, bu altın neden yükseliyor, neden yükselmiyor, niye düşüyor deyip isyan etmektense koşulu ayak uydurarak, biz buna makro hedge stratejisi diyoruz hatta, koşulu ayak uydurarak pozisyona aşık olmadan, varlığa aşık olmadan hemen hızlı bir şekilde en doğru kararı vermek gerekir. Bir, bununla alakalı. İki, piyasa biraz işine geldiği gibi de fiyatlıyor. Piyasa bu savaşı hiçbir zaman uzun sürecek bir savaş olarak fiyatlamadı. Piyasanın burada nasıl gördüğü de çok önemli. O nedenle de güvenli liman ihtiyacı olmadı. Varsa da o dolar oldu, altın olmadı. Onun için o anomalileri de bilerek, eski ezberleri unutarak hızlı pozisyon almakta fayda var, ama şurası net: bir 2030, belki onun ötesine geçen dönemde elbette ki altın, belki kısa vadede, örneğin bu yıl çok güçlü getiri sağlamayacak olsa da, mutlaka portföylerde hedge etmek adına altın olmalı. Bence minimum %5, maksimum %20-25'e kadar risk algınıza göre portföyünüzde bence altın olmalı. Onun dışında eğer savaş geride kalacaksa bence yeni yön borsalar tarafı olacak. Hisse senedi yoğun fonlar, yatırım fonları, borsa fonları bu açıdan iyi getiri sağlayabilir, ama savaşın bitmiş olması önemli burada.
1: Biraz doları da konuşalım, sonra hatta borsayı da vakit kalırsa konuşalım istiyorum. Dolarda sizin öngörüleriniz, tahminleriniz nedir? Hem küresel açıdan soruyorum hem de dolar TL açısından.
0: Evet, yani şu an dolar endeksi görece gücünü korumaya devam ediyor yüzlü seviyelerde. Çünkü hem burada bir Amerikan ekonomisi güçlü, büyüme farkı var, bir. İki, Fed diğer merkez bankalarına göre, örneğin Avrupa Merkez Bankası'na göre daha fazla faiz artış beklentisi var. Faiz farkından da dolar güçlü. Üç, savaş sebebiyle güvenli limanı dolarda görüyoruz. Herkes gidip dolar satın alıyor. Bir de güvenli liman gömleğini giydiği için görece güçlü bir dolar var. Bakın 100,5 çok kıymetli. 100,5 üstünde haftalık kapanış 103'leri gündeme getirebilir. Onun için birazcık rahatlamasını bekleriz, ama eğer bu savaş devam ederse dolar rahatlamaz. Aksine dolar güçlenmeye devam eder. Ama barış biraz güçlenirse dolar endeksi zayıflar, euro dolar biraz yukarı gidebilir. Bize geldiğimizde bizde farklı bir hareket var. Dolar endeksinden kopuk bir hareket var. Bizde yatay kontrollü bir dolar var. Sene sonu 52 TL'dir benim beklentim. Daha üstünü beklemiyorum. Dolayısıyla işte savaştan önce aylık %0,91 kadar artan bir dolar vardı. Şimdi onun biraz arttığını görüyoruz. Aylık bazda %1,8'e kadar çıkabiliyor. Bunu bir ayarlama olarak görmek gerekir. Onun için bir takım böyle savaşa ilgin olumsuz haberler gelse de kurda yukarı yönlü bir gidişat beklememek lazım. Bu hem bu yılın hem de önümüzdeki dönemin güçlü politikası olmaya devam edecek. Onun için kurda güçlü bir hareket

0: beklemeyeceğiz. Yatay kontrollü süreç devam edecektir diye düşünüyorum ve Merkez Bankası'nın bu hareketi sağlamaya da gücü olduğunu düşünüyorum ben. Orada bir ekstra olumsuz bir çıkış beklememek lazım.
1: BIST 100 endeksini de görüyoruz tam karşımızda. BIST 100 endeksinde de bir yükseliş emaresi var ama bizim yani Borsa İstanbul hani konu borsa olunca hep biraz daha temkinli olun diyen ekonomistler çok oluyor. Burada sizin önerileriniz nedir? Borsa İstanbul'a yatırım yapacak olan yatırımcılar varsa ya kim neye dikkat etsin?
0: Evet, yani şu çok önemli. Yani satın alacağınız hissenin gerçek anlamda temel gerekçesine ve teknik gerekçesine bakmanız lazım. Yani temeli iyi olan bir şirketi bile ne zaman aldığınız çok önemli. İyi bir temeli vardır, hikayesi vardır ama hisse çok gitmiştir. Siz çok yukarıdan giriş yaparsınız, bu hata olabilir. Hem temel hem de teknik olarak hisseleri iyi analiz etmek gerekir. Kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyadan duyduğunuz bilgilerle, kuaförde, bakkalda duyduğunuz bilgilerle hisse alınmamalı. Onu çok net söyleyeyim çünkü çok günlük hayatta karşılaşıyorum. İşte bu arkadaşım söyledi, aldım işte hisse elimde kaldı şeklinde. Bence bu çok kritik. Birinci unsur. İkinci unsur, yani bizde de aslında çok iyi haberler var. NATO zirvesinden çok iyi haberler geldi. Fakat borsada hem işte işlem hacminin düşük olması, halka arzlarının son dönemde güçlü olması, ikinci çeyrek bilançoları gelecek Sena Hanım, iyi beklenmiyor. Onları kötü gelecek olması. Bir de biliyorsunuz MSCI ve S&P tarafında bir takım uyarılar var. Türkiye'de bir alt lige düşürülme noktasında. Ben beklemiyorum ama uyarıları dikkate almak lazım. Onun getirdiği gerek dışarıdaki yabancı yatırımcıda gerek içerideki yatırımcıda bir tedirginlik oluştu. O nedenle yatırımcının eli al tuşuna kolay gitmiyor artık iyi haberlere rağmen. Bundan sonraki sürede de savaş çok kritik. Savaş geride kalırsa Merkez Bankası'nın ben son çeyrekte indirimlere başlayabileceğini düşünüyorum ve bunun borsa tarafında biraz daha ivmeyi artırabileceğini düşünüyorum. Ama olur da savaş kötüleşirse hani borsa tarafında yükselişin hızının kesildiği o testere piyasası dediğimiz piyasanın devamı olabilir. Onun için bu uyarılar da çok kritik, MSCI uyarıları. Bakalım düzenleme ya da düzenleyici kurumlardan ne gibi adımlar gelecek, buraları takip edeceğiz.
1: Bir soru yine bana da gelen sorulardan. Borsa neyi fiyatlıyor, bir şeyi mi fiyatlıyor acaba? Bu görüntü bize ne söylüyor? Özellikle NATO zirvesine atıf yaptınız. Sanayi, savunma vesaire bunları çok konuştuğumuz yerde borsa bir şeyi mi fiyatlıyor gibi göründü size?
0: Şöyle Sena Hanım, borsa zaten NATO zirvesini daha NATO zirvesi başlamadan fiyatlamıştı. Biz savunma sanayi hisselerinde gördük. Dolayısıyla anlaşmalar imzalanır imzalanmaz. Borsa şunu yaptı. Beklenti alındı, gerçekleşme satıldı. Ama bu şu demek değil. Türkiye'de savunma sanayi hisseleri bu anlaşmalarla orta uzun vadede yine güçlü kalmaya devam edecektir. Fakat borsa ağırlıklı olarak diyor ki şu an benim canım sıkkın. Bu MSCI uyarıları var. İkinci çeyrek bilançoları iyi gelmeyecek. Halka arzlar var. O nedenle yani şu an iyi haber gelse de onu çok iyi fiyatlayamıyorum noktasında. Bir miktar endişeler var içeriye dair de. O endişeler gereği birazcık çok kritik noktalardayız. Bakın 14.050 çok kritik nokta. Buranın altına inişlerde 13.600'lere doğru gitme söz konusu olabilir. Onun için onun üzerine tutunmaya çalışan bir borsa var. Bunu ne şekillendirecek? Yani sözün özü şu, NATO zirvesi yeteri kadar güçlü fiyatlanamadı içerideki kırılganlıklar sebebiyle. Bir miktar şu da var tabii, buradan gelecek olumlu adımlar, somut adımlar da borsa tarafını biraz daha güçlü, yukarı yönlü itebilecektir elbette diye düşünüyorum. Onun için biraz daha somut adımları görecek. Biraz da bu içerideki kırılganlıkların geride kalması lazım. Biraz da barış zeminin güçlenmesi lazım ki Merkez Bankası'na dair beklentiler daha olumlu olabilsin faiz indirimleri adına.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Devam edelim şimdi haberlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılarken Türk Yıldızları tarafından yapılan o kusursuz olarak nitelendirilebilecek uçuşun kokpit görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde telsiz konuşmalarına da yer verildi. Bir bakalım.
2: Hassas zamanlama, kritik koordinasyon ve kusursuz bir uçuş. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Beştepe'de düzenlenen törende Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Akrobasi timinin uçuşunda saniyelerin hesaplandığı bir planlama yapıldı.
3: Şimdi son 25.
2: Erdoğan ve Trump iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören kıtasına bulunduğu noktaya doğru yürüdü.
4: Merhaba Eşkar.
2: Trump askerleri Türkçe selamladı ve ardından Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu başladı.
3: Son 10 saniye.
5: 10 saniye.

0: Milli Savunma Bakanlığı'nın kokpit görüntülerine ilişkin paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. Paylaşımında gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir ifadelerini kullandı.
1: NATO zirvesine katılan devlet başkanları ve eşlerine ikram edilen yemekler de çok konuşuldu. O yemekleri Michelin listesinde yer alan şefler hazırladı. O şeflerden Sinem Özler ve Osman Sezener hazırlık sürecini ve yemeklerle ilgili yorumları anlattı.
2: Bize çeşitli briefler geldi, çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi ve biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik.
0: Ankara'daki NATO zirvesi için yapılan önemli hazırlıklardan biri ikram edilecek yemekler içindi. Bu konudaki hazırlık süreci 1,5 ay öncesinden başladı.
3: Haftalar öncesinden bu hazırlıklar planlandı, menüler planlandı. Ona göre Türkiye'nin her yerinden özel ürünler temin edildi.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü Michelin listesinde yer alan 3 şef hazırladı. Onlardan biri Sinem Özder'di.
2: Benim oturumum biraz kalabalıktı. Ben 300 kişilik yemek yaptım. O yüzden de işte aynı anda servisi rahat olacak, işte bütün yemekleri kalitesini bozmadan işte sıcak yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturduk.
0: Menüde Türk mutfağının özel lezzetleri vardı.
2: Kabak şişe dolması yaptık zeytinyağlı. Çok sevildi. O diğer yemeğimizde enginardı. Çanak enginar yaptık. Urla'dan, Ildır'dan küçük çanak enginarlarımızı yaptık, baklalı. Ve içli köfte yaptık. İçli köfte de zaten vazgeçilmezimiz haşlama olarak.
0: Bonfile ızgara, buharda pişmiş sebze tabağı, bademli irmik helvası ve baklava da menüdeydi. NATO zirvesinin yemeklerini hazırlayan şeflerden biri de Osman Özener oldu. Açık büfelerde tire köfteden Urla'nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeye kadar birçok yöresel ürün sunuldu.
3: Özteylilerin yemeğinde Urla'dan sakız enginarı vardı. İlk başta 7 ayrı bölgemizden 7 ayrı mezenin küçük farklı sunumları vardı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal var. Karadeniz'den Trabzon tereyağı var. Antalya'dan hibeş var. Ve tarhanadan bir tarhana mus var.
0: Ana yemek için farklı seçenekler vardı.
3: Ana yemek ise iki seçmeli. Firik bulguruyla bir uzun pişmiş bir dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu bir güzel bir Laos balığı vardı. Hepsini Emre Hanım test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.
0: Peki liderler ve lider eşleri yemekleri beğendi mi?
2: Ay çok güzel geri dönüş aldık. Herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu. Bu çok önemli.
3: Geri dönüşler çok iyiydi. Özellikle First Lady'lerin yemeğinde. Yemekten sonra başkanların eşleri hepsi gelip elimizi sıktı. Çok teşekkür ettiler yemeklerle ilgili. Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduğunu söylediler.
2: Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu.
1: Türkiye, Somali'de yönetim ve muhalefet arasındaki krizde arabuluculuk rolü üstlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın girişimleriyle başkent Mogadişu'da taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali hükümeti ve muhalefetinden yapılan açıklamalarda Türkiye'ye üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür edildi.
0: Somali'de yönetim ve muhalefet arasında krizde Türkiye arabulucu olarak devreye girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleriyle taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali'de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerinden yönetim ve muhalefet arasındaki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı taraflar arasında yoğun bir temas trafiği yürüttü. MİT'in taraflar arasında uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi. Başkent Mogadişu'da Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında görüşmeler başladı. Süreç Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre

0: Türkiye süreç boyunca taraflara Somali'de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı mesajını verdi. Ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceğine vurgu yapıldı. Kaynaklar Türkiye'nin Somali'de barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmelerin başlamasının ardından Somali hükümetinden yapılan açıklamada arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi. Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde yapıldığı ifade edildi. Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmaço da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tarafların Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'da Zelenski ile görüştüğü sırada Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme imkanı tanınacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de açıklama geldi. Zelenski lisans talebinin yanı sıra yeni füzelerin de alınacağını söyledi.
0: Trump, Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verileceğini söyledi. Lisans talebinde bulunduğunu açıklayan Zelenski, yeni Patriot füzelerinin alınacağını da belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirtti. Zelenski önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzeleri alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var açıklamasında bulundu. Trump Ankara'da Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Washington'ın Kiev'e Patriot üretme hakkı vereceğini açıklamıştı. Bu görüşmeyi hatırlatan Zelenski, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı diye konuştu. Zelenski, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen Freya projesinin oluşturulması için girişimde bulunduğunu da anımsattı. Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda yakıt dağıtım pompaları ve araçlarda yangın çıktı. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'daki petrol depolarını vurmasının ardından geldi. Zelenski, Rusya'da iki tesisin hedef alındığını duyurmuştu.
1: Türkiye'nin F-35 sürecine dahil edilmesine ilişkin olumlu açıklamaların ardından Amerikan televizyonlarını kanal kanal dolaşıp açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı da aradı. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı.
0: Türkiye'nin F-35 sürecine katılımına ilişkin olumlu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekete geçti. Amerikan televizyonlarında tepkisini dile getiren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmelerin değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ciddiyetine ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin kurulması ihtiyacına değindi ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımına yönelik olumlu açıklamalarının ardından Amerikan televizyon kanallarına bağlanmış, Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Netanyahu ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da askeri hava üstünlüğünü koruyacağı mesajını da vererek üstü kapalı şekilde rahatsızlığını dile getirmişti. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ederek Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceğini iddia ediyor.

0: Macaristan'da yeni hükümetin reform süreci başladı. Başbakan Magyar'ın sert sözlerle eleştirdiği devlet televizyonu karardı. Devlet radyosu da klasik müzik yayınına başladı.
1: Macaristan'da devlet televizyonu ekranını kararttı. Ekranda yalan söyledik, özür dileriz mesajı yayımladı. 16 yıllık Viktor Orban döneminin ardından göreve gelen yeni hükümet, kamu medyasında reform sürecini başlattı. Macaristan devlet kanalı M1, haber yayınlarını kesti ve siyah ekran üzerinden bir özür metni yayımladı. Metinde, kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz. Kamu yayıncılığı bağımsız ve güvenilir hale getirilmek üzere yeniden yapılandırılıyor ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunun

0: bir politikayla ekrana döneceğini savunuyor.
1: Şimdi Türkiye'deki S-400'lerin akıbetine dair Rusya'dan gelen bir açıklama var. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün'den alacağız detayları. Gizem, ne diyor Ruslar?
2: Sena, en merak edilen konu buydu herhalde. Rusya ne diyecek bu konuya? İlk açıklamanın geldiğini söyleyebiliriz. Daha doğrusu Kremlin sözcüsü Peskov'a soruldu. S-400'lerin satışı veya devriyle ilgili konu. Peskov'un yanıtını iletecek olursak bu konunun son derece hassas olduğunu söylüyor Kremlin sözcüsü. Aslında bu konuda tek bir şey söyleyebilirim dedi. Türk tarafıyla bir temas halindeyiz ve bu konuda onlarla temas halinde olmayı sürdüreceğiz. Yani konunun görüşüldüğünü, temas halinde olunduğunu aktarmış oldu. Kremlin'den de böylelikle ilk açıklama gelmiş oldu. Malum S-400'lerin, Rus yapımı S-400'lerin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları gündemdeydi. Gözler de Rusya tarafındaydı. Moskova'dan ilk açıklamanın olduğunu söyleyelim bunun. Satış olasılığının da süper bir şekilde hassas bir konu olarak nitelediğini de Peskov'un aktaralım. Elbette konuya için detaylı açıklama yapmadı aslında Kremlin sözcüsü Peskov. Fakat en azından Türkiye ile Rusya'nın bu konuya ilişkin temas halinde olduğunu, hatta bu temasların süreceğini de açıklamış oldu. Böylelikle Moskova yönetiminin ilk kez aslında sessizliğini bozduğunu da söyleyebiliriz Sena.
1: Burada Türk tarafıyla temas halindeyiz ifadesi bu satışına, yani üçüncü taraflara gönderilmesine dönük bir ifade Gizem, öyle anlıyoruz. Yani sorunun gelişinden de öyle anlaşılıyor, öyle değil mi?
2: Elbette sorunun gelişi de bu şekildeydi. Daha doğrusu iddiayı doğrudan Kremlin sözcüsü Peskov'a sordular. Yani Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini üçüncü bir tarafa satması veya devretmesi iddiasına ne düşünüyorsunuz? Bunun üzerine bu konuyu çok hassas olarak nitelendiriyor Peskov, ama bu konu üzerinde iki ülke arasında görüşmelerin olduğunu doğrulamış oluyor ve bu görüşmelerin süreceğini de belirtmiş oluyor. Dolayısıyla aslında sorduğun üzere evet, bu konuyla ilgili bir temas olduğunu da iki ülke arasında söylemiş oldu aslında Kremlin sözcüsü.
1: Gizem Özsün, Habertürk Dış Haber Müdürü aktardı. S-400'ün 3. ülkeye satışı F-35'lerin gelişinin bir ön şartı. Yani F-35 programından çıkarılma nedeni Türkiye'nin S-400 alması. Ve yapılan yasayla, düzenlemeyle de Türkiye bu S-400'lerin sahipliğinden vazgeçmediği sürece F-35'leri alamıyor. Şimdi satışı ile ilgili bir temas var mı yok mu diye sorulurken Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov esasında bir şeyi teyit etmiş oluyor. S-400'lerin satışı için Türkiye ve Rusya arasında bir temas var, ancak bu hassas konular, hassas meseleler kapsamında değerlendiriliyor. O sıcak gelişmeyi de ekranlarınıza taşımış olduk. Şimdi haberle devam edelim. Diyarbakır'da 10 yıl önce öldürülen gencin faili meçhul kalan cinayeti çözüldü. 8 şüpheli gözaltına alındı. Cinayete ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinden yapılan ileri moleküler genetik inceleme ve HTS analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 8 kişi JASAD tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecek dedi. Önemli bir faili meçhul ekibi kurulmuştu ve modern teknoloji yardım ediyor ve bu aydınlatılamayan cinayetler tek tek aydınlatılıyor. Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İade süreçlerine dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile diğer emniyet birimleri yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, 2'sinin Azerbaycan'da yakalandığı bilgisi var. Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığını biliyoruz. Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan arandığı bildiriliyor.

0: İstanbul'da Metruk Gecekondu'da cansız bedeni bulunan kadının katil zanlısı iş arkadaşı çıktı. Zanlı suçuna itiraf etti. Peki cinayeti neden işledi? Detaylar haberde.
1: Katiliyle ölüme böyle yürüdü. Tekstil işçisi kadının katili bu görüntüler sayesinde yakalandı. İstanbul Kartal'da pazartesi günü Metruk Gecekondu'da bir kadının cesedi bulundu. Polis kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. O kadın tekstil işçiliği yapan ve hakkında kayıp ihbarı bulunan Gülay Polat'tı. Polat'ın ziynet eşyaları üstünde değildi. Polis kamera kayıtlarını inceledi. Gülay Polat iş yerine doğru yürürken sokağa bir erkekle birlikte girmişti. Erkeğin bir süre sonra sokaktan tek başına çıktığı belirlendi. Şüpheli erkek tanıdık bir isimdi. Gülay Polat'ın bir yıldır birlikte çalıştığı iş arkadaşı olan Erkan Kuduoğlu gözaltına alındı. Zanlı, Gülay Polat'la her sabah çay ocağında kahvaltı yapıp iş yerine beraber gittiklerini, cuma günü onu beklemesine rağmen Polat'ın gelmediğini iddia etti. O gün iş yerine tek başına gittiğini, bir süre sonra da Kocaeli'deki çocuklarını görmek için izin aldığını ileri sürdü. Oysa kamera görüntülerinde Gülay Polat'la birlikte olduğu görülüyordu. Erkan Kuduoğlu köşeye sıkışınca suçunu itiraf etti. İş arkadaşını kolundaki bilezik ve altın künyeyi çalmak için boğduğunu söyledi. Bilezik ve künyeyi farklı kuyumculara gidip 35 gram altın ve 22 bin lira nakit paraya çevirdiği belirlendi. Katil zanlısı altınlarla borcunu ödemişti. Gülay Polat'ın telefonunu da çöpe attığı tespit edildi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul'da kaza yaptığı sanılan ancak silahla vurulduğu ortaya çıkan genç hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: İki kişi motosikletle yaklaştı. İçlerinden biri tetiğe bastı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genç kaza yaptı. Hastaneye ulaşamadan öldü. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren 2 Temmuz günü aracıyla kaza yaptı. Yardıma koşanlar yaralı genç için sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybeden Dağdeviren'in kazada yaralanmadığı, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çok geçmeden Baran Yusuf Dağdeviren'in vurulduğu anın görüntülerine ulaşıldı. Genç adam sokakta aracında otururken yanına motosikletli iki şüpheli gelmiş ve silahla ateş etmişti. Yapılan operasyonda ikisi motosikletteki şüpheliler olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Silahı kullandığını itiraf eden Serhat de aramızda husumet vardır dedi. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
0: Zonguldak'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü dikiz aynasıyla bir kadını darp etmişti. Gözaltına alınan o sürücü için bakın hangi karar çıktı.
1: Kırılan aynayı eline aldı. Kadının yüzüne defalarca vurdu. O saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kırılan dikiz aynasına eline alan erkek sürücü bir anda kadına saldırdı. Kadının erkek arkadaşı da kavgaya karıştı. Saldırgan ikisine de aynayla vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
0: Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
1: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişiyle aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Atış ailesinin yıllardır bir tarafı hep yarım. Çünkü küçük kızları, yavruları Evrim tam 8 yıl önce ortadan kayboldu. O günden beri de küçük kızdan bir iz bulunamadı.
2: Evrim! Evrim! Evrim!
1: En son kardeşiyle oynarken görüldü, bir daha haber alınamadı. 3,5 yaşındayken kaybolan Evrim'den 8 yıldır hiçbir ize rastlanmadı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde yaşayan Atış ailesi 2018 yılının Temmuz ayında yaylada kalıyordu. 10 Temmuz günü uyandıklarında hayatlarının tamamen değişeceğinden haberleri yoktu. Ailenin iki çocuğu her zaman olduğu gibi çadırın önüne oyun oynamaya çıkmıştı. Bir süre sonra 3,5 yaşındaki Evrim ortadan kayboldu. Olayın hemen ardından arama çalışmaları başlatıldı. Günlerce sürdü çalışma. Sonra gözler anne ve babaya çevrildi. Çelişkili ifadeler veren anne ve baba tutuklandı. Baba Burhan Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü, onu gömdüğünü söyledi. Ama babanın gösterdiği yerde cenaze bulunamadı. Anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra tahliye edildi. Evrim tam 8 yıldır kayıp. Küçük kızın kaybolmasının ardından sır perdesi hala aralanamadı.
0: Şırnak'ta yaşayan Hakan Sak ve arkadaşlarının piknik keyfi bir faciaya dönüştü. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç kayboldu. Ekipler Sak için arama çalışması başlattı.
3: Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, serinlemek için çaya girdi ancak kuvvetli akıntıda kayboldu. Ekipler şimdi genç adamı arıyor. Şırnak'ta yaşayan 27 yaşındaki Hakan Sak, arkadaşlarıyla piknik için Taşarası köyüne gitti. Bir süre sonra Habur çayına girdi. Ancak iddiaya göre dengesini kaybetti. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve jandarma ekibi geldi. Ekipler Habur Çayı ve çevresinde Hakan Sak'a ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ailesi ve arkadaşlarının ise gözü kulağı Sak'tan gelecek iyi bir haberdi.
0: Amasya'da hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin Antalya'dan cenazeden döndükleri ve evlerine 25 kilometre kala kaza yaptıkları belirlendi. Amasya'da yaşayan Bilir ailesi Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katılmıştı. Dönüşe geçen ailenin bulunduğu hafif ticari araç Amasya Gököyü kavşağı yakınında traktöre çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Bilir, abi ve annesi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bilir ailesinden 2 kişiyle traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hatay'da çevreyi İçe sayanlar bir dereyi adeta çöplüğe çevirdi. Son olarak kamyonetteki çöpleri dere yatağına atanlar kameraya yansıdı.
1: Kamyoneti dere kenarına çektiler. Rahat şekilde araçtan inip çöplerini tek tek dereye attılar. Hatay'ın Defne ilçesinde Çekmece mahallesindeki bu dere adeta çöp atık noktası gibi kullanılıyor.
4: İnsanlarımız kendinden bunları hak görüyor. Yani su yükselecek, su gelip bütün çöpümüzü götürecek. Ama maalesef işte bu başkalarını düşünmeden, başkalarını önemsemeden.
1: Son olarak da kamyonetle dere kenarına giden 3 kişi araçtaki çöpleri dere yatağına atıp kaçtı.
4: Maalesef bunlara karşı bir yaptırım uygulanmıyor. Herhangi bir yaptırım olmadığı zaman da insanlar dediğim gibi kendilerine hak buluyorlar bunları.
1: Bölge halkı önlem alınmasını istiyor.
0: Yunanistan'ın megastarı, sevilen pop sanatçısı Konstantinos Argyros İstanbul'da konser verdi. Sahne performansıyla da hayranlarını büyüledi.
1: Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Argyros söyledi, hayranları coştu. Harbiye açık hava sahnesindeki konsere ünlüler de akın etti. Yunan şarkıcının hayranları ellerinde beyaz mendillerle hareketli şarkıların keyfini çıkardı. İstanbul'a iki gün ard arda konser vermek için gelen Argyros, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
5: Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı.
1: Konserde Türk pop müziğin güçlü ismi Sıla da sahne aldı. Argyros gördüğü ilgi nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.
5: Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum.
0: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya yapılan bir araştırmayla dünyanın zirvesine yerleşti. Kapadokya dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
1: Güneş ufukta yavaşça kayboluyor. Gökyüzü kızıl tonlarına bürünüyor. O anlara balonlar da eşlik edince ortaya işte bu manzara çıkıyor. Doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği peri bacaları, derin vadiler, kaya oyma kiliseler. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya, şimdi de uluslararası bir araştırmada dünyanın en iyi gün batımı noktası seçildi.
6: Gerçekten eşsiz bir keyif. Çok beğendim. Çok güzel. Hak etmiş yani seçilmeyi.
7: Burası çok güzel, büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor.
1: Yapılan araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki sahili, Büyük Kanyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü noktaları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.
8: Hollanda'dan geliyorum. Buraya gün batımı güzel, dünyanın en güzel gün batımı bakmaya geldik.
6: Kapadokya'da gün batımını izlemek bizim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi.
0: Ve bugün ortasında son haberimizdi. Şimdi biz kapatıyoruz. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Mutlu, güzel, sağlıklı bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 10 Temmuz Cuma. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber Hattı başlıyor. Ve Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin 3. bir tarafa satılmasına ilişkin iddiaların ardından Rusya sessizliğini bozdu. Kremlin iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdüreceğiz dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmiş. Hava savunma sistemlerinin 3. bir tarafa satılmasına ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı. Evet, konuşacağız. Sıcak gelişme, önemli bir gelişme. Özellikle yani bunun konuşmaları yapılıyordu ama Rusya'dan bu saat itibariyle yaklaşık yarım saat önce bu açıklamanın gelmesi önemli oldu. Konuklarım var. Diplomatik İlişkiler ve Politikalar Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman. Merhaba Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk de uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Merhaba Cem Bey, siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Uzaktasınız, Tolga sizinle Bey'le başlayalım. Bir, tabii hani Peskov'dan bu açıklama gelmesi oldukça önemli. Çok hassas bir konu dedi, temas halindeyiz dedi. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani çok önemli bir eşik tabii bu. Rusya bu konuda daha sessiz davranıyordu. Zaman zaman işte Lavrov bir açıklama yapmıştı. Daha hukuki, teknik bir açıklama. Çünkü... Evet. Son kullanıcı sertifikasıyla ilgili ve Moskova onayı olmadan devrin mümkün olmadığını söyleyen bir açıklamaydı. Ve tabii bu işin aslında Rusya'nın asıl sahibi olduğu yani çerçevesinde ele alıyordu sanki. Ama tabii Peskov işin müzakere aşamasında olduğunu kabul etti. Konuyu böyle bir adım daha öteye taşıdı, daha ileri seviyeye taşıdı. Artık yani olur mu olmaz mı sorusundan ziyade nasıl olacak sorusuna yaklaşan bir dil kullanımı var Moskova tarafından. Dolayısıyla işte biraz önce siz de bahsettiğiniz süper hassas ifadesini kullanması aslında ne hayır ne evet demek. Ama bu belirsizlik dili nihai kararın her ne kadar Rusya'nın elinde oluyor olsa da bu görüşmelerin ciddi bir şekilde yapıldığını, onaylandığını gösteriyor. Dolayısıyla tabii bu önemli bir konu, son dönemin en önemli konusu belki de Rusya tarafı da bu işe topa girmiş durumda şu anda.
0: Evet. Şimdi benim aklıma bu haber düşer düşmez tabii Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın Rusya ziyareti geldi. Hı hı. Orada kendi mevkidaşıyla konuşmuştu ama Putin'in de karşısına oturmuştu. Hatta çok da tartışılmıştı. Sanki bu iş daha önceden konuşulmaya başlanmış, ısıtılmış diyelim. Onun üzerine çünkü Trump işte bu yaptırımları kaldıralım niye yani müttefikimize böyle yaptırımlar var. Sonra gerçi yine öyle böyle konuştu, o ayrı mesele ama şimdi bugün de Rusya'dan bu açıklama geldi. Çözülüyor gibi mi, ne dersiniz?
1: Yani burada Cem Hoca'nın hatırlattığı şey önemli, yani son kullanıcı sözleşmesi. Yani hala ürünleri aldık ama bu ürünlerin sahibinin Rusya olduğunu tekrar hatırlatmış oldu Rusya'da. Yani bir anlaşma olmadan, Rusya ile herhangi bir anlaşma olmadan da Türkiye bu süreci devam ettiremez.
0: Rusya'nın onayı gerekiyor.
1: Onayı gerekiyor. Evet. Yani burada tabii birkaç formül masada hatırlarsanız ta en başta bu Katsa konusu tartışılmaya başlandığında Türkiye bazı öneriler de sunmuştu. Yani S-400'lerle F-35'lerin çakışmayacağı bir formül oluşturmak Türkiye içerisinde vesaire konuşulmuştu. Bunlar çok kabul görmedi Amerika tarafından. Diğer formülde aslında satıştan ziyade dışarıda değerlendirme. Türkiye'nin kendi sınırları dışarısında bir yerlere konuşlandırma. Burada yine mülkiyet Türkiye'de olacak. Ama Türk hava sahası içerisinde yer almayacak S-400'ler. Bunun için işte Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, belki Suriye, hatta Körfez ülkeleri burada, Katar gibi biliyorsunuz orada da sonuçta bir üssümüz var. Buraya konuşlanma ihtimali vesaire gündeme gelmişti. Bunlar da bir formüldür. Hatta satıştan belki daha hızlı oluşturulabilecek de bir formül. Çünkü özellikle Türkiye'nin işte Somali'deki veya Katar'daki vesaire üslerine konuşlandırma ihtimali Türkiye'nin kendi inisiyatifinde kendi silahını istediği yere koymasıyla ilgili bir süreç dahilinde değerlendirilebilir. Bunlar daha hızlı çözümler. Ama sonuçta Peskov'un açıklaması bu sürecin artık daha hızlanacağı, Türkiye'nin de bu yöne doğru S-400'leri bu F-35'lerle çakıştırmayacak bir formül aradığını gösteren bir konu. Şu parantezi açmam lazım ama S-400'leri evet yurt dışına çıkarmak tamam, Türkiye bir formül olarak bunu konuşuyor ama katsa yaptırımlarının kaldırılmasının ekinde bir şey de gerekiyor bunun için. Patriotların da Türkiye'ye gelmesi gibi. Çünkü
0: ama Patriot sıkıntısı var.
1: İşte zaten problem
0: bu. Envanterde yok. Ukrayna diyor ki benim acil Patriot'a ihtiyacım var. Bu da bu soruyu aklıma getiriyor. Yani bir güvencedir S-400 kullanmasak da Patriotların gelip gelmeyeceği de belli değil. Ne olacak? Yani bizim kendi hava savunma sistemlerimiz de var ama S-400 de gerçekten önemli bir sistem. Ne
1: kesinlikle
0: olacak?
1: Yani şu andaki hava savunma sistemlerimiz, milli sistemler S-400 seviyesine çıkmadı henüz. Bunlar test aşamasında. Şimdi bu ara formülü oluşturmak gerekiyor. O zaman belki şu söz konusu olabilir. Biliyorsunuz Körfez ülkelerini korumak için Amerika Japonya'dan, Güney Kore'den Patriotları Körfez'e getirmişti. Benzeri bir süreci belki Türkiye'ye getirebilir. Yani bu S-400'leri bu süreyi geçiştirmek için, yani Türkiye'nin o ürünleri üretene kadar veya Türkiye'ye mülkiyeti verilene kadar Patriotlar, Amerika'nın başka bölgelerdeki Patriotları Türkiye'ye konuşlandırılabilir. Evet. Bunlar formüller, zaten masanın kurulmuş olması, bunların konuşuluyor olması şu anda önemli.
0: Evet. Cem Bey, siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda Rus yapımı bir savunma sisteminin NATO topraklarından çıkması anlamına geliyor. Fakat hani Rusya buna razı olur mu? Neden olur? Olduğu zaman da hangi stratejik dengeleri aslında gözetiyor?
2: Şimdi bu işin iki tarafı var. Birincisi ekonomik tarafı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş bu ekonomik tarafı biraz ön plana çıkardı. Neden? Çünkü özellikle Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunduğu sistemlerle korunamadığı görüldü. Yani yeterli olmadığı görüldü. Evet, evet, bir takım başarılar elde etmiş olsa da bunun yeterli olmadığı görüldü ve Rusya için elbette ki S-400'lerin başka pazarlara açılacak olması oldukça önemli bir ekonomik fırsat. Yani Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi özellikle ekonomik açıdan da çok problem olmayan, neredeyse istediği kadar savunma ihtiyacı tedariki yapabilen ülkelere erişiyor olmak Rusya açısından oldukça önemli. Diğer taraftan ise bence bu S-400 meselesi Rusya tarafından yeterince kullanıldı Türkiye-Amerikan ilişkilerini zedelemek açısından. Evet. Yani bu artık satın alınmış vaziyette. Dolayısıyla bunun daha fazla, özellikle tabii Trump'ın son NATO zirvesinde yapmış olduğu açıklamalarla, İşte bugün de F-110 motorlarının satışıyla ilgili süreçte doğru oldu. Yani Türk-Amerikan ilişkileri, özellikle savunma sanayi işbirlikleri ve bir takım sistemlerin tedariki açısından daha sorunsuz bir döneme doğru gidiş yapıyor. Dolayısıyla Rusya'nın artık bu S-400 meselesini daha

0: fazla Türk-Amerikan ilişkilerinde kullanabilmesinin biraz önü alınmış vaziyette. Dolayısıyla Rusya burada ekonomik fırsatı bence daha ön planda tutacak ve işte konuşulduğu üzere bu sistemin Körfez ülkelerinden bir tanesine ve belki de daha sonra elindeki sistemlerden, elbette ki Rusya-Ukrayna savaşı bunu engelleyen bir şey. Ama oradaki ülkelere bunu aktarabilmesi,
1: Evet.
0: satabilmesi açısından fırsat olarak görülebilir.
1: Bir de tabii Rusya Türkiye ile yani ilişkilerini bu raddede herhalde germek istemeyecektir,
0: Şunu
1: değil mi?
0: ekleyebilir miyim?
1: Yani
0: Pardon.
1: tabii buyurun.
0: Yani şimdi mesela yine Rusya'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Zaharov'un yapmış olduğu bir açıklama. NATO ülkeleri 5. maddeyi kusursuz bir şekilde işletmeye kararlı olduğunu bu son zirvede açıkladı ve
1: Evet.
0: tehdit olarak da Rusya görülüyor ve bütün ülkeler bunun altını imzaladılar. Türkiye de dahil olmak üzere. Dolayısıyla burada o verilen taahhütlerin dışına çıkılması çok mümkün değil şu aşamada. Bunu eklemek istedim müsaadenizle.
1: Peki. Şimdi daha önceki müzakerelerde hatırlıyoruz. Amerikalılar Ukrayna'ya verin demişti. Türkiye onu yapmadı tabii ki. Şimdi namzetler arasında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri konuşuluyor. Bu Rusya için bir stratejik kazanım olabilir diyorlar. Çünkü bu İran-Amerika saldırılarında hani onlar biraz böyle apaçık kaldılar, ortada kaldılar. Dolayısıyla böyle iyi teknolojili bir savunma sistemine ihtiyaçları olduğu da aşikar ve alabilirler. Ama şunu merak ediyorum. Bu her iki ülkede de Amerikan üsleri var. O oturtamadım ben orayı.
2: Yani problem eğer F-35'lerle S-400 sistemlerinin çakışmasıysa o zaman
1: Ne
2: Körfez
1: olacak?
2: ülkelerinde de F-35'ler var. Orada da Amerikan üsleri var. Kullanılan uçaklar, radar sistemleri var. Bunlar nasıl üst üste gelecek? Ya açıkçası burada konunun çok da bu S-400, F-35 radar çakışması vesaire olmadığı çıkıyor zaten ortaya. Biz bir süredir bunu konuşuyoruz. Yani burada asıl konu bir Rus sistemiyle Batı sistemi, NATO sisteminin en üstün uçağını aynı yerde kullanılması problem aslında. Aynı ülke tarafından kullanılması. Yani burada işte bu NATO zirvesinde mesela alınan kararda bu tip aynı sistemi kullanan ülkeler kırılganlık yaratabilir mi vesaire gibi tartışmalar var Batı'da. Bunların hepsi çok konuyun etrafından dolanan tartışmalar aslında. Çünkü geldiğimiz yerde öneriler, bahsettiğiniz Ukrayna'ya verme önerisi hariç, hiçbir aslında bahsedilen gerilimlerle, o şüphelerle aynı düzlemde değil. O yüzden burada Körfez ülkelerinden herhangi birine devretmek, satmak veya işte konuşlandırmak konusu oradaki ülkeler tarafından büyük ihtimalle özellikle Katar gibi. Şimdi emirlikler konusu biraz daha muğlak biliyorsunuz orada. Ne İsrail'i ne Amerika'yı çok gücendirmeyecek, o sistemden çok çıkmayacak vesaire bir formül üzerinde duruyor. Ama Katar gibi devletler zaten yeni formüller arayışında, yeni sistemler arayışında. O yüzden belki biraz daha kabul edilebilir. Üstelik burada tabii yine az önce söylediğim doğrudan Katar'a vermek yerine oradaki Türk üssüne konuşlandırmak gibi formüller de söz konusu olabilir. O yüzden yani bu tip ara formüller yani bu çok ince bir çizgi üzerinde yürüyor bu konu. O yüzden bu kadar uzadı
1: Peki
2: zaten.
1: Amerika Birleşik Devletleri buna bir şey demez mi?
2: Normalde
1: Yani
2: bunu...
1: çünkü o Körfez ülkeleri de hani çünkü savunmalarını Amerika Birleşik
2: Evet.
1: Devletleri'ne borçlular ve bağlılar. Yani bu o zaman hani ülkesine göre mi oluyor ya da arkadan dolanma derken NATO ülkesi diye tamam Türkiye'den çıkıp herhangi bir NATO ülkesi olmayan özellikle Körfez'deki bir ülkeye koymak o tamam mıdır, meşru mudur sorusunu da getiriyor ki hani Türkiye istediği sistemi de zaten alabilir. Yani NATO üyesi olsun olmasın. Bu
2: Tabii.
1: tamamen farklı bir şey. Bu yazan bir şey değildi ama Amerikalılar bunu böyle kullandılar.
2: Kesinlikle. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi Körfez ülkeleri Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin çalışmadığından çok rahatsız. Bunu açıkça da söylüyorlar. Ama buna rağmen bu savaş dahilinde Körfez ülkeleri Amerika'dan yeni silahlar da satın aldılar. Çünkü o sistemden de çıkamıyorlar mevcut şartlarda. En azından savaşın tamamen bitmesi, bölgede bir güvenlik hali söz konusu olacak ki ancak o şartlarda bir sonraki gerilim ihtimaline karşı yeni formüller üzerine oturup konuşsun Körfez ülkeleri de. O yüzden bugün Amerika'dan kopmak söz konusu değil.

0: Hala
1: diyelim.
0: Körfez
1: Tabii ki.
0: ülkelerinde.
1: Tabii ki.
0: Şimdi S-400'ün Türkiye'den çıkmasıyla Körfez'e konuşlanması, burada problem zaten biraz şu anladığım kadarıyla. Zaten Körfez'e konuşlandığında S-400 kime karşı
1: kullanılacak? Şimdi ben onu Cem Bey'e sormak istiyorum. İyi bir yere getirdiniz. Yani Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri olur da bu sistemleri alırsa ve yine bir çatışma halinde, ki iki gün önce zaten yaşadık bunları, İran'a karşı kullanırsa bu Moskova-Tahran ilişkilerini önümüzdeki dönemde nasıl etkiler mesela?
2: Yani muhakkak ki etkisi olabilir eğer öyle bir durum söz konusu olursa, ama ben bunun İran'a karşı kullanmak maksadıyla en azından şimdilik düşünüldüğünü zannetmiyorum. Elbette ki burada şu var, yani geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz İsrail Katar'ı vurmuştu. Hamas'la görüşmeler devam ederken, Hamas heyeti oradayken Katar'a saldırıda bulunmuştu.
1: Evet, ve üst düzey yetkili öldürmüşlerdi.
2: Katar hiçbir şey yapamamıştı.
1: Evet.
2: Hiçbir önlem alamamıştı. Yani elindeki mevcut silah envanteriyle. Dolayısıyla tabii bu direkt doğrudan İsrail'e, İran'a veya başka üçüncü bir ülkeye karşı olmaktan ziyade bir Rusya ile olan Körfez ülkelerinin bundan sonra geliştirecekleri ilişkiler açısından da önemli. Yani Rusya elbette ki önemli bir ülke. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi, elinde nükleer silahı var. İşte Avrupa'da, Avrupa güvenliği söz konusu olduğunda en fazla dikkat edilmesi gereken, hatta küresel güvenlikte Rusya var. Husilerle olan bağlantısı var İran üzerinden. Dolayısıyla burada Rusya ile bu ülkelerin geliştirecekleri savunma işbirliği anlaşmaları daha kendileri için verimli bir ortam yaratabilir.
1: Yani ama şunu soracağım Cem Hocam.
2: İran bu, ya da üçüncü bir ülke diye söyleyemeyiz.
1: Yani eğer bu bahsettiğimiz her iki ülkeden birine giderse S-400'ler, bu Rusya'nın eğer envanterinde varsa ya da satışa hazır var mı elinde, tabii onu bilmiyorum ama Rusya'nın o bölgeye girmesinin önünün açılması anlamına da gelir mi? Ne dersiniz?
2: Onu demek istiyorum aslında. Yani evet, Rusya özellikle Körfez ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin onları tam olarak koruyamadığı sonucu çıkartılmışken İran Savaşı'ndan, dolayısıyla farklı bir takım kararlar almaları mümkün. Buna Çin'i de ekleyebiliriz. Çin'den alabilecekleri sistemleri de ekleyebiliriz Rusya ile beraber. Dolayısıyla hani hep konuşuyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndan sonra ne Amerika Birleşik Devletleri, ne İran, ne de Körfez ülkeleri ya da birçok bir ülke eskisi gibi kalmayacak. Yani eski güvenlik ortamı, eski durum değişecek. Savaş bitti. Savaş da tam olarak bitmedi ama bu değişimin etkileri aslında yavaş yavaş görülüyor. Bu çerçevede bence değerlendirmek lazım. Özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik mimarilerini yeniden değerlendirme kapsamında Rusya ilerleyen süreçte önemli ortaklardan bir tanesi olabilir. Türkiye yine bunun içerisinde olabilir. Çin de yer alabilir.
1: Evet.
2: Ama işte yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ile yetinmeyecekler.
1: Yani o zaman burada Rusya böyle biraz kazançlı mı çıktı ne?
0: Yani Trump'ın en çok korktuğu şey aslında
1: değil
0: bu.
1: Mi?
0: Çünkü Körfez ülkeleri biliyorsunuz çok güzel bir kaynak Trump için.
1: Tabii.
0: Yani çölde gitmeyen, tank pilotu olmayan uçak vesaire sattı Körfez ülkelerine ve çok büyük paralar kazandı. Şimdi kendi eliyle tabiri caizse Rusya'ya ve onun üzerinden de belki Çin'e bir pazar haline getirmek burayı Trump'ın çok isteyeceği bir şey değil. O yüzden ben sanki bunu oradaki ülkelerin sistemine dahil etmekten ziyade başka türlü formüllerle oralara konuşlandırmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü şimdi bir kere bu sistem açıldığı zaman, şimdi biz NATO müttefiki olduğumuz için bizde sistemler uyumlu hale gelmek zorunda.
1: Tabii.
0: Vesaire. Bizde
1: tabii
0: şartlar belli ama orada öyle bir şey söz konusu değil. Ve bir sistem oraya girdikten sonra ona uyumlu diğer sistemler de çok çabuk dahil olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. S-400'ü oraya kurduktan sonra siz Rusya'dan temin edeceğiniz her türlü hava savunma sistemi, kara sistemi, saldırı sistemi hepsine bir şekilde uyumlu hale
1: ama
0: getiriyorsunuz.
1: Ama o biraz zaman alan
0: tabii
1: bir şey.
0: Zaman
1: yani
0: alacak.
1: O kolay değil. Askeri Amerikan sisteminden Rus sistemine geçmek. Hani
0: tabii
1: bu Ermenistan içinde konuşuluyor. Ordusu vesaire, işte Fransızlar geliyor ama Rus altyapısı olduğu için hani
0: Rus baskısı da var ama orada.
1: Elbette, elbette.

0: de var ama hani o sistemlerin bir an önce terk edilmesi de çok zaman alacak tabii. Bir şey. Dolayısıyla Cem Hocam ne dersiniz? Böyle bir karışık, komplike bir süreç mi bekliyor
1: elbette
0: bizi?
1: Efendim? Elbette, tabii ki. Yani kısa sürede çok hızlı sonuçlar alınmasını beklemek özellikle Körfez ülkeleri tarafında belki mümkün olmayabilir. Yani o geniş kapsamlı Rusya'nın savunma sanayinin Körfez ülkelerine nüfuz etmesi kolaylıkla gerçekleşebilecek şeyler değil. Ama şu var tabii, mesela Suudi Arabistan'ın dahi bu S-400'lerin alımıyla ilgili ilgilendiğine yönelik haberler çıkmıştı bir ara. Yani dolayısıyla bunlar konuşulmaya başlandı. Yani konuşuluyor. Tabii bu S-400 meselesi özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinden, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından önemli. Çünkü epey bir değişim yaratacak bu. Yani sadece F-35'in yeniden envantere girmesi ile birlikte işte önemli veya olumlu etkilerini Kaan uçaklarının motorları çerçevesinde görüyoruz. Tabii bu F-35 de bizim için sadece böyle bir şey değil. Yani işte Amerikalılarla iyi ilişkiler veya işte oradan bu uçakları alalım değil. Başka bir takım Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden temin etmemiz gereken diğer savunma silah sistemleri veya yedek parçaları ya da bir takım bakımları da içeren bir süreç. Dolayısıyla o süreçleri de aksatan bir durum yaratıyordu KATSA yaptırımları. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak da önemli Türk savunma sanayisi ve elbette ki hava ve hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimiz için.
0: Şimdi bir muafiyet mekanizmasını kullanabiliyor Trump. Buna waiver deniyor. Sanırım 180 günlük. Çünkü Trump'ın Kongre'den hani bu KATSA'nın kaldırılmasına onay alıp alamayacağı biraz muamma gibi gözüküyor. Biz burada Trump'a güveniyor muyuz?
2: Şimdi Trump'ın o Kongre'ye yollayacağı mektupta KATSA'nın konulmasına neden olan problemin tırnak içinde kalktığını söylemesi, buna ikna olması, bir daha da böyle bir problem yaşanmayacağına da ikna olmuş olduğunu söylemesi gerekiyor. Doğal olarak burada yani burası zaten muğlak. Bir de Trump söz konusu olunca bu bir daha muğlak hale geliyor. Kongre'ye baktığımızda zaten seçim öncesi Kongre çok büyük adımlar atmaktan imtina ediyor. Üstelik böyle bir konuda atacağı adım kendisinden sonraki Kongre yapısını etkileyecek. Oraya da yine dikkatli davranıyor. O yüzden bu anlamda biraz zor görünüyor bu süreç içerisinde. Zaten bunu atlatabilmek için Trump da hazırlık yaptı gibi geliyor bana. Yani şimdi daha gelmeden önce hatırlarsanız Beyaz Saray'da gazetecilerin sorusuna Türkiye bir NATO ülkesi hatırlıyoruz değil mi vesaire diyerek böyle bir şey durduk yere bir şey hatırlattı herkese. Yani burada biraz da hem kendi Amerika'daki savunma güvenlik bürokrasisini hem Kongre'yi bir şekilde Türkiye'nin bir müttefik ülke olduğu ve bu doğrultuda bakılması gerektiğine yönelik bir hatırlatma yaptığını düşünüyorum. O yüzden burada hareket alanı açıyor kendini. Ama tabii ki KATSA'yı kaldırmak kolay değil. Yani sonuçta yasayla gelmiş bir şey ve dediğiniz gibi bir muafiyet getirme çabası olsa da burada engel olma olasılığı çok fazla. O yüzden de işte motorlar, uçaklar vesaire sanki KATSA'nın haricinde değerlendirilen noktalarmış gibi onlar daha ön plana çıkıyor. Yani KATSA'nın altındaki problemleri çözelim, onlar çözüldükten sonra KATSA'nın çözülmesi daha kolay olur gibi bir mantık da var gibi görünüyor. Çünkü KATSA çözülse zaten F-35 de çözülecek, motor ve hatta bizim bildiğimiz bilmediğimiz birçok savunma sanayi ile ilgili yaptırımlar da çözülecek. Tabii. Şimdi motor burada biraz daha farklı değerlendiriliyor tabii. Doğrudan bir mühimmat veya askeri araç olmadığı için burada biraz oradan etrafından dolanıyor Trump da. Yani bir ürün satışı olarak değerlendiriyor. Eğer bu şekilde değerlendirilirse Kongre tarafından da ki şu ana kadar bir olumsuz bildirim yapılmadı Kongre'den. Bu işte bir şekilde ilk adım gibi olacak ama çok güvercin adımları farkındaysanız bunlar. Kimseyi ürkütmeden, kırmadan hareket etmeye çalışıyor Amerikan tarafı da. Ki Trump söz konusu olduğunda bu çok alışık olduğumuz bir şey de değil.
0: Evet. Cem Hocam siz ne dersiniz? Bir de şunu da soracağım, biraz önce ilk aslında konuşmamızın başında hani Suriye'ye vesaire, çünkü Suriye'nin zaten hava sahası İsrail tarafından sürekli ihlal edildiğini biliyoruz. Orada da bir istikrar arayışı var. Amerika Birleşik Devletleri de orada bir istikrar arayışında olduğunu söylüyor. Ütopik tabii belki ama yani gidebilir mi S-400'ler Suriye'ye?
1: Yani ben zannetmiyorum açıkçası. Böyle bir çözümün şu an için konuşulacağını düşünmüyorum. Biraz sizin de bahsettiğiniz gibi şu an itibariyle biraz ütopik duruyor. Çünkü İsrail gerçekten eğer Suriye'ye gönderilirse muhtemelen birkaç gün sonra, eğer Suriye tarafından alınırsa birkaç gün sonra imha edilmek üzere İsrail uçakları kalkacaktır. Yani bu kaçınılmaz bir son olacaktır.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla onun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kassa yaptırımları tabii elbette ki beraberinde başka yasalarla da desteklenmiş vaziyette. Türkiye'ye özellikle bu F-35 satışının engellenmesi konusunda S-400'lerin Türkiye'de varlığı çerçevesinde muhakkak ki S-400'lerin Türkiye'nin elinden çıkmasıyla, başka bir üçüncü ülkeye aktarılmasıyla beraber bu yaptırımların, özellikle Trump'ın işte o bahsetmiş olduğunuz waiver'la öncelikli olarak kaldırıp daha sonra da kongre sürecinde bunun daha hızlı bir şekilde şey olsa da olmasa da, bence Kasım seçimleri olsa da olmasa da bunun değişeceğini ben değerlendiriyorum. Evet. Çünkü biraz da tabii bu aslında Amerikan devlet aklının biraz ortaya atmış olduğu bir şey. Yani daha önce Cumhuriyetçilerde de Demokratlarda da bu aynı şekilde devam etti. Değiştirilmedi. Dolayısıyla eğer bu değiştirilecekse Amerikan devlet aklı çerçevesinde değiştirilecektir ve Türkiye'de özellikle tabii bu NATO zirvesi, Avrupa güvenliği, Rusya tehdidi, Çin Challenger çerçevesinde farklı bir noktaya doğru gidildiğini gösteriyor. Bu evet. Farklı noktada da Türkiye'nin daha merkezi bir rol oynaması düşünülüyor NATO çerçevesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir önemli uçağa, savaş uçağına sahip olmaması çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla her ne kadar işte İsrail'in, Yunanistan'ın bunun aksine bir takım çabalar içerisinde yer alsa da bu sürecin devam etmesi daha şu an olası görülüyor diye evet. Değerlendirilmekte.
0: Son soru çok kısaca alacağım. Şimdi nasıl tabii gelişecek, ilerleyecek daha açıklanmadı bile ama işte S-400'ler konulacak, gidecek falan, yerleştirilecek neyse. O arada da işte bu Patriot dedik. Ondan sonra bu SAMT-T'ler konuşlanıyor vesaire. Yani Türkiye o anlamda da hava savunma sistemini boşlukta da
2: bırakmaması lazım.
0: Değil mi?
2: Tabii yani sonuçta nedeni her ne olursa olsun daha yeni topraklarımıza düşen İran füzeleri de oldu. Yani Türk hava sahası her zaman korunaklı olmak durumunda. Tehdit etrafında tehditler var sonuçta. O yüzden böyle bir boşluk bırakmaması lazım. O yüzden bahsettiğim o ilk başta, yani bunu göndereceğiz, tamam Türkiye topraklarından, hava sahasından S-400'leri çıkaracağız dediğimiz anda yerini doldurması gereken bir sistem gerekiyor. Evet. Türkiye'de bu şu anda az önce hatırlattığım sistemler geliştiriliyor ama bu boşluğu bir şekilde doldurmak lazım. Keza bunların taşınması, götürülmesi, mesela şu anda nerede konuşulandığını zaten bilmiyoruz, evet. S-400'leri. Evet. Bunların böyle bir kutu mermi gibi de düşünmemek lazım. Tabii. Böyle kaldırıp uçağa koyup gönderilecek tabii. Şeyler de değil. Doğal olarak bunların o tüm sistemleri, karşı tarafın buna entegrasyonu, kabulü vesaire, bunların her biri bir adım. Hı. Karşı tarafta da mesela satın alma söz konusu olacak olsa, karşı tarafın da silah satın alımıyla ilgili süreçleri
0: tabii,
2: yürütmesi gerekiyor.
0: Vesaireler, evet.
2: O yüzden bu Peskov'un açıklaması, o da sürecin başladığına dair açıklama kıymetli.
0: Evet.
2: Ya bu süreç çünkü devam edecek bir süreç ama Katsa ile ilgili süreci de destekleyecek bir adım sonuçta.
0: Evet, bakalım görelim, göreceğiz daha doğrusu. Tolga Sakman sağ olunuz geldiğiniz için. Cem Oğulturk siz de uzaktan bağlantıyla katıldığınız için haber hattına sağ olunuz. Evet, devam edelim. Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılmak üzere Amerika'dan alınacak F-110 motorları ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Amerikan Kongresi'nin satışın yapılmasına yönelik itiraz edebileceği resmi inceleme süresi doldu. Buna göre süreçte zaman zaman bazı kongre üyeleri satışın önüne geçmeye çalışsa da Amerika'dan alınacak jet motorları için hükümetin ardından kongrenin de onayı alındı.
3: Resmi inceleme süresi doldu. Satışı durduracak ortak red kararı çıkmadı. Kaan için planlanan F-110 motorlarının alımında kritik eşik geride bırakıldı. Milli Muharip Uçak Kağan'ın geliştirme takvimini aksatmamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 motorlarının tedarikinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerikan yönetiminin 24 Haziran'da Kongre'ye bildirmesi üzerine başlayan 15 günlük resmi inceleme ve itiraz süresi geride bırakıldı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye jet motoru ihracatına ilişkin Kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci tamamlandı. 15 günlük resmi inceleme sürecinde bazı kongre üyeleri Türkiye'de bulunan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle motor satışının önüne geçmeye çalıştı. İtirazda bulundu. Ancak kongrede satışın durdurulması için gereken ortak red kararı çıkmadı. Peki Türkiye bu motorları neden alıyor? Yerli motor TF-35000'in üretimi devam ederken Milli Muharip Uçak Kağan'ın geliştirme programının aksatılmaması hedeflendi. Bu sebeple Kağan'ın ilk prototipleri ve ilk seri üretim uçakları Amerikan üretimi F-110 motoruyla uçacak. Türkiye şu ana kadar ilk 10 motoru teslim aldı. İlave 80 motoru içinse tedarik süreci devam ediyor. Uzun vadeli hedefte ise Kağan'ın seri üretime geçtiği aşamada tamamen yerli olan TF-35000 motoruyla uçması.
0: Ve CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci sürüyor. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'ne görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine de karar verildi. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi.
4: Hem temizlik yaptırdık aynı zamanda...
0: Ve CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını bir kez daha topladı. Toplantıdan yeni ihraç kararları çıkabileceği konuşuluyor. Şimdi son gelişmeleri almak istiyoruz. Onun için Ankara'ya Buse Gençürk'e dönelim ve dinleyelim Buse'yi.
5: Ayşe Süberker, o toplantının birazdan başlamasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bir merkez yönetim kurulu toplantısı daha yapılmış olacak. Peki toplantının gündeminde hangi başlıklar var? Bugüne kadar 34 il başkanı görevden alındı. Bu illerin içerisinde önemli iller olduğunda belirtelim. İzmir, Ankara, Eskişehir gibi illerde bulunuyordu ve kesin ihraç talebiyle de tedbirli olarak İhraca sevk edilen bazı il başkanları da olmuştu şimdiye kadar. Peki bu MYK toplantısında hangi ihraçlar olacak? Yine bazı il başkanların ihraç edilebileceği belirtiliyor. Yeni atamaların yapılabileceği belirtiliyor. Genel merkez kaynakları şimdiye kadar yapılan ihraçlarda disiplin noktasına dikkat çekiyor. Parti disipline uymama gibi kriterlerin baz alındığını ifade ediyor. Görevden almaların ardından da bazı il başkanlıklarına atama yapılmıştı ama 21 il başkanlığında il başkanının koltuğu boştu. İşte toplamda 21-22 ile bu toplantıda atama yapılabileceği ifade ediliyor ama hepsine değil birkaç il bazında olabilir bu atamalar. Grup başkan vekillikleri değişimi ise henüz gündemde değil. Edindiğimiz bilgiye göre bu konuda bir değişim söz konusu değil. Milletvekilleri bazında da bir aslında disiplin söz konusu olmayacak. Yani milletvekilleri bazında bir ihracın gündemde olmadığını da belirtti CHP kaynakları. Görüştüğümüz isimler, asıl gündemler bu toplantıda atamalar olacak ve yoğun bir disiplin sürecinin olmayacağını da belirtiyor konuştuğumuz isimler, CHP'li yetkililer. Peki başka ne konuşulacak? Olağan kurultay takvimi de gündem başlıkları arasında bugünkü toplantıda. Eylül ayı başından itibaren mahallelerden başlayarak il ve ilçe kongrelerinin yapılması planlanıyor. Bahar aylarında ise 2020'de ise büyük bir kurultay yapılması gündemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve artık o toplantının birazdan başlamasını bekliyoruz. Alınan kararlarla ilgili yapılacak atamalar ve ihraçlarla ilgili de CHP sözcüsü Müslüm Sarı akşam saatlerinde bir açıklama yapacak. Şimdilik beklenti saat 16-17 civarında bu açıklamanın yapılması yönünde. Toplantı başladığında da biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, kolay gelsin Buse.

0: Gençlik CHP Genel Merkezi'nden aktardı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yol haritasını 3 maddeyle paylaştı. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak dedi. Yeni parti için 20 Temmuz'da kurulacak iddialarına da yanıt verdi.
1: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.

0: olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
1: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
0: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa Özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
2: 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
1: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS birinci nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
2: Ve İstanbul Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında bugün duruşmaya devam edildi. Detayları alacağız şimdi. Davayı takip eden Habertürk muhabiri Arzu Kaya.
3: Yaklaşık 2 yıldan daha uzun bir zaman geçti bu facianın üzerinden ve bugün tam 15. celsesi görüldü davanın. Davada neler oldu onlardan bahsedelim. Öncelikle duruşma ertelendi, onu söyleyelim. Ailelerin acısı hala dinmedi tabii ki. Çünkü yargılamadan çıkacak kararı merakla bekliyorlar. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorlar. Aileler duruşmada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istediler. Sanıklar taksirle öldürme suçundan yargılanıyorlar. Onların olası kasttan cezalandırılmasını istediler. Aynı zamanda olay yerinde bir keşif yapılması talepleri vardı. Bu talepleri dile getirdi acılı aileler ve mahkeme ara kararını şu şekilde oluşturdu. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olay yerinde bilirkişi çalışması yapılması noktasında, keşif çalışması yapılması noktasında da celse arasında bu talebi değerlendireceğim dedi ve duruşmayı erteledi. Tabii çok acı bir faciadan bahsediyoruz. Üzerinden 2 yılı aşkın bir zaman geçti. 29 kişi o yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Dava kapsamında da 22 sanık bulunuyor. Bu olayın göz göre göre nasıl geldiği de davanın bilirkişi raporlarında ortaya çıktı. Bilirkişiler soruşturma kapsamında hazırlanan raporunda, itfaiye raporunda facianın ardındaki ihmalleri de gözler önüne serdi. Raporlara göre iş yerinde acil çıkış bulunmuyordu. Acil aydınlatma

0: sistemi bulunmuyordu. Yönlendirme tabelaları yoktu ve yangın dolapları da çalışmıyordu. Tabii tüm bu ihtimallerin ardından da sanıkların cezalandırılması talebiyle bir iddianame düzenlendi. Yargılamanın da 15. celsesinden bahsediyoruz. 22 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. Dediğimiz gibi aileler bugün yine adalet taleplerini dile getirdiler. Sanıkların taksirle öldürme suçundan değil de olası kasla cezalandırılmalarını istediler. Mahkemede sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Biz de önümüzdeki celselerde yine davayı takip ediyor olacağız.
1: Pekala, teşekkürler Arzu Kaya bildirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu da tespit edildi. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında ise operasyon başlatıldı.
2: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
3: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
2: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşema giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı.
4: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
2: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
4: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğumda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
4: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
2: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi Ludmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
1: Her gün telefonlarımıza farklı markalardan birçok kampanya mesajı geliyor. Mağazalar ya da marketler müşteriye çoğunlukla kasada fatura için istedikleri numaralar sayesinde ulaşıyor. Peki kasada müşteriden fatura bahanesiyle numara istemek, sonra da o numarayı kampanya mesajı göndermek yasal mı? Detaylar Dilara Civelek'in haberinde.
5: Her gün geliyor illa bir tanesinden. Ya bugün bir tanesinden geliyor, yarın diğerinden.
6: Günde en az 3, 5, 7, 10 arası geliyor. Önünde

0: geçiremiyor ondan sonra. Yapacağımı da bilemiyor.
1: Kampanyalar, çekilişler, duyurular, mağaza, market ve bankalardan gelen bitmek bilmeyen mesajlar.
2: Kayıt için üye misiniz, değil misiniz, üye yapalım. Çok sık geldiğinde bazen gerçekten çok rahatsız oluyorum, engelliyorum, spamlıyorum.
1: Mağazalarda genellikle e-faturayı iletmek için numaranız gerekiyor deniyor. Ardından mesajlar başlıyor.
3: Ürünü aldığımızda fatura direkt telefona yansıtılıyor, maile geliyor diye numaramızı istiyorlar. Mesaj kutusu doluyor sürekli.
4: Bir anlık dalgınlığımda numaramı verdim. Bütün mesajlar yağdı yani.
5: Telefonumuzun depolama alanları doluyor. Hem siber güvenlik açısından da bayağı bir sorun oluyor.
6: Alışveriş yapmaya gittiğimizde kasada fatura ve indirimler için olduğu söylenilerek bir telefon numaramız isteniyor. Ardından adeta tanıtım SMS'leri yağmaya başlıyor. Peki markaların taciz edercesine attığı bu tanıtım SMS'leri yasal mı?
7: Kampanyalarımızdan vesaire hizmetlerimizden haberdar olmak ister misiniz? İsterseniz size bu amaçla SMS iletebilir miyiz ya da WhatsApp'tan ulaşabilir miyiz sorusu sorulduktan sonra bunların 12 punto ile yazıldığı bir metni size imzalatmaları gerekiyor. Yani açık rızanızı almaları gerekiyor.
1: Telefon numarası olmadan fatura kesemem, satış yapamam denilerek numara vermeye zorlayan markalar da var.
7: Alışveriş yaptığınız bir yere telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz kesinlikle. Fatura kesmek için ya da sizi sisteme kaydetmek için artık ne için o numarayı sizden istiyorlarsa o konuyu şeffaf bir şekilde açıklamakla yükümlüler.
1: Markalardan kurtulmak için yeni yöntemler bulanlar da var.
4: Kimseye güvenilmiyor. O yüzden numara vermek bana göre değil yani. Kendi numaramı vermiyorum. Yalandan bir numara atıp öyle veriyorum.
8: NATO zirvesine katılan devlet başkanları ve eşlerine ikram edilen yemekler malumunuz çok konuşuldu. O yemekleri Michelin listesinde de yer alan şefler hazırladı. O şeflerden Sinem Özler ve Osman Sezener hazırlık sürecini ve yemeklerle ilgili yorumları anlattı.
9: Bize çeşitli briefler geldi. Çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi. Ve biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik.
10: Ankara'daki NATO zirvesi için yapılan önemli hazırlıklardan biri ikram edilecek yemekler içindi. Bu konudaki hazırlık süreci 1,5 ay öncesinden başladı.
11: Haftalar öncesinden bu hazırlıklar planlandı, menüler planlandı. Ona göre Türkiye'nin her yerinden özel ürünler temin edildi.
10: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü Michelin listesinde yer alan 3 şef hazırladı. Onlardan biri Sinem Özder'di.
9: Benim oturumum biraz kalabalıktı. Ben 300 kişilik yemek yaptım. O yüzden de işte aynı anda servisi rahat olacak, işte bütün yemekleri kalitesini bozmadan işte sıcak yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturduk.
10: Menüde Türk mutfağının özel lezzetleri vardı.
9: Kabak şişeyi dolması yaptık zeytinyağlı. Çok sevildi. Diğer yemeğimizde enginardı. Çanak enginar yaptık. Urla'dan, Ildır'dan küçük çanak enginarlarımızı yaptık. Baklalı. Ve içli köfte yaptık. İçli köfte de zaten vazgeçilmezimiz haşlama olarak.
10: Bonfile ızgara, buharda pişmiş sebze tabağı, bademli irmik helvası ve baklava da menüdeydi. NATO zirvesinin yemeklerini hazırlayan şeflerden biri de Osman Özener oldu. Açık büfelerde tire köfteden Urla'nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeye kadar birçok yöresel ürün sunuldu.
11: Özteylilerin yemeğinde Urla'dan sakız enginarı vardı. İlk başta 7 ayrı bölgemizden 7 ayrı mezenin küçük farklı sunumları vardı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal var. Karadeniz'den Trabzon tereyağı var. Antalya'dan hibeş var. Ve tarhanadan bir tarhana mus var.
10: Ana yemek için farklı seçenekler vardı.
11: Ana yemek ise iki seçmeli. Firik bulguruyla bir uzun pişmiş bir dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu bir güzel bir Laos balığı vardı. Hepsini Emre Hanım test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.
10: Peki liderler ve lider eşleri yemekleri beğendi mi?
9: Ay çok güzel geri dönüş aldık. Herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu. Bu çok önemli.
11: Geri dönüşler çok iyiydi. Özellikle First Lady'lerin yemeğinde. Yemekten sonra başkanların eşleri hepsi gelip elimizi sıktı. Çok teşekkür ettiler yemeklerle ilgili. Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduğunu söylediler.
9: Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı.

0: oldu.
1: Ve Yunanistan'ın megastarı, sevilen pop şarkıcısı Konstantinos Argyros İstanbul'da konser verdi bu arada. Sahne performansıyla hayranlarını büyüledi.
2: Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Argyros söyledi, hayranları coştu. Harbiye açık hava sahnesindeki konsere ünlüler de akın etti. Yunan şarkıcının hayranları ellerinde beyaz mendillerle hareketli şarkıların keyfini çıkardı. İstanbul'a iki gün ard arda konser vermek için gelen Argyros, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
3: Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı.
2: Konserde Türk pop müziğin güçlü ismi Sıla da sahne aldı. Argyros gördüğü ilgi nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.
3: Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum.
1: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını hiçbir şekilde tanımadıklarını belirtti. Yılmaz, kararın Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azalttığını da söyledi.
1: Avrupa Parlamentosu'nda dün bir

0: Karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
1: Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddiaların ardından Rusya sessizliğini bozdu. Kremlin iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdüreceğiz dedi. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmiş. Hava savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddialar ortaya çıkmıştı. Çelik kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıldı. Hisar sınıfı hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimi için sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımı Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
2: Çelik kubbe için ilave hava savunma sistemleri üretilecek. Hisar A ve Hisar O sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
3: 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız.
2: Hisar sınıfı hava savunma sistemleri irtifasına göre değişkenlik gösteriyor. Hisar A, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Roketsan ve Aselsan tarafından ortak geliştirilen bu sistemin 8 kilometrelik irtifası ve 15 kilometrelik menzili bulunuyor. Hisar O ise daha uzun menzilli versiyonu olan orta irtifa hava savunma sistemi. Hisar O'nun 15 kilometrelik irtifası ve 25 kilometrelik menzili bulunuyor. Her iki sistemde genellikle uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve hassas güdümlü mühimmatların engellenmesine yönelik görev yapıyor.
1: Türkiye'nin F-35 sürecine dahil edilmesine ilişkin olumlu açıklamaların ardından Amerikan televizyonlarına kanal kanal dolaşıp açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikan Başkanı Trump'ı aradı. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı.
2: Türkiye'nin F-35 sürecine katılımına ilişkin olumlu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekete geçti. Amerikan televizyonlarında tepkisini dile getiren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmelerin değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ciddiyetine ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin kurulması ihtiyacına değindi ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımına yönelik olumlu açıklamalarının ardından Amerikan televizyon kanallarına bağlanmış, Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Netanyahu ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da askeri hava üstünlüğünü koruyacağı mesajını da vererek üstü kapalı şekilde rahatsızlığını dile getirmişti.

0: İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ederek Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceğini iddia ediyor.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'da Zelenski ile görüştüğü sırada Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme imkanı tanınacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de bir açıklama geldi. Zelenski lisans talebinin yanı sıra yeni füzelerin de alınacağını söyledi.
0: Trump, Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verileceğini söyledi. Lisans talebinde bulunduğunu açıklayan Zelenski, yeni Patriot füzelerinin alınacağını da belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirtti. Zelenski, önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzeleri alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var açıklamasında bulundu. Trump, Ankara'da Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Washington'ın Kiev'e Patriot üretme hakkı vereceğini açıklamıştı. Bu görüşmeyi hatırlatan Zelenski, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı diye konuştu. Zelenski, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen Freya projesinin oluşturulması için girişimde bulunduğunu da anımsattı. Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda yakıt dağıtım pompaları ve araçlarda yangın çıktı. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'daki petrol depolarını vurmasının ardından geldi. Zelenski, Rusya'da iki tesisin hedef alındığını duyurmuştu.
1: Bu arada Polonya, Rusya'nın casusluk ve sabotaj ağlarından şikayetçi. Dışişleri Bakanı Skorsky bir kez daha konuyu gündeme getirdi. Rusya'nın ülkesine karşı hibrit savaş yürüttüğünü söyledi.
2: Rusya'nın plan yaptığını söyledi, Polonya topraklarında provokasyon tehdidine dikkat çekti. Açıklama Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'den. Sikorski, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın Polonya ve Fransa'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü savundu. Moskova kritik altyapıyı hedef alıyor, kundaklama ve demir yollarına sabotajlar düzenliyor dedi. Rus lideri Putin'in muhaliflerini öldürmek için ölüm timleri gönderdiğini öne sürdü. Sikorski, Rus paramiliter örgütü Wagner'in faaliyetlerine de değindi. Grubun Afrika'da müttefik hedeflere saldırdığını iddia etti. Polonya topraklarındaki olası provokasyonlara ilişkin konuşan Sikorski, Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz dedi. Öte yandan Rus bir çift Polonya'da casusluk suçlamasıyla hapse atıldı. Varşova yönetimi Moskova'nın casusluk ve sabotaj ağları sebebiyle Rus yetkilileri uyarıyor. Bu ağları ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yükselen tansiyonun ardından dün gece de İran'dan patlama sesleri geldi. Amerikalı yetkililer Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemediğini belirtti. İsrail ise bir kez daha saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından 3. gecede de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerikalı yetkililerden "biz saldırmadık" açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Belucistan'a bağlı Kunarek ve Çoadek'le Hürmüzgen'e bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama duyulduğunu bildirdi. Patlamaların hava savunma sisteminden mi yoksa düşman füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığı belirtildi. El Cezire'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, Perşembe günü İran'a saldırı düzenlemedik dedi. CNN'e konuşan bir Amerikalı yetkili ise Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon yükselirken arka planda diplomasinin devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri vuruyor ve ardından diplomatik

0: diplomasinin ilerlemesi için duruyor dedi. İran'da patlama sesleri yükselirken İsrail'den saldırı tehdidi geldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediğini savundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan CENTCOM, Mayıs ayı başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 800 ticari geminin boğazdan geçişine yardım ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın hakaretlerine yanıt verdi. Trump'ı hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri olarak niteledi. Trump yaptığı konuşmalarda İranlı liderleri yalancılar, pislikler ve hasta insanlar olarak nitelendirmişti.
1: Bu arada İran'ın Amerikan Başkanı Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddia edildi. İsrail'in bu konudaki istihbaratı Amerika ile paylaştığı belirtilirken, Trump'ın bu plan nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandığı öne sürülüyor.
0: İsrail, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. İddia Amerikan basınından. Wall Street Journal gazetesi haberini konu hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdı. Kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynaksa İsrail'in söz konusu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan iddia hakkında açıklama gelmedi. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o konuşmada hedefte olduğunu söylemiş, Amerikan liderini yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar demişti.
2: No, I'm number one on the kill list for Iran.
0: Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılması da suikast istihbaratıyla ilişkilendirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini söyledi. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı.
1: Ve İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için 5 kenti kapsayan cenaze törenleri sona erdi. Hamane doğum yeri olan Meşhed kentinde yüz binlerin katılımıyla defnedildi. Cenaze namazını ise oğlu Mustafa Hamane kıldırdı.
3: Allahu Ekber.
4: Allahu Ekber.
0: Yüz binlerce İranlı sokaklara döküldü, gözyaşı döktü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurladı. Günler süren cenaze töreninin son gününde Hamane'nin cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine götürüldü. İranlılar sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı. Eski dini liderlerine veda etmek için bekledi. Kalabalık yas tutarken Ali Hamane'nin cenazesi türbeye getirildi. Reuters'ın haberine göre kortejin ilerleyemediği insan seyri nedeniyle Hamane'nin tabutu askeri bir helikopterle türbenin avlusuna indirildi. Cenaze namazını Hamane'nin oğlu Mustafa Hamane kıldırdı. Namaza din adamları, siyasi ve askeri yetkililer de katıldı. Kalabalıklar hoparlörlerden yükselen mersiyeler eşliğinde Amerika'ya ölüm sloganları attı. Ali Hamane'nin cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi. Hamane ile birlikte 4 aile üyesinin de defin işlemleri tamamlandı. İranlılar gözyaşları ve dualar eşliğinde eski liderine veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamane için çeşitli yerlerde törenler düzenlenmiş. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etmişti. Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de Hamane için tören düzenlenmişti.
1: Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İade süreçlerine dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı.

0: Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile diğer emniyet birimleri yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, ikisi de Azerbaycan'da yakalandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı belirtildi. Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan arandığı bildirildi. Ve Diyarbakır'da 10 yıl önce öldürülen gencin faili meçhul kalan cinayeti çözüldü. 8 şüpheli gözaltında. Cinayete ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Faili meçhul suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermek ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinden yapılan ileri moleküler genetik inceleme ve HTS analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 8 kişi JASAD tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı. İstanbul'da tarihi kapalı çarşıya uzanan kara para aklama soruşturması ile ilgili iddianame de tamamlandı. 504 şüpheli hakkında iddianame hazır.
1: Paravan şirketler kurdular. Zincirleme şekilde kara para akladılar. MASAK raporlarıyla ortaya konulan milyarlarca liralık vurgunla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapalı çarşıya uzanan kara para aklama soruşturmasını tamamladı. 36'sı firari, 134'ü tutuklu, 504 kişi iddianameyle şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianameyle firari Türker Akın örgütün elebaşı olduğu ifade edildi. Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede dikkat çeken detaylara yer verildi. İddialara göre şüpheliler forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen kara para için aklama sistemi kurmuştu. Kara para özellikle kapalı çarşıda faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanıyordu. Ayrıca para aklamak için paravan şirketler de kurulmuştu. 504 şüphelinin bulunduğu iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: İstanbul'da ise Söylemez Kardeşler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Söylemez Kardeşler olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Örgüt işletmeleri ve yüksek mal varlığı olan kişileri hedef alıyordu. Haraç, tehdit ve kurşunlama olaylarıyla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da bir sürücü tartıştığı kişiye çarpıp kapıya sıkıştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
1: Bir anda hızlandı. Tartıştığı kişiye çarpıp böyle sıkıştırdı. Antalya-Konya altında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüdü. Taraflardan biri aracına bindi. Diğeri de aracın kapılarını açıp saldırmaya çalıştı. Sürücü aracını hareket ettirdi. Önce geriye doğru gitti. Ardından gaza basıp öne hareket etti. O sırada tartıştığı kişi de aracın önündeydi. Araçla apartman kapısı arasında sıkışan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cemal Battal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü ilk ifadesinde kaçmak isterken çarptım dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Atış ailesinin yıllardır bir tarafı hep yarım. Çünkü küçük kızları Evrim tam 8 yıl önce ortadan kayboldu ve o günden beri de

0: küçük kızdan bir iz bulunamadı.
1: Evrim! Evrim! Evrim!
2: En son kardeşiyle oynarken görüldü, bir daha haber alınamadı. 3,5 yaşındayken kaybolan Evrim'den 8 yıldır hiçbir ize rastlanmadı.
1: Evrim!
2: Tokat'ın Turhalı ilçesinde yaşayan Atış ailesi 2018 yılının Temmuz ayında yaylada kalıyordu. 10 Temmuz günü uyandıklarında hayatlarının tamamen değişeceğinden haberleri yoktu. Ailenin iki çocuğu her zaman olduğu gibi çadırın önüne oyun oynamaya çıkmıştı. Bir süre sonra 3,5 yaşındaki Evrim ortadan kayboldu. Olayın hemen ardından arama çalışmaları başlatıldı. Günlerce sürdü çalışma. Sonra gözler anne ve babaya çevrildi. Çelişkili ifadeler veren anne ve baba tutuklandı. Baba Burhan Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü, onu gömdüğünü söyledi. Ama babanın gösterdiği yerde cenaze bulunamadı. Anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra tahliye edildi. Evrim tam 8 yıldır kayıp. Küçük kızın kaybolmasının ardından sır perdesi hala aralanamadı.
0: Hatay'da çevreyi hiçe sayanlar bir dereyi adeta çöplüğe çevirdi. Son olarak kamyonetteki çöpleri dere yatağına atanlar kameraya yansıdı.
2: Kamyoneti dere kenarına çektiler. Rahat şekilde araçtan inip çöplerini tek tek dereye attılar. Hatay'ın Defne ilçesinde Çekmece mahallesindeki bu dere adeta çöp atık noktası gibi kullanılıyor.
3: İnsanlarımız kendine bunları hak görüyor. Yani su yükselecek, su gelip bütün çöpümüzü götürecek. Ama maalesef işte bu başkalarını düşünmeden, başkalarını önemsemeden.
2: Son olarak da kamyonetle dere kenarına giden 3 kişi araçtaki çöpleri dere yatağına atıp kaçtı.
3: Maalesef bunlara karşı bir yaptırım uygulanmıyor. Herhangi bir yaptırım olmadığı zaman da insanlar dediğim gibi kendilerine hak buluyorlar bunları.
2: Bölge halkı önlem alınmasını istiyor.
0: Evet, havalar artık oldukça sıcak. Birçoğumuz mecburen araçlarımızı sokağa güneşin altında bırakıyoruz. Araçta bırakılan bazı eşyalarsa bomba etkisi yaratabiliyor. Peki o eşyalar neden, neleri aracımızda bırakmamalıyız? Kaan Uçar'ın haberinden gelin bir izleyelim.
4: Tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
5: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
6: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
7: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
8: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin araçta bırakılmamasını öneriyor. Eğer bırakmak zorundaysak da güneşin en azaldığı noktaya, torpido gibi yerlere bırakılmamız öneriliyor. Çünkü dışarıdaki sıcaklık 35 dereceyken araçtaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor.
9: Torpidoya koymaya çalışıyorum ki hani en azından güneşte kalmasın.
5: Çakmak ve parfüm yüksek ısıyla birlikte bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
10: Geçen gün su yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
7: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
4: Bir kere bıraktım, plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
5: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
8: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?
10: Benim gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
8: Sağlıklı mı?
10: Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
7: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamız biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
4: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup öyle biniyorum.
7: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
0: Sağlık Bakanlığı Venezuela'da meydana gelen

0: depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdi. Venezuela makamlarından bakanlığa iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemesi kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildi. İhtiyaç listesinde yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri İzmir'den tırla getirildiği Kayseri'den hava yoluyla Venezuela'ya sevk edildi. Toplam 223.571 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesinden oluşan yardım, Venezuela'da depremden etkilenen bölgelerde sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ulaştırılacak. Ve İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Andy Burnham, partisinin Gazze tutunumu nedeniyle özür diledi. Hükümetin ateşkes çağrısı yapmakta geç kaldığını ifade eden Burnham, Gazze'de savaş suçu işlendiğine dair kanıtların arttığını da söyledi.
1: I am going to break with the more of the same approach.
2: İngiliz siyasetçi Andy Burnham, İşçi Partisi'nin Gazze politikası nedeniyle özür diledi. Gazze'de savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var dedi. İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Burnham, Gazze hakkında konuştu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Burnham, İşçi Partisi'nin ateşkes çağrısı yapmakta geç kaldığını savundu.
3: Birçok kişinin İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru adımları atmadığını düşündüğünü biliyorum ve bunun için üzgünüm. Verilen yanıtlar çoğu zaman yeterli olmadı.
2: İngiliz siyasetçi, İsrail'e yönelik silah ambargosuna da destek verdiğini belirtti. Gazze'ye yönelik saldırıların soykırım olup olmadığına ise uluslararası mahkemeler tarafından karar verilmesi gerektiğini söyledi.
3: Gazze'nin yıkımı hakkında gördüklerim ve okuduklarım beni son derece dehşete düşürdü. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artıyor.
2: İngiliz basını Burnham'ın açıklamalarının İşçi Partisi'nin İsrail-Filistin konusundaki tutumu nedeniyle partiden uzaklaşan seçmenlerin kaygılarını gidermeye yönelik bir adım olarak yorumladı. Burnham'ın başbakan ve İşçi Partisi'nin yeni lideri olması neredeyse kesinleşti. İşçi Partisi'nin 403 milletvekilinden 322'si Burnham'a destek verdiğini açıkladı. Parti liderliğine aday olmak için 81 milletvekilinin desteği gerekirken, Burnham'a bir milletvekili daha destek verirse yeni bir adayın çıkması imkansız olacak. Başka aday çıkmaması halinde Burnham, 17 Temmuz'da İşçi Partisi'nin yeni lideri ilan edilecek. Burnham'ın 20 Temmuz'da Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.
0: Bu arada Macaristan'da yeni hükümetin reform süreci başladı. Başbakan Macar'ın sert sözlerle eleştirdiği devlet televizyonu karardı. Devlet radyosu da klasik müzik yayınına başladı.
2: Macaristan'da devlet televizyonu ekranını kararttı. Ekranda yalan söyledik, özür dileriz mesajı yayımladı. 16 yıllık Viktor Orban döneminin ardından göreve gelen yeni hükümet, kamu medyasında reform sürecini başlattı. Macaristan devlet kanalı M1, haber yayınlarını kesti ve siyah ekran üzerinden bir özür metni yayımladı. Metinde, kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz. Kamu yayıncılığı bağımsız ve güvenilir hale getirilmek üzere yeniden yapılandırılıyor ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunun yaptığı bu açıklama sırasında devlet radyosunda da haber yayınları durduruldu. Devlet radyosu yayına klasik müzik verdi. Macaristan'ın yeni başbakanı Macar, seçim kampanyası boyunca devlet medyasını sert sözlerle eleştirmiş, kamu medyasını propaganda makinesi olarak nitelendirmişti. Hükümet reform çalışmaları tamamlandıktan sonra kamu yayıncılığının tamamen tarafsız bir politikayla ekrana döneceğini savunuyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılarken Türk Yıldızları tarafından yapılan kusursuz uçuşun kokpit görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde telsiz konuşmalarına da yer verildi.
2: Hassas zamanlama, kritik koordinasyon ve kusursuz bir uçuş. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Beştepe'de düzenlenen törende Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

0: paylaştı. Akrobasi timinin uçuşunda saniyelerin hesaplandığı bir planlama yapıldı.
1: Şimdi son
0: 25. Erdoğan ve Trump iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören kıtasına bulunduğu noktaya doğru yürüdü.
2: Merhaba Erşkar.
0: Trump askerleri Türkçe selamladı ve ardından Türk yıldızlarının selamlama uçuşu başladı.
1: Son 10 saniye. 10 saniye.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın kokpit görüntülerine ilişkin paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. Bakanlığın paylaşımında gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir ifadelerini kullandı.
3: TÜİK'in Birleşmiş Milletler verilerine göre dayandırdığı açıklamaya göre Türkiye kalabalık nüfusuyla dünya genelinde üst sıralarındaki yerini korudu. 86 milyon nüfusuyla en kalabalık 18. ülke oldu ama kötü haber, çocuk ve genç nüfus oranlarında dünya ortalamasının gerisinde.
0: Dünya nüfusu 8,2 milyara ulaştı. Türkiye en kalabalık 18. ülke oldu. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü kapsamında Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine ilişkin verileri yayımladı. Türkiye 86 milyon 92.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Listenin ilk 3 sırasında Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bulundu. Dünyada çocuk nüfus oranı 2025 yılında %29,3 olarak kaydedildi. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 de dünya ortalamasının altında kaldı. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Somali ve Mali oldu. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde genç nüfus oranı %15,6'ya ulaştı. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 olarak hesaplandı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında %23,3 ile Güney Sudan ilk, %23,1 ile Suriye ikinci sırada yer aldı. Dünyada yaşlı nüfus oranı ortalama %10,4 olarak hesaplandı. Türkiye ise %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerine çıktı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler ise Monako, Japonya, İtalya ve Portekiz olarak açıklandı.
3: Bilim dünyası iyi düşün, iyi ol felsefesini 14 yıl süren araştırmadan çıkan verilerle ispatladı. Harvard Üniversitesi'nde 14 yıl önce başlayan çalışmada uzmanlar sonuç olarak bunama riskini azaltmanın sırrını bakın nerede buldu. Öznur Kars'ı Çetinler'in haberi.
4: Hayata karşı pozitif misiniz, negatif misiniz?
5: Hep negatif, yani pozitif olamıyoruz maalesef.
4: Bunun üzerine biraz çalışsanız yine de olmaz mı?
5: Olmuyor maalesef.
6: Çoğu zaman iyimser bakıyorum ama.
4: Güzel.
6: Başarmak zorundayız ama.
7: Kimi zorlukları daha sakince karşılayarak direnmeyi, kimi de hayatın getirdiklerine koşulsuz negatif bakmayı tercih ediyor. Bu tercihler ilerleyen yaşlarda bunama riskini belirliyor.
8: Kötü olayların içinden de iyiyi çekip çıkarıp bakabilmek önemli.
9: Hayatı parlak tarafıyla görmek her zaman için, yani bu sadece ruh sağlığımız için değil, beyin sağlığımız için de çok değerli.
7: Hayat karşısındaki farklı tutumlarımız Harvard Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan çalışmaya konu oldu. ABD'li araştırmacılar bu araştırmayla bunamanın nasıl önlenebileceğinin peşine düştü.
4: Hayata iyi tarafından bakabilmek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
9: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç iyimserliğin bunamayı azalttı.
6: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.

0: Alışıyorum.
1: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
2: Kadınlar için biraz zor oluyor.
1: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadığı

0: arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
1: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
2: Son dönemde motokuryelerin sitelere motosikletleriyle girişine yönelik izinler yeniden tartışma konusu oldu. Site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirirken kuryeler bu durumun teslimat sürelerini uzattığını ve gelir kaybına neden olduğunu söylüyor. Üstelik bazı kuryeler gördükleri muameleye de tepkili. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özgür Balaban konuyu taraflarıyla konuştu.
3: Ben sana ne dedim?
4: Müşteri açtı kapıyı.
5: Müşteri ver, yasak, yasak.
4: Bakın abi.
6: Niye girer lan?
7: Bir saattir asansör bekliyorum burada, üçüncü katta.
6: Neden çıkacaksın?
7: Sana ne kardeşim?
6: Nasıl bana ne?
7: Sana ne? Sen kendi işine bak.
6: İçeri giremezsin bir daha.
7: Sen kendi işine bak.
8: Görüntüler farklı şehirlerden ancak yaşanan durum benzer. Motosikletli kuryelerin özellikle sitelere girişine ilişkin kısıtlamalar tartışma konusu. Peki kuryelerin siteye girişi engellenebilir mi?
9: Motor alınmıyor. Arabaları alıyorlar, bizi almıyorlar.
10: Ne yapıyorsunuz motorla almadıkları zaman?
9: Dışarı park ediyoruz, içeride yürüyoruz.
11: Bazı sitelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir kilometre dahi yürüyorsun mesela, 5 metre yürüyorsun.
12: Uzak yürüme mesafesi olan yerlerde motorları almıyorlar.
10: Ne diyorlar?
12: Yasak diyorlar, yönetimin aldığı karar diyorlar.
13: Daha önce çalıştığım sitelerde motor kuryeyi içeri almıyorlar.
8: İstanbul ve Antalya'dan gelen iki görüntü kuryelerin yaşadıklarına iki örnek.
6: İşine kasma, içeri giremesin bir daha.
7: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum, kasmanın giremesin diyorum sana.
7: Sen kimsin? O elini kolunu çek.
6: Kaskını çıkart kafandan.
7: Çıkartmıyorum, çık git o ya. Git. Bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
8: Türkiye'de motokuryelerin sitelere girişini doğrudan yasaklayan veya serbest bırakan özel bir düzenleme yok.
10: İstanbul'da bulunan her sitenin kendi içinde farklı kuralları bulunuyor. Örneğin Esenyurt'taki bu sitede motokuryelerin içeriye girişine izin veriliyor. Ancak giriş yaparken kasklarını çıkartmaları isteniyor.
14: Bu da güvenlik açısından. Yani içeriye giren kişinin yüzü görünsün.
8: Site yönetimlerine göre bu uygulamaların nedeni güvenlik tedbirleri.
15: Her türlü ne olursa olsun hem sakini düşünmek adına hem de motor kuryeyi düşünmek adına kuryelere diyoruz ki hani kaskınızı çıkartıp görselini alalım. Kurye de diyor ki yani ben kask çıkartacağım veyahut da kimlik vereceğim, neden bu zaman aşımına gireyim?
16: Da güvenlik sebebiyle diyorlar da ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan zaten belgemi almışım. Yani ben resmi kayıtlı bir kuryeyim.
8: Kuryeler ise bu tip uygulamaların kendilerini geciktirdiği görüşünde.
16: Benim orada her kaybettiğim zaman bana aşağı yukarı bir pakete tekabül ediyor. Ve ben bu sayede de paramdan eksik kazanmış oluyorum.
17: Biz kuryeler o sitede kaybettiğimiz vakti trafikte hız yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bu da kazalara sebebiyet veriyor.
8: Motokuryeler bu konuda düzenleme yapılmasını istiyor.
17: Biz yaptığımız işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Siparişini veren müşteriye siparişini vaktinde götürmek istiyoruz. İşimizin de zorlaştırılmasını istemiyoruz.
18: Kaskı çıkarabilir misin?
2: Ve şimdi kısa bir reklam arası.

0: Haber hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 88 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Anthony Hopkins müzik kariyerinde yeni bir sayfa daha açıyor. Hopkins'in 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiren albüm önümüzdeki ay yayınlanacak.
1: Sinema dünyasının efsane ismi Anthony Hopkins bu kez müzik dünyasının kapılarını araladı. 88 yaşındaki Oscar'lı aktör, dünya ünlü plak şirketiyle anlaşarak resmen müzik kariyerine başladı. Hopkins, 60 yıl boyunca hazırladığı eserlerini Life is a Dream yani Hayat Bir Rüyadır albümü ismiyle önümüzdeki ay yayınlayacak. Albümün ilk single'ı Broken Roads'a dijital platformlarda yayımlandı. Eserlerin şefliğini dünya ünlü maestro Gustavo Dudamel üstlenirken besteleri ise prestijli Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Müzik benim ilk tutkum, ilk dileğimdi diyen efsane oyuncu, hayatı boyunca besteler yaptığını açıkladı. Dinleyiciyle buluşan ilk eser Broken Road, Hopkins'in Güney Galler'deki çocukluk anılarından ve 1940'ların nostaljik atmosferinden ilham alıyor. 4 yaşından beri piyano çalan 88 yaşındaki aktör 2012 yılında da bir albüm yayımlamış ve Classic Brit ödüllerinde yılın albümü ödülünü kazanmıştı. Sinema tarihine Kuzuların Sessizliği ve İki Papa gibi başyapıtlarla kazınan Anthony Hopkins'in yeni albümünün tamamı 21 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Bravo.
0: Ve dünya müziği bir yıldızını daha kaybetti. Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi eserleriyle hafızalara kazanan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Dünyaca ünlü sanatçı Mayıs ayında geçirdiği bağırsak ameliyatının ardından yapay komaya alınmıştı.
1: Total Eclipse of the Heart Holding Out for a Hero Sahar Deik. Dünya onu bu şarkılarla tanımış, çok sevmişti. Müzik tarihine iz bırakan Bonnie Tyler 75 yaşında hayata veda etti. Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tyler'ın Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada Bonnie'nin ailesi ve ekibi bu kaybı büyük bir üzüntüyle duyuruyor denildi. Tyler geride 50 yılı aşkın süredir evli olduğu eşi Robert Sullivan'ı bıraktı. Tyler geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış, tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu. İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha da kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı. Dünya çapında ün kazanan şarkıcı 1977'de yayımladığı It's a Heartache'le uluslararası başarı kazanmıştı. Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkışsa 1993 yılında Total Eclipse of the Heart'la gelmişti. Şarkı dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi olmuştu. Tyler 2013 yılında da İngiltere'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişti.

0: Türkiye, Somali'de yönetim ve muhalefet arasındaki krizde arabuluculuk rolü üstlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın girişimleriyle başkent Mogadişu'da taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali hükümeti ve muhalefetinden yapılan açıklamalarda Türkiye'ye üstlendiği rol nedeniyle teşekkür edildi.
1: Somali'de yönetim ve muhalefet arasında krizde Türkiye arabulucu olarak devreye girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleriyle taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali'de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerinden yönetim ve muhalefet arasındaki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı taraflar arasında yoğun bir temas trafiği yürüttü. MİT'in taraflar arasında uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi. Başkent Mogadişu'da Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında görüşmeler başladı. Süreç Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye süreç boyunca taraflara Somali'de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı mesajını verdi. Ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceğine vurgu yapıldı. Kaynaklar Türkiye'nin Somali'de barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmelerin başlamasının ardından Somali hükümetinden yapılan açıklamada arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi. Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde yapıldığı ifade edildi. Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmaco da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tarafların Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.
0: Ve uzaya çıkan en yaşlı astronot Wally Funk'tan acı haber geldi. Funk 87 yaşında hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Funk ilk uçuş dersini 9 yaşında almıştı. 1961 yılında 21 yaşındayken Kadınlar Uzayda isimli bir programa gönüllü olmuş. Ancak programın iptal edilmesi onun astronot olma hayallerini engellememişti. Funk bunun ardından pek çok ilke de imza attı. Amerikan askeri üssünde uçuş eğitmenliği yapan ilk kadın oldu. Toplam 19.600 saat uçuş gerçekleştirdi. Funk 60 yıl sonra uzaya gitme hayalini Jeff Bezos'un firması sayesinde gerçeğe dönüştürdü. 2021'de 82 yaşındayken Blue Origin kapsülüyle uzaya çıktı. Bu seyahat onu uzaya giden en yaşlı kadın yaptı. Funk'ın bacağındaki bir enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yunanistan'ın megastarı, sevilen pop sanatçısı Konstantinos Argyros İstanbul'da konser verdi. Sahne performansıyla hayranlarını büyüledi.
1: Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Argyros söyledi, hayranları coştu. Harbiye açık hava sahnesindeki konsere ünlüler de akın etti. Yunan şarkıcının hayranları ellerinde beyaz mendillerle hareketli şarkıların keyfini çıkardı. İstanbul'a iki gün ard arda konser vermek için gelen Argyros, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2: Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı.
1: Konserde Türk pop müziğin güçlü ismi Sıla da sahne aldı. Argyros gördüğü ilgi nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.
2: Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum.
0: Ve Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün başladı. Bu akşam da İspanya ile Belçika son 8 mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu. Çeyrek finalde Fas'ı 2-0...

0: Mağlup eden Fransa adını son dörde yazdırdı. Fransa'nın bu zaferi ülkede coşkuyla kutlandı. Başkent Paris'te büyük sevinç yaşandı. Fransız futbol severler milli takımın zaferi sonrası sabaha kadar uyumadı. Fransızlar meşaleler ve tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Son 8'deki Fas-Fransa maçı Rabat'ta yakından takip edildi. Molay El Hasan Stadyumunda toplanan binlerce taraftar Fas milli takımına destek verdi. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Faslı futbol severler maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Fas'ın Fransa'ya mağlup olmasıyla stadyumda büyük üzüntü yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist bugün belli olacak. Favorilerden İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. H grubunu 7 puanla lider tamamlayan İspanya son 32'de Avusturya, son 16'da ise Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. G grubunu zirvede bitiren Belçika ise son 32 turunda Senegal, son 16'da ise Birleşik Amerika'yı saf dışı bıraktı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, çeyrek finaldeki Belçika müsabakasını şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olarak nitelendirdi. Belçika'nın güçlü kadrosuna dikkat çeken Fuente, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar dedi. Favorisi olmayan bir maç oynayacaklarını vurgulayan İspanyol teknik adam, en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini söyledi. Takımın iyi durumda olduğunu belirten de la Fuente, sağlam, dengeli ve organize bir ekibimiz var diye konuştu. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, İspanya'ya karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Söz konusu maçın kendileri için büyük bir meydan okuma olacağını vurgulayan Garcia, "Herkes eleneceğimizi düşünüyor ama kendimize inanıyoruz," dedi. Çeyrek finale zor bir yoldan geldiklerini hatırlatan Fransız teknik adam, "Üst turları hak ettiğimizi göstermek istiyoruz," diye konuştu. Belçika Teknik Direktörü Garcia, Kevin De Bruyne'nin forma giymeye hazır olduğunu da söyledi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan İngiltere-Meksika maçında kırmızı kart gören Kuansah'ın cezası belli oldu. FIFA İngiliz futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi. 23 yaşındaki sağ bek takımın çeyrek final ve olası yarı final maçlarında forma giyemeyecek. Söz konusu maçın 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Kuansah kırmızı kart görmüştü. İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 00'da başlayacak. Dünya Kupası'nda 7 gol kaydeden Erling Haaland özellikle fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün durdurulamaz performansının arkasındaki sırlar ortaya çıktı. The Sun'ın iddiasına göre Erling Haaland her gün 6 öğün yemek yiyor ve 6000 kalori alıyor. Erling Haaland uykusuna da dikkat ediyor ve uykunun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşünüyor. Ayrıca Haaland her gün 300 şınav çekip 1000 karın egzersizi yapıyor. Günlük buz banyosu yapıp saunaya girerek vücudunu zinde tutuyor. Paraguay hükümeti ülkedeki bir senatörün Fransa kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan paylaşımları sebebiyle özür diledi. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın Mbappe'ye yönelik ifadelerini son derece iğrenç bulduğunu dile getirerek Paris Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı. Bakan Ferrari, "Paraguay hükümetinden özür aldık. Bunun ülkenin taşıdığı değerlerle kesinlikle bağdaşmadığını belirttiler," dedi. Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı. Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İmza töreninin milli takım kafilesinin Mısır'a döndükten sonra düzenleneceği açıklandı. Mısır basınına göre 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır son şampiyon Arjantin'e elenerek turnuvaya veda etmişti.
1: Ve böylece haber hattının bugünlük de sonuna geldik. Sırada HT 360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. İyi hafta sonları.

0: Bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ziraat Bankası sunar.

Merhabalar, Habertürk'te HT 360'tasınız. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Olana bitene birlikte bakacağız. Ama önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız HT 360'ın manşetleriyle başlayalım. ABD'nin İran'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından 3. gecede de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Ama şöyle, ABD'li bir yetkili Perşembe günü İran'a saldırı düzenlemedik dedi. Bir başka ABD'li yetkili yine basına konuştu off the record olarak. Arka planda diplomasinin devam ettiğini ifade ediyor. Haliyle soru şu, İran'ı kim neden vurdu? Bu dün gece yaşanan patlamanın kaynağı araştırılıyor. Biraz buna HT 360'da etraflıca bakacağız. Konuklarım olacak, sorularım var. Soracağız, konuşacağız, öğreneceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Daha önce hatırlayacaksınız 36 il başkanı görevden alınmıştı. Bu toplantıda da yeni görevden almaların olması bekleniyor. Aynı zamanda boş olan 21 il başkanlıklarına da atamalar söz konusu. Toplantıda olağan kurultay takvimi de gündemde olacak. Buse Gençtürk takipte gideceğiz, detayları alacağız Buse'den. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Partide kalacak mı yoksa yeni bir parti mi kuracak? Bu sorulara yanıt aranıyor. Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalamayacaksak yepyeni bir parti kuracağız dedi. Kendisiyle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceklerini de söyledi. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Kılıçdaroğlu tarafından yapılan böyle ismi açıklanmayan kaynaklar da Özgür Özel'le yol almayı düşünen vekil sayısının da düştüğüne dair son bir haftadır böyle kulislerde konuşulan, haberlerde konuşulan iddialar söz konusu. Bakalım burası nasıl ilerleyecek. O zaman ne yapalım? Başlayalım HT 360'a.

0: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Görevden alma ve yeni atamaların olması bekleniyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu noktayı da Buse Gençtürk takip ediyor. Buse, yeni ihraçlar, atamalar söz konusu diyoruz ama konuşulanlar neler, süreç nasıl ilerliyor?
1: Evet Dilekgül, CHP MK toplantısı yaklaşık bir saattir devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki o toplantıda bazı ihraçlar ve atamalar söz konusu olacak. Şimdiye kadar 30'un üstünde il başkanı görevden alınmıştı ve bazı illerde de yine atamalar yapılmıştı. Kesin ihraç talebiyle de tedbirli olarak disipline sevk edilen bazı il başkanları vardı. Bugünkü toplantının ana gündem maddeleri de atamalar ve ihraçlar olduğunu söyleyebiliriz. Genel merkez kaynakları görevden almada Kılıçdaroğlu aslında tanımama kriterleri, parti disiplinine uymama gibi kriterleri baz aldığını ifade ediyor. Bu yapılan ihraçlarda görevden almaların ardından da bazı il başkanlıklarına atama yapılmıştı ama 22 il başkanının koltuğu boş. Bu nedenle de yaklaşık 10 il başkanlığına bir atama yapılması bekleniyor. Birkaç il başkanının da görevden alınması yönünde beklentiler. Grup başkan vekillikleri değişecek mi? Bugün MYK toplantısı öncesinde Grup Başkanı Özgür Özel ve özel yönetimdeki grup başkan vekillerinde bir görevden alma yönünde olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak genel merkez kaynakları bu iddiaları da yalanladı. Yani bugün grup başkan vekilliklerine dair bir görevden alma söz konusu olmayacak. Milletvekili bazında da ihraçlar beklenmiyor. Bugünkü toplantıda birkaç ilde atama yönünde beklentiler ve 10 ilde görevden alma yönünde. Peki başka ne olacak? Bugünkü toplantıda yine asgari ücrete yönelik değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. NATO zirvesine dair değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Bu NATO ile ilgili kapsamlı riskler de anlatılacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapacak. Olağanüstü kurultay talebi var ama olan kurultay içinde bir takvim çalışılıyor. Kurultay gündemi de yine başlıklar arasında saatleri 17'yi gösterdiğinde yapılacak açıklamayla işte o kararların aslında kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz.
0: Buse çok sağ olasın, teşekkür ederiz. CHP Kemal Kılıçdaroğlu tarafında, daha doğrusu mesele biraz böyle. Bir de Özgür Özel tarafına bakalım. Grup Başkanı Özgür Özel yol haritasını 3 maddeyle paylaştı ve devamında da şöyle dedi. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. Yeni parti için 20 Temmuz'da kurulacak iddialara da yanıtı var Özgür Özel'in. Bakalım ne söylemiş.
2: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
3: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
2: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklar.

0: açıklamalarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
1: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede, istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
2: Bu arada CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci hala devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Ne demek bu? Yani Gürsel Tekin ve yönetimi göreve devam edecek demek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verdi. Ve duruşma da 16 Ekim tarihine ertelendi. Şimdi 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tebrik ederiz. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
0: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
2: Türkiye, Ukrayna'nın savunması ve savunma alanındaki gelişimi desteklemek amacıyla kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na katılmayacak. 9 NATO üyesi ülkenin de aralarında bulunduğu bir konsorsiyum tarafından hayata geçirilmesi planlanan ortak bankanın merkezinin Kanada'nın Montreal kenti olması öngörülüyordu. Bu girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönünde iddialar söz konusuydu. Ancak bu iddiaların sonrasında Ankara'nın bu projede yer almayacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan bazı temsilcilerin yer aldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı çok sayıda. Bu değerlendirmeler neticesinde de Türkiye katılma taahhüdünde bulunmadı efendim. Bu bilgiyi de netleştirmiş olduk, zira iddiaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, oraya dönüyoruz.
3: Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın mezuniyet merasiminde

sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile 8. dönem kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay eğitimlerini neticelendiren tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Türk ordusunun tarih boyunca dünya ölçeğinde temayüz etmiş en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla, bilgi ve kabiliyetleriyle öyle inanıyorum ki en güçlü katkıları yapacaklar. Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün muvaffakiyetler temenni ediyor. Cenab-ı Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehdit ve tehlikeden emin ve muhafaza eylesin diyorum. Oh! 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, üstlenecekleri görevlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk, dayanışma ve işbirliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Son olarak subaylarımızı hem kuramsal çerçevede hem de uygulama zemininde titizlikle eğiten, bilgi ve deneyimleriyle genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutan ve hocalarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzur ve selameti için can veren şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle şehit bir fertte barınan milletin ruhu bir millet iradesidir ki bir vücudun gömüldüğü yerden bize ebedi hayat gönderir, bize ebediyeti kazandırır. Türk milletine ebediyeti kazandıran milletimizin hürriyet abideleri, devletimizin ebed müddet nişaneleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan mücadeleleri ve hatıralarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Ay yıldızlı al bayrağımızda temerküz eden milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Hepsine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevlerle şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyacaklarından hiçbir şüphe duymuyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Temmuz'da yani 20 gün sonra Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şunu en başında ve özellikle ifade etmek isterim. 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan

0: biri haline gelmiştir. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve assubayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır. Savunma, güvenlik ve stratejik gibi alanlarda yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslararası yayın, rapor ve danışmanlık faaliyetleriyle askeri harekat ortamı ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümleriyle üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 assubay meslek yüksek okulu ve yabancı diller yüksek okulu ile bir yandan milli iradeyi hareket noktası olarak belirleyen vatan ve millet sevdalısı genç yürekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan askeri bilimler müktesebatımızın daha da derinleşmesinde başrolü üstleniyor. Bunun için değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında Milli Savunma Üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosunu, bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subay ve assubaylarımızın daha yüksek standartlarda, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ve teknik altyapı başta olmak üzere ihtiyaçları karşılama noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve aziz milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde faaliyet gösteren 4000'e yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini etkiliyor. Bu ekleme ile birlikte güvenlik birimlerimizi yerli ve milli ekipmanlarımızla, son teknolojiye sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Bilhassa ihracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Tabii şurası da mühimdir. Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimizde savunma sanayinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Kurmay aklın üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz ise yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürülebilir kılmaktadır. Değerli arkadaşlar, Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara kuvvetlerimiz 2 hafta önce 2235. yaşını kutladı. Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. Bakın biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini ve örtme harekatını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir milletiz. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz, biz değiştirdik. Süvariye 360 derecelik manevra imkanı sunan üzengiyi ordu millet olarak biz icat ettik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Daha burada saymayacağımız birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethettik. Gücümüzü iyilik ve adaletle, zekamızı erdem ve merhametle taşlandırdık. Değerli arkadaşlarım, bugün de aynı çizgide ilerliyor, ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz, 2 gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altına çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor. Üstlenecekleri görevlerinde her birine başarılar diliyorum. Aynı samimi duygularla misafir subaylarımızı da kutluyor. Ülkelerindeki dostlarımıza bizlerden selam götürmelerini bilhassa rica ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu, bir konuşma yaptı. İç kalemizi sağlam tutacağız dedi. Türkiye'nin teknolojik olarak savunma sanayindeki başarılarından söz edip bu yolda nasıl ilerlememiz gerektiğine dair de cümleler kurdu. Peki devam edelim dünyaya bakmaya. Dünyanın bir tarafında her ne kadar ateşkes sağlandığı düşünülse de ya da konuşulsa da zaman zaman bu değişse de ABD-İran savaşı devam ediyor maalesef. Ara ara tansiyon yükseliyor, ara ara ateşkesten bahsediliyor ama dün gece de İran'dan patlama sesleri geldi. ABD'li yetkililer Washington'ın yeni bir saldırı düzenlemediğini belirtti bu arada. İsrail ise bir kez daha saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından 3. gecede de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerikalı yetkililerden "biz saldırmadık" açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Belucistan'a bağlı Kunarek ve Çoadek'le Hürmüzgen'e bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama duyulduğunu bildirdi. Patlamaların hava savunma sisteminden mi yoksa düşman füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığı belirtildi. El Cezire'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, "Perşembe günü İran'a saldırı düzenlemedik" dedi. CNN'e konuşan bir Amerikalı yetkili ise Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon yükselirken arka planda diplomasinin devam ettiğini söyledi. "Amerika Birleşik Devletleri vuruyor ve ardından diplomasinin ilerlemesi için duruyor" dedi. İran'da patlama sesleri yükselirken İsrail'den saldırı tehdidi geldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de, "üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz" dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediğini savundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan CENTCOM, Mayıs ayı başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 800 ticari geminin boğazdan geçişine yardım ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın hakaretlerine yanıt verdi. Trump'ı hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri olarak niteledi. Trump yaptığı konuşmalarda İranlı liderleri yalancılar, pislikler ve hasta insanlar olarak nitelendirmişti.
1: Bu ateşkes neden kalıcı olamadı? ABD ve İran'ın içinde bulunduğu bu durumun nasıl anlatılabilir? Ya da bundan sonrası için bizi ne bekliyor, ne konuşulabilir? Şöyle bir parantez açacağız ST360'da. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara ve emekli kurmay albay Kent Üniversitesi öğretim üyesi Ünal Atabay ST360'ın konuğu. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk.
4: Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Gökhan Bey, sizinle başlayayım. Sizi ilk önce görüyorum. Bu gece boyunca duyulan patlama seslerinin arkasında "biz yokuz" dedi ABD. Mesela aklıma gelen ülkeler diye şöyle bir düşündüğümde acaba İsrail olabilir mi, acaba Körfez olabilir mi diye böyle bir denklem koyabiliyorum. Başka da bir şey koyamıyorum bunun yerine. Yani dolayısıyla hani bu işin faili kim konusunda böyle bağımsız biçimde doğrulanmış bir bilgi de yok. Ama sağdan gelen ilk verilere, ilk açıklamalara, tepkilere baktığınızda sizin kafanızda ne canlanıyor?
3: Açıkçası Dilek Gül, çok güzel bir soru. Benim kanaatime göre, yani en azından Arap medyasına baktığımız zaman da bunu görmeye başladık diye düşünüyorum. Körfez Arap ülkelerinde, özellikle Kuveyt ve Bahreyn'in artık bu işe ben dahil olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri "bu işi ben yapmıyorum" diyorsa, Kuveyt ve Bahreyn'in bu işe dahil olduğunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun, son saldırılarda yoğun bir şekilde hedef alınan iki tane ülkeden bahsediyoruz. Bunlar öyle ya da böyle bir şekilde İran'a karşı cadıcılıklarını tekrar restore etmek isteyeceklerdir. Yani açık bir saldırı alanı olarak bunlara sürekli saldırılması, bunları hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan büyük bir aşmaza sürüklüyor, özellikle Kuveyt'i. Elbette Bahreyn'de. Bahreyn'in zaten ekonomik durumu çok parlak değil. Kuveyt açısından da bu süreç oldukça sancılı geçiyor. Bu sebeple bir şekilde İran'a bu işin aslında çok da kolay olmayacağını mesajını bence verecekler. Ama tabii bu Körfez Arap ülkelerinde en önemli engel, savaşa girmemelerinin en önemli engeli İsrail'in iş içinde olması. Zaten o Amerika Birleşik Devletleri'nde de çokça tartışıldı. Acaba İsrail'i bu işin içine dahil etmeseydik, belki Arap dostlarla daha geniş bir koalisyon kurabilirdik diye. İşi içinde İsrail olduğu zaman Arap ülkeleri çok fazla bu savaşın bir tarafı veya bir görüntü vermek istemiyorlar, öyle ya da böyle, diplomatik görüşmeler haricinde. Çünkü kamuoyunda, özellikle Ortadoğu kamuoyunda, özellikle Arap ve Müslüman toplumlarında İsrail konusunda herkes neredeyse hemfikir, yaklaşım, tepki olarak Dilek Gül, bildiğimiz üzere. Bu sebeple siyasi liderler de bu hassasiyeti gördükleri için bu savaşın herhangi bir taraf olmaktan kaçındılar. Ama tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Bahreyn'in durumu biraz farklı, biliyorsun. Bunlar İsrail'e diplomatik ilişki kurmuş ülkeler, 2020 yılında başlayan.

0: da bu ilginç diye ben düşünüyorum. Tabii burada savaş eğer sona ererse ki şu an için bence çok mümkün değilmiş gibi gözüküyor baktığımız vakit. Temponun artacağı veya azalacağı bir süreçteyiz. Ama Trump'ın meseleyi tamamen işte sürekli söylüyor ya işte finish the job, görevi işi bitir diye böyle bir etrafından da tepki alıyor. Özellikle
1: Benim şöyle bir sorum var. Araya girip hemen Trump meselesine gelmeden, eğer sizin hani tahminleriniz yönünde olduğu gibi ise, yani Kuveyt ve Bahreyn'den bahsediyorsak, çıkıp biz yaptık demeleri mümkün değil mi? Ya da demiyorlarsa niye demiyorlar? İsrail'le olan tırnak içinde ortaklık yüzünden mi?
0: Hem o şekilde hem de İran da biliyorsun hiçbir şekilde bir şeyi üstlenmiyor. Bu savaş böyle ilginç bir sözel aynı zamanda oyunlara da dönüştü. İran'ın bu şekilde üstlenmediği ve geniş bir alan manevra alanı yarattığı kendisine bir durum var. Büyük bir ihtimalle Körfez ülkeleri de bunları bu şekilde sahiplenmeyecek diye ben düşünüyorum.
1: Anlıyorum.
0: Çünkü daha fazla karşılık da almak istemiyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Ama tabii burada kritik mesele Dilek Gür şudur. İran'ın altyapısına yönelik bir saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri üstlenecek mi? Tabii buna üstlenecek olursa Körfez ülkelerinin de altyapısına yönelik büyük bir hedef gösterme durumu olacak. Bu da oldukça bölge açısından bir açmaz. İsrail şu an denklemin dışında duruyor. İşte İsraillerin yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman bize saldırılmadığı vakit biz de İran'a saldırmayacağız gibi bir düşünce içerisindeler. Birincisi bu. İkincisi ise bu Lübnan'dan bir geri çekilme bence başlayacak diye düşünüyorum. Amerika
1: Öyle
0: Birleşik
1: mi?
0: Devletleri yani belli aşamalarda zaten biliyorsunuz bu son ateşkeste de belli yerlerden geri çekilme ve
1: Evet.
0: oraları Lübnan ordusuna bırakma meselesi var. Ama tabii ki bu geri çekilme çok büyük bir geri çekilmeden bahsetmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde Lübnan'ı memnun edecek ve bir nevi müzakereleri de ayakta tutacak bir sembol veya bir sembolik adım veya bir İsrail'e de bir şey yaptırmış olma durumu var. Bugün de biliyorsun ilginç bir şekilde Lübnan Başbakanı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Türkiye'de Lübnan dosyasıyla son zamanlarda yakından
1: İlgileniyor.
0: ilgileniyor. Yani kendisini Lübnan dosyasından ayırmıyor. Bu da bence önemli. Yani
1: Peki.
0: Türkiye'nin burada söylemleri de önemli olacak.
1: Bir virgül koydum buraya. Ünal Bey, ABD ile İran arasında bu müzakere kararı alınıp ateşkese evrilince siz böyle ara ara tansiyonun yükselebileceğini söylemiştiniz daha önceki yayınlarımızda. Bir de farklı mecralarda sabotaj riski değerlendiriliyordu. Yani bu risk hala devam ediyor mu? Ne dersiniz? Ve dün geceki saldırıları böyle değerlendirmek mümkün mü? Bir de sizin aklınızda bir denklem var mı? Bu işi kimin yaptığına dair, eğer Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail yapmadıysa?
2: Evet, yani şimdi Dilek Hanım hep bu kırılganlığı konuştuk malumunuz. Dolayısıyla bunun bir müddet daha hatta uzun bir süre bu şekilde devam edebileceğini de altını çizmek gerekir. Şimdi tabii bu savaşın yarattığı Orta Doğu'da yeni bazı denklemler var. Veya ileride tekrardan oluşacak denklemlerin kapısının kilidini açan bir savaştı bu. Hatta küresel etkisini de zaten baştan beri hep konuştuk. Sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağını, yeni dünya düzeninin kuruluşuna aşamasında, evresindeki bu eşik sürecinde bile son derece etkili bir sonuç üreteceğini hep konuştuk, altını çizdik. Yani bu savaşın. Şimdi dolayısıyla buradaki işte değerli hocam da altını çizdi, Kuveyt ve Bahreyn'in muhtemel saldırısı yönünde. Bu yönde bir iddialar var. Evet, doğru. Çünkü Körfez bölgesinde yeniden bir güvenlik mimarisinin tabii Orta Doğu denklemiyle birlikte tesis edilmesi gayreti ve hamleleri var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir güvenlik şemsiyesi tam olarak üretemediği ve gelecekte de üretemeyebileceği endişesini taşıyan Körfez ülkeleri var. Dolayısıyla kendi güvenliklerini, kendi öz savunmalarını yeniden tesis edip ayağa kalkabilmeleri için çok uzun bir zamana gerek var. Bunu tesis etmeleri çok kolay değil. Çünkü ısmarlama bir güvenlikle bugüne kadar kendileri o şemsiyenin altında yaşıyorlardı. Kendilerinin bunu kendi

0: kendi irade ve inisiyatiflerinde yeniden oluşturmaları, bağımsız bir güvenlik şemsiyesi tesis etmeleri pek de kolay değil. Dolayısıyla bu denklemi kim boşluğu dolduracak? Peki bu Körfez bölgesindeki ülkelerin yeni sistemde, önümüzdeki oluşacak yeni güvenlik mimarisinde nasıl bir güvenlik sistemi içerisinde yer alacaklar? İşte burada bir mücadele var. Aslında bu müzakere masasında da devam edecek ve müzakere masası sonrasında da bu devam edecek.
1: Yani bu heyetler şimdi Pakistan'da bir araya gelebilir mi mesela Ünal Bey, önümüzdeki hafta sonu için? Hafta sonu için Pakistan'da tekrar heyetlerin bir araya gelmesi iddiası var ya hani. Bu mesela bu ortamda olabilir mi sizce? Müzakerelerin devamlı açısından söylüyorum. Trump da bir açıklama yapmıştı, onu da hatırlatarak.
0: Tabii gelebilir. Yani bu zaten Trump'ın açıklamalarında var. Teknik müzakerelerin bir taraftan da devam edebilir. Ya bu kapı kapatılmadı. Bu açık duruyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu sürer, devam eder. Şimdi burada da belki konuyla bağlantılı bunu sürdürürsek bu analizi hatırlayalım. Mutabakattan hemen sonra Arabistan'da bir toplantı yapıldı. Yani Körfez bölgelerinin güvenliğiyle ilgili.
1: Evet.
0: Şimdi bu önemli bir husustu. Yani bir arayış bu tabii ki. İran da bunun içerisinde biliyorsunuz etkisi. Dolayısıyla İran'ın önderliğinde ve İran'ın yeni güvenlik mimarisinin tanımı içerisinde bir Körfez ülkelerinde bir arayış vardı.
1: Evet.
0: Şimdi bunu istemeyen de bir İsrail denklemi var. Yani İsrail'de de tabii ki diyor ki eğer Amerika bu boşluğu yaratırsa Körfez bölgesinde bunun benim kontrol edebildiğim, benim güvenliğimi etki etmeyecek bir güvenlik mimarisi oluşturulabilir diyor İsrail.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla burada Kuveyt ve
1: Bahreyn
0: aslında burada kullanılıyor. Yani bu İran'ın oluşturmaya çalıştığı güvenlik mimarisini bozguna uğratmak amacıyla burada bu iki ülkenin saldırmış olabileceği iddiası da gündeme geliyor. Gerçek veya provokasyona yönelik de olabilir veya bunlar cesaretlendirilmiş de olabilir.
1: Şimdi 5 dakikam kaldı, 2 sorum var. O yüzden hani böyle şeyli kullanırsak çok mutlu olurum. Gökhan Bey, şöyle bir sorum var. Washington yönetimi İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki bu gelişmeleri, saldırıları gerekçe gösteriyor. Tahran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonlarının ateşkes ruhuna aykırı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benim sorum şu: bu tarafların ateşkesi farklı yorumlaması mı, yoksa sahadaki bu yeni askeri gelişmeler mi süreci yeniden çatışmaya taşıyor her defasında?
2: Ya açıkçası son durumda İran ateşkes noktasında, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kullandırılması noktasında gerekli adımları ben atmadığını veya atmaktan kendisini uzak tuttuğunu düşünüyorum.
1: Öyle
2: yani
1: mi?
2: Hürmüz Boğazı'nda İran yeni bir normal yaratmaya çalışıyor. Bu
1: ne yapmaya çalışıyor dediniz hocam?
2: Yeni bir normal yaratmaya çalışıyor. Yeni bir statüko evet. Yaratmaya çalışıyor Dilek Gül. Yani evet. Onu da biliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olacak ve oradan belli bir ücret alınması mümkün olacak. Fakat Körfez Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki uluslararası hukuk sehri sefer serbestliği vardır. Böyle bir şey yaparsak diğer geçiş bölgelerindeki birçok ülkede aynı uygulamaya gidecektir söylemini geliştiriyorlar. İranlar tabii bu açıdan bir stratejik kaldıraç elde ettiler. Yani Dilek Gül, bunu söylememiz lazım. Yani 27-28 Şubat sürecinden başlayan sürece baktığımız zaman bütün odağı ve kitlenmeyi Hürmüz'e sıkıştırmayı başardılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'daki birçok hedefi vurdu. İran'a birçok maddi açıdan zarar verdi. Ama günün sonunda İran'ın stratejik kararlarını değiştirecek ve yeni bir rotaya sokacak bir denklem şu an için oluşmadığını ben düşünüyorum. Zaten Trump'ın da anlaşma yapma veya yapmama noktasında da kafa karışıklığındaki temel mesele bu. Ateşkesler de bence mutabakat şeyinden de metninden de günün sonunda stratejik bir yeni değişiklik durumu ortaya çıkmadı. Yani İran daha da bence konsolide oldu. Daha da yoğunlaştı. Artık bundan sonra İranlıların geri adım atacağı veya daha fazla müzakereye açık olacakları veya daha fazla ellerini geniş tutacakları, müzakereye geniş tutacakları, taviz verecekleri daha doğrusu bir sürece girecekleri ben açıkçası düşünmüyorum. Küçük bir dipnot vermek isterim. Biliyorsun bu cenaze töreninde hem Arakçı'ya hem de Cumhurbaşkanı Pezeşkan'a tepkilerin olduğuna dair videolar sosyal medyada yayınlandı. Bu da ilginç. Yani bu müzakere yürüten elitlerin veya çevrelerin veya kliklerin İran içerisindeki manevra alanı çok dar. O sebeple günün sonunda şu an iktidarı elinde tutan işte daha genç, radikal, milliyetçi ekip bence tüm iktidar ve gücü elinde toplamış gibi gözüküyor artık.
1: Şimdi Ünal Bey, son sorum da şu olsun. Biraz bu kısmını merak ettiğim için soracağım. Bu Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yapılan açıklamalar Trump tarafından diplomatik sürecin askıya alındığı anlamına gelmiyor. En azından bunu okuyoruz. Yani o diplomatik sürecin hala devam ettiğini söylüyor. Ama şuradan bakarsak eğer, bu açıklamalar Washington'ın İran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı arttırmaya yönelik yeni bir pazarlık stratejisi olarak okunabilir mi? Ya da bu saldırılar, nitekim Gökhan Bey'in söylediği, yani bu Hürmüz noktasında işi kilitlediler ve buradan da geri adım atmıyorlar kısmını da bu baskıyı arttırarak aşabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Bunu merak ediyorum açıkçası.
0: Yani şimdi açıkçası bu mutabakat zaptının yorumlanmasından kaynaklanan da bir kriz var. Yani bunun, bu 14 maddenin işte çok alt açılımları, detayları, ifade tarzı, üslup vesaire, özellikle biliyorsunuz Lübnan, İran, Lübnan meselesi, İsrail'in oradan çekilmesi, işte fon meselesi, yani İran'ın yeniden inşa meselesi gibi, Hürmüz Boğazı ile ilgili tereddütler, o geçişler öyle olmayacak, böyle olacak. Yani mutabakat metni üzerinde karşılıklı bir muğlaklıktan kaynaklanan, yorum farkından kaynaklanan bir kriz gelişmesi var aslında. Şimdi bu Amerika'da krizi buradan ve İsrail'de bu krizi buradan tetiklemeye çalışıyor. Yani Trump'ın söylemi de teknik detaylar devam edecek diyor ama anlaşma, ortak bir zeminde buluşma şeyleri çok dar görünüyor. Aha. Yani sığ bir şey üzerinde yürüyor. Dolayısıyla şimdi Amerika bu anlaşmadaki çelişki ve krizi bir baskı unsuruna dönüştürmeye çalışıyor. Yani kendi dediği olacak, kendi yorumlarının, kendi yorumladıkları gerçeklik üzerinden bu müzakerenin sürdürülmesini, bilek güreşini masada sürdürmek isteyen bir Amerikan bakışı ve aklı var.
1: Bu saldırıların sebebi de bu olabilir diyorsunuz değil mi bir anlamda?
0: Evet. Evet, İsrail de bunu pompalıyor. Yani daha doğrusu hem masayı yeniden kendi istedikleri gibi bu mutabakatın anlamlandırılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir, ikincisi savaş sonrası düzeni şekillendirmek için de şimdiden müzakere masasında kendilerini daha güçlü bir konuma taşımaya çalışıyorlar. Yani bu devam edecek bu şekilde. Onun için ben baştan beri söylüyorum. Yani burası, hani Sun Tzu'nun bir sözü var, tam hatırlayamıyorum, böyle savaşı yani kazanmayı kazanmadan önce kazanacaksınız, sonra savaşı kazanacaksınız. Bir halinde bir şey ifadesi var. Çok da doğru. Hemen aklıma gelen.
1: Evet.
0: Şimdi Amerika aklı da bu savaşı stratejik olarak bir yenilgiyle, biliyorsunuz, sonlandı bu. Kabul etseler de etmeseler de. Ama masada bunu kendi lehlerine çevirecek bir bilek güreşini sürdürmeye devam eden bir yaklaşım ve ona bağlı bu saldırılar devam ediyor. Aslında olayın özü bu.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim Ünal Atabay, doçent doktor Gökhan Çınkar'a değerli katkılarınız için HT 360'a. Bir reklam diyeceğim efendim. Dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa yer yer yağmurlu 27 derece. Ege bölgesinde hava açık ve güneşli, İzmir 32, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana parçalı bulutlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 30, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 28, Kars parçalı bulutlu 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 39, Mardin güneşli 29 derece.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

İyi akşamlar, akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben, uzun uzadıya birlikte olacağız sizinle bu akşam. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'da Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını söyledi. Bu arada gözler Amerikan Kongresi'ne de çevrildi. F-110 jet motorlarının satışı için 15 günlük itiraz süresi vardı. Biliyorsunuz o doldu ve satış gerçekleşirse Türkiye 80 adet motoru satın alacak. Bu motorlar Kaan uçaklarında kullanılacak. İkinci gündem maddesine geçelim. İçeriye bir bakalım. CHP'de bugün MHK Kılıçdaroğlu Başkanı da toplandı biliyorsunuz. Grup Başkanı Özgür Özel ise bir gazeteye bir röportaj verdi. Röportajda 3 maddelik yol haritasını açıkladı. Yeni partiyle ilgili de konuştu. Neler söyledi Özgür Özel, onlara bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine elbette. Ve Meta'da yeni özellik, yeni güvenlik riski başlığıyla aslında biz de onu konuşacağız. Konuğum da olacak. Hepinizi yakından tanıyorsunuz. Ali Murat Kırık, öğretim görevlisi, adli bilişim uzmanı ikinci dilimde. Bu arada pek çoğu Bizim hayatında büyük bir yer kaplayan sosyal medya biliyorsunuz, ama orada yeni getirilen her gün özellikle

0: oluyor. Tabii bir özellik ciddi risk unsurları içeriyor. Paylaşılan fotoğraflar var biliyorsunuz. Yapay zeka kullanımına açık olmasıyla kendinizi hiç olmadığınız yerde, hiç tanımadığınız kişilerle bambaşka bir halde bulabilirsiniz. Bambaşka bir şekilde bu riski konuşacağız. Çok önemli. Akşam haberleri başlasın. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye konusunda mesajlar verdi. Milli güvenlikten taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. 86 milyon olarak kardeş olduğumuzu unutmayacağız dedi.
1: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem görevden almalar ve yeni atamaların olması da bekleniyor. Buse'ye bir gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Buse'yi de gördük. Buse'den alacağız detayları. Buse.
2: Hülya Kenek, o toplantıda artık 2 saatin geride bıraktığını söyleyelim ve bugün yapılacak toplantının ana gündemi ihraçlar ve atamalar olacak. Bugüne kadar 34 il başkanı görevden alındı ve bazı il başkanları da tedbirli şekilde ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün peki ne olacak? Bazı isimler görevden almaların ardından il başkanlıklarına atamalar yapıldı ama 22 koltuk boş bırakılmıştı. Bu kapsamda 10 il başkanlığına atama yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra da bazı il başkanlıklarında birkaç il başkanlığında görevden almaların olabileceği de ifade ediliyor. Grup başkan vekilleri değişecek mi? Peki bugün bir iddia vardı. Özgür Özel grup başkanı ve grup başkan vekillerinin görevden alınacağı yönünde, ancak genel merkez kaynakları bu iddiayı yalanladı. Grup başkan vekilliklerinde ve grup başkanında bir değişim olmayacağı ifade edildi. Milletvekili bazında da bugün bir ihraç beklenmiyor. Daha çok artık il başkanlıkları yönünde hem ihraçlar hem de atamalarda beklenti. Peki diğer bir başlık ne olacak? Olağan kurultay takvimin işletilmesi söz konusu. Bu kapsamda Eylül ayında mahallelerden başlayarak il ve ilçelerde kurultaylar yapılması bekleniyor. 2027 bahar aylarındaysa bir büyük kurultay yapılması planlanıyor. İşte o olağan kurultay çalışmalarında gelinen son durumda masaya yatırılacak. Özgür Özel tarafıysa 820 imza topladı. Olağanüstü kurultay yapılması için bu imzaların işleme alınmasını talep ediyor Özgür Özel cephesi. Peki ne olacak bundan sonraki süreçte? Yeni parti iddiaları da gündemde. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar gelmesini bekliyor adli tatilden önce Özgür Özel cephesi. Eğer ki bu karar alınmazsa da yeni partiyi kuracak Özel. Bunun yanı sıra bir diğer başlık aslında gündemde olan konuysa, yeni partinin yanı sıra seçime girme yeterli olan daha önceden kurulmuş bir parti. Bu partide devam edilmesi de gündeme gelebilir. İşte tüm bu alınan kararlar, bugün ihraçlar ve atamalara dair kararlar alınacak CHP Genel Merkezi'nde. Bu nedenle de gözler CHP Genel Merkezi'nde saatler 17.30'da CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'nın yapacağı açıklamada olacak. Sarı kameralar karşısına geçecek ve MYK'da alınan kararlara ilişkin kamuoyuyla o kararları paylaşacak. Bizler de takip ediyor olacağız Hülya Kenek.
0: Buse, çok teşekkür ediyorum. Buse'den aldık detayları. Şöyle yapalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu arada yol haritasını 3 maddeyle paylaştı. Birinci kararlarımız partide kalmak ve partiyi geri almak dedi. Yeni parti için 20 Temmuz'da kurulacak iddialarına da yanıtı var Özgür Özel'in.

0: izleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
1: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
0: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
1: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa Özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'ne başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci bir taraftan da devam ediyor aslında. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine de karar verildi. Ve duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na yönelik Avrupa Parlamentosu'nun kararına Ankara'dan peş peşe tepki var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kararı tanımıyoruz diyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sözde kararın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftira olduğunu belirtti.
3: Avrupa Parlamentosu'nda bir karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
0: Avrupa Parlamentosu'na bu sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermeyeceğinin altını çizdi.
3: Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı kararına tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı karara sert tepki gösterdi. Kararın alçakça iftiralar barındırdığı vurgulandı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise alçakça kararı kökten reddediyoruz dedi.
1: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karara tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum dedi.
2: Ve Kaan, yani Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak F-110 motorları ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi aslında. Amerikan Kongresi'nin satışının yapılmasına yönelik itiraz edebileceği resmi inceleme süresi doldu ve buna göre süreçte zaman zaman bazı kongre üyeleri satışın önüne geçmeye çalışsa da Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak jet motorları için hükümetin ardından kongrenin de onayı alındı.
0: Resmi inceleme süresi doldu. Satışı durduracak ortak red kararı çıkmadı. Kaan için planlanan F-110 motorlarının alımında kritik eşik geride bırakıldı. Milli Muharip Uçak Kağan'ın geliştirme takvimini aksatmamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 motorlarının tedarikinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerikan yönetiminin 24 Haziran'da Kongre'ye bildirmesi üzerine başlayan 15 günlük resmi inceleme ve itiraz süresi geride bırakıldı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye jet motoru ihracatına ilişkin Kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci tamamlandı. 15 günlük resmi inceleme sürecinde bazı Kongre üyeleri Türkiye'de bulunan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle motor satışının önüne geçmeye çalıştı. İtirazda bulundu. Ancak Kongre'de satışın durdurulması için gereken ortak red kararı çıkmadı. Peki Türkiye bu motorları neden alıyor? Yerli motor TF-35000'in üretimi devam ederken Milli Muharip Uçak Kağan'ın geliştirme programının aksatılmaması hedeflendi. Bu sebeple Kağan'ın ilk prototipleri ve ilk seri üretim uçakları Amerikan üretimi F-110 motoruyla uçacak. Türkiye şu ana kadar ilk 10 motoru teslim aldı. İlave 80 motor içinse tedarik süreci devam ediyor. Uzun vadeli hedefte ise Kağan'ın seri üretime geçtiği aşamada tamamen yerli olan TF-35000 motoruyla uçması.
2: Bu arada Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddiaların ardından tabii Rusya konuştu, yani sessizliğini bozdu bir anlamda. Kremlin iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını da duyurdu. Sözcü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu, ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz, temaslarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmiş. Hava savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddialı ortaya atılmıştı diyelim. Ve Türkiye'nin F-35 sürecine dahil edilmesine ilişkin olumlu açıklamaların ardından Amerikan televizyonlarını böyle kanal kanal dolaşıp açıklama yaptı İsrail Başbakanı Netanyahu. Amerikan Başkanı Trump'ı da aradı. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Paylaşalım.
0: Türkiye'nin F-35 sürecine katılımına ilişkin olumlu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekete geçti. Amerikan televizyonlarında tepkisini dile getiren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmelerin değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ciddiyetine ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin kurulması ihtiyacına değindi ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımına yönelik olumlu açıklamalarının ardından Amerikan televizyon kanallarına bağlanmış, Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Netanyahu ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da askeri hava üstünlüğünü koruyacağı mesajını da vererek üstü kapalı şekilde rahatsızlığını dile getirmişti. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ederek Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceğini iddia ediyor.
2: Çelik kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıldı aslında. Şimdi Hisar sınıfı hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimi için sözleşmede imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımı Gök Vatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
0: Çelik kubbe için ilave hava savunma sistemleri üretilecek. Hisar A ve Hisar O sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gök Vatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
1: 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar

0: O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız.
1: Hisar sınıfı hava savunma sistemleri irtifasına göre değişkenlik gösteriyor. Hisar A, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Roketsan ve Aselsan tarafından ortak geliştirilen bu sistemin 8 kilometrelik irtifası ve 15 kilometrelik menzili bulunuyor. Hisar O ise daha uzun menzilli versiyonu olan orta irtifa hava savunma sistemi. Hisar O'nun 15 kilometrelik irtifası ve 25 kilometrelik menzili bulunuyor. Her iki sistemde genellikle uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve hassas güdümlü mühimmatların engellenmesine yönelik görev yapıyor.
2: Ve İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için 5 kenti kapsayan cenaze törenleri sona erdi. Hamaney doğum yeri olan Meşet kentinde yüz binlerin katılımıyla defnedildi. Cenaze namazını ise oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.
1: Yüz binlerce İranlı sokaklara döküldü, gözyaşı döktü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'i son yolculuğuna uğurladı. Günler süren cenaze töreninin son gününde Hamaney'in cenazesi doğum yeri olan Meşhed kentine götürüldü. İranlılar sabah erken saatlerden itibaren İmam Rıza Türbesi çevresinde toplandı. Eski dini liderlerine veda etmek için bekledi. Kalabalık yas tutarken Ali Hamaney'in cenazesi türbeye getirildi. Reuters'ın haberine göre kortejin ilerleyemediği insan seyri nedeniyle Hamaney'in tabutu askeri bir helikopterle türbenin avlusuna indirildi. Cenaze namazını Hamaney'in oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Namaza din adamları, siyasi ve askeri yetkililer de katıldı. Kalabalıklar hoparlörlerden yükselen mersiyeler eşliğinde Amerika'ya ölüm sloganları attı. Ali Hamaney'in cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi. Hamaney ile birlikte 4 aile üyesinin de defin işlemleri tamamlandı. İranlılar gözyaşları ve dualar eşliğinde eski liderine veda etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için çeşitli yerlerde törenler düzenlenmiş. Tahran'da başlayan törenler Kum kentinde devam etmişti. Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de Hamaney için tören düzenlenmişti.
2: Ve Türkiye, Somali'de yönetim ve muhalefet arasındaki krizi arabuluculuk rolü üstlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın girişimleriyle başkent Mogadişu'da taraflar arasında görüşmeler de başladı. Somali hükümeti ve muhalefetinden yapılan açıklamalar var. O açıklamalarda Türkiye'ye üstlendikleri rol nedeniyle de teşekkür edildi.
1: Somali'de yönetim ve muhalefet arasında krizde Türkiye arabulucu olarak devreye girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleriyle taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali'de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerinden yönetim ve muhalefet arasındaki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı taraflar arasında yoğun bir temas trafiği yürüttü. MİT'in taraflar arasında uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi. Başkent Mogadişu'da Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında görüşmeler başladı. Süreç Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye süreç boyunca taraflara Somali'de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı mesajını verdi. Ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceğine vurgu yapıldı. Kaynaklar Türkiye'nin Somali'de barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmelerin başlamasının ardından Somali hükümetinden yapılan açıklamada arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi. Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde yapıldığı ifade edildi. Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmaco da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tarafların Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.

0: Şimdi İstanbul'da tarihi kapalı çarşıya uzanan kara para aklama soruşturması ile ilgili iddianame tamamlandı artık. Tam 504 şüpheli var. O 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
1: Paravan şirketler kurdular. Zincirleme şekilde kara para akladılar. MASAK raporlarıyla ortaya konulan milyarlarca liralık vurgunla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapalı çarşıya uzanan kara para aklama soruşturmasını tamamladı. 36'sı firari, 134'ü tutuklu, 504 kişi iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede firari Türker Akın örgütün elebaşı olduğu ifade edildi. Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede dikkat çeken detaylara yer verildi. İddialara göre şüpheliler forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen kara para için aklama sistemi kurmuştu. Kara para özellikle kapalı çarşıda faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanıyordu. Ayrıca para aklamak için paravan şirketler de kurulmuştu. 504 şüphelinin bulunduğu iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi artık ve iade süreçlerine dair ayrıntıları da İçişleri Bakanlığı paylaştı gördüğünüz gibi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile diğer emniyet birimleri yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, ikisinin Azerbaycan'da yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı bildiriliyor. Ve Türkiye'ye iade sağlanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan arandığı da bildirildi. Hatay'da çevreyi hiçe sayanlar bir dereyi adeta çöplüğe çevirdi. Son olarak kamyonetteki çöpleri dere yatağına atanlar kameraya da yansıdı. Bakalım.
1: Kamyoneti dere kenarına çektiler. Rahat şekilde araçtan inip çöplerini tek tek dereye attılar. Hatay'ın Defne ilçesinde Çekmece mahallesindeki bu dere adeta çöp atık noktası gibi kullanılıyor.
2: İnsanlarımız kendine bunları hak görüyor. Yani su yükselecek, su gelip bütün çöpümüzü götürecek ama maalesef işte bu başkalarını düşünmeden, başkalarını önemsemeden.
1: Son olarak da kamyonetle dere kenarına giden 3 kişi araçtaki çöpleri dere yatağına atıp kaçtı.
2: Maalesef bunlara karşı bir yaptırım uygulanmıyor. Herhangi bir yaptırım olmadığı zaman da insanlar dediğim gibi kendilerine hak buluyorlar bunları.
1: Bölge halkı önlem alınmasını istiyor.
0: İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tabii rüzgar nedeniyle de hızla yayılıyor biliyorsunuz bu yangınlar. Ve şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi kaybolmuş. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor bir taraftan. Merkezi hükümet yangını söndürmek için adeta seferber oldu.
1: İspanya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hükümet Endülüs bölgesindeki yangın için kaynaklarını seferber etti. Yangınlar Almeyra kenti yakınlarındaki Los Gallardos kasabası yakınlarında başladı. Elektrik tellerinden başladığı tahmin edilen yangın kuvvetli rüzgarlarla hızlı bir şekilde yayıldı.
3: Yaşadığımız durum kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çok korkunç. Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yakındaki kampı tahliye etmemiz gerekiyor. Rüzgar o tarafa doğru esiyor. Orada yaklaşık 400-500 kişi bulunuyor.
1: Yerleşim yerlerine ulaşan yangın nedeniyle en az 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda dağ evi, kamp alanı ve turistik evler bulunuyor. Yangının etkili olduğu alan Avrupa genelinden turistlerin uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Yangında hayatını kaybedenlerin tahliye rotası yerine alternatif bir rota kullananlarla evlerini terk etmeyi reddedenler oldukları belirtildi. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 464 personel, 200 asker ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor.

0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Endülüs Özerk Yönetimi ile görüştüğünü açıkladı. İspanya hükümeti tüm maddi ve beşeri kaynaklarını Los Gallardos'taki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere hali hazırda seferber etmiştir, dedi. İspanya Kralı 6. Felipe'le yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yangının ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biri olduğu belirtiliyor.
1: Ve bilim dünyası iyi düşün, iyi ol felsefesini 14 yıl süren araştırmadan çıkan verilerle ispatladı. Harvard Üniversitesi'nde 14 yıl önce başlayan çalışmada uzmanlar bakın sonuç olarak bunama riskini azaltmanın sırrını buldular. Nerede bulmuşlar? Detaylar Özgür Karsı Çetiner'in haberinden bir izleyelim.
2: Hayata karşı pozitif misiniz? Negatif misiniz?
3: Hep negatif, yani pozitif olamıyoruz maalesef.
2: Bunun üzerine biraz çalışsanız yine de olmaz mı?
3: Olmuyor maalesef.
4: Çoğu zaman iyimser bakıyorum ama.
3: Güzel.
4: Başarmak zorundayız ama.
2: Kimi zorlukları daha sakince karşılayarak direnmeyi, kimi de hayatın getirdiklerine koşulsuz negatif bakmayı tercih ediyor. Bu tercihler ilerleyen yaşlarda bunama riskini belirliyor.
5: Kötü olayların içinden de iyiyi çekip çıkarıp bakabilmek önemli.
6: Hayatı parlak tarafıyla görmek her zaman için, yani bu sadece ruh sağlığımız için değil, beyin sağlığımız için de çok değerli.
2: Hayat karşısındaki farklı tutumlarımız Harvard Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan çalışmaya konu oldu. ABD'li araştırmacılar bu araştırmayla bunamanın nasıl önlenebileceğinin peşine düştü. Hayata iyi tarafından bakabilmek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta, yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
6: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş. Ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, iyimserliğin bunamayı azalttı.
4: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.
2: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
7: Kadınlar için biraz zor oldu.
2: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadıkları basit bir soruyla değil defalarca özel testlerle ölçüldü. Ve sonuç, iyimserlik bunama riskini %15 azaltıyor.
8: Çok klişe hayata iyimser bakmak diyenler var.
9: Ya onlar genelde olumsuz baktığı için olumlu bakmaya olumsuz bakabiliyorlar. O tür durumlarda kendimi iyi yanını görmeye zorlarım.
6: Eğer bu kişi arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
7: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
1: Şimdi geçen Kasım'da Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle dünya gündemine gelmişti İznik. İznik'le ilgili bir haber var sırada. İlçede sürdürülen arkeolojik kazılarda göl kıyısındaki bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve 1. konsilin yapıldığı kiliseye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı bu arada.
0: Birinci konsile ev sahipliği yaptı. Tarihi bazilikadan da önceye dayanıyor. Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait kalıntılar arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde Hristiyanlıkla ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı 1. konsilin toplandığı alanda arkeolojik çalışmalar 11 yıldır sürüyor. Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin başkanlığındaki kazı ekibine bu yıl İtalya'dan da uzmanlar katıldı.
10: Ekip Üstad Rasale getirdik ve şu anda Kalabriya Üniversitesi'nden, yani İtalya'dan Ekibimize katılan bir grup var. Onlarla ortak çalışma yürütüyoruz.
0: Ekip Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.
10: Protest odasının doğusunda beden duvarının dışında bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük.
0: Bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve birinci konsilin yapıldığı Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı.
10: 368 depreminde yıkılan Aziz Neofitos Kilisesi'nin üzerine daha sonra inşa edilen birinci konsile katılan din adamlarının anısına ve birinci konsilin yapıldığı yere inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi'nin artık kesinlikle burada olduğunu bu sene itibariyle söyleme durumuna gelmiş bulunuyoruz.
0: Kasım ayında İznik'i ziyaret eden Papa 14. Leo, kazı çalışmalarının sürdüğü alanda düzenlenen ayini yönetmişti.
1: Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşama giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Aile şikayet etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı.
11: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
0: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
11: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
11: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
0: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi Lyudmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
1: Ve Çorum'da define aramak için arkadaşlarıyla birlikte mağaraya giren bir kişi iddiaya göre kayboluyor. Ekipler iki gündür defineciyi arıyorlar. Bakalım.
0: Define umuduyla girdikleri mağarada sırra kadem bastı. Profesyonel mağaracıların da katıldığı çalışmalara rağmen izi bulunamadı. Çorum'da bir grup arkadaş Perşembe günü define aramak için bir mağaraya girdi. Ancak iddiaya göre içlerinden biri mağarada sıkıştı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Tarif edilen bölgede arama yapıldı. Ancak sıkıştığı söylenen İA bulunamadı.
12: Sırt çantası var, şarjını kapar.
0: Jandarma, AFAD, madenciler ve profesyonel mağaracılar mağaranın en ulaşılması güç noktalarını tek tek inceledi. Arama çalışmalarının ikinci gününde de bir ize rastlanmadı.
13: Çoktandır içeriye oksijen veriyor şurada 1-2 saattir.
0: Mağarada yapılan çalışmalarda define aramakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. 5 kişi hakkında kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı. Kayıp defineciyi arama çalışmaları sürüyor.
1: Diyarbakır'da tam 10 yıl önce öldürülen gencin faili meçhul kalan cinayeti çözüldü. 8 şüpheli gözaltında şimdi ve cinayete ilişkin açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tam 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinden yapılan ileri moleküler genetik inceleme ve HTS analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 8 kişi CASAT tarafından yakalandı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından hemen bir açıklama yaptı. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı. İzmir'de bu arada iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda dosyası ayrılan 6 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında iş

İSSU Genel Müdürü de var. Aralarında İSSU Genel Müdürlüğü'nün de olduğu 6 sanığın dosyası memur oldukları için ayrılmıştı. Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen sanıklar suçlamaları reddediyorlar. Beraat

0: akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada 30 sanığa hapis cezası verilmişti. Şimdi son dönemde motokuryelerin sitelere motosikletleriyle girişine yönelik izinler yeniden tartışma konusu oldu aslında. Şimdi site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirirken kuryeler de durumun teslimat sürelerini uzattığını ve gelir kaybına neden olduğunu söylüyorlar. Üstelik bazı kuryeler gördükleri muameleye de çok tepkili. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özgür Balaban konuyu taraflarıyla konuştu.
1: Müşteri açtı kapıyı.
2: Müşteri ver, yasak, yasak.
1: Bakın abi.
3: Niye giriyorsun lan?
4: Bir saattir asansör bekliyorum burada. Bekliyorsun, üçüncü katta.
3: Neden çıkacaksın?
4: Sana ne kardeşim?
3: Nasıl bana ne?
4: Sana ne? Sen kendi işine bak.
3: İçeri giremezsin bir daha.
4: Sen kendi işine bak.
5: Görüntüler farklı şehirlerden ancak yaşanan durum benzer. Motosikletli kuryelerin özellikle sitelere girişine ilişkin kısıtlamalar tartışma konusu. Peki kuryelerin siteye girişi engellenebilir mi?
6: Motor almıyor. Arabaları alıyorlar, bizi almıyorlar.
7: Ne yapıyorsunuz motorla almadıkları zaman?
6: Dışarı park ediyoruz, içeride yürüyoruz.
8: Bazı sitelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir kilometre daha yürüyorsun mesela, 5 metre yürüyorsun.
9: Uzak yürüme mesafesi olan yerlerde motorları almıyorlar.
7: Ne diyorlar?
9: Yasak diyorlar, yönetimin aldığı karar diyorlar.
10: Daha önce çalıştığım sitelerde motor kuryeyi içeri almıyorlar.
5: İstanbul ve Antalya'dan gelen iki görüntü kuryelerin yaşadıklarına iki örnek.
3: İşine bak. Kasma içeri giremesin bir daha.
4: Sen kendi işine bak.
3: Ben işime bakıyorum, kasma giremesin diyorum sana.
4: Çıkar sen kasma. Kimsin? O elini kolunu çek.
3: Kaskını çıkart kafandan.
4: Çıkartmıyorum, çık git o ya. Git. Bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
5: Türkiye'de motokuryelerin sitelere girişini doğrudan yasaklayan veya serbest bırakan özel bir düzenleme yok.
7: İstanbul'da bulunan her sitenin kendi içinde farklı kuralları bulunuyor. Örneğin Esenyurt'taki bu sitede motokuryelerin içeriye girişine izin veriliyor. Ancak giriş yaparken kasklarını çıkartmaları isteniyor.
11: Bu da güvenlik açısından. Yani içeriye giren kişinin yüzü görünsün.
5: Site yönetimlerine göre bu uygulamaların nedeni güvenlik tedbirleri.
12: Her türlü ne olursa olsun hem sakini düşünmek adına hem de motor kuryeyi düşünmek adına kuryelere diyoruz ki hani kaskınızı çıkartıp görselini alalım. Kurye de diyor ki yani ben kask çıkartacağım veyahut da kimlik vereceğim, neden bu zaman aşımına gireyim?
13: Da güvenlik sebebiyle diyorlar da ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan zaten belgemi almışım. Yani ben resmi kayıtlı bir kuryeyim.
5: Kuryeler ise bu tip uygulamaların kendilerini geciktirdiği görüşünde.
13: Benim orada her kaybettiğim zaman bana aşağı yukarı bir pakete tekabül ediyor. Ve ben bu sayede de paramdan eksik kazanmış oluyorum.
14: Biz kuryeler o sitede kaybettiğimiz vakti trafikte hız yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bu da kazalara sebebiyet veriyor.
5: Motokuryeler bu konuda düzenleme yapılmasını istiyor.
14: Biz yaptığımız işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Siparişini veren müşteriye siparişini vaktinde götürmek istiyoruz. İşimizin de zorlaştırılmasını istemiyoruz.
15: Kaskı çıkarabilir misin?
0: NATO zirvesine katılan devlet başkanları ve eşlerine ikram edilen yemekler de çok konuşuldu. O yemekleri Michelin listesinde de yer alan şefler hazırlıyor. O şeflerden Sinem Özler, Osman Sezener hazırlık sürecini ve yemeklerle ilgili yorumları da anlattılar. Bir bakalım.
16: Bize çeşitli briefler geldi. Çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi. Ve biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik.
17: Ankara'daki NATO zirvesi için yapılan önemli hazırlıklardan biri ikram edilecek yemekler içindi. Bu konudaki hazırlık süreci 1,5 ay öncesinden başladı.
18: Haftalar öncesinden bu hazırlıklar planlandı, menüler planlandı. Ona göre Türkiye'nin her yerinden özel ürünler temin edildi.
17: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü Michelin listesinde yer alan 3 şef hazırladı. Onlardan biri Sinem Özder'di.
16: Benim oturumum biraz kalabalıktı. Ben 300 kişilik yemek yaptım. O yüzden de işte aynı anda servisi rahat olacak, işte bütün yemekleri kalitesini bozmadan işte sıcak yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturduk.
17: Menüde Türk mutfağının özel lezzetleri vardı.
16: Kabak şişeyi dolması yaptık zeytinyağlı. Çok sevildi. O diğer yemeğimizde enginardı. Çanak enginar yaptık. Urla'dan, Ildır'dan küçük çanak enginarlarımızı yaptık, baklalı. Ve içli köfte yaptık. İçli köfte de zaten vazgeçilmezimiz haşlama olarak.
17: Bonfile ızgara, buharda pişmiş sebze tabağı, bademli irmik helvası ve baklava da menüdeydi. NATO zirvesinin yemek

0: yemeklerini hazırlayan şeflerden biri de Osman Özener oldu. Açık büfelerde tire köfteden Urla'nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeye kadar birçok yöresel ürün sunuldu.
1: Özdeğerlilerin yemeğinde Urla'dan sakız enginarı vardı. İlk başta 7 ayrı bölgemizden 7 ayrı mezenin küçük farklı sunumları vardı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal var. Karadeniz'den Trabzon tereyağı var. Antalya'dan hibeş var. Ve tarhanadan bir tarhana mus var.
0: Ana yemek için farklı seçenekler vardı.
1: Ana yemek ise iki seçmeli. Firik bulguruyla bir uzun pişmiş bir dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu bir güzel bir Laos balığı vardı. Hepsini Emre Hanım test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.
0: Peki liderler ve lider eşleri yemekleri beğendi mi?
2: Ay çok güzel geri dönüş aldık. Herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için, şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu. Bu çok önemli.
1: Geri dönüşler çok iyiydi. Özellikle First Lady'lerin yemeğinde. Yemekten sonra başkanların eşleri hepsi gelip elimizi sıktı. Çok teşekkür ettiler yemeklerle ilgili. Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduğunu söylediler.
2: Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu.
3: Ellerine sağlık, gerçekten öyle. Gizem'le bir konuşalım. Niye? Çünkü İran ateşkesi sona erdi, iletildi. Yani biz son dakika olarak veriyoruz. Donald Trump yine açıklama yapmış Gizem. Yani savaşın seyrine ve müzakerelere yönelik bir detay bu. Gizem Özsun bizim dış haberler müdürümüz. Hepiniz de yakından tanıyorsunuz. Yani ne oldu şimdi? Hani böyle diplomasi mi rayına oturdu Gizem? Öyle mi diyeceğiz? İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim diyor. Ama dün bambaşka bir şey söylüyordu.
4: Evet, aslında görüşmelerin sürdüğünü belirtse de her ne kadar ABD Başkanı Trump, evet, şu anda ateşkesin sona erdiğinde açıkça söylemiş oluyor. Aslında bunu NATO Liderler Zirvesi'nde de dile getirmişti, saldırılar nedeniyle ateşkes, evet, bitip bitmedi mi diye sorulduğunda. Bence sona erdi demişti. Aslında onu destekleyen bir açıklamayı şimdi Truth Social hesabından yapmış oldu ABD Başkanı. Evet. İran bizimle görüşmelere devam etmek istedi. Biz de bunu yapmayı kabul ettik. Ama Amerika Birleşik Devletleri onlara kesin bir şekilde ateşkesin bittiğini iletti diyor ABD Başkanı. Hı hı. Aslında açıklama tam da geçtiğimiz dakikalarda İran basınının bir arabuluculuk görüşme haberinin ardından geldi. Şöyle ki, Katar'dan bir heyetin bugün İran'ı ziyaret ettiğini biliyoruz. Hı hı. Bu tabii ki arabuluculuk çabasına ilişkin. Normal şartlarda Hülya, yarın gözler 11 Temmuz'a çevrilmişti. Pakistan'da bir müzakere turu bekliyorduk. Hı-hı. Fakat bu geçtiğimiz hafta oldukça hareketli geçti. Peş peşe saldırılar düzenlendi Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a ve İran'dan ABD'nin bölgedeki üstlerine yönelik. Fakat ABD basında yer alan iddialar şöyleydi. Aslında diplomasi arka planda sürüyor deniyordu. Hakikaten bunun bir yandan sürdüğünü görebiliyoruz. ABD Başkanı Trump'ın açıklaması aslında bununla uyuşuyor. İran'ın görüşmelere devam etmek istediğini, biz de bunu kabul ettik diyerek aslında o görüşmelerin sürdüğünü de Trump doğrulamış oluyor. Yine NATO Liderler Zirvesi'nde de bir yandan ateşkes bitti demişti ama bir yandan görüşmelerin sürdüğünü aktarmıştı. Bugün arabuluculuk çabalarının da sürdüğünü aktarmış olduk. Doha'daki ekibin İran'a giderek bir görüşme yaptığını söyleyerek. Dolayısıyla evet, arka planda bir diplomasi yürüyor, fakat ABD Başkanı Trump doğrudan ateşkesin bittiğini aslında ikinci kez söyleyerek biraz pekiştirmiş oluyor. Elbette birkaç gecedir üst üste saldırılar vardı. Dün geceyi görece sakin geçirmiştik, onu da söyleyelim bu açıklamadan hemen önceki geceyi. Gözler yine tabii ki bu akşama çevrilecek gibi görülüyor Hülya.
3: Galiba öyle, baksana yani, hani bakalım ne olacak. Ama çok şey yani, inişli çıkışlı malum Trump, yani süreçte öyle. Biraz detaylandırdı bu haberler müdürü Gizem Özsun. Gizem'den aldık Trump'ın açıklaması. Ya bütün açıklamalar elbette önemli ama dediğim gibi inişli çıkışlı bu açıklamalar. Ama diplomasiye bakıldığında biraz daha böyle seyrine oturdu galiba rayına, öyle gözüküyor. Her gün telefonlarımıza farklı markalardan birçok kampanya mesajı geliyor biliyorsunuz. Mağazalar ya da marketler müşteriye çoğunlukla kasada fatura için istedikleri numaralar sayesinde ulaşıyor. Şimdi kasada müşteriden fatura bahanesiyle numara istemek, sonra da o numaraya kampanya mesajı göndermek gerçekten yasal mı? Detaylar Dilara Civele'in haberinde.
5: Her gün geliyor illa bir tanesinden. Ya bugün bir tanesinden geliyor, yarın diğerinden.
6: Günde en az 3, 5, 7, 10 arası geliyor.
7: Önüne de geçiremiyor ondan sonra. Yapacağımı da bilemiyor.
8: Kampanyalar, çekilişler, duyurular, mağaza, market ve bankalardan gelen bitmek bilmeyen mesajlar.
9: Kayıt için üye misiniz, değil misiniz, üye yapalım. Çok sık geldiğinde bazen gerçekten çok rahatsız oluyorum, engelliyorum, spamlıyorum.
8: Mağazalarda genellikle e-faturayı iletmek için numaranız gerekiyor deniyor. Ardından mesajlar başlıyor.
5: Ürünü aldığımızda fatura direkt telefona yansıtılıyor, maile geliyor diye numaramızı istiyorlar. Mesaj kutusu doluyor sürekli.
10: Bir anlık dalgınlığımda numaramı verdim. Bütün mesajlar yağdı yani.
6: Telefonumuzun depolama alanları doluyor. Hem siber güvenlik açısından da bayağı bir sorun oluyor.
11: Alışveriş yapmaya gittiğimizde kasada fatura ve indirimler için olduğu söylenilerek bir telefon numaramız isteniyor. Ardından adeta tanıtım SMS'leri yağmaya başlıyor. Peki markaların taciz edercesine attığı bu tanıtım SMS'leri yasal mı?
12: Kampanyalarımızdan vesaire hizmetlerimizden haberdar olmak ister misiniz? İsterseniz size bu amaçla SMS iletebilir miyiz ya da WhatsApp'tan ulaşabilir miyiz sorusu sorulduktan sonra bunların 12 punto ile yazıldığı bir metni size imzalatmaları gerekiyor. Yani açık rızanızı almaları gerekiyor.
8: Telefon numarası olmadan fatura kesemem, satış yapamam denilerek numara vermeye zorlayan markalar da var.
12: Alışveriş yaptığınız bir yere telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz kesinlikle. Fatura kesmek için ya da sizi sisteme kayıt etmek için artık ne için o numarayı sizden istiyorlarsa o konuyu şeffaf bir şekilde açıklamakla yükümlüler.
8: Markalardan kurtulmak için yeni yöntemler bulanlar da var.
10: Kimseye güvenilmiyor. O yüzden numara vermek bana göre değil yani. Kendi numaramı vermiyorum. Yalandan bir numara atıp öyle veriyorum.
3: Dünya Kupası'na çeyrek final heyecanı dün başladı. Bu akşam da İspanya ile Belçika son 8 mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Bakalım.
13: ...2026 Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu. Çeyrek finalde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa adını son dörde yazdırdı. Fransa'nın bu zaferi ülkede coşkuyla kutlandı. Başkent Paris'te büyük sevinç yaşandı. Fransız futbol severler milli takımın zaferi sonrası sabaha kadar uyumadı. Fransızlar meşaleler ve tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Son 8'deki Fas-Fransa maçı Rabat'ta yakından takip edildi. Moulay El Hassan Stadyumunda toplanan binlerce taraftar Fas milli takımına destek verdi. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Faslı futbol severler maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Fas'ın Fransa'ya mağlup olmasıyla stadyumda büyük üzüntü yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist bugün belli olacak. Favorilerden İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. H grubunu 7 puanla lider tamamlayan İspanya son 32'de Avusturya, son 16'da ise Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. G grubunu zirvede bitiren Belçika ise son 32 turunda Senegal, son 16'da ise Birleşik Amerika'yı saf dışı bıraktı. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, çeyrek finaldeki Belçika müsabakasını şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olarak nitelendirdi. Belçika'nın güçlü kadrosuna dikkat çeken Fuente, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar dedi. Favorisi olmayan bir maç oynayacaklarını vurgulayan İspanyol teknik adam, en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini söyledi. Takımın iyi durumda olduğunu belirten de la Fuente, sağlam, dengeli ve organize bir ekibimiz var diye konuştu. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, İspanya'ya karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Söz konusu maçın kendileri için büyük bir meydan okuma olacağını vurgulayan Garcia, "Herkes eleneceğimizi düşünüyor ama kendimize inanıyoruz," dedi. Çeyrek finale zor bir yoldan geldiklerini hatırlatan Fransız teknik adam, "Üst turları hak ettiğimizi göstermek istiyoruz," diye konuştu. Belçika Teknik Direktörü Garcia, Kevin De Bruyne'nin forma giymeye hazır olduğunu da söyledi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan İngiltere-Meksika maçında kırmızı kart gören Kuan Sah'ın cezası belli oldu. FIFA İngiliz futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi. 23 yaşındaki sağ bek takımın çeyrek final ve olası yarı final maçlarında forma giyemeyecek. Söz konusu maçın 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Kuan Sah kırmızı kart görmüştü. İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Dünya Kupası'nda 7 gol kaydeden Erling Haaland özellikle fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 25 yaşındaki golcünün durdurulamaz performansının arkasındaki sırlar ortaya çıktı. The Sun'ın iddiasına göre Erling Haaland her gün 6 öğün yemek yiyor ve 6000 kalori alıyor. Erling Haaland uykusuna da dikkat ediyor ve uykunun dünyadaki en önemli şey olduğunu düşünüyor. Ayrıca Haaland her gün 300 şınav çekip 1000 karın egzersizi yapıyor. Günlük buz banyosu yapıp saunaya girerek vücudunu zinde tutuyor. Paraguay hükümeti ülkedeki bir senatörün Fransa kaptanı Kylian Mbappe'yi hedef alan paylaşımları sebebiyle özür diledi. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın Mbappe'ye yönelik ifadelerini son derece iğrenç bulduğunu dile getirerek Paris Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı. Bakan Ferrari, Paraguay hükümetinden özür aldık, bunun ülkenin taşıdığı değerlerle kesinlikle bağdaşmadığını belirttiler dedi. Mısır Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı. Mısır Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İmza töreninin milli takım kafilesinin Mısır'a döndükten sonra düzenleneceği açıklandı. Mısır basınına göre 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır son şampiyon Arjantin'e elenerek turnuvaya veda etmişti.
3: Bu dilimi kapatıyoruz ama saat başı yine birlikteyiz, bizden ayrılmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: NATO zirvesi sona erdi. Etkileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği hediyeler neden dünya gündeminde? Zirvede hangi kritik anlaşmalar yapıldı? NATO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Zirvenin hemen ardından İran'da silahlar yeniden konuştu. Çatışmalar büyük bir savaşa mı dönüşecek? Orta Doğu yeni bir cepheye mi sürükleniyor? Yoksa barış ihtimali hala masada mı? CHP'de mutlak kurtlan krizi derinleşiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç listesine kimleri ekledi? Özgür Özel parti içindeki mücadeleyi ne zaman bırakacak? Yeni parti kararı yakın mı? Yeni bir parti kurulursa CHP'den kaç milletvekili ayrılacak? Muhalefette dengeler nasıl değişecek? Seçmenin tercihi ne yönde olacak? Serap Belet soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor İsmail Ermağan, Doktor Eray Güçler, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Akşam haberlerin ikinci dilimindeyiz. Tekrar iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı ve Lübnan Başbakanı ile bir araya gelecek bu arada. Programları da Habertürk muhabiri Alihan Tok takip ediyor. Ayhan, görüşmelerdeki konu başlıklarını sana soralım.
1: Evet Hülya Könük, şimdi NATO zirvesinden sonra aslında Cumhurbaşkanı'nın programı çok yoğun bir şekilde devam ediyor bugün. Çok önemli iki lideri ağırlıyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. O iki lideri kabul etti. Aslında kabul başladı. İlki şimdi içerideler, Vahdettin Köşkü'nde görüşme halindeler. Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai. Liberya Afrika Ortaklık Politikası kapsamında Türkiye'nin ciddi yatırımlar yaptığı ve aynı zamanda sürekli olarak diplomatik ilişkilerini geliştirdiği bir ülke. Tarım, enerji, altyapı, tüm bunları daha ileriye taşımaya yönelik, yani işbirliğini arttırmaya yönelik bir görüşme yapılıyor şu anda. Ki Türkiye'nin de orada yaptığı birçok yatırım var. Mesela işte Roberts Uluslararası Havalimanı da Türkiye yapıyor. Yine tarım, enerji, birçok farklı konularda Türkiye'nin yatırımları var. İşte bunlar görüşülüyor. İçeride bir diğer Cumhurbaşkanı'nın kabul edeceği isim de Lübnan Başbakanı Nawaf Selam. Şimdi Lübnan çok önemli, biliyorsunuz Haziran ayında Lübnan'da bir ateşkes imzalanmış olmuş ama çok da sahada uygulanamamıştı. İsrail'in saldırılarından bahsediyoruz. Lübnan hala İsrail'in güneyinde özellikle saldırılarına maruz kalıyor. Dolayısıyla tüm bunlar konuşulacak. Ortak bir dil, İsrail'in saldırgan tutumuna karşı ortak tavır, net tavır burada görüşülecek. Başbakan, Lübnan Başbakanı Selam'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Bir de biliyorsunuz 2020'de Beyrut patlaması yaşandıktan sonra Türkiye'nin bölgeye ciddi yardımları var. İşte AFAD'ın, TİKA'nın birçok yardım kuruluşunun

0: Ciddi yardımları var orada. 4000'in üzerinde insan hayatını kaybetti Lübnan'da. Ciddi bir insanlık krizi var özellikle güney bölgesinde. Tüm bunları yeniden ayağa kaldırmak, ateşkesi kalıcı hale getirmek, İsrail'in Orta Doğu'daki bölgedeki saldırgan tutumuna karşı ortak bir dil geliştirmek adına çok önemli bir burada buluşma gerçekleşiyor. Bu buluşmadan çıkacak mesajlar da çok önemli olacak bölge adına. Türkiye zaten oradaki varlığını sadece Başbakan Nevaf Selam'la değil, aynı zamanda Joseph Aoun'la da görüşmelerine devam ediyor biliyorsunuz Lübnan Cumhurbaşkanı'yla. Orada hem Lübnan hem Hizbullah hem de ortak olarak Türkiye'nin orada yardım ettiği birçok yardım kuruluşlarıyla beraber Lübnan halkının tekrar işte bu enkazın altından kalkması, tekrar ayağa kalkması, Lübnan'ı, Beyrut'u tekrar inşa etme yönünde Türkiye'nin ciddi orada hem yatırımları var hem de yardımları var. Ki arabulucu rolü de çok önemli zaten. Diplomatik kanallarla sürekli olarak bölgede savaş devam ederken sık sık hem dışişleri nezdinde hem de başbakanlık, cumhurbaşkanlığı nezdinde birçok yardımları oldu. Dolayısıyla bu görüşmede çok önemli olacak. Yani Beyrut patlaması bir milat olarak görüyoruz oradaki yardımları ama onun öncesinde de Lübnan'a yönelik ciddi yardımları var Türkiye'nin. Hala devam ediliyor. Şimdi bu görüşme çok önemli olacak. Bu görüşmede verilen mesaj çok önemli olacak. Görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı programı yoğun demiştik. Öncesinde de Milli Savunma Üniversitesi'nin kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok önemli mesajlar verdi. İsterseniz onları bir dinleyelim.
1: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
2: Ankara'daki NATO zirvesinin dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: İç kalemizi sağlam tutacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Yapay zekanın yaşamın her alanında olduğu gibi artık savunma alanında da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
1: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
2: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktaya da değindi.
1: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dereköy mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda saat 15.30 sıralarında bir yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, yani dumanı görenler durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz.
4: Dereköy Kavak Deresi'nde yangın var abi.
3: Yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Amerika ve İran arasında yükselen tansiyonun ardından dün gece de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerikalı yetkililer Washington'ın yeni bir saldırı

0: Saldırı düzenlemediğini belirtti. İsrail ise bir kez daha saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından 3. gecede de İran'dan patlama sesleri yükseldi. Amerikalı yetkililerden "biz saldırmadık" açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Belucistan'a bağlı Kunarek ve Çoadek'le Hürmüzgen'e bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama duyulduğunu bildirdi. Patlamaların hava savunma sisteminden mi yoksa düşman füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığı belirtildi. El Cezire'ye konuşan Amerikalı bir yetkili, "Perşembe günü İran'a saldırı düzenlemedik" dedi. CNN'e konuşan bir Amerikalı yetkili ise, "Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında tansiyon yükselirken arka planda diplomasinin devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri vuruyor ve ardından diplomasinin ilerlemesi için duruyor" dedi. İran'da patlama sesleri yükselirken İsrail'den saldırı tehdidi geldi. Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de, "üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz" dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediğini savundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan CENTCOM, Mayıs ayı başından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 800 ticari geminin boğazdan geçişine yardım ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın hakaretlerine yanıt verdi. Trump'ı hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri olarak niteledi. Trump yaptığı konuşmalarda İranlı liderleri yalancılar, pislikler ve hasta insanlar olarak nitelendirmişti.
0: İran'ın Amerikan Başkanı Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddia edildi. İsrail'in bu konudaki istihbaratı Amerika ile paylaştığı belirtilirken Trump'ın bu plan nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandığı öne sürülüyor.
1: İsrail, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. İddia Amerikan basınından. Wall Street Journal gazetesi haberini konu hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdı. Kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynaksa İsrail'in söz konusu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan iddia hakkında açıklama gelmedi. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o konuşmada hedefte olduğunu söylemiş, Amerikan liderini yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar demişti.
2: No, I'm number one on the kill list for Iran.
1: Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılması da suikast istihbaratıyla ilişkilendirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini söyledi. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılarken Türk Yıldızları tarafından yapılan kusursuz uçuşun kokpit görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde telsiz konuşmalarına da yer verildi.
1: Hassas zamanlama, kritik koordinasyon ve kusursuz bir uçuş. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Beştepe'de düzenlenen törende Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Akrobasi timinin uçuşunda saniyelerin hesaplandığı bir planlama yapıldı.
3: Şimdi son 25.
1: Erdoğan ve Trump, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören kıtasına bulunduğu noktaya doğru yürüdü.
4: Merhaba, Eşkar.
1: Trump askerleri Türkçe selamladı ve ardından Türk yıldızlarının selamlama uçuşu başladı.

0: 10 saniye.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın kokpit görüntülerine ilişkin paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. Paylaşımında gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir ifadelerini kullandı.
2: Ve Türkiye, Ukrayna'nın savunması ve savunma alanındaki gelişimi desteklemek amacıyla kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na katılmayacak. 9 NATO üyesi ülkenin de aralarında bulunduğu bir konsorsiyum tarafından hayata geçirmesi planlanan ortak bankanın merkezinin Kanada'nın Montreal kenti olması öngörülüyordu. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın projede yer almayacağı öğrenildi. Montreal'de Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan bazı temsilcilerin yer aldığı değerlendirme toplantıları yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye katılma taahhüdünde bulunmadı. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'da Zelenskiy ile görüştüğü sırada Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme imkanı tanınacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den de bir açıklama geldi. Zelenskiy, lisans talebinin yanı sıra yeni füzelerin de alınacağını söylüyor.
1: Trump, Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verileceğini söyledi. Lisans talebinde bulunduğunu açıklayan Zelenskiy, yeni Patriot füzelerinin alınacağını da belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirtti. Zelenskiy, önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzeleri alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var açıklamasında bulundu. Trump, Ankara'da Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Washington'ın Kiev'e Patriot üretme hakkı vereceğini açıklamıştı. Bu görüşmeyi hatırlatan Zelenskiy, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı diye konuştu. Zelenskiy, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen Freya projesinin oluşturulması için girişimde bulunduğunu da anımsattı. Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda yakıt dağıtım pompaları ve araçlarda yangın çıktı. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'daki petrol depolarını vurmasının ardından geldi. Zelenskiy, Rusya'da iki tesisin hedef alındığını duyurmuştu.
2: TÜİK'in Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı açıklamaya göre Türkiye, kalabalık nüfusuyla dünya genelinde üst sıralardaki yerini korudu. 86 milyon nüfusuyla en kalabalık 18. ülke oldu. Çocuk ve genç nüfus oranlarında dünya ortalamasının gerisinde.
1: Dünya nüfusu 8,2 milyara ulaştı. Türkiye en kalabalık 18. ülke oldu. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Nüfus Günü kapsamında Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine ilişkin verileri yayımladı. Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Listenin ilk 3 sırasında Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bulundu. Dünyada çocuk nüfus oranı 2025 yılında %29,3 olarak kaydedildi. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8'de dünya ortalamasının altında kaldı. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Somali ve Mali oldu. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde genç nüfus oranı %15,6'ya ulaştı. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 olarak hesaplandı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında %23,3'te Güney Sudan ilk, %23,1'le Suriye ikinci sırada yer aldı. Dünyada yaşlı nüfus oranı ortalama %10,4.

0: 4 olarak hesaplandı. Türkiye ise %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerine çıktı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler ise Monako, Japonya, İtalya ve Portekiz olarak açıklandı.
1: Sağlık Bakanlığı Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesini bölgeye gönderdi. Venezuela makamlarından bakanlığa iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemesi kısa sürede temin edilerek sevkiyatı hazır hale getirildi. İhtiyaç listesine yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri İzmir'den tırla getirildiği Kayseri'den hava yoluyla Venezuela'ya sevk edildi. Toplam 223.571 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesinden oluşan yardım Venezuela'da depremden etkilenen bölgelerde sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ulaştırılacak. Ve 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
0: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Şimdi aslında ben yayının başında söylemiştim bir konuğumuz var diye ve konuşacağız Ali Murat Hocam. Ama milyonlarca üyesi bulunan Meta uygulamaları, WhatsApp ve Instagram'a eklenen yeni özellikler gerçekten özel hayatımıza yönelik birçok riski barındırıyor. Instagram'a eklenen yeni özellikle paylaştığınız mesela bir fotoğrafı başka biri izin almadan işte yapay zeka içeriğini kullanıyor ve bunu paylaşabiliyor ama nasıl engelleriz? En temel riskler neler? Onun üzerine konuşmak istedik bugün de akşam haberlerinde. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Şimdi biz ikilet hazırladık arkadaşlarımız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu yeni özellik, yeni ihlal riski bağlamında.
2: Evet.
1: En temel risk nedir kullanıcılar açısından Meta'nın bu yeni özelliği dikkate alındığında?
2: Şimdi şöyle söyleyelim, bu Muse Image diye bir yeni bir model oluşturdu Meta şirketi. Meta şirketi biliyorsunuz yapay zekada ChatGPT'nin, Gemini'nin oldukça gerisinde kalmıştı Hülya Hanım. Özellikle görüntü üretme konusunda hiç tercih edilen bir sistem değildi. Dolayısıyla Meta AI ne yapabilirim, ne edebilirim, o zaman ben de kendi kullanıcı verilerimi işleyeyim deyip işte bu uygulamayı hayatımıza geçirdi ve yine biliyorsunuz konum, canlı konum özelliği vardı Meta şirketinin Instagram'da bize sunduğu. Onu da nasıl bize getirdi? Otomatik olarak sundu. Yani normalde o canlı konum özelliği ya da işte benim fotoğraflarım ya da Reels videolarım yapay zeka tarafından işlenebilsin özelliğinin kapalı halde size gelip onun daha sonra sizin tarafınızdan açık hale getirilmesi gerekiyor. Ama yapabileceğini yapmak için, toplayabileceği veriyi toplamak için size zorunlu olarak bunu sundu. Ve şu an ekran başında binlerce, on binlerce, hatta Türkiye'deki milyonlarca, hatta dünyadaki milyonlarca Instagram kullanıcısının şu an bu özelliği aktif. O yüzden
1: yani
2: biz
1: risk altında işte
2: hepimiz risk altındayız.
1: Yani nasıl mücadele edip nasıl başa çıkarız ve nasıl engelleriz?
2: Evet.
1: Biraz da o galiba.
2: Tabii, kesinlikle. Şimdi şöyle olacak. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi işte Hülya Hökenek, ben giriyorum Instagram'a. Biliyorsunuz bu X platformu var. Eski ismi Twitter. Orada da vardı. Ne yapıyorlar kullanıcılar? Bir fotoğraf paylaşıyorlar. Altına da diyorlar ki hey Grok. Grok da bildiğiniz üzere XAI, yani Musk'ın yapay zeka uygulaması. Buna şunu giydir. Buna işte dediğim gibi bisiklet üstünde yap. Bunu koşarken yap. İşte baktı ki Grok bu noktada popüler hale geldi. Nasıl bir entegrasyon sağlarım dedi. Meta'da Instagram'a ve ilerleyen günlerde Facebook'a aynı özelliği entegre ediyor. Şayet siz birazdan söyleyeceğimiz ayarları kapatmazsanız siz de yarın çok farklı fotoğraflarınızı sosyal medyada görebilirsiniz. Hatta bu dolandırıcılığa da tabiri caizse gel gel dedi. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Düşünün, profilinizi kapatmadınız. Ünlü isimsiniz, sanatçısınız, siyasetçisiniz. Gelecekler sizin yapay zekayla fotoğrafınızı üretecekler. Onun üzerinden bir de vatandaşları dolandıracaklar.
1: Evet, yani bir bakıyorsunuz işte birçok amaçta kullanılabiliyor.
2: Kesinlikle.
1: Yani zaten burada asıl amaç dolandırmak. Mesela işte burada Meta'da
2: evet.
1: Bu kişinin yüzünü bir futbol sahasında çizdi.
2: Evet.
1: Haber vermeden kullanıyor. Başkaları sizi çizebiliyor. Yani peki bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Geleceğiz. Nasıl kapatabiliriz?
2: Tabii.
1: Nasıl engelleyebiliriz? Bu işin hukuki kısmında bizler nerelere başvurabiliriz? Neler yapabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz diye. Ama onun öncesinde bu Meta kendini nasıl savunuyor? Ne diyor mesela?
2: Meta şunu diyor. Bu diyor tamamen eğlence amaçlı oluşturduğumuz bir özellik. Sistemimiz tamamen güvenli. Hiç problem yok. Bir de birazdan geleceğiz. Kapatma seçeneği var. İsterseniz kapatırsınız. Gizli hesaplar ve gençler, zaten çocuklar, gençler muaf. Yani pedofili ve istismarcılara biz kesinlikle göz açtırmayacağız. İsterseniz bildirebilirsiniz. Daha geçtiğimiz haftalarda yeni bir özellik geldi. Yani hatırlıyor musunuz?
1: Tabii canım.
2: Siz de konuştunuz.
1: Tabii konuştuk.
2: Bu işte WhatsApp'ta kullanıcı adı özelliği. Yani numaranız olmayacak. Sadece anonim olarak bir isminiz olacak. Diyecekler, bir kurumun ismini kullanacaklar, size yazacaklar. Baktılar ki Telegram çok popüler hale geldi anonimlikten. Meta da ondan geri kalmak istemedi. Zaten dijital ortamın bir suç merkezi haline geldiğini söylemiştik. Bir de şöyle düşünün, çocukları diyor biz bundan ayıracağız. Ama Hülya Hanım şunu düşünebiliyor musunuz? Bu platform, bu algoritma neye dayanarak o çocuğu tespit edecek de o çocuklara biz yaptırmıyoruz diyecek. Çocuklar belki biyometrik ve biyolojik olarak yapılı. 13-14 yaşında bir çocuk ama 19-20 yaş olarak gösteriyor. Sen bunu nasıl ayıracaksın? Şu an senin böyle bir özelliğin, böyle bir uygulaman yok ki. Yarın öbür gün bu çocukların farklı durumlarda fotoğraflarının yapılmasına da sebebiyet
1: Peki,
2: verecek.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yerde karşımıza çıkmasa bizim fotoğrafımızın kullanıldığını nereden anlayabiliriz?
2: Bilemezsiniz. Anlayabileceğiniz bir yapı yok. Kapalı bir grupta sizin... biliyorsunuz okullarda bunu yapmışlardı ya, çocukların yapay zeka ile fotoğraflarını oluşturuyorlar, kendilerine gönderiyorlar. Diyorlar ki anonim hesaplardan, Telegram'dan, işte bak benim dediğimi yapmazsan bunu okul grubunda paylaşacağım. Okullarda da biliyorsunuz öğrencilerin kurmuş oldukları WhatsApp grupları var kıymetli Hülya Hanım.
1: Tabii.
2: O çocuğun lütfen halini düşünebiliyor musunuz, o fotoğrafı? Onu bırakın, çocuğu bırakın ya, çocuğu bırakın. Biz yetişkin insanlarız. Tabii. Yani hemen aynı jenerasyonuz. Tabii. Bizi önümüze böyle fotoğraflar çıksa.
1: Korkunç.
2: Korkunç bir şey. Yani korkunç. Bu iş nereye doğru gidiyor?
1: Ya aileler nereye kadar dikkat edecek? Nereye kadar müdahale edecek?
2: Aile nereye kadar yapabilir?
1: Bizler nereye kadar? Peki nasıl, en azından şu, yani izleyiciler açısından nasıl engelleyebiliriz?
2: Şimdi efendim.
1: O ikinci şeye gelelim,
2: evet,
1: yoksa bunun üzerinde
2: şöyle,
1: anlatmak istediğiniz bir şey var mı?
2: Bir şey daha var İlyancığım. Onu söyleyeyim ben en azından. Bir önceki tekrardan görsel arkadaşlarımız gelebilirlerse.
1: Kaan, getirebilirsen.
2: Aynen öyle. Orada sadece şey var. Benim benim burada sadece en büyük endişelerimden bir tanesi bunun açık gelmesi ve hepimiz için kötüye kullanım riski. Yani dolandırıcılık amacıyla ya Instagram Türkiye'de hakikaten en çok kullanılan sosyal medya.

0: de mecraları arasında yer alıyor. X için belki diyebilirdik ama düşünün, bu ciddi bir sorun. Bir de siz az önce aynı şekilde söylediniz. Yani tamam, benim fotoğrafımı yaptılar. Hukuki olarak ne yapacağım, nereye başvuracağım?
1: Ve nasıl haberim olacak? Yani görmediğim zaman, karşılaşmadığım zaman ya da biri bir şeyi göndermediği zaman benim nasıl haberim
0: bilemezsiniz
1: olacak?
0: Bilemezsiniz ki. Bilemem yani. Ya, çünkü kıymetli insan, burada milyarlarca veri var. Zaten bunlar büyük veri havuzu içerisinden besleniyorlar. Şimdi birazdan göstereceğiz. İstediğiniz kadar siz kapatın bunun ayarını. Siz zaten otomatik olarak bu fotoğraflarınızı buraya yükleyince Meta AI'ın sizin fotoğraflarınızı, içeriklerinizi işlemesine de izin vermiş oluyorsunuz.
1: Bir dakika.
0: Evet.
1: Şimdi ikinci LED'de arkadaşların hazırladığı ayarları nasıl kapatabiliriz dedik.
0: Tamam, kapatın ayarları. İstediğiniz kadar. Yarın ne olacak? Ben şimdiden söyleyeyim. Yarın Hülya Hökenek İnce Dursun'un bir fotoğrafı Hülya Hökenek'e benzeyen başka bir fotoğraf, başka bir kişi olarak yansıyacak. Bak, size bu kadarını söylüyorum.
1: Tamam.
0: Bundan 5 ay önce. Ya bu sadece Hülya için değil, evet, Murat için de aynı durum
1: ya
0: söz konusu.
1: Tabii. Şimdi nedir? En azından hani kapatalım. Bir şekilde bir önlemimizi biz kendimize...
0: Tamam, alalım. Evet. Ama yine söyleyeceğimiz bir husus var. Kıymetli izleyicilerimiz de eğer ekran başındalarsa hemen... Direkt olarak Instagram profillerine girsinler.
1: Hadi girelim. Ben
0: aynen.
1: De burada
0: siz de girerseniz
1: mesela.
0: Çok sevinirim vallahi.
1: Olsun,
0: hatta
1: tamam.
0: Ben de gireyim.
1: Tamam.
0: Direkt olarak ben de gireyim.
1: O zaman herkes Instagram
0: aynen
1: profiline
0: öyle.
1: Girsin.
0: Herkes Instagram bunu... profiline
1: evet.
0: Girsin.
1: Tamam.
0: Bunu çünkü hani yapmamız son derece önemli. Bakın şöyle ben de açayım Hülya Hanımcığım.
1: Evet. Evet. Ayarlara geliyoruz
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet aynen öyle. Buradan
1: tamam.
0: 3 tırnağı göreceksiniz şurada.
1: Sağ
0: şurada
1: üst
0: hemen.
1: Köşede.
0: Evet sağ üst köşede. 3
1: tamam.
0: Tırnak var. 3 tırnağa basıyoruz. Üç tırnağa bastıktan sonra şurada ayarlar ve hareketler kısmı gelecek kıymetli izleyicilerimiz. Ayarlar ve hareketler kısmına geldikten sonra burada başkalarının seninle etkileşimleri kısmını göreceksiniz. Başkalarının seninle etkileşimleri. Burada paylaşım ve yeniden kullanım dediğimiz bir sekme var. Paylaşım ve yeniden kullanım. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra bakın, allow people to rose your content on Instagram and with AI features at Meta diye bir seçenek var. Burada genelde İngilizce, burada arkadaşlarımız bunun Türkçesini de yazmış. İçeriklerin, insanların içeriklerinle içerik oluşturmasına ve içeriklerini yeniden kullanmasına izin ver. Aynı şekilde lütfen pasif hale getirin. Bu sayede hem fotoğraflarınızın hem Reels videolarınızın işlenmesinin önüne geçmiş olursunuz. Yani üçüncü bir şahsın sizin fotoğraflarınızı işlemesinin önüne geçmiş olursunuz. Bu tabii ki üçüncü şahıslardan sizin verilerinizi kullanmayı sağlar, kurtarmayı sağlar. Bir daha söylemiş olayım. Ayarlar sekmesine, ayarlar ve hareketler sekmesine giriyoruz. Burada paylaşım ve yeniden kullanım sekmesine giriyoruz. Burada gönderiler ve Reels sekmesini pasif hale getirdiğiniz takdirde en azından bundan sonra üçüncü şahıslar sizin fotoğraflarınızın ve postlarınızın altına işte...
1: Yani insanların gönderilerini ve Reels videolarını paylaşmasına izin ver değil, onun altında bir sekme var. İnsanların içeriklerine ve içerik oluşturmasına, asıl bütün mesele bu ve yeniden kullanmasına ve
0: evet.
1: içerik oluşturmasına müsaade etmemek.
0: Evet.
1: Yani bizim yapabileceğimiz bu.
0: Maksimum.
1: Maximum bu ne yazık
0: yapacağımız
1: ki. Ama biz bunu
0: şeydi.
1: Yapsak bile bir dolu sıkıntıyla yine
0: yetmeyecek
1: karşılaşabiliyoruz
0: ki.
1: Anladığım kadarıyla.
0: Yeterli olmayacak
1: bu. Şimdi bir de bir hukuki boyutu da
0: şimdi,
1: var herhalde.
0: Tabii.
1: Yani bir onu merak ediyorum. Bir de gelecekte sizin de öngördüğünüz bu işe çünkü çok mesai harcadığınız için. Yani risk altında olacağımız senaryolar nelerdir?
0: Şimdi önce hukuki konudan başlayalım. Şimdi normalde bizim 2020 yılında 7250 sayılı yasamız var. Buna sosyal medya yasası diyoruz. Bu günlük erişim 1 milyondan fazla olan sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu var. Şimdi Hülya Hanım, bakın yine aynı konuya geliyoruz. Türkiye'deki bu ofis pasif durumdadır. Yani direkt olarak bir muhatabınız yok. Siz bir adli süreç başlatmak istediğinizde size gelen mahkeme talebiyle giden müzekkereye gelen cevap %99 şu oluyor. Veriler yurt dışında, dolayısıyla Türkiye'ye değil, Türkiye'deki ofise değil, yurt dışına yazın diyor. Bu ciddi bir sorun. Burada ne demek oluyor? Demek ki 2020 yılındaki yasa, ki üstünden 6 yıl geçti, bunun üzerine yapay zeka geldi, bunun üzerine
1: tabii.
0: işte bu tarz uygulamalar geldi. Bunun güncellenmesi lazım. Artı sadece siz kullanıcı olarak bunu ilgili platforma bildiriyorsunuz. Ben şunu çok gördüm. Sizin profilinizin sahtesini oluşturuyorlar. Bizzat siz şikayet ediyorsunuz. O profil gün

0: Günlerce, haftalarca açık kalıyor. Ne yapabiliriz biz daha? Yani böyle bir şey olabilir
1: çok,
0: mi?
1: Gerçekten çok.
0: Yani, ya bu gerçekten ciddi
1: çok sıkıntılı bir mesele.
0: Evet.
1: Bu.
0: Yani... Bir de şunu söyleyeyim. Yine sizle yaptığımız bir yayın vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ne demiştik? Gelecekler, yapay zeka ile hazırlayacaklar fotoğrafları. Bir de mavi onay rozetini parayla alacaklar. Ondan sonra ünlü isim, sanatçı, siyasetçi, iş insanının profilini oluşturacaklar. Sonra sizin adınıza işte yatırım tuzağı kuracaklar. Sizin adınıza işte yönlendirme yapıp şuraya
1: paranızı. Şimdi benim anladığım şu hocam, yani böyle izleyicilere ne kadar sizler önerseniz de bizlerin aracılığıyla ya da kendi sosyal medya platformunuz aracılığıyla dijital güvenlik tavsiyeleri, ama bunun sonu yok. Olmuyor. Yok. Çünkü her gün o risk senaryoları fazlalaşıyor.
0: Evet.
1: Yani
0: çok haklısınız. Evet. Bir de Instagram olunca şöyle düşünün. Her yaştan kullanıcı var. Hatta Instagram çoğunluğu 18 ila 24 yaş aralığında. Instagram kullanıcıları oldukça yoğun. Şimdi şöyle düşünün, bu onlar için eğlence gibi gözükecek. Zaten her şey başta eğlence olarak çıktı.
1: Tabii.
0: Şimdi herkes ne yapacak biliyor musun? Ben seni şu halde yaptım. Ben sana şunu giydirdim. Ben sana şort giydirdim. Ben seni bisiklet üstünde yaptım. Ben seni sahada yaptım. Basketbolcu yaptım. Voleybolcu yaptı. Siz dediniz ya, sizin ilerleyen yıllardaki öngörünüz nedir? Hülya Hanım, bu... Hani bu yapay zeka çıktı, hani silah çıktı, mertlik bozuldu derler ya. Yapay zeka çıktı, teknoloji dünyası tamamen allak bullak oldu. Ben gidişatı hiç iyi görmüyorum. Dijital dünya her gün yeni bir tehditle çıkıyor. Umuyorum hızlı bir şekilde ortak bir konsorsiyum kurularak bu mecraların hepsi lokal yasalarla değil, aynı Birleşmiş Milletler gibi toplu bir konsorsiyumla denetlenebilir. Aksi halde ileride biz daha çok sizlerle bu konuları ve tehlikelerini konuşuyor olacağız.
1: Ya hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Profesör
0: ediyorum.
1: Doktor ne Ali demek Murat efendim? Kırık, adli bilişim uzmanı, sağ olsun katkılarınızdan
0: dolayı. Ne demek efendim, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Bu mecrada da mücadele o kadar kolay değil, anladım.
0: Evet.
1: Şimdi Buse'ye bir gidelim. CHP-MK toplantısı bu arada sona erdi. Yeni ihraç kararları ve atama kararları var. Ayrıntıları Buse Gençtürk'ten alalım Buse.
2: Hülya Kenek, şimdiye kadar 34 il başkanı görevden alınmıştı ve bu görevden almaların, atamaların ardından da 22 il başkanının koltuğu boş bırakılmıştı. Bu nedenle CHP-MK'nın gündem başlıkları arasındaydı. Atamalar ve ihraçlar. 22 il başkanı bu noktada boş koltuk varken 15 ile atama yapıldı. Peki bu iller hangileri? Bitlis'e Marif Kızılağaç atandı. Aksaray'a Cansu Bülbül, Bilecik'e Kazım Yağmur, Denizli'ye Ayhan Oral atanırken Diyarbakır'a Sertaç Ekem, Ağrı'da İbrahim Varol, Iğdır'da Halil İbrahim Artan, Taş Kırıkkale'ye Mustafa Demirel, Manisa'ya Engin Uzun, Muğla'ya Halil Karahan il başkanı olarak atandı. Ataması yapılan il başkanları arasında Muş'a Sertaç Demirel, Nevşehir'e Tayfun Ceyhan, Yozgat Kazım Eli Açık ve Tekirdağ'da Erdoğan Kaplan atanan isimler arasında yer alıyor. Görevden alınan illere bakacak olursak Afyonkarahisar ve Merkez ilçede yine görevden alındı il başkanları. Giresun ve Merkez ilçe, Trabzon, Ortahisar, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ'da görevden alınan il başkanları arasında olduğunu ifade edelim. Disipline sevk edilen iller de var. Eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Giresun ve Trabzon İl Başkanları da kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Giresun İl Başkanı ise Gökhan Şenyürek disipline sevk edilen isimler olduğunu belirtelim. CHP sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçerek bu isimleri duyurdu ve 7 il kaldı 22'den geriye. İl başkanlığına ataması yapılmayan bu illerle ilgili de önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Özellikle neden peyderpey atamaların yapıldığına dair eleştiriler olduğuna da dikkat çekti CHP sözcüsü. Birer haftalık boşluklar bırakıyoruz, bazı çevreler tarafından yanlış anlaşılıyor ve bir yaygara koparılıyor dedi. 7-8 ilde de önümüzdeki hafta 7 ilde değerlendirme yapılarak bu illere de atamaların yapılacağını ifade etti.
1: Buse çok teşekkür ediyorum. Yeni ihraç ve atama kararları Buse detaylandırdı. Devam edelim. Mehmet Akif Ersoy ve 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy ve 6 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Aralık ayında tutuklanmıştı. İddianamede şüpheliler hakkında suç

örgütü kurma, yönetme, nitelikte cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından ceza talep edildi. Dava tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edildi. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti

0: yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
1: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
0: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 62 sanıklı davada yeni bir gelişme var. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yeni raporda dikkat çeken detaylar var.
0: Adli tıp yeni rapor hazırladı. Uygun tanı ve tedaviyle 3 bebek kurtarılabilirdi denildi. Yeni doğan bebeklerin ölümüyle ilgili Türkiye'nin gündemine oturan davada beklenen rapor geldi. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağladıkları ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddia edilen sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen 62 sanıklı dava dosyasına Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurul tarafından hazırlanan rapor eklendi. 10 bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Rapora göre 7 bebeğin tedavisindeki ihmallerle ölümleri arasında illiyet bağı tespit edildi. Ancak bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılsa da kurtulma durumlarının kesin olmadığı ifade edildi. Prematüre olarak dünyaya gelen ve bir süre sonra hayatını kaybeden 3 bebekle ilgili durum farklıydı. Hazırlanan rapora göre 3 bebeğe uygun tanı konulup tedavileri zamanında yapılmış olsaydı hayatta kalma ihtimalleri yüksekti. Sağlık çalışanlarının ihmali sonucu bebeklerin öldüğü ifade edildi. 37 Ekim'in imzasının bulunduğu raporda 112 sevk sisteminin bypass edildiği, bebeklerin uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi süreci yürüten hastanelere sevk edildiği belirtildi. Doktorlar günlük olarak hastaneye gelip vizit yapmıyor, epikriz raporlarını hastane dışında doktor olmayan kişiler yazıyordu. Hazırlanan yeni rapor davanın seyrine yön verecek.
2: Atış ailesinin yıllardır bir tarafı hep yarım. Çünkü küçük kızları Evrim tam 8 yıl önce ortadan kayboldu. O günden beri de küçük kızdan bir iz bulunamadı.
3: Evrim! Evrim! Evrim!
0: En son kardeşiyle oynarken görüldü, bir daha haber alınamadı. 3,5 yaşındayken kaybolan Evrim'den 8 yıldır hiçbir ize rastlanmadı.
3: Evrim!
0: Tokat'ın Turhalı ilçesinde yaşayan Atış ailesi 2018 yılının Temmuz ayında yaylada kalıyordu. 10 Temmuz günü uyandıklarında hayatlarının tamamen değişeceğinden haberleri yoktu. Ailenin iki çocuğu her zaman olduğu gibi çadırın önüne oyun oynamaya çıkmıştı. Bir süre sonra 3,5 yaşındaki Evrim ortadan kayboldu. Olayın hemen ardından arama çalışmaları başlatıldı.

0: Günlerce sürdü çalışma. Sonra gözleri anne ve babaya çevrildi. Çelişkili ifadeler veren anne ve baba tutuklandı. Baba Burhan Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü, onu gömdüğünü söyledi. Ama babanın gösterdiği yerde cenaze bulunamadı. Anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra tahliye edildi. Evrim tam 8 yıldır kayıp. Küçük kızın kaybolmasının ardından sır perdesi hala aralanamadı.
1: Ve Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde bir eşiği geçti. Roket güçlendiricisini ilk kez deniz üzerindeki platformda başarıyla yakaladı. Yeni teknolojiyle uzay fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi ve fırlatma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
0: Çin'de Long March 10B roketinin ilk kademe güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 6 dakika sonra dünyaya dikey şekilde döndü. Roket dönüşünde denizdeki kurtarma platformunda başarıyla yakalandı. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi, denemenin yeniden kullanılabilir roket geliştirme programında kritik bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Böylece Çin, küresel ölçekteki rakipleri SpaceX ve Blue Origin'in öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım daha atmış oldu. Çin'in geliştirdiği Long March 10B'nin kullandığı geri kazanma yöntemi SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden farklı çalışıyor. Falcon 9 güçlendiricileri iniş ayaklarıyla platforma inerken Long March 10B'nin güçlendiricisi üzerindeki kancalar sayesinde denizdeki platforma gerilen ağlara takılarak havada yakalanıyor. Çin Şubat ayında aynı sistemi denemiş. Ancak güçlendirici platforma yakalanamadan denize inmişti. Yetkililer son girişimin başarılı olmasının uydu fırlatma maliyetlerini düşürme ve uzay çalışmalarını hızlandırma noktasında kritik bir eşik olduğunu belirtti. Alçak dünya yörüngesine 16 ton yük taşıyabilen Long March 10B'nin testlerin tamamlanmasının ardından 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor. Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri de borsada değer kazandı.
1: Macaristan'da da yeni hükümetin reform süreci başladı. Başbakanın sert sözlerle eleştirdiği devlet televizyonu karardı. Devlet radyosu da klasik müzik yayınına başladı.
0: Macaristan'da devlet televizyonu ekranını kararttı. Ekranda yalan söyledik, özür dileriz mesajı yayımladı. 16 yıllık Viktor Orban döneminin ardından göreve gelen yeni hükümet, kamu medyasında reform sürecini başlattı. Macaristan devlet kanalı M1, haber yayınlarını kesti ve siyah ekran üzerinden bir özür metni yayımladı. Metinde, kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz. Kamu yayıncılığı bağımsız ve güvenilir hale getirilmek üzere yeniden yapılandırılıyor ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunun yaptığı bu açıklama sırasında devlet radyosunda da haber yayınları durduruldu. Devlet radyosu yayına klasik müzik verdi. Macaristan'ın yeni başbakanı Macar, seçim kampanyası boyunca devlet medyasını sert sözlerle eleştirmiş, kamu medyasını propaganda makinesi olarak nitelendirmişti. Hükümet reform çalışmaları tamamlandıktan sonra kamu yayıncılığının tamamen tarafsız bir politikayla ekrana döneceğini savunuyor.
1: NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı resmi temasların ardından İstanbul'u da ziyaret etti ve tarihi yarımadayı gezdi bakan. Eminönü'nde balık ekmek de yemiş.
0: Balık ekmek tezgahının önünden geçerken kokuya dayanamadı. Heyetini de alıp içeri girdi. Japon bakan balık yemeden Türkiye'den ayrılmadı.
2: Balık ekmeği merak ettiler. Geldiler içeri girdiler. Balıklara baktılar. Tezgahı gezdiler. Sonra oturdular, onları misafir ettik.
0: NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'u da ziyaret etti. Tarihi yarımadayı gezen bakan balık ekmek yemeği de ihmal etmedi.
2: Bizim hiç haberimiz yoktu. Sadece işimizdeydik, ekmeğimizdeydik. Biz de şaşırdık daha doğrusu.
0: Heyetiyle birlikte oturan bakan balık ekmeği çok sevdi.
2: Beğendiler, mükemmel dediler. Hatta giderken paket de yaptırdılar.
0: Japon bakan çevredekilerle de...

0: bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
1: Şimdi havalar her geçen gün ısınıyor. Birçoğumuz aracımızı sokağa, güneşin altına bırakmak zorunda kalıyoruz ve araçta bırakılan bazı eşyalar da bomba etkisi yaratabiliyor. O eşyalar neler? Neleri aracımızda bırakmamalıyız? Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim.
2: Tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
3: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
4: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
5: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
6: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin araçta bırakılmamasını öneriyor. Eğer bırakmak zorundaysak da güneşin en azaldığı noktaya, torpido gibi yerlere bırakılmamız öneriliyor. Çünkü dışarıdaki sıcaklık 35 dereceyken araçtaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor.
7: Torpidoya koymaya çalışıyorum ki hani en azından güneşte kalmasın.
3: Çakmak ve parfüm yüksek ısıyla birlikte bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
8: Geçen gün su, yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
5: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
2: Bir kere bıraktım, plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
3: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
9: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için? Gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
6: Sağlıklı mı?
9: Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
5: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamızı biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
2: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup öyle biniyorum.
5: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı, hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
1: İstanbul Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışması bir kişiye pahalıya mal olmuş. Ancak ceza yazılan bu kez sürücüler değil, otomobildeki yolcu.
10: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor mu beni? Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol.
0: Trafikte sinirler gerildi. Yol verme tartışması pahalıya patladı. Araçtan inen yolcu indiğine pişman oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü geri manevra yapan kamyon şoförüne korna çalarak tepki gösterdi. Ardından da taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada otomobildeki kalan yolcu araçtan inerek kamyon şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin de araya girmesiyle kadın uzaklaştırıldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan kadına toplam 180 bin lira ceza kesildi.
1: 88 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Anthony Hopkins müzik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Hopkins'in 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiriyor bir albüm. Bu albüm önümüzdeki ay yayınlanacakmış. Bakalım.
0: Sinema dünyasının efsane ismi Anthony Hopkins bu kez müzik dünyasının kapılarını araladı. 88 yaşındaki Oscar'lı aktör dünya ünlü plak şirketiyle anlaşarak resmen müzik kariyerine başladı. Hopkins 60 yıl boyunca hazırladığı eserlerini Life is a Dream, yani Hayat Bir Rüyadır albümü ismiyle önümüzdeki ay yayınlayacak. Albümün ilk single'ı Broken Roads'a dijital platformlarda yayımlandı. Eserlerin şefliğini dünya ünlü maestro Gustavo Dudamel üstlenirken besteleri ise prestijli Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Müzik benim ilk tutkum, ilk dileğimdi diyen efsane oyuncu, hayatı boyunca besteler yaptığını açıkladı. Dinleyiciyle buluşan ilk eser Broken Road, Hopkins'in Güney Galler'deki çocukluk anılarından ve 1940'ların nostaljik atmosferinden ilham alıyor. 4 yaşından beri piyano çalan 88 yaşındaki aktör 2012 yılında da bir albüm yayımlamış ve Classic Brit ödüllerinde yılın albümü ödülünü kazanmıştı. Sinema tarihine Kuzuların Sessizliği ve İki Papa gibi başyapıtlarla kazınan Anthony Hopkins'in yeni albümünün tamamı 21 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Bravo.
1: Akşam haberlerini noktalıyorum. Yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksu'ya devrediyorum. Ana habere görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: NATO zirvesi sona erdi. Etkileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği hediyeler neden dünya gündeminde? Zirvede hangi kritik anlaşmalar yapıldı? NATO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Zirvenin hemen ardından İran'da silahlar yeniden konuştu. Çatışmalar büyük bir savaşa mı dönüşecek? Orta Doğu yeni bir cepheye mi sürükleniyor? Yoksa barış ihtimali hala masada mı? CHP'de mutlak butlan krizi derinleşiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç listesine kimleri ekledi? Özgür Özel parti içindeki mücadeleyi ne zaman bırakacak? Yeni parti kararı yakın mı? Yeni bir parti kurulursa CHP'den kaç milletvekili ayrılacak? Muhalefette dengeler nasıl değişecek? Seçmenin tercihi ne yönde olacak? Serap Belet soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor İsmail Ermağan, Doktor Eray Güçlüer, araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 10 Temmuz Cuma günü. Haftanın son çalışma günü. Ana haberdeyiz. Önemli başlıklarımız var. Hem içeride hem dışarıda. Büyük başlıklar, büyük gelişmeler, büyük görüşmeler, büyük hadiseler. Tek tek hepsinden bahsedeceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katıldı. Erdoğan NATO zirvesiyle ilgili konuştu. Hangi teşkilata üye olursak olalım, bulunduğumuz zorlu coğrafyada güçlü olmak zorundayız dedi.
1: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
2: Ankara'daki NATO zirvesinin dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: İç kalemizi sağlam tutacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Yapay zekanın yaşamın her alanında olduğu gibi artık savunma alanında da büyük öneme sahip olduğunu

0: söyledi.
1: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
0: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktaya da değindi.
1: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
2: Ana haberde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. MYK bugün bir kez daha toplandı sayın seyirciler. MYK toplanınca yeni ihraçlar, görevden almalar ve yeni atama kararları vardı CHP'de. Dün ana haberde bunların beklendiğini söylemiştik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki MYK'nın ardından neler oldu, neler bitti? Buse Gençtürk karşımda. Buse Gençtürk bize Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünden içeride yaşananları, olanları, bitenleri anlatacak. Sendeyiz Buse.
3: Faruk Aksoy CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı daha yapıldı. Toplantının ana gündemini ihraçlar ve atamalar oluşturdu. Toplantıdan sonra CHP Sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Peki nerede görevden almalar oldu, nerelere yeni il başkanları atandı hemen paylaşalım. 14 il başkanlığına atama yapıldı. Daha önceden 34 il başkanı görevden alınmıştı ve 22 il başkanının koltuğu boştu. Bu nedenle o 22 il başkanlıklarına kimlerin atanabileceği değerlendirildi ve 14 il başkanlığına atama yapılması kararlaştırıldı. Bunlar hangi iller? Bitlis'e Marif Kızılağaç atanırken Aksaray'da Cansu Bülbül, Bilecik'te Kazım Yağmur, Denizli'de Ayhan Oral, Diyarbakır'da Sertaç Eke, Ağrı'da İbrahim Barol atandı. Iğdır'da Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale'de Mustafa Demirel, Manisa'da Engin Uzun, Muğla'da Halil Karahan, Muş'ta Sertaç Demirel ve Nevşehir'de Tayfun Ceyhan, Yozgat'ta Kazım Eli Açık il başkanı olarak atandı ve son il Tekirdağ Erdoğan Kaplan il başkanı olarak atandı. Ve bunun yanı sıra tabii ihraç istemleri de var. Aralarında daha önceki dönem eski CHP İzmir il başkanı Çağatay Güç'ün de bulunduğu 3 isim kesin ihraç talebiyle de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Diğer isimler kimler? Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, bunlar ihracı istenen isimler olduğunu ifade edelim. Ve 7 ilde fesh edilmiş oldu. 7 ile dair de önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacağını ifade etti Müslüm Sarı. Yani 22 ilden geriye kalan 14 il başkanı atandı. 7 il başkanı için de değerlendirmeler önümüzdeki hafta yapılacak. Bu atamalara, ihraçlara ilişkin eleştirileri de yanıt verdi. Peyderpey atama yapılmasına ilişkin ince eleyip sık dokuyoruz ifadelerini kullandı Müslüm Sarı ve bundan sonra da bu atamaların aslında peyderpey değerlendirileceğini ifade etmiş oldu. Yeni il başkanları ve disipline sevk edilenler, bunlarda görevden alınan iller hangileri, onları da paylaşalım. Afyonkarahisar ve Merkez ilçe, Giresun ve Merkez ilçe, Trabzon ili ve Ortahisar ilçesi, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ'da görevden alınan iller oldu. Faruk Aksoy önümüzdeki haftada yine bu yeni atamalar konusunda bir değerlendirme yapılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Peki Buse, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ankara'ya iyi akşamlar. Buse Gençtürk bize Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantının ardından genel başkan olarak ve tabii heyetiyle birlikte aldığı kararları anlattı. Bir başka CHP daha var. Kim ne derse desin.

0: Başka CHP daha var. Yani iki CHP'den bahsetmek mümkün. Zaten partinin bölünüp bölünmeyeceği tartışılıyor. O bir başka CHP var dediğim CHP'de de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel var. Çünkü her grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu gelip konuşma yapacak mı, yapmayacak mı diye beklenirken oradaki ikinci CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel konuşma yapıyor. İşte Grup Başkanı Özel'in bugün ikinci CHP dediğim CHP ile ilgili yol haritasına dair 3 maddelik bir paylaşımı var. Birinci maddede şunu söylüyor Özgür Özel. Kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. CHP'de kalmak ve partiyi Kılıçdaroğlu'ndan geri almak. Diğer iki maddeyi ve 20 Temmuz'da kurulacak yeni parti iddialarını haberde görelim.
1: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
2: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
1: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
2: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa Özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
0: Diğer seçeneklerde bunlar diyor Özgür Özel. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildi. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi.
3: Bir sürü yiyecek içecek aldırdım, sarı yarı böreği aldırdım.
0: Milli muharip uçak Kaan'da kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak F-110 motorlarıyla ilgili yeni bir aşamaya geçildi. ABD Kongresi'nin satışını yapılmasına yönelik itiraz edebileceği resmi inceleme süreci doldu. Buna göre süreçte zaman zaman bazı kongre üyeleri satışın önüne geçmeye çalışsa da ABD'den alınacak jet motorları için hükümetin ardından kongrenin de onayı alındı.
1: Resmi inceleme süresi doldu. Satışı durduracak ortak red kararı çıkmadı. Kaan için planlanan F-110 motorlarının alımında kritik eşik geride bırakıldı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirme takvimini aksatmamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 motorlarının tedarikinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerikan yönetiminin 24 Haziran'da kongreye bildirmesi üzerine başlayan 15 günlük resmi inceleme ve itiraz süresi geride bırakıldı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye jet motoru ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci tamamlandı. 15 günlük resmi inceleme sürecinde bazı kongre üyeleri Türkiye'de bulunan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle motor satışının önüne geçmeye çalıştı. İtirazda bulundu. Ancak kongrede satışın durdurulması için gereken ortak red kararı çıkmadı. Peki Türkiye bu motorları neden alıyor? Yerli motor TF-35000'in üretimi devam ederken Milli Muharip Uçak Kağan'ın geliştirme programının aksatılmaması hedeflendi. Bu sebeple Kağan'ın ilk prototipleri ve ilk seri üretim uçakları Amerikan üretimi F-110 motoruyla uçacak. Türkiye şu ana kadar ilk 10 motoru teslim aldı. İlave 80 motor içinse tedarik süreci devam ediyor. Uzun vadeli hedefte ise Kağan'ın seri üretime geçtiği aşamada tamamen yerli olan TF-35000 motoruyla uçması.
0: Bugünlerde herkes namlusunu uzatmış durumda. Çin ve Rusya tatbikat yapıyorlar. Acayip görüntüler var. Biraz sonra detaylarını ekranlarınıza getireceğim. Ama önce Türkiye Dışişleri Bakanı Katsa yaptırımları, orada ne oldu ona bir bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımları ile ilgili yakın zamanda neticeye ulaşılacağını söyledi sayın seyirciler. Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım dedi. ABD-İran arasında yeniden yükselen tansiyonu da değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hafta sonu itibarıyla ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum dedi.
1: NATO müttefikleri arasında yaptırım olmaması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımları ve F-35 konusunda yakın zamanda neticeye ulaşılacağını ifade etti.
2: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. F-110 motorları ile ilgili Kongre'nin yasal bildirim süresi de doldu. Bundan sonra bir sonuç çıkmamasını bekliyoruz.
1: Bakan Fidan TRT Haber yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden yükselen tansiyonu değerlendirdi. Taraflar arasında sessizlik sürecine girildiğini belirten Fidan, hafta sonu itibarıyla ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum dedi. Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair de konuştu. Yakın zamanda Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Savaş giderek yaygınlaşıyor. Daha ileri seviyelere taşınma durumu var ifadelerini kullandı.
0: Gerçekten Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle Zelenski'nin yaptığı açıklamalar, Patriot alacağız, Amerika Birleşik Devletleri yeni füzeler verecek derken herhalde o savaş bitecek gibi görünmüyor. Sayın seyirciler, çelik kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıldı. Hisar sınıfı hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimi için sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımı Gök Vatan Savunmasında Büyük Gün notuyla paylaştı.
1: Çelik kubbe için ilave hava savunma sistemleri üretilecek. Hisar A ve Hisar O sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gök Vatan Savunmasında Büyük Gün notuyla paylaştı.
2: 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız.
1: Hisar sınıfı hava savunma sistemleri irtifasına göre değişkenlik gösteriyor. Hisar A, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Roketsan ve Aselsan tarafından ortak geliştirilen bu sistemin 8 kilometrelik irtifası ve 15 kilometrelik menzili bulunuyor. Hisar O ise daha uzun menzilli versiyonu olan orta irtifa hava savunma sistemi. Hisar O'nun 15 kilometrelik irtifası ve 25 kilometrelik menzili bulunuyor. Her iki sistemde genellikle uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve hassas güdümlü mühimmatların engellenmesine yönelik görev yapıyor.
0: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes meselesine bakacağız. Bugünlerde kim ne derse desin, Donald Trump da pek durumdan memnun değil. Bir yanda İsrail ve Siyonist lobi, diğer yanda Amerikan Kongresi ve Amerikan halkı ve tabii Donald Trump. Aslında Amerika Birleşik Devletleri çok açık bir şekilde İran'la savaşı bitirmek istiyor. Fakat bu savaş İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin onayı olmadan bitmeyecek gibi görülüyor. Arabulucular tarafları yeniden bir araya getirmek için çaba sarf ediyor. Katar heyeti İran'a gitti geldi, ayrıntılar var. ABD Başkanı Trump'tan İran hakkında çok ilginç bir açıklama geldi. Trump ne dedi biliyor musunuz? İran'la görüşmeyi kabul ettik. İran'la görüşmek istiyoruz. Ama ateşkesin sona erdiğini de İran'a ilettik dedi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Trump, İran bizden görüşmelere devam etmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları arabuluculuk çalışmaları sürerken geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Katar'dan bir heyet İran'ı ziyaret etti. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre görüşmeler ABD ile koordineli olarak yürütülüyor. İran ve Amerika tekrar yeniden savaşmak istemiyor. Trump tekrar yeniden İran'a saldırmak istemiyor. Katar aracılık yapıyor. Bölgedeki bütün Arap ülkeleri de bu savaştan rahatsız. Çünkü petrol krizi yaşanıyor. Ama ne olursa olsun Donald Trump tekrar ateşkesin sona erdiğini açıklamak zorunda kalıyor. Bütün doneleri, bütün olan biteni göz önüne getirdiğinizde bunun neden olduğunu anlamanız hiç de zor değil. Sayın seyirciler, İran'ın ABD Başkanı Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddia edildi. İsrail'in bu konudaki istihbaratı ABD ile paylaştığı belirtilirken, Trump'ın bu plan nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski başkanlık uçağını kullandığı öne sürülüyor. Amerika ve İran ateşkes sürecini sürdürürken, devam ederken İsrail istihbaratı birdenbire Donald Trump'a kulağına yaklaşıp İran seni öldürecek suflesini verdi.
1: İsrail, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. İddia Amerikan basınından. Wall Street Journal gazetesi haberini konu hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdı. Kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynaksa İsrail'in söz konusu istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini doğruladı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan iddia hakkında açıklama gelmedi. Beyaz Saray ise değerlendirme talebine Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatarak yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı o konuşmada hedefte olduğunu söylemiş, Amerikan liderini yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar demişti.
4: No, I'm number one on the kill list for Iran.
1: Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılması da suikast istihbaratıyla ilişkilendirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklar uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini söyledi. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri Katar'ın hediye ettiği uçağı başkanlık uçağına dönüştürürken planlanan bazı teknik değişikliklerin ertelendiğini açıklamıştı.
0: Tam da NATO zirvesinin ardından çok dikkat çeken bir tatbikat gerçekleşti. Biraz önce ilk görüntüleri verdim. Tatbikatın adresi Sarı Deniz. Yapanlarsa Çin ve Rusya. İki süper gücün donanmaları Sarı Deniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikat yaptı. Çin Savunma Bakanlığı askeri işbirliği kapsamındaki yıllık ortak deniz 2026 tatbikatının Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin çevresindeki sularda ve hava sahasında gerçekleştiğini açıkladı. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacak tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme, bölge barış ve güvenliğini koruma amacıyla yapıldığı ifade edildi. Gerçekten özel görüntüler. İki büyük devlet Çin ve Rusya NATO üyeleri biz dahil Ankara'da önemli bir zirve gerçekleşti. Donald Trump geldi, Birleşik Devletler Başkanı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeleri, başbakanları, devlet başkanları, cumhurbaşkanları. Tabii bir de bu işin Rusya-Çin hattı var. Onlar da hemen Çin'in bitişiğinde Sarı Deniz'de tatbikat yaptılar ve aslında NATO'ya hani siz oradaysanız biz de buradayız dediler. Ama kim ne derse desin Mao ile başlayan özellikle Çin, Sovyetler Birliği ilişkisi, devletler değişse de, sistemler değişse de, rejimler yıkılsa da kaldığı yerden devam ediyor. Aralarında inanılmaz bir bağ var. Çin ve Rusya'nın tatbikatı, o tatbikat görüntüleri gerçekten tehditkar görüntüler. Bunlar da sanırım onların adına NATO'ya verilmiş bir cevap. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da Zelenski ile görüştüğü sırada Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme imkanı tanıyacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir açıklama yaptı. Zelenski lisans talebinin yanı sıra yeni füzelerin de alınacağını söyledi. Tabii herkes şunu düşündü. Türkiye bir NATO üyesi. Patriot füzelerini istedi, alamadı. Rusya'dan S-400'leri almak zorunda kaldı. Ukrayna NATO üyesi değil. Ama üretim dahil bütün kapılar Ukrayna'ya açıldı. Neden?
1: Trump, Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verileceğini söyledi. Lisans talebinde bulunduğunu açıklayan Zelenski, yeni Patriot füzelerinin alınacağını da belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirtti. Zelenski, önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzeleri alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var açıklamasında bulundu. Trump, Ankara'da Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Washington'ın Kiev'e Patriot üretme hakkı vereceğini açıklamıştı. Bu görüşmeyi hatırlatan Zelenski, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı diye konuştu. Zelenski, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen Freya projesinin oluşturulması için girişimde bulunduğunu da anımsattı. Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda yakıt dağıtım pompaları ve araçlarda yangın çıktı. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'daki petrol depolarını vurmasının ardından geldi. Zelenski, Rusya'da iki tesisin hedef alındığını duyurmuştu.
0: Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddiaların ardından Rusya'da sessizliğini bozdu. Kremlin, iki ülke arasında görüşmeler devam ediyor dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmiş, hava savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Üzerinden tam 31 yıl geçti ama o yara hala ilk günkü gibi taptaze. Kanamaya devam ediyor, kanıyor. Avrupa'nın göbeğinde, Bosna Hersek'te, dünyanın gözü önünde soykırım yaşandı. Küçücük bir kasabada, Potoçari'de Birleşmiş Milletler üstüne sığınan binlerce Boşnak sivil, bölgeyi tırnak içinde korumakla görevli Hollandalı barış gücü askerleri tarafından Sırp güçlerine teslim edildi. Gelin hafızalarımızı bir kez daha tazeleyelim. Bosna'm benim, sen benim annemsin. Bosna'm benim, sana anne diyeceğim. Bosna annem, Srebrenica kız kardeşim. Yalnız olmayacağım, yalnız olmayacağım. Anne, anne, seni hala rüyamda görüyorum. Abla, ağabey, sizi hala her gece, her gece rüyamda görüyorum.

yoksunuz. Sizi arıyorum, yoksunuz. Nereye gitsem sizi görüyorum. Nereye gitsem sizi görüyorum. Bosna benim, sen benim, annemsin, Bosna.

0: Gerçekten inanılmaz görüntüler. 31 yıldır dinmeyen acı Srebrenica. Gerçekten çok acı. Garudi Batı Bosna'da battı demişti. Oradan kalanlar neler oldu, neler bitti, neler yaşandı? Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan etmesine rağmen 11 Temmuz 1995'te Sırp birliklerince 8.372 Boşnak katledildi. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6.772 soykırım kurbanı defnedildi. Binden fazla kurbanın cenazesi bulunamadı. Soykırımın 31. yılında 10 kurban daha defnedilecek. O yeşil tabutlar, beyaz mezarlar ve yemyeşil tabutlar içinde işte görüyorsunuz. Bosna'da farklı yerlerde, farklı noktalarda defnedilen soykırım mağduru Boşnaklar. Gerçekten çok şey söylenebilir, çok şey anlatılabilir. Ama bir ağıt, bir türkü, bir destan her şeyi anlatmaya yeter. Bütün bunlar kıta Avrupa'sında herkesin gözü önünde oldu. Daha acısı da şuydu. Birleşmiş Milletler'in denetiminde, güvenli şemsiyesi altında oraya sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi. Yani bunları katledebilirsiniz diye göz göre göre masum insanlar canilerin eline bırakıldı. Ve sonra bu görüntüler ortaya çıktı. Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyecek bu görüntüler. Bosna'da hayatını kaybedenleri rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Elbet bu dünyada bir gün gerçekten insan haklarının tam anlamıyla tecelli edeceğine inancımız da devam ediyor. Elbette insanın insana yaptığı bu kötülüklerin son bulacağı günleri hayal ediyoruz. Bosna'yı bir kere daha hatırlayarak. Dönelim gündemin diğer başlıklarına. Gerçekten acı günlerdi. Bosna'ya giden herkes o mezarlıkları, o insanları görünce bir kere daha her şeyi yeni baştan hatırlıyor. Sayın seyirciler, yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 62 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı. O davayı hatırlıyorsunuz. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yeni raporda çok dikkat çeken ayrıntılar var.
1: Adli Tıp yeni rapor hazırladı. Uygun tanı ve tedaviyle 3 bebek kurtarılabilirdi denildi. Yeni doğan bebeklerin ölümüyle ilgili Türkiye'nin gündemine oturan davada beklenen rapor geldi. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağladıkları ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddia edilen sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen 62 sanıklı dava dosyasına Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurul tarafından hazırlanan rapor eklendi. 10 bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Rapora göre 7 bebeğin tedavisindeki ihmallerle ölümleri arasında illiyet bağı tespit edildi. Ancak bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılsa da kurtulma durumlarının kesin olmadığı ifade edildi. Prematüre olarak dünyaya gelen ve bir süre sonra hayatını kaybeden 3 bebekle ilgili durum farklıydı. Hazırlanan rapora göre 3 bebeğe uygun tanı konulup tedavileri zamanında yapılmış olsaydı hayatta kalma ihtimalleri yüksekti. Sağlık çalışanlarının ihmali sonucu bebeklerin öldüğü ifade edildi. 37 hekimin imzasının bulunduğu raporda 112 sevk sisteminin bypass edildiği, bebeklerin uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi süreci yürüten hastanelere sevk edildiği belirtildi. Doktorlar günlük olarak hastaneye gelip vizit yapmıyor, epikriz raporlarını hastane dışında doktor olmayan kişiler yazıyordu. Hazırlanan yeni rapor davanın seyrine yön verecek.
0: Yeni İzmir'de bir sağlık skandalı yaşandı. Sayın seyirciler, İzmir'de doğum yaptıktan sonra beyin kanaması geçiren avukat felç oldu. Olay doktor hatası iddiasıyla yargıya taşındı. Doktor ve 5 hastane çalışanı hakkında dava açıldı.
2: Kabirden aortası çıkınca dönüyor.
3: Doktorumuz bize tansiyonları ölçün demişti. Zaten önceden de bir riskten bahsetmişti bize. Tansiyonunun 144'e 90 gibi bir olduğunu görünce hemen kendisine attık ve tansiyonun yüksek olduğunu söyledi. Sabahleyin hastaneye gelmemizi istedi.
1: Doktorun bu sözü üzerine uyuyan kadın gece rahatsızlanınca eşiyle hastaneye gitti. Sabah acil sezaryene alınan kadın yoğun bakımdayken beyin kanaması geçirdi.
3: Annemin anlattığına göre eşimin yoğun bakımdayken ağzı buradan buraya kaymış. Kolu kalkmıyor, kendisine cevap vermeyince orada bir feryat ediyor, benim kızım hasta ölüyor gibi.
1: Olay İzmir'de 2020 yılı Ekim ayında yaşandı. Avukat Şinda Zoroğlu Akçay riskli gebelik takibindeydi. Tansiyonu yükseldikten sonra rahatsızlanıp bir özel hastaneye kaldırıldı. Sezaryenle doğum yaptıktan sonra beyin kanaması geçiren kadının sağ tarafı felç oldu. Konuşamaz duruma geldi. Doktor ihmali iddiasıyla konu yargıya taşındı.
3: Eşimi orada sabaha kadar 8-9 saat beklettiler ve sabahleyin tahlillere bakmış. Düşünebiliyorsunuz mu? İdrarda albümin olsaydı doğum olabilirdi dediği vakitte zaten idrardaki albümin 2.40'da gece çıkan sonuçta varmış.
1: Doktor KK hakkında bilinçli taksirle yaralama, 5 hastane çalışanı hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Adli tıp raporuna göre kan örneğinin zamanında incelenmemesi tıbbi eksiklikti. Gebelik zehirlenmesi tanısının ağırlaştığını gösteren bulgulara rağmen doktor acil sezaryen kararında gecikmişti.
3: Biz Türk adaletine güveniyoruz. Mücadelemizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Ve Türk adaletinin adalet sistemiyle biz buna başaracağız.
4: Dizi kırdık, sağ dizi kırdık.
0: Sayın seyirciler, Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşama giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rus uyruklu yönetici tutuklandı.
5: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona, sen diyor bu şekilde havuza giremezsin.
1: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
5: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğumda, senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
5: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
1: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yönetimi.

0: yöneticisi Ludmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
1: Bir milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
0: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı.

0: %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Ana haberde muhteşem Anadolu görüntüleri. Sevgili İlkay'ın köşesi. Açalım parantezi, Konya ile açalım. Bozkır'ın ortasında bir vaha. İşte burası. Anadolu eşi benzerine rastlanmayan doğa harikası köşelerle dolu. Gerçekten özel görüntüler var. Şimdi sizleri Konya'ya götüreceğiz. Konya Ovası'nın bozkır içinde zümrüt yeşili rengiyle dikkat çeken Apasaraycık obruğu. Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaybettiği doğal güzelliğine yağışlı geçen dönemin ardından yeniden kavuştu. Apa Barajı'nın kıyısındaki 80 metre derinliğindeki Konya Kapalı Havzası'nın önemli karstik oluşumları arasında bulunuyor. Binlerce yıllık doğal süreçlerin şekillendirdiği obruk, zümrüt yeşili görünümünü doğal mineral yapısı ve durağan suyunda bulunan mikroskobik algler gibi faktörlerden alıyor. Son derece özel görüntüler ve güzel görüntüler. Bu görüntüler de Isparta'dan şimdi geliyor. Lavanta kokulu köy olarak anılan Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyünde üreticiler yaklaşık 5000 dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştiriyor. Hasat dönemiyle birlikte mor renge bürünen tarlaların içinde oluşturulan renkli konseptlerde yerli ve yabancı misafirler bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buluyor. Lavanta kokularının yayıldığı mor renge bürünen bölgeyi bu yıl 130 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu arada hasat edilen lavantadan üretilen bal, dondurma ve gazoz gibi gıdaların da çok çok beğenildiği söyleniyor. Sayın seyirciler, Hakkari'de ise 3400 rakımlı Cilo Buzul Gölleri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Metrelerce karın bulunduğu bölgede 3 iş makinesiyle yaklaşık bir aydır çalışma yürüten ekipler zorlu arazi ve yüksek rakım koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Karla kaplı 14 kilometrelik yolun 13 kilometresini ulaşıma açan ekipler kalan 1 kilometrelik bölümü de kısa sürede açarak bölgeye ulaşımı sağlamayı planlıyor. Yani memleketin bir tarafında kar yolları kapatmış, onu açmaya çalışan ekipler, diğer tarafta lavanta bahçeleri, diğer yanda denize giren, tatilini yapan insanlar. Böyle cennet gibi bir ülke. Şimdi Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketine bakacağız. O sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı sayın seyirciler. Aralarında ölümcül yılanlar da var. Etraftaki Çinliler endişeli.
0: Çin'in güneyini tayfun vurdu. Sel nedeniyle bir baraj çöktü. Sular bölgede bulunan yılan üretim çiftliğinin koruma duvarlarını yıktı. Ölümcül zehre sahip yılanlar köye yayıldı. Acil durum ilan edildi.

0: Global Times'ın haberine göre şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangxi eyaletinde sel nedeniyle Liulan Barajı çöktü. Su altında kalan 1 milyon nüfuslu Hangzhou kentinde aralarında Çin kobrası ve çizgili kırait gibi ölümcül türlerin de bulunduğu yaklaşık 900 yılan sokakları işgal etti. Yolların kapandığı bölgede hastaneye ulaştırılamayan bir kadının kobra ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede acil durum ilan edildi. Ancak afetin boyutu yılanlarla sınırlı kalmadı. Sel felaketi bölgedeki hayvanat bahçesini de vurdu. Kafeslerin parçalanmasıyla birçok vahşi hayvan şehre dağıldı. Hayvanat bahçesi görevlileri yırtıcı hayvanların kafeslerini kilitledi. Kafeslerinde mahsur kalan 3 aslan sel nedeniyle boğularak öldü. Bölgeye sevk edilen özel yılan yakalama ekipleri 3000'e yakın yılan yakalandığını açıkladı. Maysak tayfununun yol açtığı felakette şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer sel çekilse bile evlerin, çatıların ve duvar diplerinin yılanlar için sığınak haline geldiği uyarısında bulundu.
1: Sayın seyirciler, TÜİK'in Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı açıklamaya göre Türkiye kalabalık nüfusuyla dünya genelinde üst sıralardaki yerini korudu. 86 milyon nüfusuyla en kalabalık 18. ülke oldu. Çocuk ve genç nüfus oranlarında dünya ortalamasının gerisinde kaldı. Şimdi bu rakamları tek tek gösterelim ve hızlıca bakalım. Dünya nüfusu 8,2 milyara ulaştı. Dünyada ortalama 8,2 milyar insan yaşıyor. Bu 8,3 de olabilir, 8,1 de olabilir. Ama bu oranda bir şey var. Çünkü Pakistan gibi, Hindistan gibi, Afganistan gibi, Çin gibi coğrafyalarda sayılamayan insanlar da var. En fazla nüfusa sahip ülkeler, her birimin altında Türkiye var. En fazla nüfusa sahip ülkeler Hindistan 1.46 milyar. Hindistan'da 1 milyar 46 milyon insan yaşıyor. 46 milyar insan. Çin'de 1,41 milyar insan var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 347 milyon insan var ve Türkiye 18. sırada 86 milyon insan var. İnsan yaşıyor. Türkiye'nin nüfusu bu. Bu aynı zamanda ilginç bir şeyi gösteriyor bize. Sadece ekonomi sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin denkleminde başka bir şey var. Ama Türkiye'nin ekonomik sıralamadaki yeriyle 3 aşağı 5 yukarı nüfusu da aynı yere düşüyor. Çok dikkat çekici bir veri. Çocuk nüfusunun en yüksek olduğu ülkeler. Orta Afrika Cumhuriyeti %56,2. Burada çocuk nüfusu fazla. Nijer 53, Somali 53, Mali 52, Türkiye 24. Bu konuda ciddi şikayetler var. Çocuk nüfusunda düşüş var. Haberi anlatırken de söyledim. Peki dünyada yaşlı nüfus nerede? En fazla nerede? Monako %36,0. Yani Monako'ya tam bir ülke muamelesi yapılabilir mi? Yani Monako'da %36,0. Fransa olarak genelleştirsek ne olur bilemiyorum. Japonya %30. Japonların bu konuda çok ciddi şikayetleri var. İtalya %25,1. Türkiye ise %11,1. Dünyadaki nüfus dağılımı genel olarak İşte çocuk nüfusu, ondan sonra en fazla nüfusa sahip ülkeler, yaşlı nüfusu, dünyanın nüfus diye başlı başına bir meselesi var. Bunun üzerine herkes eğiliyor. Şimdi bilim dünyası iyi düşün, iyi ol felsefesini 14 yıl süren araştırmadan çıkan verilerle ispatladı. Harvard Üniversitesi'nde 14 yıl önce başlayan çalışmada uzmanlar sonuç olarak bunama riskini azaltmanın sırrını buldular. Ama nerede buldular, nasıl buldular? Detaylar Öznur Karstı Çetiner'in özel haberinde.
2: Hayata karşı pozitif misiniz, negatif misiniz?
3: Hep negatif, yani pozitif olamıyoruz maalesef.
2: Bunun üzerine biraz çalışsanız yine de olmaz mı?
3: Olmuyor maalesef.
4: Çoğu zaman iyimser bakıyorum ama.
2: Güzel.
4: başarmak zorundayız ama.
2: Kimi zorlukları daha sakince karşılayarak direnmeyi, kimi de hayatın getirdiklerine koşulsuz negatif bakmayı tercih ediyor. Bu tercihler ilerleyen yaşlarda bunama riskini belirliyor.
5: Kötü olayların içinden de iyiyi çekip çıkarıp bakabilmek önemli.
6: Hayatı parlak tarafıyla görmek her zaman için, yani bu sadece ruh sağlığımız için değil, beyin sağlığımız için de çok değerli.
2: Hayat karşısındaki farklı tutumlarımız Harvard Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan çalışmaya konu oldu. ABD'li araştırmacılar bu araştırmayla bunamanın nasıl önlenebileceğinin peşine düştü. Hayata iyi tarafından bakabilmek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
6: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş. Ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, iyimserliğin bunamayı azalttı.
4: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.
2: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
7: Kadınlar için biraz zor oluyor.
2: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadıkları basit bir soruyla değil, defalarca özel testlerle ölçüldü. Ve sonuç, iyimserlik bunama riskini %15 azaltıyor. Çok klişe hayata iyimser bakmak diyenler var.
8: Ya onlar genelde olumsuz baktığı için olumlu bakmaya olumsuz bakabiliyorlar. O tür durumlarda kendimi iyi yanını görmeye zorlarım.
6: Eğer bu kişi arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
7: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
1: Yani neyse, kimsenin moralini bozmak istemem de hep iyimser düşünmek de bir tür bunama olabilir mi? Sadece düşünmeliyiz. İnsan hep iyimser olabilir mi? İnsan yani. Günün 24 saatinde bile her saatte başka tepkiler veriyor. Ama önemli bir çalışma. İyimserlik bunamayı düşürüyor, azaltıyor, engelliyor. Tamam. Şimdi komşunun Tarkan'ına bakacağız. Ne demek? Yunanistan'ın megastarı, sevilen pop sanatçısı Konstantinos Argyros İstanbul'da bir konser verdi. Aslında iki ülkenin yapması gereken şeyler bunlar. Karşılıklı konserler, alışverişler. Ve Argyros sahne performansıyla gerçekten hayranlarını büyüledi.
0: Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argyros, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu. Argyros söyledi, hayranları coştu. Harbiye açık hava sahnesindeki konsere ünlüler de akın etti. Yunan şarkıcının hayranları ellerinde beyaz mendillerle hareketli şarkıların keyfini çıkardı. İstanbul'a iki gün ard arda konser vermek için gelen Argyros, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
9: Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı.
0: Konserde Türk pop müziğin güçlü ismi Sıla da sahne aldı. Argyros gördüğü ilgi nedeniyle sevenlerine teşekkür etti.
9: Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum.
1: Habertürk'te ana haberde reklam vakti.

Bu akşam da ana haberi bitirdik, noktayı koyduk. Daha doğrusu haftayı da bitirdik. Pazartesi ana haberde 19.19'da Habertürk'te birlikteyiz. Şimdi Serap Belet gelecek. Serap olaylar ve görüşlerde hem dış siyaseti, özellikle NATO sonrasını, Amerika ve İran arasında tekrar alevlenen savaşı ve biraz da iç siyaseti konuşacak. Çok değerli konukları var. Biraz sonra Serap Belet'le olaylar ve görüşler başlıyor. Benden bu haftalık bu kadar. İyi hafta sonları, iyi akşamlar Türkiye.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamında daha olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Ben Serap Belet. Bu akşam dış politikada konuşacağız, iç siyasette konuşacağız. Öncelikli olarak elbette NATO zirvesinin yankıları, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katsa süreciyle ilgili F-35'lerle, EK'nin motorları ile ilgili önemli açıklamaları var. Bunlara değineceğiz. Trump'a bir suikast girişimi iddiası var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK sonrası yeni ihraç kararları alındı. Yeni partiye ilişkin Özgür Özel'in açıklamaları var. Hızlıca çok oyalanmadan bu akşam konuklarım kimler sizlere hemen tanıtmak istiyorum. Ertan Özyiğit, araştırmacı yazar, stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Ertan.
1: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik bizimle. Merhaba Can, hoş geldin.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Eray Güçler, Doktor Eray Güçler, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. Eray Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Profesör Doktor İsmail Erman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi stüdyomuzda bizimle. Siz de hoş geldiniz İsmail Bey, merhaba.
5: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ankara'dan da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör birazdan bize katılacak. O gelene kadar da küçük bir reklamımız var, 3-3,5 dakika. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamların ardından olaylar ve görüşler başlayacak.

0: bir seçilmiş bir ürün.
1: Tabii bir mesaj
0: taşıması lazım.
1: Ne o
0: lazım? Mesela şöyle diyelim. Çin'i tabak verseydik, yani adam ne yapacaktı? Veya bir kravat verseydik, şal desenli. Adam şoförünü çağıracaktı, al sana yeni bir kravat verdim diyecekti. Şoför de diyecekti ki yine mi kravat? Yani çünkü devamlı onlar öyle olur. Ama siz hediye vermek, bilhassa diplomaside hediye vermek çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla ben bir kere savunmanızı gösteriyorsunuz bununla birlikte. Caydırıcılığınızı gösteriyorsunuz. Ve ardından da silahın karşısında en önemli şey egemenliğiniz vardır. Silah egemenliğin parçasıdır. Dolayısıyla şöyle bir hediye bu. Tabii şunları falan aldırmamak lazım. Hani biraz önce Eray'ın söylediği gibi, yani hediye verdiniz, bu bireysel bir hediye değil. Devletin devlete vermiş olduğu bir hediye. Yani bunu siz alıp bireysel de kullanabilirsiniz. Devletin kendi içinde hukuk yapısına bakarsınız, ona göre çalışır ama dolayısıyla bu verilen hediye eninde sonunda devlette bir yere kaldırılacak.
2: Evet.
0: Yani kişisel bir şey olmaz
2: bu yani.
0: Yani şu olabilir mi? Siz şimdi bakın Amerikan başkanına her hediye veremiyorsunuz. Belirli bir bütçesi aşan hediyeler veremezsiniz. Onun rakamı bellidir. O da kabul edilir, edilmez. Dolayısıyla şu da olabilirdi. Adama araba da hediye edebilirdiniz stok. O zaman sorun mu çıkacaktı? O da stratejik bir hediyedir aslında.
1: Evet.
0: Siz dersiniz ki teknolojiyi anlatırsınız. Eğer ki bir hediyede strateji ve duygusal bir bağ kuramıyorsanız ve en önemli şey hediyenin nedir biliyor musunuz? Basına yansımasıdır.
1: O yüzden diplomasi. Etkili oldu diyorsun.
0: Tabii etkili olmuş.
1: Biraz onun vaktimiz için. Sınırlı olduğu için birer cümle tabii. Hemen bununla girelim. Çok konuşuldu dedim
2: sadece
1: ama.
2: Sadece bir cümle. MK'nin Gümüşay modeli olarak geçiyor bu silah. MK'nin Gümüşay modeli çok özel bir yapım. Bilgilerinizi de sunarım.
1: Evet. Birer cümle alayım. Türk Yıldızları'nın gösterisiyle ilgili görüntüye geçmek istiyorum. Kokpit görüntüleri de paylaşıldı.
3: Ama bir cümle olmayabilir, belki iki cümle olabilir. Tamam. Şöyle, şimdi bir kere hala konuşuluyor. Hatta Mehter Marşı meselesinin bile önüne geçti. Demek ki böyle kademe kademe üstüne çıkan semboller ve mesajlarla doluydu. Ve sadece içeride değil, her yerde konuşuluyor. Ve silahın ne yapılacağı, nasıl bir prosedürden geçeceği dahi bütün medyalarda konuşuluyorsa bence çok iyi bir reklamı var. Elbette ki şu tarafı doğru. Şimdi kutunun içerisinden silah çıkıyor, mermi çıkıyor, bir de ihracat belgesi çıkıyor. Neden? Çünkü şöyle düşünün, turistsiniz.
1: İşte evet, bir yani ülkeyi düzenlemesi de
3: mecbursunuz
1: da
3: ama şöyle turist olarak da mesela gittiniz bir ülkeye, Türkiye'ye geldiniz, işte Sarsılmaz'ın fabrikasını ziyaret ettiniz. Ya böyle ben bu silahı çok beğendim, alayım diyebileceğiniz bir ürün değil bu. Her silah zaten hani kendi ülkenizde bile silah alırken Amerika'da bile belli minimum yasalar var. Evet. Türkiye'de de öyle. Uluslararası alanda öyle ülkenize öyle çat diye hadi ince götüremiyorsunuz. Türkiye bir ihracat belgesi hazırlamış, o tarafta bir ithalat belgesinin de hazırlanması gerekiyor. Yani şöyle, bu şaşırdık şok olduğun dışında evet şok oldukları doğru ama onun dışında şöyle yapılması gerekiyor, böyle yapılması gerekiyor, gümrükte bekliyor falan. Ben biraz onların normal prosedürler olduğunu düşünüyorum. Çünkü silah bireysel olarak zaten evet. Öyle doğrudan gidip de satın alıp da ben bunu aldım duvarıma asayım diyebileceğiniz evet, yani
1: ben de
3: bir şey değil.
1: Bey, o rutin prosedürün yerine getirilmesine atıf gibi
3: yani kesinlikle ben öyle olduğunu düşünüyorum ama çok başarılı bir şey vardı, PR'ı vardı hala konuşulduğuna göre.
1: Çok kısacık alacağım İsmail Bey, siz ne diyorsunuz?
4: Serap Hanım, ben de Almanya'da doktora yapmış birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Katılıyorum ama hangi hediye verilseydi bence bir nahoşluk olacaktı. Şimdi biz uluslararası ilişkiler teorileri dersini çokça okuturuz. Ama gerçekten batılı düşüncenin hani Machiavelli'den oraya buraya kadar aslında tam olarak ne demek istediğini anladık mı diye de sormamız gerekir. Neden? Kurucu cumhuriyetin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve

0: Devletin kurulmasından dolayı Avrupa'daki yazarlar överler ama bir taraftan da sadece o kadar çok yererler ki. Yani en başarılı PR'lı bir hediye vermiş olsaydı bile bugünkü devlet yine bir kulp bulunacaktı. Yani zaten Türkiye'ye bence istemezlikle geldiler. Yani istemeye istemeye geldiler 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile. Yani
1: özellikle Avrupa ülkeleri NATO zirvesine çok gönüllü gelmedi mi
0: çok
1: diyorsunuz?
0: Çok gönüllü, bir de Ankara'da olması, bir de Türklerin elinde olması. Zaten birisinin plaj gözlüğü takması, garip garip hareketler. Hani buradan doğru onu söylemek istemiyorum. Ben de onu söylerim yani, sen illa bu hediye takacaksan. Ama ben özünde zaten hangi hediye olursa olsun o nahoşluk eleştirisi gelecek diye düşünüyorum.
1: Can Özçelik, çok kısaca sonra bu görüntüye de bir yorum almak isterim. Çünkü çok konuşuldu Türk yıldızlarının tam Trump selam verdikten sonra geçiş zamanlaması. Bugün de onun yukarıdan kokpit içinden diyebiliriz değil mi Türk yıldızlarının jetlerinin içine de. Bu görüntüler de paylaşıldı. Sesini de veririz birazdan. Bir cümle senden.
2: Bir de tarihi bir şey de var. Yani bir kere bu cumhuriyet silahla kuruldu. Bir o. Yani bir Türklerde şöyle bir şey vardır. Silah, bayrak ve Kur'an kutsaldır. Askerlerde de zaten o yemini yaparken bayrak, Kur'an ve silah üstüne yemin yaparlar. Yani bu bir Türkiye'nin, evet ben de katılıyorum, bir askeri gücüne vurgu. Ama bu aynı zamanda silahı Türklerde bir bağımsızlık, bir güç, bir özgürlüğün simgesi de olarak tanımlanır. Bütün Türk devletlerinde bu böyledir. Yani ok kullanıldığında ok, balta kullanıldığında balta, yani o silah neyse Türkler açısından o bağımsızlığın simgesidir. O yüzden bu kadar tartışılması, hani evet belki bizim ülkemizde silaha bakış biraz daha farklı olduğu için bu tartışılıyor. İşte bireysel silahlanma fazla, işte hep şiddet eylemleri çok fazla hep önümüze düşüyor. Belki bu yüzden çok tartışılıyor ama bence doğru bir tercih. Türkiye'nin en azından nasıl kurulduğunu göstermek ve bizim de dünyaya bakış açısına nasıl bir, yani bağımsızlıkçı ve özgürlükçü bir Türkiye'yi anlatmak açısından önemli bir hediye.
1: Peki bu videonun sesi var mı? Hemen yönetmenim sahneye sorayım. Bir duyalım.
3: Beni unuttunuz mu?
4: Son 45. 4-6 diyenler sarılır. Şimdi son 25. Hakikaten devam ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
5: Merhaba. Eşya.
4: Son 10 saniye.
6: 10 saniye. Açalım. Hazır.
1: Yok, seni unutmadık Nasuh'u, affedersin. Böyle hızlıca giderken Ankara büroda
3: ya hayır, demin sorun
1: kıyafında anons ettik bence... ama seni de ben orada fark, şimdi seni seslenince fark ettim. Hoş geldin bu arada. Merhaba.
3: Yok yok. Çok teşekkür ederim. Bence Batılıların bu silahlarla ilgili o güzel hediye ve bence iletişim açısından da çok başarılı olan hediye ile ilgili söylediklerinin büyük bölümünün ciddi alınır tarafı bile yok. Sadece yolda bir sözcük geçti aklımdan. Anadolu'da belli yerlerde kullanılır. Aman yani böyle ne kadar tirintazlar, ne kadar inceler, ne kadar titizler, hep kurallılar, hiç ellerine silah almamışlar. Aralarında hala sömürgeci olanlar var. 100 yıl önce kanlı katliamlar yapanlar var. Yani insan utanır yahu. Yani hakikaten utanır bunları söylemeye. Harikulade bir hediye. Mesajını tam olarak bulmuş bence.
1: Evet, bu görüntülere ilişkin ne dersin? Eray Bey'e de soracağım, yani bir asker gözüyle de nasıl değerlendiriyor? Elbette Türk yıldızları çok başarılı. Sürpriz de değil. Ama hoş bir görüntü, güzel bir görüntü.
3: Eray Bey'den başlayalım.
1: O yüzden bir görmeden geçmeyelim dedik.
3: Bence Eray Bey'den başlayalım. Onun söyleyecekleri benim açımdan en azından, yani söz hakkım onda olsun, çok önemli benim için.
1: Burada zamanlama üzerinde çok duruldu ya Eray Bey. Hakikaten. Böyle 10 saniye, 9 ya da 10 saniye merhaba dedikten sonra hemen geçiş oluyor.
7: Sonra, evet, o da 10 adıma tekabül ediyor.
1: Öyle mi? Tabii. Mesela nasıl bu zamanlama nasıl ayarlanabilir?
7: İşte bu işte bizim Türk pilotlarının kabiliyeti yani. Çünkü böyle bu tür şeylerde zamansal hesaplamaları kesin olarak yapamazsınız. Yani orada yerdeki...
1: Çünkü saniye değil mi? Çok zor bir şey saniye.
7: İHK dediğimiz ileri hava kontrolörü, yani uçaklarla irtibatı sağlayan görüyor sahayı, uçaklar görmüyor. Yani onun yönlendirmesi ve uçakların işte diyor ki orada biraz ayrıntılar var. Mesela takat yüklüyorum diyor, 22'den 25'e çıkıyor filan. Yani onu ayarlıyorlar. işte o zamansal

0: Hesaplama yerdeki İHK'nın uçakla koordinesi, bu ayrı bir kabiliyet. Yani bu bir yetenektir. Türk pilotlarının gerçekten, ya burada Türk pilotları teknolojiyi aşmış, öyle görüyorum. Çünkü hedefte zamanlama mükemmel yani.
1: Doğru,
0: ben bile izlerken yani merhaba asker diyecek, o diyor 15 saniye kaldı. Şimdi nereden biliyorsun? Belki orada dönecek bir şey söyleyecek, başka bir şey diyecek. Belki ya da duracak, ya da duracak. Evet. Yani hakikaten çok kritik zamanlar. O İHK'yı özellikle tebrik ediyorum. Pilotlarımız da ona göre pozisyon alıyorlar, uçağı hızlandırıyorlar ya da yavaşlatıyorlar. Ama gördüğünüz gibi dünyaya örnek olan mükemmel bir şey yapmış, mükemmel bir hedefte zamanlama diyebileceğimiz bir uçuş gerçekleştirmişler. Türk pilotu, yani Türk ordusu yapar işte, gördüğünüz gibi Türk ordusunun başaramayacağı hiçbir şey yok. Buradan da pilotlarımızı saygıyla selamlıyoruz.
1: Canlı gösterilerini de izlemişsinizdir değil mi? Türk yıldızlarının gerçekten bu arada canlı izlerken de çok etkileyici. Bir daha açalım.
0: Bir de o pilotun sükunetine bakın, sakinliğine bakın yani. Gerçekten evet. Hayran kaldık yani hepimiz.
2: Son 45. Şimdi son 25. Hakikaten ediyorum 22 saniye.
3: Burada...
2: 15 saniye.
4: Merhaba,
2: her şey. Son 10 saniye. 10 saniye.
0: O da 10 adıma tekrar. Şeyden ayrıldık.
2: Açalım. Hazır.
1: O anda havadalar, uçuyor.
0: Hakikaten
1: havadalar
0: değil mi herhalde? Yani.
1: O an tabii, havadalar, tabii. Yani, açıkta
0: uçak
1: bekliyorlar.
0: Yani. Sağa çek bekle diyemezsin ki yani. Şimdi uçak artık o akışı hem zihinlerinde hem de havadaki faaliyette yönlendirmeleri gerekiyordu. Hı-hı. Mükemmel bir senkronizasyon. Şöyle diyeyim, hakikaten Türk pilotları böyle işte. Yani burada küçücük bir an izliyoruz ama muharebede de harpte de hakikaten bu kadar mükemmel, başarılı uçuşlar yapıyorlar. Ordumuzu ve pilotlarımızı selamlıyoruz yani, sağ olsunlar.
1: Evet, buyurun İsmail Bey.
3: Burada 2016'daki darbe girişiminden sonra bizim özellikle hava kuvvetlerimizin zayıflatılma çalışmalarında aslında anmak gerekiyor. Ve şey değil, sadece bir enstantane değil bu. Erhan Bey'in söylediği gibi hava kuvvetleri çok önemli. Ve bu yapay zekanın, evet, dijital dönüşümün NATO'nun yani belgesine girdiğinden itibaren de çok daha iyi ilerlemek lazım. Benim aklıma da şey geldi Serap Hanım. Alaska'daki Putin Trump görüşmesinde o uçan uçaklar geldi. Bizimkiler onları da yani geçmiş görünüyor.
1: Bir hatırlatır orada da, mısınız orada Putin'le
3: Trump,
1: buluşmalarını hatırlıyorum.
3: Trump
1: ile
3: Putin beraber yürüyorlardı.
1: Evet.
3: Bir işte uçak geldi, Putin'e mesaj verir gibi.
0: T-22'leri uçurdular ya.
1: Aha, evet,
3: ama
1: evet,
3: bu
1: evet.
3: Saniyeleri baz alarak çok ciddi bir gösteriydi aslında.
1: Birazdan zaten F-35 konusunda konuşacağız. Hava kuvvetleri çok önemli. Kaan uçaklarının motorları konusu. Onunla ilgili yeni bir süreç var. Buradan, bu arada Trump'ın suikast iddiasına da geçebiliriz. Söylemek ister misiniz birkaç?
5: Yani burada tabii iki konulardan bir tanesi şans faktörünü de unutmamak lazım. Bir şans var. Çünkü orada biraz önce Eray'ın dediği gibi sağ dönseydi o olmayacaktı. Bu şans faktörünü de hissederek o uçağı kullanmak büyük
0: teknolojini
5: kabiliyet.
0: Yani oradaki
5: bakın, hem teknoloji,
0: pilotların teknoloji açtığı
5: hem bir
0: nokta
5: başkası,
0: işte hocamın bahsettiği.
5: Hem
0: yani.
5: Oradaki hislerinizi evet, kullanıp onu yapabilmek.
1: Çok ama
5: önemli.
1: O da bir beceri işte, yönetme
5: işte
1: becerisi.
5: O büyük bir,
1: sahadaki
5: o büyük bir eğitim demek.
0: Evet.
5: Onu hissetmek.
0: Yüksek eğitim seviyesi demektir o.
1: Evet,
5: yani bu aslında
1: zaman.
5: Size bir şey söyleyeyim. Başka bir konu olacak ama.
1: Öyle
5: yani değil. Osmanlı ordusu bu havasi eğitimi eskiden alırdı. Hı hı. Türk ordusu da bu havasi eğitimi alıyor aslında. Kendi bilincinde var. Onun için o zamanlamayı o şansa bırakmayıp zamanında yapabiliyorlar.
6: Az evvel dedim ya, baştan sona sembollerle doluydu ve ciddi bir mesajı vardı. Ama bu NATO 3.0 diye Rutte'nin tabir ettiği bu yeni sürece dair de bir çok müthiş bir, kelimeyi sevmiyorum ama buraya oturacağı için söyleyeceğim, ciddi bir pazarlama taktiği de. Şöyle, şimdi NATO 3.0 nedir? Avrupa silahlanıyor. Silahlanacak.
1: Evet.
6: İnanılmaz bir sermaye ve bütçe birikiyor. Ve Amerika çıktığı için Avrupa'da konvansiyonel bir savaş gücüne ihtiyaç var. İşte silahlar, işte yapanı var Türkiye. Üstelik o kadar yaptırıma rağmen yapanı var. Fabrika kurmak isteyecekler. Günün sonunda hepsini Amerika'dan istemeyecekler almayı. İşbirliği yapabileceğiniz burada bir kabiliyet var. İnsan kaynağı, en büyük sıkıntıları insan kaynağı, askerleri yok. Yedek askerleri bile yok. Yani bunu nasıl yapacağız? İşte burada aslında bu pilotların yaptığı da her ne kadar işte 2016

0: 2016'da hatırlayın, darbe girişimi sonrasında kalkmıştı mesela Amerikan Başkan Yardımcısı John Kerry falan o dönemin. İşte Türk ordusu bitti falan demişti hatırladığım kadarıyla. Pardon, CENTCOM komutanıydı o dönem. Hı. Yani yarısı gitti falan demişlerdi. Bakın işte ne halde Türk ordusu bu kadar kabiliyetlere sahip. Avrupa'da bunun %10'u %5'i yok. Şimdi şunu demek istiyorum. Birine 100 kere bu toplantılarda tavşan tavşan tavşan tavşan tavşan dersiniz. İki gün sonra ya ne demiştim hatırlıyor musun dersiniz?
1: Ama bunlar unutur. Akılda kalır diyorsunuz.
0: Gösteriyorlar. Ne demek istediklerini gösteriyorlar. Yani biz bunları yani sizin gelmeye çalıştığınız noktaya haydi haydi varmış bir ülkeyiz, kabiliyetlerimiz bunlar diye. Yani evet, NATO bildirisinde neler yazdığı belki unutulabilir ama bunların hiçbiri unutulmayacak.
1: Unutulmaz. Sen ne dersin Can?
2: Yani zaten Türk Yıldızları sadece burası açısından değil, Türkiye'de böyle gösterilerin yapan ve gerçekten bunu izlerken bile insan tüyleri diken diken oluyor. Bir de milli bir hassasiyet veriyor insanlara. O açıdan çok önemli ve doğru. Ben de Merve'ye katılıyorum. Burada verilen mesajın ötesinde bir de en başta da söyledim. Ya, Türkler olmayan bir orduyla savaş kazanmış ve cumhuriyet kurmuş bir millet. O yüzden hiçbir şey olmasa bile sıfırdan her şeyi yapabilecek güç ve kabiliyette. Bunun göstergesi aslında bu. Yani bizim hiçbir şeyimiz olmasa da o bir tek silahla bile o milli mücadeleyi, o bağımsızlığı verebiliriz mesajı. Evet. Bu da zaten işte Türk ordusuna diyecek bir şey yok. Yani dünyanın sayılı ordularından bir tanesi. Ve yaptığımızda sonuçta savunma sanayine de geldiğimiz noktada evet yapıyoruz. Avrupa'dan daha iyiyiz. Bunu da gösteriyoruz. O açıdan her şeyle gerçekten en azından sembolik açıdan her şeyle dört dörtlük bir toplantı ve zirve oldu. İdeolojik olarak veya tartışılacak çok noktası var. Benim eleştirdiğim noktalar var. Onları da konuşacağız ama sembolik olarak bakıldığında gerçekten her şeyle iyi planlanmış bir zirve.
1: Evet. Hemen Nasri Güngör'e döneyim. Trump'a suikast planı iddiasıyla. İsrail medyasında yer alan bir iddia bu. Trump da bu arada yeni uçağıyla ilk kez bu zirveye gelirken yeni uçağını kullanmıştı. Ama dönerken uçak değiştirdi. Eski başkanlık uçağıyla döndü. Esenboğa Havalimanı'ndan da yanlış hatırlamıyorsam. İsrail iddiaya göre Trump'a yönelik suikasti istihbaratını iletiyor yetkililere. Bunun üzerine dönüş rotasını değiştiriyor Trump ve uçağı değiştiriyor. Tabii İran savaşı ile ilgili ateşkes artık devre dışı açıklaması da çok konuşulmuştu Ankara'da yaptığı açıklamalar. Bugün bu öne çıktı, bu suikast iddiası. Bu dönüş trafiği ile ilgili ne yaşandı Nasuhi? Bu iddiaya ilişkin yani Ankara'da böyle bir iddiayı destekleyen sıra dışı bir durum gözledin mi sen dönüş yolunla ilişkin?
3: Şimdi bir an için İsrail'in normal bir ülke olduğunu düşünelim. Yani güvenlik paranoyası olmayan, Gazze'de, Batı Şeria'da katliam yapmayan, Filistin halkının meşru haklarını tecavüz etmeyen bir ülke olduğunu düşünelim. Böyle bir ülkenin elbette bu konuyla ilgili bir uyarısı Birleşik Devletler Başkanı için ciddiye alınır. Hatta daha küçük ölçekte, istihbarat düzeyi daha düşük düzeyde olan ülkelerin bile bu anlamda bir takım istihbaratları, ihbarları ciddiye alınır. Rota değişir, uçak değişir, bunların her biri olur. Fakat söz konusu bir olağan şüpheli olunca, yani İsrail olunca akla gelenler çok daha farklı. Şimdi Fas'tan Bahreyn'e kadar diyelim mesela. Ya da çok daha geniş böyle hatlar çizelim. Ya Mossad'ın herhangi bir şekilde herhangi bir dinden, herhangi bir mezhepten, herhangi bir ideolojiden örgütlenmiş herhangi bir yapı içinde bir hücresinin etkin olduğu bir alanın olmadığı bir yer olabilir mi? Yani istisna vardır belki. Bunların her birinde maalesef hücresel bir takım yapılara yönlendirebilecek, tetikçilik çıkarabilecek bir takım alanlara sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu ülke bir suikast şüphesinden bahsediyor. Bir kere zaten kendisinin sicili ortada bu konuda. İsrail tarihi aynı zamanda belli suikastlerin de tarihidir ama diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi tarafında bir parça daha tutabilmek için bütün tuşlara bastığına dair benim de bir kanaatim var. Ankara'da konuştuğum bazı isimler de var. Bunu da muhtemel senaryolar arasında görüyorlar. Daha açık söyleyelim. Yani bu F-35'ler, diğer konular, NATO zirvesindeki Türkiye'nin pozisyonu, ortaya çıkan manzaranın İsrail'i ne düzeyde rahatsız ettiğini hepimiz biliyoruz değil mi? İsrail bunun için bir takım çabalara girdi. İşte kendisine yakın senatörleri ayağa kaldırdı. Bu defa Yunan lobisi, Rum lobisi de yanında, arkasında. Öyle bir şey de var maalesef.

0: Bir taraftan bu devam ediyor. Diğer taraftan Trump onun birazcık böyle okşayan bir takım laflar etti ama bunlar pek ikna edici gelmedi kendisine. Yapılması beklenen bir seyahat iptal edildi bu konuyla ilgili. Yani ben şu tezimi tekrarlayayım. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i terk ettiği, bir kenarda öksüz bıraktığı falan kanaatinde değilim. Aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i korumak için bunları yaptığını düşünüyorum bu coğrafyada. Ama buraya dönersek bu suikast tehdidi meselesi biraz ucuz bir düğmeye basma olarak görünüyor ama yine de Amerikan istihbaratı, Amerikan devletinin bunu hafife almak gibi bir şansı yok. O kadar iç içeler ki Serap, o kadar ortak ekrana bakıyorlar ki hali hazırda
1: bu
0: da böyle.
1: Daha önceki
0: ortak ekrana bakmak aslında
1: Trump'ın kurtulduğu operasyon, suikast için de bir iddia ortaya atılmıştı. Arkasında İsrail'in olabileceği, Mossad ajanlarının FBI'yı yanlış yönlendirdiği, yanlış mı hatırlıyorum? Onu da konuşmuştuk.
2: Üçünde de aynı şey vardı.
1: Üçünde de.
2: Yani Florida'da da, Pensilvanya'da da.
1: Diğerleriyle ilgili ben sadece ilk suikast.
2: Üçünde de aynı şey vardı.
1: Ardında tabii, İsrail parmağı var.
2: Tabii hep öyle konuşuldu.
1: Evet.
2: Amerikan basınına da yansıdı bu.
0: Ya bu kez, evet. Bu kez.
2: İki tanesi 2024, bir tanesi 2026.
1: Bu kez, evet. Nasuhi.
0: Evet. Bu kez gayet net bir biçimde bu ihbarla bir kuşatma, yani bak sen, sana suikast düzenleyeceklerle bir ittifakın neredeyse içine giriyorsun veya yakınlaşıyorsun. Bense senin canını korumanın derdindeyim mesajıdır bu. Buna kim inanır inanmaz başka bir konudur ama İsrail böyle bir kart açtı. Karşı tarafta bu riski alamadı. Görünen manzara öyle.
1: Bazen karşılıklı danışıklı dövüşler de oluyor bir gerekçe yaratmak için. Yani o yüzden herkes her
0: tabii
1: şeye
0: ki,
1: insan
0: tabii
1: şüpheyle bakıyor. Mesela sizce böyle bir Ankara'da hedef alındı mı Trump, yoksa ardında İsrail'in böyle bir planı olabilir mi?
3: Bir olaydan bahsedeyim onun üzerinden isterseniz. Rahmetli İsmail Haniye İran'a gitmeden önce İstanbul'a geldi. 3 gece toplantı yaptı. Hatta birine ben de katılacaktım fakat program nedeniyle katılamadım. Fakat programlarını takip ettim. Sonra işte malumuz İran'a gitti ve orada bir suikaste şehit edildi. Fakat sonradan öğrendik. Bu gece programı, gece toplantılarından bir tanesinde Mossad ajanları suikast yapmak üzereyken MİT bunları yakalamış. 3 tane Mossad ajanını yakalayıp gereğini yapmış. Ya şimdi Mossad'ı yakalayabilen bir Türkiye'de bir başka bir...
1: Böyle bir tehdit Trump için başkenti olsa zaten Milli İstihbarat Teşkilatı da bunu tespit ederdi.
3: Kesinlikle.
1: Diyorsunuz.
3: Yani MIT'in bu o kadar güçlü bir istihbarat kabiliyeti var ki Türkiye'nin. Yani MIT'in şeyinden kaçması mümkün değil. Yani bu bence de Nasuhi Bey'e katılıyorum. Yani yapabileceği bir tek bu vardı. İhbar edeyim de bari huzuru düzeni bozayım. Şuradaki NATO'nun ahengini Donald Trump üzerinden sekteye uğratayım. Onu yaptılar. Doğrudur. Yani şuna da katılıyorum. Ya böyle bir ihbarı alırsa, şimdi bir devlet kurumu öyle ya da böyle işte İsrail terör örgütü gibi bir yapının, bir devlet kurumunun üzerinden bu geldiği zaman bunu CIA dikkate almak zorundadır.
1: İran
3: yani bunu yok diyemezler.
1: İran öldürmek istiyor mudur Trump'ı? İran şimdi Hamaney öldürüldü. Bütün işte Genelkurmay Başkanı ve bir sürü üst düzey yetkili İran'da öldürüldü 28 Şubat'tan sonra. İran
3: Şubat, evet,
1: direkt olarak Trump'ı hedef alıyor mudur? Trump öldürmek istiyor mudur? Böyle bir operasyonlar, bu istihbaratın doğru olup olmadığı sorusundan bağımsız olarak böyle bir hedefi var mıdır? Trump'ı bir yerde bir suikastla öldürmek.
3: Benim kanaatim, hani ben de yıllarca bu konularla iştigal etmiş bir insanım. Yani ordudayken, jandarma genel komutanlığındayken. Ya böyle bir ihtimalin olduğunu ben şeyde düşünmüyorum. Yani Donald Trump'a yönelik MIT'in, Türk istihbaratının geçip de böyle bir şey olsaydı bizimkiler mutlaka bunu bilir ve gereğini yapardı.
1: Bu arada Trump'tan tam da yeni bir röportaj var buna ilişkin. İsrail bize böyle bir istihbarat vermedi demiş Trump. Ama İran uzun zamandır beni öldürme planları yapıyor demiş. Onların ölüm listesinde bir numarayım demiş. Eğer bana bir şey olursa onları daha önce hiç görmedikleri seviyelerde bombalayın talimatını verdim demiş. Yani ben ölürsem bana bir suikast olursa hiç görmedik şekilde.
2: Hiç görmedik.
1: Yani size sordum ama isterler mi diye. Trump diyor ki onların
3: ya
1: hedef listesinde bir numarayı.
3: Her ne kadar Donald Trump öyle de dese, yani İsrail üzerinden bir bilginin iletildiği Amerika'ya. Amerika'da bir bilmiyorum tedbir aldı mı almadı mı, belki de rutin bir faaliyettir. Hani çünkü şunu da dikkat çekmek isterim. Yani bu tür bir şey olduğunda genellikle farklı bir takım sıra dışı hareketler beklerdim. Yani ne olmuş işte oradaki uçak yerine burada, bu normaldir. Yani oradaki araba yerine buradakine binmesi, bu normaldir. Hani başka şeyler beklerdi. Programın kesilmesi, bilmem işte başka bir noktaya süratle intikal edip hiç bilinmeyen şekilde ülkeden ayrılması filan gibi bir şey olsaydı bunu anlardım yani. Ve bunu bizimkiler de mutlaka anlardı. Dolayısıyla ben burada hani bir haber akışı üzerinden yani aslında bir menfi propaganda üzerinden işte bir suikast iddiasının dillendirilmesini de çok doğru bulmuyorum. Yani doğru olmadığı için doğru bulmuyorum.

0: size 100 tane devlet ve örgüt sayarım yani Donald Trump'ı hedefe koyan. Ama bu böyle bir şey değil ki. Herkesin de kendini koruma mekanizmaları var. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler
1: Peki.
0: bunlar.
1: Sizce yani İran bu tür...
2: Buna bir küçük katkı yapabilir miyim?
1: Tamam,
2: bir şey
1: tabii
2: söylemem
1: ki.
2: Lazım.
1: Tabii, tabii.
2: Ya şimdi bu özür dilerim herkese.
1: Estağfurullah.
2: Ya şimdi Ankara'da bu konuşulurken Eray hocamın da katkı sağladığı gibi. Ya şimdi bu nerede ortaya çıkıyor? Türkiye'de. Rotalar nerede düşüyor? Ülkemize değil.

0: satımı falan. Kahraman, çelik
1: yelek. Orada da yalnız refleksi yani, seçim öncesi.
0: Bunu şöyle de bakabilirsiniz.
1: Nasıl olduysa birisi, Trump'ta hiç beklemediğim
0: tabii
1: bir refleksi.
0: Birisi acaba şimdi bakın Trump'ın kırılma noktalarında yani bir akıl kullanıyorsanız kulağından vurulmuş gibi olabilir bu iş. Bakın bu kime yazar? Yalnızca Trump'a yazar. Mışlarla hayatınızı gönderebilirsiniz. Ve bu sizi hem kamuoyu içinde güçlü tutar kendi ülkenizde. Ama bu arada sorunuzun cevabı İran. Buraya böyle bir operasyon Trump'a yapar mı? İran'ın vahali ne olur yani? Çok zor bir şey onlar. Yani güçlü devlet veyahut da daha çok etkin hegemon devlet hangi yapıysa istediği komployu kurabiliyor. Ama siz evet. Güçsüz bir devlet yaparsanız yalnızca yapmış olursunuz. Buna izin verir mi? Eray'ın çok güzel bir laf söyledi Eray. Şimdi bakın, karşınızda ne var biliyor musunuz? CIA dediğiniz yapı, yani NSA'den bahsediyoruz, Pentagon'dan bahsediyoruz, 72 bin kişinin çalıştığı, yalnızca 150 bin hani şeyleriyle, yan kuruluşlarıyla, yan kişilerle 150 bin kişinin hizmet ettiği bir yapıdan bahsediyoruz. Ve dünyadaki en büyük teknolojiyi kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Siz böyle bir şeye izin verir miydiniz? Şimdi böyle bir yapısınız. Birisi de ne yapıyor biliyor musunuz? Florida'da duruyor, çatıya çıkıyor, adamın kulağından vuruyor mesela. Ya ben salak mıyım?
1: Kurmaca mı diyorsunuz?
0: Ya bakın olamaz ki. Yani
1: ama,
0: böyle bir şey.
1: Ama o kıl payı bir şey ve yakalanan kişi de böyle alelade bir asker
0: falan değil. Kurşunun nereye gittiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Siz yalnızca size söylenenlerle öğrendiniz. Adamın hani şimdi siz o zaman şunu mu söylüyorsunuz bana? Filmde adamın karnına bir işte kurşun geliyor, kanlar akıyor ya patlatıyorlar bir şeyi.
1: Evet.
0: Ya ben ters okurum her şeyi, beni ilgilendirmez. Burada ben sonuca bakarım. Sonuç kimin işine yarıyorsa operasyonu o yapmıştır.
1: Kimin işine yarar?
0: Trump'ın işine yarar hep.
1: İsrail parmağı var mıdır?
0: Yani
1: burada mesela İsrail az önce...
0: Yani Mossad burada çok yani kullanılan ögelerden bir tanesidir. Siz bahsettiğiniz örgüt CIA, Mossad değil. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik üstünlüğü Mossad'a verilmeseydi veyahut da askeri üstünlüğü İsrail'e verilmeseydi İsrail'i 3 dakikada etrafta hamle yaparlardı. Dolayısıyla orada işin başında olan, işin hamisi olan şey CIA ve Amerika Birleşik Devletleri.
1: İstihbarat örgütü olarak elbette öyle. Ben sadece şu son gelişmeler üzerine İsrail'de ne tam olarak savaşta bir uzlaşı istiyor. Yani devam
0: İstememesi ama
1: yana.
0: Buradaki denklem çok Amerika'ya ait bir denklem değil. İsrail'in savaşı istemesi lazım. Şimdi burada iki
1: i̇şte
0: tane.
1: İstiyor.
0: Tabii ama bakın kim
1: yani
0: istiyor?
1: Yani onu sürdürmek için işte İran'dan İran sizi hedef alıyor bir suikast yapacak diye bu durumu kaşıyor olabilir mi İsrail?
0: Yani,
1: ya da F-35'lerden çok rahatsız olduğu bile getirdi.
0: Siz şimdi şöyle düşünün. Bakın biraz daha söylenenleri değil de biraz şöyle. Siz Trump'sınız.
1: Evet.
0: Elinizde CIA var. Starlink'leriniz var. Adamın kokusunu alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya sizi İran öldürecek. Şimdi bir yanlışlık yok mu burada ya?
1: Zaten o yüzden soruyorum size
0: yani,
1: Ertan
0: işte
1: Bey.
0: Bakın,
1: yani
0: ben ters okumayı severim. Bana anlatılan evet. Hiç ilgilendirmiyor.
1: Elbette.
0: Sizin kendi senaryonuzda İsrail'in tabii ki savaşması gerekli. Netanyahu'nun ayakta kalabilmesi için o ne dedi Trump konuşmalarda? Çok iyi bir savaşçıdır dedi kendisi. Yani biz bunu kullanıyoruz diyor. Ama arka taraftaki konu yani benim denklemimde hani hep Türkiye'ye bunu söyledim şimdi herkes konuşmaya başladı ama İsrail Amerika Birleşik Devletleri İngiltere arasındaki kavganın sebeplerini ve sonuçlarını okumamız lazım. Eğer o denklemi okumadığımız zaman bu iş iç siyasetin ne olduğu bizim için önemli değil. Birisi işte kulağından vuruldu mu? Acaba bize gelen medyada işte tehdit edilecek filan. Sayın Cumhurbaşkanına kaç tane tehdit vardır sizce?
1: Çok dünya,
0: yani böyle bakın. Yani, Trump'a kaç tane tehdit vardır? Bir tane basında çıkan bir yazıdan dolayı Trump'ı öldürebiliyorsak biz çok büyük adamız ya. Ya acayibiz yani. Veyahut da bir tane Trump'ı, bakın algı şöyle. Adamın biri, korumaları düşünün, etrafta Starlink'ler her yeri kontrol ediyor. Bir tane genç bir adam eline silahı alıyor. Yani aynı Kennedy'nin öldürüldüğü.

0: düğü gibi. Bir
1: Evet.
0: tane adam bir ateşi diyor kulağından vuruldu filan hikayeleri. Bunlar benim hikayem değil. Bunlar başkasının hikayesi, sizin hikayeniz olsun.
1: Siz ne diyorsunuz İsmail Bey?
2: Açıkçası ben böyle uluslararası ve reytingi yükselmiş dünyanın öyle ya da böyle gözü Ankara'da iken daha toplantı biter bitmez böyle bir haberi şöyle okurum. Yani değersizleştirme. Birinci başlığım o olur. Yani İsrail zaten bu Ankara Deklarasyonu'ndan çok hoşnut olan bir devlet değil son tahlilde. Ve daha AB'den gelmeden önce işte Erdoğan'ı severim, Erdoğan güçlü adam. Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu'yu çok sevindirmiş olamaz. Ve onların da sonuçta bu işi bir böyle medya diliyle değersizleştirmesi lazımdı. Bir kere önce onu söylemek lazım. Onun akabinde yani işte bir taraftan Çin yükseliyor, temel bir rakip görülüyor. Tabii ki tarihsel arka planda Rusya var. Ve bu Avrupa'nın içerisinde hani eski NATO olacak mı, işte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz maddesi geçerli olacak mı tartışmaları çerçevesinde işte Boss burada anlamı da yüklüyor o cümle. Yani o Boss'la Trump. Yani biz burada bile bunu tartışıyorsak demek ki bu adamın bir tırnak içerisinde gideri var ve reytingi var. Ve her şeyiyle konuşuluyor. Ve bu NATO dünyasının da doğal bir lideri. Adam işte para harcayacaksınız, işte yükselteceksiniz.
1: Ya oyalıyorlar ama işte bir yandan.
2: Şu bir gerçek Serap Hanım. 1949'da bu kendiliğinden kuruluvermedi. Tarihsel bir akış vardı nihayetinde NATO'nun. Ve günümüzde yani Avrupalılar biraz da kendilerine sorsunlar. Şu anda bir taraftan Japonya harıl harıl silahlanıyor, bir taraftan Almanya. Yani Avrupa'yı biz sürekli hani gezdiğimizde şahane sokaklar, şahane işte tarihten kalma sokaklı binalar. Yani güvenlik olmayınca demek ki olmuyormuş. Yani işte bu güvenliği de sağlayıcısı ABD olduğu için ve Trump da her imge ve simgede ve dil altı mesajlarda kendisinin ve ABD'nin küresel boss olduğunu bence deklar ediyor. Bu tarz haberler ikinci alt başlık olarak bunu veriyor diye düşünüyorum.
3: Bir katkı sunabilir miyim çok kısa? Şimdi resmin bütününe baktığınızda, yani NATO zirvesindeki, ben askeri dilde biraz konuşayım. Aslında devlet stratejik bir psikolojik harekat yaptı yani. Ve bunu hedef kitleler üzerinde...
2: Bizim devlet.
3: Bizim tabii, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yani bunu milyar dolarlar verseniz, hani bu tanıtımı yapamazsınız yani. Bunun adı askerlikte stratejik olarak bir psikolojik harekat. Stratejik psikolojik harekattır yani bu bizim literatürde. Bunu başarıyla yaptı. Şimdi bundan rahatsız oluyor İsrail işte. Ve uydurma
1: İsrail
3: haberlerle...
1: İsrail en çok herhalde F-35 ile ilgili ve Katsar'la ilgili hocamın, açıklamalardan hocam, rahatsız olmuştur.
3: Hocamın da dediği gibi yani değersizleştirme, önemsizleştirme noktasında. Evet. Yok suikast olacakmış da bilmem neymiş de filan. Ya ben olduğunu öyle bir şey düşünmüyorum. Bu olabilir, mümkün değil. Yani mümkün değil demeyeyim de çok çok düşük bir ihtimal. Olsa bizimkilerin mutlaka haber olur ve gereği yapılır. Hı-hı. Bir de yani bir şeyin Donald Trump'ın her zaman iki uçakla gider zaten yani gittiği yere. Normaldir yani biri olmasa ya bir peki. Şey olarak güvenlik tedbiri olarak bunu birazcık da İsrail'in bu NATO zirvesine acaba bir gölge düşürebilir miyim? Türkiye bakın öyle dediğiniz gibi değil aslında işte biraz da güvensiz bir ülke filan imajı yaratabilirim ama bu ters teper yani.
1: Ya da Trump'ın yine Ertan Bey'in dediği gibi yani kendine odağı çevirmesi oradan edineceği kazanım hedefiyle de olmuş olabilir. Siz ne diyorsunuz bu konuya? Bu arada konu dönüyor dolaşıyor İsrail ile gelirken F-35'e de çünkü bu açıklamalar yapıldıktan sonra Trump ilk F-35 ve Katsa açıklamalarını yaptıktan sonra Netanyahu verdiği röportajda açık açık söyledi. Orta Doğu'daki güç dengesini bozar dedi Türkiye'ye F-35 verilmesi. Bozar dedi. Kendi aleyhine bozar demek zaten. Bunlar rahatsızlığını hiç gizlemiyor. Çok açık açık
4: bininci
1: söylüyor.
4: Bininci kez falan söyledi herhalde artık.
1: Efendim?
4: Bin kez falan oldu tabii, herhalde. Bin tabii. Ya da bin bir film sayısını artık unuttuk. O yüzden aslında şey sadece biz değil Netanyahu'nun bu tekrara düşen cümleleri, Türkiye'yi de karşısına alan cümleleri artık şey uluslararası camialarda da hiç karşılığı yok. Yani pek çok insan için çok kendini tekrar eden ve çok şey yani soykırım falan ortadayken artık kimse çok ciddiye almıyor diyebiliriz. Bu meselede de bir kere Amerikan istihbaratının doğrulamadığı haber kaynaklarında geçiyor ve bir cümle var orada.

0: Haberi yazan, şeydeki CNN'deki haberi yazan şey diyor. Yetkilinin ağzından gelen bilgiye, ya biz zaten İsrail'den gelen raporlara genelde temkinli yaklaşırız. Bazılarımızın böyle bir huyu var diyor. Yani İsrail'den gelen bilgiler bizden her zaman doğrulanmıyor, şerh düşmek durumunda hissetmişler herhalde. Bu zirve başlamadan önce cumartesi günüydü sanırım. Ya cuma ya cumartesi. Bir başka haber düştü. New York Times ve Washington Post ikisi de yazdılar. İsrail'in Nisan ayında Pakistan'dan dönen İran heyeti Kalibaf'ın uçağına suikast düzenleme niyetinde olduğu Amerikan medyasında yazdı. Hani bu Nisan ayında olan şeyin bugün Amerikalı yetkililer tarafından sızdırılma, bayağı sızdırma bir haberdi bu
1: Neden
0: arada.
1: sizce?
0: O çok enteresandı. Haberde şöyle bir detay da vardı. Amerikalılar bölge ülkelerini İran'ı uyarmaları konusunda aramışlar. Bakın çok enteresan. Kendi müttefiki ile ilgili, bakın bu adamlar, biz bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz ama uçağı düşürecekler şeklinde uyarmaları için bölge ülkelerini, bu da Türkiye dahil mi bilmiyorum, bölge ülkeleri diye geçiyor, Arap diye de değil. Bu çok enteresan ve bunun birkaç ay sonra tam da zirve öncesi sızdırılması da çok enteresan. Yani evet, savaşı tekrar başlatmaya çalışan bir yapı var. İsrail'de ve Amerika'nın içerisinde de bir grupta var. Trump'ın buradan çekilmiş olmasından memnun değiller. Ama burada tabii ki şu da var. Yani belki bir taşla birkaç kuş vurmak istediler. Ankara uçak falan diye geçince aklımıza hep bir de İsrail hala böyle hani soru işareti. Bir Libya heyetinin uçağı düşmüştü hatırlarsınız birkaç ay
1: Yakın zamanda.
0: öncesinde. Hep böyle gri gri kalan alanlarda o sisleri İsrail kullanmayı çok seviyor. Yani boşluk kalsın. Burada gerçekten az evvel konuştuk. Bir sürü sembol üzerinden gerçekten devasa bir başarı mesajı verilmiş. İşte Beyaz Saray'ın, işte Trump'ın kendi hesaplarından pek çok yerden, gazetecilerden falan inanılmaz yorumlar geliyor. Ben bir iki tane sadece Amerikan medyasında İsrail'in fonladığını bildiğimiz kişilerin haricinde eleştirel bir şey görmedim bununla alakalı. Ne yapmaları lazım? Ya bir şekilde bu çorbanın bir şekilde tadını bozmaları lazım. Bunun bir hani bu kadar böyle bir rüya aleminde yaşıyorsunuz ama uyanın demesi gerekiyor İsrail'in kendince. Biraz öyle bir şey ama siz de söylediniz, Trump'ın bunu doğrulamamış olması, hatta yalanlaması, yalanlama diyelim. Amerikalı istihbarat yetkililerinin de mikrofon uzatılan doğrulamamış olması
1: Olmasının
0: önemli. Ama İsrail'in artık kredibilitesi de hiç kalmamış durumda. Bunu anlıyoruz.
1: Can, savaşı da böyle yani ateşkes askıya alındı. Dün de yine saldırılar vardı. Bu gece bakalım nasıl geçecek. Masadan da uzaklaşıldı şimdi. Biraz bunu da tekrar canlandırmak gibi bir amaç mı var bir yandan?
2: Ya bir de şöyle Amerika'nın İran'a vurması veya İran'a saldırması için bir bahaneye ihtiyacı yok. Orta Doğu'da, Irak'ta bir bahanesi mi vardı mesela Irak'a girerken? Dediler ki kitlesel kimyasal silah var deyip girdiler yani. İran'a da işte nükleer silah var deyip
1: Yani
2: üretiyor deyip
1: bahane,
2: girebilir yani. Bir
1: gerekçeye
2: bahane, bir
1: ihtiyaç
2: gerekçesi
1: duymuyor
2: yok.
1: ama bahaneleri kullanıyor bunun için tabii.
2: Bunu
1: Yani bu da bir
2: kullanıyor.
1: bahane
2: Ama
1: olabilir
2: bunun için
1: belki.
2: mesela bir anlaşma noktasına gelip Ankara'dayken İran'a vurma emrini veriyorsa bunu bir gerekçe sunmasına gerek yok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açısından. Evet doğru, İsrail, ben de o haberleri okudum. Amerikalı yetkililer, istihbarat yetkilileri bu bilginin teyitli olmadığını ve açıkçası İsrail'den gelen böyle bilgilere de inanmadıklarını ve güvenmediklerini ısrarlı bir şekilde söylüyorlar. Hatta buna ilişkin birkaç defa daha böyle iddialar oldu ve bu gerçek çıkmadı. Evet, burada belki bir danışıklı dövüş de denilebilir İsrail ve Amerika açısından. Ama şöyle bir şey var. İsrail'den vazgeçebilir mi Amerika Orta Doğu'da? Yani şimdi bir F-35 meselesinde Trump evet yaptırımları kaldıracağız ve F-35 konusunda kolaylık sağlayacağız diyor ama bunu bugün söylemedi ki. Yaklaşık 1,5 yıldan beri bu zaten konuşuluyor. Israrlı bir şekilde Amerika'da, Trump'ta bunu F-35 programında Türkiye'de zaten satın alınmış bir noktaya gelinmiş. Evet, burada bir kolaylık sağlanacağını söylüyor. Ama İsrail'in tutumu Yani Türkiye'nin F-35'i aldıktan sonra ne diyor? Diyor ki bölgede daha güçlü bir Türkiye olacak ve bu bizim dezavantajımız. Şimdi buna müsaade edecek mi Amerika? Hani sen sordun ya F-35 evet. konusunda da evet. ne olacak diye. Ben görüşüm şu. Bu sadece söylemde kalacak. Yani belki o projenin tamamlanmayacak. Belki bir işte o Türk heyetinin gidip...
1: F-35'e dönmek mi söylemde kalacak?
2: Evet evet. Bence o bu hemen kısa vadede, orta vadede... Yani uzun vade açısından bir şey diyemem ama kısa ve orta vadede F-35 ile ilgili durumun sadece bugünkü NATO'daki açıklamayla kalacağını düşünüyorum
1: bugün
2: ben.
1: Bugün hatta TRT Haber'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki inşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Katsa konusunda uygun adımları evet. atıyoruz. Ben bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum dedi.
2: Ama bunu işte yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bu konuşuluyor zaten. Bu hep gündemde ama hiçbir şekilde adım atılmıyor. Evet Trump da dedi biz bunu sunacağız ve kaldıracağız yaptırımları. Evet kaldırılabilir ama kaldırıldıktan sonra bu projenin tamamlanması açısından bir adım atacak mı Amerika Birleşik Devletleri? Orası muallak yani orada
3: neden
2: bir...
3: Neden dönmeyeceğimizi düşünüyorsunuz?
2: Onu? Hayır Amerika açısından biz döneriz. Biz bizim açımızdan değil. Amerika'nın dönmesi nedenini açısından söylüyorum. Çünkü Orta Doğu'da İsrail'den vazgeçebilecek bir Amerika durumu yok. Orta Doğu'da İsrail'den
1: ya
2: vazgeçerse...
1: Orta Doğu çıkışları...
2: Orta Doğu'dan vazgeçmesi lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin. Artık şunu demesi lazım. Evet ben burayı bıraktım. Buranın makul gücü Türkiye... Bir tarafta İran, şimdi İran rejimini tehdit olarak görüyorsun, İran'a müdahale ediyorsun. İran'a müdahale ederken İsrail'i yanına alıyorsun. Bir tarafta Suriye'yi nasıl değiştirdin rejimi, Esad rejimine? İsrail'le beraber yaptın bunu. Yani şimdi burada güçlü bir İsrail olması lazım. Amerika'nın da burada güçlü şekilde konumlanıp hareket edebilmesi açısından. O yüzden İsrail'den vazgeçmeden Orta Doğu'da bir adım atamaz. Kim kimle Esad rejimini değiştirdi diyor Nasuhi Güngör? Amerika Birleşik Devletleri.
3: Ben bir daha duyabilir miyim?
1: Amerika Birleşik Devletleri İsrail mi?
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri değiştirdi. Kim değiştirdi? Ya biz değiştirmedik.
3: Nereden bakacaksınız?
2: Amerika Birleşik Devletleri değiştirdi.
0: Ama nasıl değiştirdi?
2: Bir, Esad rejimine karşı ayrılıkçıları destekleyerek, silah vererek, eğiterek, donatarak değiştirdi. Yani şimdi bu gerçeği görmeden, hayır oradaki muhalifler savaşarak işte rejim değiştirdi diyemeyiz.
1: Bunlara silahı kim verdi?
2: Bunlara maddi yardım kim yaptı
0: burada
2: falan.
0: Burada şart düşmemiz lazım. Yani, ayrılıkçılar dediğin insanların öyle devam ediyorsa bugün ülkede hala iç savaş devam ederdi. Ayrılıkçı dediğin insanlar bugün ülkeyi yönetiyor. Gayet doğru, rahat herkes yani itiraz, 15 yıl iç savaştan çıkılmış ülkede bugün barış hiç olmadığı kadar huzurlu neredeyse.
2: Tamam da ben ona itiraz etmiyorum. Şu an için demiyorum zaten. Şu an için devleti yönetiyor zaten. Ona ayrılıkçı değil mi? Zaten devleti yönetiyorlar. Buna itiraz etmiyoruz ki. Diyorum ki Esad rejimi yıkılırken sonuçta bu ayrılıkçı diye tanımlanan Esad karşıtı grupları destekleyen, eğiten, donatan, silah veren ve o noktada Esad'ın yıkılmasına yardımcı olan en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri.
0: Ama bununla ilgili
2: bugün itibariyle PKK'yı destekliyor,
0: muhalifleri desteklemiyor evet, diye 10 yıl konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ne zaman destekledi muhalifleri? F-35'i açabilir miyim?
3: Bunu daha önce çok tartıştık. Şu konu çok merak ediyorum Serap Hanım izninizle.
2: Niye desteklediğini söyleyeyim. Trump Şara için ne dedi? Dedi ki bir yılda hiç beklemediğimiz bir şekilde Suriye'yi bambaşka bir noktaya getirdi dedi. Bir övgü sundu ve ayrılıkçı diye tanımlanan bugün Suriye'yi yöneten devlet başkanı değil mi? Beyaz Saray'da ağırladı, Amerika'da ağırladı. Destek olundu, Avrupa'nın destek vermesi gerektiğini söyledi. Şimdi burada mesele o değil. Evet, Amerika destekledi ve Esad rejimi yıkıldı. Bu başka bir konu. Ben orada durmuyorum ki. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da güçlü olmak istiyorsa ve kalıcı olmak istiyorsa İsrail'le beraber yapmak zorunda, İsrail'den vazgeçemez.
1: Buna itirazını da bir duyalım. İsmail Bey de bir söyleyecek. Ben diğer konuklarıma da söylemek istiyorum. İtirazını senden dinleyelim.
2: Ama ben bir durum tespiti yaptım.
0: Durum tespitini ortada veriyorken yapamazsın.
2: Suriye'deki durum, şimdi bir dakika, konu değişmeden şöyle
0: bunu netleştirelim. Esad'ı desteklemiyor olmak illaki onu yıkmak anlamına gelmiyor. Yani şöyle düşünün. Bakın ortada ne İsrail'in ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad karşıtı gruplar için bir finansman sağladığı, eğit donat yaptığı, asker doldurduğu falan hiç böyle bir şey yok. Bir tek Ürdün tarafındaki muhaliflere güya destek verdiler. Onlar Şam'a yürüyen gruplar içerisinde bile yoktu. Ya İsrail bugün hala Ahmet Şara için yok terörist, yok silah, bize en büyük tehdit falan diyor. Suriye'de değişen.
2: Amerika mı diyor?
0: İsrail diyor. Netanyahu'nun kendisi. En büyük tehdit görüyorlar, Dürzileri destekliyorlar.
2: Bir şey söyleyeceğim, ben bunu Amerika için söyledim. Bakın diyorum ki bir kere daha söylüyorum. Diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vazgeçemez. Mesele şu, Irak'ta, İran'da, Suriye'de ne yaptıysa İsrail'in kontrolünü, İsrail'i daha güçlü kılmak için yaptı. Şimdi buradan eğer Orta Doğu'dan vazgeçecekse Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den vazgeçmek zorunda. Bunu söylüyorum.
4: Suriye meselesi bugünkü konumuz değil ama Amerika ve İsrail Suriye'de rejimi devirdi, Esad rejimini devirdi, yerine
2: bölgedeki durumu anlatmak için söyledim
4: sözünün gerçekle, sahayla zerre kadar ilgisi yok. Ya tek net söylüyorum. Ben benim arkadaşım, çok severim kendisini ama onun zerre kadar ilgisi yok. Dünyanın neresinden bakarsan bakın böyle bir şey göremezsin. Bu bir. İki, Suriye Milli Ordusu Türkiye'nin o bölgede İdlib hattındaki çabaları devam eden o iç savaş boyunca. O iç savaş boyunca değil sadece. Baas rejimi var olduğu sürece o ülkede bir azınlığın bir çoğunluğu ne hale getirdiği. Bunları unutup öyle Esad rejimini falan aklamak paklamak falan, bunlar bugünün işleri değil. Aklama falan değil. Geri alıyorum. Benim ne söylediğim ortada.
2: Ben kimseye aklama pozisyonunda falan değilim. Bir durum tespiti yapıyorum.
4: Nerede İsrail? Ne yazık ki doğru.
2: Dünyaya bakış ama bak. Dünyaya bakışımız doğru. Seninle aynı noktadan bakamayız. Ben Türkiye ekseninde Avrasya'dan bakıyorum. Sen başka noktadan bakıyorsun. Herhalde yani aynı noktadan bakamayız.
4: Niye Türkiye'den bahsetmedin o zaman? Ben Türkiye, Çin, Rusya ittifakını savunuyorum.
2: Ben gazeteciliğe başladığım günden itibaren bunu savunuyorum. Diyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin orta... Şimdi bak NATO'yu, NATO karşıtıyım. Sen de diyorsun ki NATO'ya bambaşka bir perspektifle bakıyorsun. Şimdi hayata bakışımız farklı, ideolojik görüşümüz farklı, duruşumuz farklı. Şimdi direkt Esad rejimi aklıyorsan dersen olmaz. Bu kolaycılık olur. Altyapısını oluştur. Neden akladığımı, iddia ettiğin şeyin altyapısını oluşturduğunu, olmaz. Bana aklama yapıyorsun, ben de sana şunu derim. O zaman sen de Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'ne aklayan pozisyondasın. Böyle mi söyleyeyim? Bu mu yanıt yani? Bunun yanıtı bu olur.
1: Peki Esad nasıl devrildi? Olmaz. Mesela nerede?
2: Bak işte şimdi diyorsun ki bana...
4: Amerika İsrail'den vazgeçmez ama Türkiye çok güçlü olur.
2: Hayır, olamaz. Olamaz. Bu kadar basit. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir Orta Doğu'da Türkiye'nin... Bu söylediklerinin muhatabı değilim ben. Bunu her türlü aktarırım ben sana. Peki o zaman daha fazla mı basın burada çok patinaj yapmayalım.
1: Senin itirazın, Esad'ın devrilmesinde Amerika'nın rolü ve İsrail'le birlikte buna itirazın var. Ona ilişkin Nasıl devrilir
2: yani,
1: Esat
2: orada,
1: Bey?
2: Ya, yanlış anlaşılmış. Ben söyleyeyim.
1: Hayır, bir dakika ya. Can, abi, izin verirsen lütfen.
2: Tabii tabii.
4: Ya affedersiniz. Ya Can, bir izin verir misin? Tabii, bana orada İsrail'e dair tek bir şey söyle. Suriye Milli Ordusu'nda söyle, HTŞ üzerinde söyle, Şam'dakiler üzerinde söyle. Ya tek bir şey söyle ya. Nerede? Bu İsrail değil mi orada devrimden sonra Suriye, yeni Suriye rejimi kurulduğu andan itibaren...

0: Şam'ı vurmaya başlayan, orada
1: Tamam,
0: üsler
1: doğru.
0: kurmaya çalışan,
1: Doğru.
0: işgallerde bulunan Esad'la gül gibi
1: Doğru.
0: geçinirken, tabii yani burada seni tenzih edemeyeceğim ama dünyaya Avrasya'dan bakınca bu işler başka görünüyor. Türkiye'den bakınca da başka görünüyor. Burada
1: Tamam işte.
0: Türkiye'nin emeğinden söz etseydin sana bu kadar kuvvetli itirazda bulunmazdım.
1: Evet.
0: Ama bu Suriye meselesinde ana aktör Türkiye'dir. Bunu
1: Bravo.
0: kabul etmek zor
2: Trump
0: geliyorsa
2: bile
0: biraz daha bence
2: Erdoğan
0: bekleyelim.
2: başardı.
3: Trump bile bunu
2: Erdoğan
3: söyledi.
2: başardı
3: Doğru
2: diyor.
3: söylüyor.
2: Trump bile yani daha...
3: Çok fazla tartışmaya gerek yok. Yani şahsen Nasuhi Bey'in söylediği şeye biz de katılıyoruz. Yani bunu sadece tek Amerika merkezli yürütmek doğru değil. Bu politika bu bölgede Türkiye'siz denklem kurulamaz. Ayrıntılara da girmemize de gerek yok.
4: Gerek yok ama F-35 İsrail ve yani İsrail'in etkisi varken ABD üzerinde F-35'te bize
3: olarak
4: vermezler diyor. Özellikle
3: Can İşçelik. Teknik olarak açıklayabiliriz.
1: Bak, buyur, evet, hayır, ben bunu böyle söyle. Bak şimdi bunu böyle söyleyince evet doğru. Ben böyle söylüyorum. O zaman hiçbir yorum yapmayalım. F-35'leri
4: yani
1: vermezler, bitti.
4: Bize
1: o zaman kalkın
4: gidiyor.
1: Yani şöyle
4: diyeyim.
1: NATO'ya karşıyım. F-35'leri Türkiye'ye vermezler. İsrail kahrolsun ise ben kalkayım. Bitti benim görüşüm o zaman. Kalkayım gideyim. Yani bunun bir altyapısını oluşturmadan, bir zeminini oluşturmadan,
3: evet,
1: bunun
3: zemin
1: neden ne getirip ne götüreceğini tartışmadan... E ne yapacağız o zaman? Evet tamam.
5: Şey yapalım, şu tezden
1: bitti,
5: ilerleyelim
1: bir daha
5: mi?
1: Bana söz vermeyin. Benim görüşüm
4: İsrail'e
1: bu.
4: Gidelim mi İsmail Bey? Sizce bu F-35 konusu yakında çözülecek mi? Yani Can Özçelik'in dediği gibi İsrail burada bir tıkaç olacak mı bunun önünde? Çünkü hani açıktan söylenen bir şey var. Bu yönde bir çaba olduğunu anlıyoruz söylem olarak. Bu artık fiilen gerçekleşecek mi?
3: Benim kanaatim gerçekleşecek. Önce en son lafı şimdi baştan söyleyeyim, altını dolduralım.
4: Tamam.
3: İki tane şeyden bahsedeceğim. Bir, Can Bey'in de aslında biraz önce belirttiği hususla ilgili de bir konu oluyor. Şimdi efendim ABD artık hegemonik güç kaybına uğradığı aşka İran karşısında diz çökmüş durumda. Yani nerede Irak Savaşı'nı siz hatırlarsınız, biz de hatırlarız.
4: Tabii,
3: çok
4: tabii.
3: Yakinen takip. Nerede Irak Savaşı'ndaki pozisyon, nerede İran Savaşı'ndaki pozisyon. Ben teknik olarak da söylüyorum askeri açıdan. Yani şu an yüksek yoğunluklu konvansiyonel harbi yürütemeyen Amerika mecburen yıpratma savaşı stratejisine dönmek zorunda kaldı. Bunlardan bir barış çıkmaz, tamam mı? Bu bir gerilemedir ABD. Şimdi uluslararası ilişkilerde hocamız da burada, herkes de bilir. Uluslararası ilişkilerin temel Newton kanunlarından biridir. Boşluk kabul etmez. Yani bir denge hali ister. E peki tamam, ABD'nin bu güç azaltmasına, güç kaybına bağlı olarak bu boşluğu kim dolduracak? Gene kanundur bu uluslararası ilişkiler. En güçlü olan doldurur. En güçlü olan kim? Türkiye. Tamam mı? O yüzden Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani o yüzden Türkiye ile burada varlığını...
4: Bölgedeki boşluğu mu, Orta Doğu'daki boşluğu mu, tam neyi kastediyorsunuz, hangi boşluğu doldurmaktan bahsediyorsunuz?
3: Varlığını sürdürebilmesi için şu an Türkiye'ye ihtiyacı var efendim. Nedir? Yani şimdi baktığınızda Orta Doğu'da bir kere ciddi bir güvensizlik oldu. Daha da ötesi, İran Savaşı'nda Orta Doğu ülkelerini koruyamadı ABD. Kurduğu hava savunma sistemi paramparça
4: orada
3: oldu.
4: Boşluğu doldurmaya niyetli çok ülkede var bu arada yani.
3: Tamam, doğru. Çok güzel.
4: Ya Rusya'sından İran'a yani.
3: Peki, çok güzel. Peki hangi ülke bunlardan?
4: İngiltere dedi.
3: Bak
4: Ertan
3: o zaman
4: Bey.
3: Ben de size soruyorum.
4: Evet.
3: Hangi ülke doldurabilir? Rusya doldurabilir mi burayı Ukrayna savaşı varken? Çin gelip doldurabilir mi? Askeri olarak üst kurabilir mi? Kuramaz. Karşısında Tayvan, Japonya bilmem daha Malezya, Hindistan hattına kadar bir stratejik kuşatma altında. Kim doldurabilir burada? Bir tek Türkiye kalıyor bakın. Dolayısıyla istese de istemese de Türkiye ile işbirliği yapmak durumunda. Tamam mı? Ama bunun bir karşılığı var. Nedir? Halkbank davasıydı. F-110 motorları
4: evet.
3: Konusuydu. Ki F-110 motorları bugün itibariyle 15 günlük süreyi doldurdu.
4: Evet.
3: Kongreden bir itiraz gelmedi. Artık F-110'ların Türkiye'ye verilmesi kesinleşmiş gibi görünüyor. Şimdi
4: evet.
3: F-35 konusunda söylediğimi tekrar edeyim. Benim kanaatim verecekler. Vermek durumundalar. Neden? Şimdi jeopolitik sebepleri anlattım. Güç boşluğunu Türkiye'de işbirliği yapmak zorunda. Bunun ötesinde biz Anka 3'lerle bunu denedik. Bakın size tarih de vereceğim. Anka 3'lerle, kızıl elmalarla, sürü konseptiyle, üzerine radar güdümlü Gökdağ'ın füzesini takmak suretiyle bu bölgede F-35'i vurabilecek tek ülkeyiz. Bakın diyorum ki, daha isterseniz detay da anlatırım ama mevzuyu uzatmak istemiyorum. Biz bu bölgede F-35 bizi görmeden Murat 100 AS'e radarlarıyla, isteyen de teknik olarak bakabilir internetten. F-35'in üzerindeki radarın ismi ANAPG-81. Bir de bizim Murat AS'a 100 radarının menziline baksınlar. Tamam mı? Bizim Murat AS'a 100 radarı F-35'in radarında...
4: Ama o zaman F-35'e ihtiyacımız mı yok diyorsunuz?
3: İşte burada ama şöyle. Şimdi konu şu. Biz

0: bu bölgede F-35'i görüp vurabilecek tek ülke pozisyondayız. Başka hiçbir ülke yok yani şu coğrafyada. Fakat neyle yapabiliyoruz bunu? Bir savaş uçağıyla yapmıyoruz. İnsansız savaş uçaklarını sürü konseptiyle radar gibi füzeleri takarak yapıyoruz. Tamam. Nedir bunun adı? Stratejik denge. Şimdi bu dengeyi sağladık. Yani artık F-35'leri bizim üzerimizde bir dayatma aracı olarak ABD'nin kullanabilme şansı da kalmadı. Şimdi toplayacak olursak burada bu aslında İsrail'i vazgeçme değil Orta Doğu'dan. Ama şunu görüyor ulusalcıların tavrıdır küreselcilerden. ABD çıkarlarını öncelerler. Ve şu an ABD çıkarları Türkiye ile işbirliği yapmasını gerektirdiği için İsrail'e dur dediler. Anladığımız manzara budur. O yüzden peki, bunları toparlayacak olursak F-35'leri Türkiye'ye verme konusunda ciddi bir irade var. İşte bu konuda bazı adımlar atılacağına dair bilgiler geliyor. İşte
1: ama hangi adımlar?
0: Kongrenin bir rapor yazacağı işte 7 yıldır çünkü S-400'ler Türkiye'nin elinde ve ne NATO'ya ne de ABD uçaklarına ya da sistemlerine elektronik bir tehdit oluşturmadı. Mesela bu önemli bir veridir yani.
1: Ona ilişkin başka adımlar beklendiği iddia edildi.
0: Yani, yani açıklanırsa bunu şey yapacağız ama bizim aldığımız şu anki bilgi ki ben bunu NATO zirvesi öncesi söylemiştim. Türkiye'nin elinde 7 yıldır 2019'da geldi S-400'ler. Evet. 7 yıldır Türkiye'nin elinde ama ne NATO'ya ne de ABD sistemlerine herhangi bir problem olmadığına dair bir rapor hazırlandı.
2: O da çok
0: bir
2: önemli değil zaten. Yunanistan'da da var. Bir şey
0: dolayısıyla S-300 şu an Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki sistemler her ne kadar S-300 gibi görünse de 2017 yılında Yunanistan Rusya ile anlaşarak S-300'leri S-400 seviyesine güncelledi. Yani aslında Yunanistan'ın elinde de şu an S-400'ler var.
3: Ama dolayısıyla, onlara yaptırım uygulamadı.
0: Evet, yani işte bu çelişkiler düşünüldüğünde evet, eğer Beyaz Saray bu konuda 7 yıldır...
2: Bu çelişki değil ya. Niye çelişki diye bakıyorsun?
0: Yok hocam.
2: Ya bu bir politikası adamın zaten yapması ya ben, gerektiğini yapıyor.
0: Tamam politikayı evet, siz tabii daha iyi anlatırsınız. Ben teknik açıdan bir çelişki
2: ya,
0: olarak...
2: Ya bir soru yani sorayım bu, merak.
1: Ama doğru hocam, olmayabilir şunu ama bir politikası
0: bitireyim,
1: doğru.
0: Şunu bir bitireyim ondan sonra...
1: Çok hızlıca ne oluyor
0: yani? Yani sonuç olarak bütününe baktığınızda artık ne... F-35'ler üzerinden Türkiye'ye bir dayatma yapılabiliyor. Aha. Ne de Türkiye'nin o savunma sanayi kapasitesi ve milli güç kapasitesi artış durdurulabiliyor. Ve isteseler de istemeseler de bu bölgede yükselen yıldızı, değeri, gücü Türkiye bu boşluğu Türkiye dolduracak.
1: Peki.
0: O yüzden bir adım atmak durumundalar. Bu domino etkisiyle kassayı da etkiler.
2: Canan,
0: benim kanaatim
2: Kasım istiyorum
0: ayından önce F-35'lerle ilgili bir gelişme olacağını düşünüyorum. Kasım ayından sonra da katsa konusunun gündeme alınacağını değerlendiriyorum. Özet olarak bu.
1: Size Ertan Bey'den sonra size geleceğim. Can Özçelik'e ilişkin sözlerinizi de alacağım. Şimdi birkaç şey var
0: yani
1: burada.
0: Yani İsrail'den vazgeçmiyorlar.
2: İsrail ben Eray'la aynı düşüncedeyim. Amerika Birleşik Devletleri başka bize hiçbir çaresi yok. F'leri vermek zorunda.
4: Ben de avukatıyım.
2: Ben buraya böyle bakıyorum. Ama asıl bir soru var. Bakın ne biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bak Serap seni Oval Ofis'e oturtalım.
1: Tamam.
2: Başkan ol şimdi. Şimdi sen...
1: Çekici görünmeden tamam.
2: Bak ilk tadım başkan. Yani, şöyle söyleyeyim.
1: Siz oturtalım.
2: Bak soru şu.
0: Ama
2: ya Amerika Birleşik Devletleri yani endüstri ve savaş sanayiden para kazanan bir yer.
1: Evet.
2: Soru büyük bir soru aslında. Niye F serisi, 35 serisi uçaklarda 8 tane aslında Türkiye ile 9 tane ortak çağırıyor? Hadi birlikte yapalım diye.
1: Evet.
2: Bu çok anlamsız değil mi? Çünkü kendin üret ve herkese sat.
1: Ama herkes para da koyuyor.
2: Ha, para koymaları Amerika için paranın çok önemi var mı acaba? Bilmiyoruz da.
1: Bilmem. Tamam. Trump'la öyle bir
2: şimdi,
1: aldı pekişti bizde.
2: Bakın
1: Trump
2: konu
1: o
2: ne biliyor musunuz? Konu için. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eksik vardı. Onu. Eksik en büyük eksik teknoloji transferi yapmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. F'ler üzerinden. Eray. Böyle bir analiz yapıyorum. Nedir biliyor musunuz bu? Şimdi bakın. Türkiye Kaan gibi F'den bana göre çok daha iyi bir silah üretiyor.
0: Bakın Kaan'ın görünürlük testlerinde bir metrekarenin 1/10'u kadar görünürlüğü var. F-35'in 1 metrekarenin 1/7'si. Biz 7 kat daha görünmez bir uçak yaptık. Şimdi Amerika olsanız ne olacak?
1: Evet.
2: Şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri olarak en büyük geliriniz olan savaş sanayini birileriyle paylaşır mısınız Sayın Başkan? Yoksa sizin mi olsun? Tabii ki benim olsun.
1: Tabii.
2: O zaman niye yapıyor bunu dediğimiz zaman şu geliyor. Adamın en büyük ihtiyacı teknoloji transferleri. Amerika gerçek anlamda teknolojide çok önemlidir. Ama Türkiye gibi yani birisinin 1.4 trilyon dolarlık

0: bir savunma bütçesi yaparken ona göre yani %1'i kadar bir harcama yapan ülke Kaan gibi bir ürün çıkar. Ya.
1: Ama şimdi burada bir soru yani
2: motoru olmayan uçağı uçuramıyoruz bunu
0: bir çok yanlış bir
2: Hakan Bey, bu çok yanlış bir bilgi.
0: Bu biraz da cahillik
3: var. Ondan sonra hocam, Batı güç grubunu ürettik.
2: İtiraz etmiyorum.
3: Bu geçiş döneminde bakın, normaldir.
2: Teknolojik
3: burada.
2: Olarak itiraz etmiyorum. Çok iyi
0: motoru olabilir. Kesinlikle vardır Kaan'ın. Sakın ha bu bir cahillik olur. Cem çok yanlış bir şey olur.
2: Hakan Fidan söylüyor. Ben söylemiyorum. Dışişleri Bakanımız söyledi bunu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden izin çıkarsa bunu devam ettirebileceğiz diyen Hakan Fidan'ın kendisi 3 ay önce 4 ay önce söyledi. Yani bunu
0: Hayır, tam öyle bir şey değil. O anlamda söylemediler.
4: Ne kadar geniş kapsamlı öyle bir yere gitmedi o cümle.
1: Hayır. Yerli olarak üretiliyor şu anda ama onun 2028'de yetiştirilmeye çalıştığını biliyoruz.
4: Ama tabii ki her şey yani bir anda parmağınızı şıklatıp da hiçbir şey gerçekleşmiyor.
2: Tabii ki daha iyi olabilir.
1: İzleyiciye aktarıyorum. Yani yerli motor
0: izleyici şunu bilecek.
1: 2028'de yetiştirilmeye çalışırken Amerika Birleşik Devletleri'nden de o zamana kadar F-110'ların getirilmesi kritikti. Açıktan da bence bizzat bu dile getirildi ki bu süreç hızlandırılsın.
2: Tamam, ben buna itiraz
1: şimdi
2: etmiyorum.
1: Oradan
0: uzay
1: gelecek,
0: ve havacılık
2: ama yani
0: sanayinde.
2: Ama teknolojik açısından bir şey söylemiyorum.
0: Bir protokol bir vardır. Var. Ben bir devam
2: tabii,
0: edeyim
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii buyurun.
0: Lütfen bir kere yani Cem bu konuyu bilmediğini söyleyebilirim.
2: Ben
0: çünkü
2: söylemiyorum. Hakan Bey söylüyor.
0: Hakan Bey'in söylediğini de öyle algılamamak lazım. Başka bir şey söyledi.
2: Nasıl algılayalım?
0: Şöyle ben bir bitireyim mi? Gözünü
1: tamam,
0: seveyim.
1: Peki başlayın sonra.
0: Ben bir bitireyim mi? Üstad.
2: Hocam bitirin de tamam. Diyorsunuz ki Can Bey bilmiyor diyorsunuz. Bir
0: tamam
2: diyorsunuz.
0: Bilmiyorsun çünkü görmemişsin.
2: Kusura bakmayın gibi. Yani ben de bir gerçeği
0: şimdi şöyle.
1: Ben sırayı tümünü gözetiyorum.
0: Şöyle bakmak. Ben şimdi TEİ'ye gittim. Gerçekten bu motor üretiliyor mu diye. Mahmut Bey'e buradan selam olsun. Baktım gerçekten bir ama bir bakın herhangi bir uzay ve havacılık protokolleri var. Hı hı. Bu protokollere uymadığınız sürece yani nedir? Bir motorun deneme süreleri. Bu 6 yıllık bir süredir. Birinci evet. Deneme, ikinci de bu Amerika için de geçerli. Bakın F serisi, 35 serisi bitmiş gibi görünmesine rağmen Eray daha iyi bilecek daha deneme halinde daha aynı zamanda. Evet. Çünkü düşüyorlar.
2: Düşüyorlar.
0: Ama F-16'lar için bunu söyleyemeyebiliriz. Yani F-110 motorlar geliyor bize. Evet. Bunlar için bunu söyleyemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu protokollerle birlikte Kaan kendi motorunu üretmiş durumda. Yalnızca protokoller devam ediyor. Bunu çok net gözümle görmüş birisi olarak söyleyeyim size. Yani şimdi şöyle. Bizim asıl konumuz F serisinde bakın şunu. Niye böyle bir teknoloji transferi? Çünkü Türkiye gibi bir ülke Kaan gibi bir şey yapıyor. Amerika
1: buraya
0: Birleşik
1: ama
0: Devletleri'nin...
1: bir not gireceğim. Gerçekten
0: lütfen.
1: Bu konuda yorumunuzu öğrenmek için. Bizi programdan çıkardılar ve yakın değil epey zaman oldu. 2019'da evet. S-400'ler alındı. İşte onun önce yani o dönem onun ardından da çıkardılar. Kaan bu
0: S-400'ler
1: kadar olgunlaşma...
0: alındı cümlesi çok yanlış. Zorunlu kılındı demek daha doğru. Çünkü biz Patriot'lar peşindeydik.
1: Elbette.
0: Patriot'lar bize verilmediği için. Dolayısıyla bizim yani hava savunmamız için bir... silaha ihtiyaç vardı, yapabilecek bir şey yoktu
1: evet.
0: Ve Türk devleti de aklını
1: şey
0: koymak
1: değil,
0: için
1: onu hepimiz
0: evet.
1: Biliyoruz zaten o nedenle böyle
5: Serap
1: bir
5: Hanım,
1: stratejik olarak böyle bir hamle şey yapıldı bir mi? Saniye İsmail Bey demeye çalıştığım şey şu o dönem henüz yani şu anda biz bir haksızlığa uğradık yani F-35'in 9 partnerinden biriydik çıkarıldık. Tabii. Yıllar oldu çıkarılalı yani bu aşamada Kaan konusu onlar daha çalışmaları devam eden projelerdi.
0: Şimdi burada siyasi olarak Amerikan siyasetinin içinde Türklerin bu devrede bu kadar başarabileceklerini hiç sanmadıklarına inanıyorum.
3: Evet, hiç beklemiyorlardı.
0: Aynen. Bakın şöyle
3: hiç
0: Türk savunma sanayi kendisinden çok daha büyük bir dev yarattı.
3: Bravo.
0: Bakın dev yarattı. Bunu şöyle söyleyeyim gariptir. Biz de bilmiyorduk bu kadar büyük bir dev yaratacağımızı. Yani bugün uzun menzilli tüm silahlarımız dahil olmak üzere bakın bugün Almanya'dan Kanada'ya, Kanada'dan hani Hindistan'a kadar Hintliler de bu işin peşinde. Herkes bizle birlikte olmak ve ortak olmaya çalışıyor. Bu eskiden var olan bir süreç değildi. Bu süreç Türk aklının sürecidir.
3: Bravo.
0: Yani böyle bir noktayı söylememiz lazım.
3: 50 yıl uğraştı motor yapmak için başaramadı en son iflas etti.
1: İsmail Bey'e bir dönelim artık.
5: Evet,
1: buyurun.
5: Ben de müsaadeleriyle birkaç şey söyleyeyim. Ben

0: Açıkçası o kadar büyük bir işler başardığımızı düşünmüyorum. Gerçekçi bakıyorum ve havada geriye düştük diyorum. Yani aslında hepimiz de biliyoruz. Yani havada geriye düştük.
1: Öyle mi?
0: Şu konuyu sadece ifade etmek
2: Bu ne
0: istiyorum.
2: demek? Bu ne demek?
0: Açıklayacağım, açıklayacağım. Müsaadenizle birkaç şey söyleyeyim. Çünkü ikinci turda anca söz geldi. İlk Can Bey'in çıkış noktası İsrail'den vazgeçmez. Aslında bizim oradan biraz ilerlememiz lazım. Gerçekten ABD'nin bölgede Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu aslında ABD gördü. Çünkü İran'da tuşlara tam basamadı. Ve NATO belgesine de bunu soktu. Yani bunu söyleyelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da biz mayın tarama gemimizi de göndeririz. Hürmüz Boğazı açık kalsın ifadesi var. Şimdi
1: Evet.
0: o madalyonun İsrail önemini çok büyütmemek gerektiğini de aslında gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi biz F-35'leri yapan projelerin içerisindeydik Serap Hanım. Şimdi hani Türkiye'de şu tartışmaları olsun tabii ki az önce çok güzel tartışma güzel bir şeydir. Ama şöyle bir şey var. Nasuhi Bey'in dediği gibi ben Türkiye'yim ve Türkiye merkezinden bakarım. Ya Avrasyacı da olurum, NATO'cu da olurum ama niye olayım ki ya? Türkiye'ci olayım. Yani ben öyle bakıyorum. Çünkü F-35 projesinden acaba neden çıkarıldık? Şimdi sadece biraz dinlemenizi rica ediyorum. İtirazlar olacaktır. Fatih Altaylı demişti ki S-400'leri alınırken Putin'in rolünü unutmayın. Şimdi 2016 darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı birilerini koruma, hani çok da bilmediğimiz konularda fikirler döndü. Eğer Türkiye'de o kadar çok NATO içerisinde çalışan askerlerimiz de oldu. Eray Bey bu konularda daha iyi bilir. Yani NATO içinde biz çok daha güçlenebilirdik. Çin çala çala güçlendi. Türkiye sistemin içindeydi. F-35'ten acaba Rusya-İsrail diyaloğuyla mı biz çıkarıldık? Doğru. Biz o projeden çıkarıldık. Bir şekil oldu, o şekil oldu. Yani Türk devleti 2017'de karar verdi. Savunma sanayisini 1974'ten 75'ten oradaki 3 senelik bandan sonra daha fazla koşacağız, daha fazla üreteceğiz. Ama ben şunu söylüyorum. Havada geri düştük. Şu anki İsrail Yunanistan'ın artistliği ondandır. Eğer biz gerçekten sisteme geri dönebilirsek ve o sistem içerisinde kendimizi daha iyi hale getirebilirsek bu çok gerekli. Çünkü yine çok özür dilerim Türkiye'deki hem Avrasyacılardan hem NATO'culardan ben niye Türkiye'nin içerisinde yani bu sistemin içerisinde olamıyorum ki? Şimdi Türkiye
1: sistem dediğiniz
0: NATO'nun
1: F-35
0: F-35
1: içinde yer
0: en
1: alamıyor.
0: iyisinin
1: Doğru,
0: içerisinde olmamız
1: Yunanistan bir
0: lazım.
1: sürü aldı. Kaç tane aldı Yunanistan?
0: Hakan Fidan'ın söylediği de çok doğru. Can Bey'in söylediği doğru. Yani bir devlet görevlisi bunu ifade etti. Hani bunu artık senin benim yalanlayacak bir durumum yok. Ama biz bunu elbet bir gün yapacağız. Ben
1: Bu
0: bunu da...
1: süreçte
2: Yok
1: hızlanacak mı ve olacak mı
3: efendim
1: sizce?
3: yapıldı ya.
2: Yapıldı
3: yapmayın. Allah
2: bitti
3: aşkına
2: ya.
3: Ya yapmayın.
1: Evet.
3: Ya,
1: Hayır,
3: ya
1: hayır.
3: hocam da gördü.
1: F-35'e
3: Ben de
1: geri
3: gidip o
1: dönüş.
3: motoru gördüm ya.
1: Bir
3: Yapmayın
1: dakika.
3: yani. Gördüğümüz
1: Benim
3: şey mi
1: sorum
3: yani?
1: yok. Ben
2: Yapıldı.
1: F-35 programına geri dönecek miyiz sordum. Siz
2: Tabii ki
1: neyi
2: döneceksiniz.
3: Döneceğinizi
2: Bakın.
4: Söyledim.
2: Hemen bir cümle söyleyeyim. Serap bir cümle ekleyeyim. Türkiye niye F-35'ten çıkartıldı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'den korktular. F-35 teknolojisini Türkler kullanır diye. Nokta.
1: Bunu söylediler de
2: Tabii.
1: sanki değil mi yani?
2: Bakın
1: Ya da
2: dolayısıyla böyle bir teknoloji bakın Kaan'ı yapan adam bir de F-35 teknolojisinin verilerini alsaydı teknolojik olarak Kaan ne olurdu bilmiyorum.
1: Peki
0: Şöyle,
1: bu arada
2: şu anda bile
1: İsmail
2: daha üstün
1: Bey'in
2: olması
1: arkasında Rusya-İsrail işbirliği olabilir mi yorumuna ne diyorsun?
0: Eray Bey'in dediği eğer doğruysa ben burada
1: F-35'ten
0: sadece
1: çıkarılmamızın
0: çok
1: arkasında
0: sevinirim.
3: Hocam
1: Rusya-İsrail.
0: Yani buna sadece
3: yani. Ben
0: ya
3: size...
0: ayağa kalkarım O kadar çok böyle sevinirim ki.
3: Sevinirim.
1: Neye?
0: Biliyor
1: Neye
0: musunuz? Niye biliyor musunuz?
2: O zaman sevinebilirsin.
0: F-35.
3: Hocam ama sevinin. Şu... Gerçekten sevin. Bakın MSB Arge 42
2: ya
3: bin gibi motor üretti
2: ya,
3: 6 tane
2: yerde.
0: Bence burada
3: Bakın,
0: şunu
3: Gülşan
0: yapmamız
3: isimli
0: lazım.
3: helikopter
0: Eğer bu
3: motorlar
0: böyleyse
3: 20 tane yaptı.
0: İsrail şu bu falan. O zaman tartışmayalım. Yani o zaman bizim NATO gelince biz bu tartışmaları, bu kutlamaları, bu karşılamaları niye yapıyoruz? Şunu ifade

0: etmek istiyorum. Türkiye'den çok elbette korktukları aşikar ama ben de yarınımı tedbir almak zorundayım. F-35'ten çıktı diye burada sevinen ki insan var mı ben bilmiyorum. Ama nihayetinde S-400 alalı Türkiye'ye uygulanan yasaklar, katsalar hikaye değildir. Burada ister ocu ol ister bucu ol ve biz bu yasaklarla yaşıyoruz. Eğer gerçekten hani hiç itiraz etmiyorum çünkü ben görmedim o motoru
1: Ben gördüm.
0: Öyle bir şey varsa ki
2: hangi motordan bahsediyorsunuz?
1: TF-35 mi?
2: Ayrıca
1: MSB Arge'nin ürettiği 42 bin librelik Güçhan motorunun da biz de tanıtımını yaptık hatırlarsanız Mayıs ayında Saha 2026'da yani ya bir gördüğümüz şeyler artık bilinen şeyler.
2: Peki.
1: Hatta size bakın geçen hafta iki hafta önce TEİ bu laboratuvar testleri bitirildi bu şeyin hocam dedi ya hani çok gerçekten çok sayıda test var. Bunun saha testlerini, itiş testlerini yapmak için devasa bir
2: ama
1: fabrika kurdu.
2: Ama az önce, bu arada bakın, devasa bir ilgili bilgiler kurdu. De burada anlatmak isterseniz ama
1: tabii
2: az önce...
1: anlatırız yani. Teknik Erkan olarak da
2: Bey'in
1: anlatırız.
2: Erkan Bey'in söylediği işte uluslararası protokoller var.
1: Tamam işte
2: o nedenle
1: onu diyoruz
2: o
1: yani.
2: Şimdi,
3: ya bunlar, bunu geçemezsiniz öyle bir dünya yok. Yani siz
1: bunu yapacağız yani mi? Ama çünkü... motor yapıldı. 1,5 milyar dolarlık 15 yıl önce bütçe ayrılandı. 30 taneye yakın motor yapıldı. Birçoğu bakın bunun kırıldı.
2: Burada onunla ilgili bir fikir ayrılığı yok ki motorla
1: Sonuç olarak nihai motor yapıldı ve bunun testleri yapıldı.
0: Trump'tan neden bu motorları almak için bu kadar çok tartışıyoruz o zaman?
1: İşte cevabı şu. Neden?
0: Kamuoyu bilsin diye soruyorum.
1: Yok yok anladım ben de hani çok güzel bir nokta. Neden Eurofighter alıyoruz? Neden? Yani F-110 motorunu niye alıyorsak?
2: Daha kısa sürede hemen alıyoruz çünkü
1: üretilmiş. Çünkü bu ara dönemde projenin şeyini daha da güçlendirebilmek için sürecini daha da güçlendirebilmek ve hava kuvvetlerimizin olası hassasiyetlerini önceden giderebilmek için tedbir alıyoruz yani. Bu gayet normal. Eurofighter da alıyoruz. F-110 motor. Ayrıca ben size şunu söyleyeyim. F-110 motorlarının ilk partisi 10 adet geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'de geldi.
3: Tamam. Tabii kullanılıyor
1: yani,
3: bile.
1: Kullanılıyor bile ya. Yani TF-35 bin yapıldı, saha testleri yapılıyor şu an.
2: Ben yine katsaya ve F-35'e gelmek istiyorum. Siz de buyurun tamamlayın İsmail Bey. Yani siz bu konuda iyimser değilsiniz öyle anladım konuşmanızdan ama doğru mu anladım?
0: Ben iyimserlikten ziyade sonuçta şöyle bir şey var Serap Hanım. Yani Can Bey'in ifade ettiği, ya Hakan Fidan bugün sonuçta Dışişleri Bakanı. Böyle bir şey ifade ettiğinde sonuçta biz onu bir veri olarak alırız. Ve o veri bizi biraz endişelendirdi açıkçası. Çünkü biz 2030'lu yıllarda hem Kaan'ı istiyoruz hem Kızılelme'yi istiyoruz. Yani biz bunun talipçisiyiz, duacısıyız Türk milleti olarak. Ve bunu üretenler bizim gelecek neslimizi ayaklandıracaklar.
1: Doğru.
0: O sebeple bunu zaten engelleme, eleştiri söz konusu olamaz. Sadece bu verilerin daha geniş olarak aktarılması... bize yani güç işte, verir, kuvvet verir.
2: Burada esas konu Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'a güven yani. Konusu. Yani bir de bu var tabii.
0: Yani şey
2: bir
0: hani...
4: Girebilir miyim?
0: Tamam. Son cümlem tamamlıyorum. Cümle. Hani Trump'ın ziyaretinde o motorları çok atıp yapıldı ya. Evet. Evet ara dönem. Bunları kamuoyuna daha net bir şekilde verirsek bence biz daha güçlü oluruz. Hep şu diyorlar ya işte İran'dan sonra sıra Türkiye'de. O zaman sen düşün derim ben de.
1: Şu anda da diyebiliriz yani. Hiç sorun değil. Kimin kimden sonra sırada olacağını Türkiye belirler. Başkaları
4: buyurun,
1: değil.
4: Merve. Şimdi Sayın Fidan'ın bu ifadesi konuşuluyor da hani bir hatırlayalım. Tahmin üzerine gitmeyelim.
2: Tabii, lütfen.
4: Türkiye önünde New York'ta BM Genel Kurulu için gidildiğinde Eylül 2025'teki ifadesi Kaan'ın motorları Amerikan Kongresi'nde bekliyor. Onların lisansı durmuş durumda. Şimdi buradan nasıl böyle buralara gelindi anlamadım. Şimdi işte biten şu anda F-110 motorlarıyla ilgili süreç demek ki uzun süredir devam eden bir süreç. Buradan doğru. Çıkabilecek tek şey o. Ya bir taraflara çekildi, Ankara'da ciddi bir tartışma
2: oradaki
4: var
2: konu,
4: falan.
2: Oradaki konu işte onun kongrede bekletilmesi konusu.
4: Tamam ama o günden yani, bugüne pek çok şey değişti. Bir kere tabii. Şunu da hatırlayalım.
2: Ama işte o açıklamanın da etkisi tamam. Oldu onun belki.
4: Yani onun var ama 10 yıldır, neredeyse 10 yıl değil tabii. Mi? 2017'de katsa yaptırımları uygulandı.
0: Evet.
4: F-35 projesine gireli daha eskisi var. Katsa yaptırımlarının uygulanmaya başlanması özellikle SSB başkanı falan bunların doğrudan uygulanması da 2020 ve hatta ne zaman biraz önceki konuya geleceğim. Ne zaman Suriye'de operasyona girdik? İşte Zeytin Dalı harekatı yapıldı, Katsa meselesi çıktı. Ne zaman Barış Pınar'ı gerçekleştirdi?

0: gerçekleşti. Artık durmadılar, yaptırımları uyguladılar. Yani hani Suriye'de çok muhalifleri destekliyordu Amerika Birleşik Devletleri de, biz ne zaman oraya bir operasyon gerçekleştirdik, bize çatır çatır uygulanan bütün bu yaptırımlar, F-35'in önünün kesilmesi bilmem ne falan filan, ki parasını verdiğiniz, projede ortak olduğunuz konulardan gayet ya uluslararası hukuka aykırı bir şekilde çıkarılmalarınızın hepsi Suriye meselesine ne zaman ters düştüysek Amerika'yla. Düşünün. Şimdi o bir tarafa. Bugün gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bir şeyler değişti demeyeceğim. Ama Amerika Avrupa ilişkileri arasında açısından çok ciddi şeyler değişiyor. Doğru. Bugünkü NATO toplantısının esas konusu tamam Türkiye'nin gölgesi altında kaldı adeta NATO. Doğru. Ama bu NATO 3.0 meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ben kıta Avrupa'sında artık çok da bulunmak istemiyorum. Konvansiyonel güç siz olun. Biz çıkıyoruz, daha böyle nükleer stratejik güç olarak kalacağız dedi yer. Ha bu da bu arada Trump'ın istemiyorum hani bir, ben NATO'yu sevmiyorum, başımızın belası falan tarzı açıklamaları da tek başına değil. Trump'tan öncesi var bunun Serap Hanım. Mesela Obama gayet transatlantik ittifakını önemseyen biridir diyebiliriz ama Obama'dır ilk Avrupalılara bedavacılar diyen. Bu bütçe konusu tamamen Trump'a dönüyor. Hani Trump söylüyor da yükseltiliyor bütçeler falan deniyor da bir önceki Biden'ın savunma bakanı da
1: çok tabii keskin net bir şekilde çerçeve koydu.
0: Çünkü
1: bir
0: Trump devletin yaptığı, müesses nizamının yaptığı ve kafasına yatan şeyleri kendi yapıyormuş gibi göstermeyi seviyor. Şimdi biraz daha kalsın diye Rutte falan da o babacım falan diye onu iyice pohpohluyor da, biraz da kıta Avrupa'sından Amerika Birleşik Devletleri çıkarken şimdi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bambaşka şeyler konuşmaya başlayacağız. Bu arada F-35'in parasını vermişiz. Elbette alalım. Niye kalsın? S-400 meselesi. Biz S-400 konusunda nasıl girdik? Bu arada hani S-400 F-35 ile aynı şey değil. Yüksek irtifa hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Biz ondan önce esas meseleye nasıl girmiştik? Biz bizimle beraber bunu geliştirecek bir ülke aradık. Doğru mu hocam? Esas meselemiz buydu. Çin'le bile konuşuldu. Loramids'le. Onlarla nitekim bir yere kadar geldik, ondan sonra bize uymadığı için bırakıldı. Tam bu sırada siyasi gerilimler, Amerika Birleşik Devletleri, evet, Suriye konusundaki siyasi gerilimlerin sonunda bu işin adı bindi ve aldık. Ama biz o sırada artık S-400'e de ihtiyacı olmayan bir ülke durumuna geldik. Tam %100 demiyorum bu arada hava savunma konusunda. Hocam varken bana
1: hava
0: düşmez ama.
1: Hava savunma sistemine ihtiyacımız
0: ya hayır şimdi var bu ama. Süreç içerisinde aradan geçen 10 yıl içerisinde çok ufak yani ufak ufak gibi gördüğümüz, Ertan Bey söyledi ya, biz bu kadar büyük bir dev inşa nasıl ettik diye. Hani biz bile hayret ediyoruz diye. Çelik kubbe, çelik kuvvenin hisarı, siperi, ya özellikle siper ve çok farklı fonksiyonlar. Bunlar bir de durmuyor. Sürekli devamı gelen bir mimariden bahsediyoruz. Yani tek başına bir tane motora indirgerseniz hani bu konuşma, ama motor da yapılmayan bir şey değil. Ha bu arada T'nin motoru çalışır. Niye ikinci alternatifiniz olmasın? Niye dışarıdan getirdiğiniz üçüncü alternatifiniz olmasın? Türkiye'nin yani enerji konusundan tutun savunmaya bu kadar bugün iyi noktada olması, zaten tedarik imkanlarını tek bırakmaması, birden fazla alanla gidiyor olması. Evet. Bugün evet bence F-35 konusu artık dünün konusu olmaya başlayacak. Alalım ama.
1: Şimdi ikisini ayıralım mı? Çünkü aslında direkt olarak aynı şey değil Katsa ve F-35. Yani birbiriyle zincirleme bir konu. Katsa
0: doğru, yaptırımları. İkisinin de bağlı olduğu yer S-400 ama. S-400 evet, konusunda yani F-35'i bize satma konusunda da çıkardıkları o NDAA'de sadece S-400 meselesini şart koştular. Katsa yaptırımlarında da
1: Kongre
0: S-400 meselesi var.
1: Kongre nasıl bir tutum alır sizce? Şimdi Kongre'nin de burada tutumu tabii ki
0: yani çok enteresan şeyler
1: yani
0: oluyor.
1: S-400 ile ilgili bir takım şartlar koşuluyor mudur? S-400'lerin çünkü Türkiye'de kullanılmaması yeterli değil dediler bugüne kadar.
0: Şimdi bu F-110 konusunda veto etmemeleri, Trump'ın talebini veto etmemeleri bir şey belirleyici. Yaratıyor. İkincisi mesela Lindsey Graham'in bir açıklaması şey oldu. Lindsey Graham ki artık iyice yani İsrail'in sesi radyosuna dönüşmüştü.
1: Yani,
0: o bile yani karşı konusunda çıkmıyorum olabilir falan gibi bir ifadede bulundu. Bu biraz Beyaz Saray'ın ara seçim yaklaşıyor ya, Kongre üzerinde bir baskı oluşturmaya başlaması gibi görüyorum. Yani şöyle bir baskı yani. Ara seçim geliyor, aday oluyorsunuz, olacaksınız. 2 sene sonra da başınıza gelecekler var. Ne kadar Trump bu kozu kullanırsa, sizin adaylığınıza engel olmak için her şeyi yaparım kullanırsa, evet, Kongre'de özellikle Cumhuriyetçi kanatta o seslerin yükselmesini engelleyebilir. İkincisi, Amerika'da yani bu İsrail konusundan o kadar sıtkı sıyrılan insanlar var ki. Yani

0: örneğin
1: biraz
0: mesela.
1: Onu da dindirmek istiyor
0: yani. Tabii yani düşünün, İran'a savaşı açmasın diye Amerikan başkanının yetkileri kısıtlandı. Tabii. Düşünün yani. Tabii. Hani bunu tek başına yapmasın diye. Bu böyle yani Amerika İsrail ilişkileri bitti, yeni bir dünyaya geçiyoruz falan, öyle okumuyorum. Ama başka başka ufak ufak değişkenler var ve çıkarlar değişiyor. Bu çıkarların değiştiği dünyada F-35'ler evet gelsin. Ha belki yani çok iddialı söyleyeceğim ama belki hangarda bekleyecek. Ama parasını vermişiz, gelsin. Teknolojisi belki de işimize yarayacak yarın öbür gün.
2: Çok önemli.
0: Bugünden 10 yıla ne geliştireceğimizi bilmiyoruz. Ya 10 yıl sonra neleri konuşacağımızı bilmiyoruz. Bakın Avrupa'da şimdi bu adamlar çoğu artık F-35, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkışından çok da mutlu değiller. Ama biraz daha kıta Avrupa'sında Rus tehdidine karşı tırnak içinde söylüyorum kalsın istiyorlar. Bu sırada her şeyi ben Amerika'dan mı alacağım? Patriot'a onu bunu diye düşünecekler. Fabrika kurayım. Beraber bir şeyler üreteyim. Beraber bu kolektif üretim tesisleri gerçekten önümüzdeki günlerde evet. çok önemli olacak. Diyecekler ki Polonyalılar şu bu. Yani gelin sizin mühendisleriniz bize burada
3: bu nokta
0: bunları
3: çok
0: yapsınlar.
3: Önemli Serap Hanım.
0: Yani işte o yüzden bir yani motorumuz yok geri evet, düştük evet. falan. Bence böyle bakmayalım.
1: Çok önemli bir direkt satış anlaşmasına
2: kadar. Motor konusunda çok önemli bir gelişme oldu. Hemen onu söyleyeyim. TEİ tarafından resmi olarak açıklandığı için şimdi hocam tabii açıklayabiliriz biz de. TF-6000 ve TF-10000'in seri üretimine başladılar bakın.
1: TF-6000 ve TF-10000 nedir onu da söyleyin de.
2: Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3'lerde kullanılacak. Tamam mı? Ve bunun seri üretimine başlandığı açıklandı.
4: Ya motor yapılmıştı.
2: Motor yapıldı. Hocam geçen yaz siz de oradaydınız. Şeyde de gördük. İlk evet. tribün test çalışmalarında tribünleri falan çalıştırmışlardı. Motoru gördük. Şimdi ben mühendisine sordum TUSAŞ'a gittiğimde. Ya dedim ki bu dedim yani ne zaman üretilecek? Ne zamana gelecek? Şu 35 bin libre diyorsunuz işte şöyle falan. Ya dedi hocam bak mühendisin aynen söylediğini söylüyor. Hocam bunun binini de üretseniz aynı.
4: Tabii.
2: 35 binini de üret. Önemli olan bini üretebilmek. Ya, tamam mı? Evet. Ve biz dedi ayrı bir motor üretmiyoruz. İlk başlangıçtaki işte TF-6000, 3500 bunu dedi ürettik. Bunu dedi geliştirerek aynı modelde 35 binini yapıyoruz. Yani dedi yeniden keşfetmiyoruz. Yaptığımız şeyi geliştiriyoruz.
1: Geliştiriyoruz.
2: Dolayısıyla 6000 ve 10000'in evet. çok ara kademelerdi. Artık üretime geçmiş olması 35 binin de artık bu noktada sonuca yaklaştığını
4: görüyoruz. Peki bu arada gelmesi bir şey eklemek
1: çok
4: istiyorum.
1: Çok kısa bir canlı yayına döneceğiz Ertan Bey.
4: Siz girin isterseniz canlı
1: bir dönelim çünkü olsun. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir programda 15 Temmuz Derneği'nde bir konuşma yapıyor.
5: Buradaki gazilerimiz işte onlar darbeyi engelleyen kahramanlardı. Bunun önünde ben de saygıyla ve selamla eğiliyorum. Sevgili misafirler, bu kahramanlık aslında emsalsizdir. İlk defa Türkiye demokrasi tarihinde bu bir ilk defa başarıdır. Darbelerin püskürtülmesidir. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın katıldığı bu direniş ilk defa kendi seçtiği lidere, milli iradeye, vatanına, demokrasiye böylesine

var. Ama daha önce hatırlayın, darbeler tarihinde sahip çıkamadığımız, gerekli iradeyi gösteremediğimiz bir Adnan Menderes'imiz vardı. Ya da farklı darbelerde ne yazık ki tankların başarılı olduğu dönemler oldu. Ama işte seçilmiş iktidara karşı harekete geçen FETÖ'nün kamikaze saldırısı başarısız oldu. Darbe girişimini bastıran Türk milleti demokrasi nöbetinde seçilmişlere sahip çıktı. Yeni bir siyasi uzlaşmanın, yeni bir toplumsal sözleşmenin de temellerini attı. Bu vatanına, devletine, demokrasisine sahip çıkan bir direnişti. O gece milletimiz liderinin çağrısıyla istiklalini, bağımsızlığını ve demokrasisini korudu. Egemenliğin sahibi olduğunu, kendisinin olduğunu gösterdi. Değerli dostlar, 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye siyasi tarihinin darbeler açısından da yeniden yazılmasıdır demiştim. Evet, darbelerin bu ülkede normal olduğu düşünülürdü. Her 10 yılda bir darbenin yapıldığı ezberletilmişti. Ama bu anlatı o gece tümüyle yıkıldı. 1960 darbesiyle başlayan darbeler silsilesi işte sokağa çıkan o kahramanlar sayesinde mezara gömüldü. Bugün burada oturan herkes eminim 2000'li yılların başında ordu göreve pankartlarını da hatırlarlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz dışında hiçbir güce yansıtlanmadan pankartlarla, manşetlerle, vesayetle çarpışarak bütün bu engelleri aştığını biliyoruz. 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti. Ve sonrasında bambaşka yeni bir döneme geçtik. 15 Temmuz milletimizin geçmişte kaybettiği değerlerine bir daha müsaade etmeyeceğini gösterdiği bir gece oldu. O gece sizler Türk milletinin kahraman evlatları olarak canlarınızı siper ettiniz ve darbeleri tarihe gömdünüz. Üstelik bu kahramanlar, bu salondaki o kahramanlar 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yine tarih yaptınız. Darbenin Türk halkının sivil tepkisi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bastırılması eşsiz bir niteliktedir. Bu nedenle seçilmişlerimize halkın sahip çıktığını gösterdiği bu tarihi hadise, bu destan bizim için bir milat durumundadır. Elbette bu milada sahip çıkmak, elbette bunu hafızalarımızda canlı tutmak bizim bugün başlıca görevimiz. Hepimiz o gecenin şahidiyiz. Hamdolsun ben de o gece bu milletin büyüklüğünü görenlerden oldum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü, o dönemdeki adıyla şimdi 15 Temmuz Köprüsü'ne yürürken kalabalıkların nasıl gitmeyin insanları öldürüyorlar denmesine rağmen yollarından şaşmadan tankların olduğu yere gittiğini, çıplak elleriyle o tankları susturduğunu ben de gördüm. Bu hayatım boyunca yaşadığım en önemli şeydi. O geceyi unutmam mümkün değil. Biliyorum ki bu salondaki herkes bu şahitliği biliyor. Ama şunu söylemem lazım. Bu tanklar karşısında sıradağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız. Şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır dediğinde çok etkili bir mısra söylemedi. Bunu biz hepimiz gördük. Şükürler olsun. Zira bu direniş bizim milletimizin mayasında olan bir ruhtur. Bunu ortaya çıkaran da Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmuştur.

0: gücünün üstünde bir güç tanımadım sözünden daha haklı, daha doğru bir cümle yoktu o gece. Ömer Halis Demir'in, Erol Olçak'ın ve oğlu Abdullah Olçok'un ve daha nicelerinin, bütün sivil askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz, hepsinin ortaya koyduğu bu kahramanlık devam ediyor. Ben inanıyorum ki milletimizin mayasındaki bu ruh sayesinde nice Ömerler, nice Erollar, nice Abdullahlar yetişiyor. Bu salon zaten onlarla dolu ama dışarısı da o insanlarla dolu. Bizim bu ruhu kaybetmemiz mümkün değil. Saygıdeğer şehit aileleri ve gazilerimiz, 15 Temmuz günü can veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, gazilerimizin kahramanlığını, milletimizin dik duruşunu anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Üzerinden 10 yıl geçse de bugün bizler belki çok canlı bir şekilde hatırlıyoruz. Videolarla, belgesellerle bunları yaşatıyoruz. TRT'miz, Anadolu Ajansımız, birçok kurumumuz çok sayıda aktiviteyle, belgesellerle bu ruhu canlı tutacak. Ancak bu bedelleri ödemiş insanlar olarak özellikle 15 Temmuz Derneği'ne, başkanına, yöneticilerine ve ona sahip çıkanlara özellikle teşekkür ediyorum ve onların bu ruhu yaşatma yönündeki gayretlerine saygıyla önlerinde eğiliyorum. Devletimiz her daim tüm gücü ve imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek. Şehitlerimizin gösterdiği kahramanlık ve sizlerin göğüslediği acı dünya durdukça unutulmayacak. Ve elbette gazilerimiz, sizlerin bedenlerinizde taşıdığınız her bir yara bizim onurumuzdur, gururumuzdur, şerefimizdir. Bağımsızlık uğruna ödediğiniz bedelin unutulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saygıdeğer misafirler, elbette 15 Temmuz'un bir küresel boyutu da vardı. 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü. Bir takım küresel güç merkezleri Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, teknolojisini ve savunma sanayisini geliştiremeyen, terörle uğraşan bir ülke olmasını istiyordu. Halbuki 2002'den sonra yapılan atılımlarla, demokratikleşme çalışmalarıyla, savunma hamlesiyle, siyasi ve ekonomik istikrarıyla Türkiye bambaşka bir yerdeydi. İşte bunların önünü kesmek için vesayet odakları devreye girdi. Çeşitli terör örgütleri gibi FETÖ'yü de devreye soktular. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, MİT tırları kumpasıyla, Çukur terörüyle Türkiye'nin önüne geçilmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimi de işte bu küresel güçlerin ortaya koyduğu bir işgal adımıydı. Türkiye buna karşı durdu, direndi ve kazandı. Sadece bağımsızlığını, istiklalini kazanmadı. Aynı zamanda geleceğini de kazandı. Ve önümüzde çok önemli bir dönemin imkanı açıldı. Bunlardan birisi 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle Ayasofya-i Kebir-i Camii-i Şerif'in yeniden ibadete açılması olmuştur. Aynı şekilde milletimizin iradesini en doğru şekilde yansıtacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi de böylece mümkün olmuştur. Kıymetli konuklar, elbette o gece darbecilerin bir kararı vardı. Türkiye'nin önünü kesmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız bir Türkiye ile mümkün olacağını düşünüyorlardı. Ancak bu onların yanıldığı bir noktaydı. Çünkü darbenin başarılı olması halinde gelecek olan kaosun ve iç savaşın ne olduğunu bilen, liderine, vatanına, sahibine sahip çıkan bir millet vardı, bir millet iradesi vardı.
1: Evet, İletişim Başkanı 15 Temmuz'un

0: 10. yıl dönümü için düzenlenen organizasyonda dernekte konuştu, kürsüde canlı olarak bir bölümünü izledik. Şimdi bir reklam arası.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: işte neden sadece dostum Erdoğan diyor. Biz artık lig atladığımızı, Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimizi ve o dile evrilmemiz gerektiğini muhalefet de görmesi lazım. İktidarın cenahlı şeydi. Neden? Çünkü sadece Rusya'da ve İran'da görev almadık. Neden mayın temizlemeye gidebiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Neden Hürmüz? Çünkü uluslararası barış ve sirkülasyonun bu anlamda doğru olduğunu düşündüğü için. Şimdi neden biz bunu yapamayalım ki? Yarın NATO bölümlendirilirse, Baltık'ta çok ciddi anlamda görev alıyoruz. Türk ordusu görev alıyor. Yani barışı koruma adı altına. Ve yarın bir gün Arktik'te olacak bu olay. Arktik'te bizim sınırımız yok. İsviçre o Arktik kurulunda üye. Biz değiliz. Nasıl olabiliriz? Teknoloji üreterek ama aynı zamanda askeri kapasitemizi ciddi anlamda kullanarak. Bu savaşma anlamına gelmez. Yani Türkiye 21. yüzyılın ötesine giderken, yani 1923-2023 geçti, 1952-2052'ye giderken özgün düşüncesini de hani iktidarı ile muhalefeti ile en iyisi Türkiye için üretebilmesi lazım. Ben evet. Bu noktayı çok önemsiyorum.
1: Peki. Can Özçelik tamamlamış mıydı? Nasıl Güngör'e döneceğim? Eğer evet, şeyse tamam, çünkü lafın
2: Ankara'da
1: kalmış olması.
2: Ankara'da çok konuşamıyor.
1: Efendim?
2: Bir arada müdahale ediyoruz. Çok konuşamıyor Nasuhi Bey'e.
1: Evet. Nasuhi bu senin inancın nedir bu sürecin devamı ile ilgili? F-35 konusunda aşılması gereken adımlar varsa bunlar neler? Katsa aynı şekilde. Yakın zamanda buna ilişkin daha somut sonuçlar, adımlar görecek miyiz sence?
3: Evet, Ertan Bey'in söylediği bir söz vardı. Yanlış aktarıyorsam düzelsin. Yani S-400'lerin alınması ile ilgili aslında mecbur kaldık, yapmak zorundaydık anlamında bir sözdü. Ben de aynı kanaatteyim. Yani Türkiye S-400'leri durduk yerde almadı. Türkiye'nin o dönem hangi başlıklar altında yalnız bırakıldığı, aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin 1 Mart tezkeresinden itibaren çok inişli ama pek de çıkışlı olmayan sürecinin de devamı olarak geldi bütün bu hikayeler. Ama Trump'ın birinci döneminde bu işlerin o kadar iyi gitmediği meselesine bakanlar nedense hep Rahip Brunson tarafına bakıyorlar ama 2019'da

0: yaptığımız o askeri operasyonlara, Barış Pınarı başta olmak üzere. Yani işte Fransa'dan gelen itirazı hatırlayalım, işte NATO'nun beyin ölümü hikayesi falan. Yani nasıl yapabilirsin? Orada Trump'ın Türkiye'ye yönelik bir itirazı olmadı. Çok net hatırlayalım o günleri, ama ikinci dönemindeki Trump'la Türkiye arasındaki ilişki bambaşka bir seyir. Şimdi bunları hatırlattıktan sonra şu kadarını söyleyebilirim. Ayağının tozuyla geldi. İlk basın toplantısı, gazetecilerin önüne çıktılar Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte. Her iki konuda da son derece olumlu bir mesaj verdi. Bir sonraki verdiği mesajın aynı düzeyde olmadığına dair bir kanaat var. Hafif bir kırılma, hani olabilirle olacak anlamındaki farklılık
1: Evet.
0: açısından. Ama ben Trump yönetiminin, Trump'ın değil, Trump yönetiminin ve Trump yönetiminin temsil ettiği gücün bu konuda kararlı olduğunu düşünüyorum. Bu kararlılık özellikle Katsa yaptırımlarını, Türkiye'nin S-400'lerle ilgili başkanın bu sertifikasyon diyebileceğimiz bir mektup var. Aslında bir anlamda bir kefalet bu. Yani diyecek ki Türkiye'de artık S-400'ler çalışmıyor, herhangi bir bunları işleten bir Rus personel yok. Bundan sonra da S-400 benzeri bir savunma sistemi satın almayacak vesaire gibi, bu kongre sürecinde olacak. Hiç kendimizi tabii ki kandırmayalım. Kongre süreci hiç öyle kolay olmayacak. Başkanın bu konuda yetkileri var. Başkan geçici bir takım alanlar da açabilir, ama geçici hikayeler Türkiye'nin sadece kısıtlı bir alanda önünü açabileceği için hem başkan hem Türkiye'nin aslında istediği Katsa yaptırımlarının kaldırılması,
1: Evet.
0: Türkiye'nin daha geniş bir alanda savunma sanayinde vesaire işbirliği yapması. Ben bunun olumlu gittiğini düşünüyorum. Sadece şuraya iki cümle katkıda bulunayım. Zamanımız daraldı, farkındayım. Ya bütün bu hikayeleri okurken değerli İsmail hocamın da söyledikleri çok anlamlı bence. Ya sürekli böyle Türkiye'ye, burada bugün öyle bir konuşma yapılmadı ama, bir rol biçmek, Türkiye'ye bir rol dayatmak. İşte Türkiye'nin rolü bu olacak. Bundan sonra işte NATO şemsiyesi altında Türkiye'ye şunu söylediler, onu yapacak. Türkiye onu yapacak, bunu yapacak, bu rolü bir başkası eliyle üstlenecek bir ülke değil. Ama aynı zamanda bütün rolünü kendisi tarif edecek bir ülkede değil. Yani bunun bir ortası yok mu? Tabii ki bunun bir ortası var. Yani Türkiye'nin yükselen bir gücü var. Bu gücün eriştiği alanlar savunma sanayinden de büyük bence. Onu söyleyeyim, bu çok iddialı bir laf olacak ama tekrar söylüyorum. Türkiye'nin nüfuz alanları ve Türkiye'nin kültürel olarak ortak değerler anlamında, tarihsel anlamda erişebildiği alanların gücü savunma sanayinden bile fazla. Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında değil mi? Dünyadaki ülkeler, NATO, o NATO'yu oluşturan akıl bunun
1: Peki
0: farkında değil mi? Bizim
1: bu
0: Afrika'da
1: tür
0: dokunduğumuz...
1: karşılıklı
0: Evet.
1: diplomaside ve ikili ilişkilerde
0: Evet.
1: ülkeler arasında taleplerin hani elde kozlar oluyor, pazarlık konuları. Siz diyorsunuz ki ben bunu istiyorum, bunun
0: Doğru,
1: iznini
0: evet.
1: ver bana, bunu ve her neyse bunu yap, bunu çöz, burada bunu yapma. Karşı tarafta diyor ki sen de burada bunu yapma ya da bana bunu ver. Şimdi burada Trump'ta hep böyle karşılıklılık ve yaptığı anlaşmalar, aldıkları, verdikleri üzerine konuşan, hep bunu masaya koyan da bir lider. Burada da deniyor ki peki Trump Türkiye'den
0: Doğru.
1: hangi konuda nasıl bir kazanım elde etmeyi hedefliyor ya da etti? Buna ne dersin?
0: Ben onun çok böyle bulanık ya da flu olduğunu düşünenlerden değilim. O çok açık. Az önce söylediğimle aslında onu devamında da onu ifade edecektim. Sonra daha da açmış olayım.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin o erişim alanı dediğim alanlarda, Suriye'de, Irak'ta, İran'la ilişkilerde, her birinin kategorileri farklı, ben toplamda söylüyorum, ama Lübnan'da, Doğu Akdeniz'de, Afrika'da hiç bahsi yok değil mi? Endonezya, Malezya, o hatta buralardaki erişim kabiliyetinin yüksekliğine talip. Bu konudaki nüfuzumuzu paylaşmak istiyor. Bu nüfuzla ortak bir takım işler yapmak istiyor. Yani bunları söylemezsek tabloyu bence izleyici eksik anlatmış oluruz. Yani Trump'la ilişkiler iyi. Bunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nda olan kişisel ilişkilerden ibaret, ki hiç öyle değil. Güçlü liderlikle güçlü bir liderin arkasında bir devlet mekanizmasının olup olmayacağı tartışması çok fazla birbirine karışıyor. Güçlü liderlerin ardında da son derece güçlü devlet mekanizmaları olabilir. Türkiye'de de bu
1: Doğru.
0: var. Bana sorarsanız bütün o inişli çıkışlı saçma sapan laflarına rağmen Trump'ın arkasında da böyle bir devlet aklı, bir devlet yapısı var. Burada çıkarların ortaklaştırılabildiği alanlarda birlikte yürünecek, ama bazı alanlarda ortaklaşmanız mümkün olmayabilir. Çatışabilirsiniz. Yani dünyada bu çatışmaların maksimize olmaya doğru ilerlediği anlarda dünya savaşları çıkmış. Yani umarım öyle bir şey olmaz, ama NATO'nun
1: Evet.
0: son bildirgesine dair de bir cümle söyleyeyim, öyle tamamlayayım. Bu
1: Tamam.
0: metinde, yani yine demokrasi, özgürlük bir cümle laf olsun diye söylenmiş ama, söylenen her şey savaşa ait kavramlardan oluşuyor. Bu
1: Evet.
0: bizi bence çok üzerinde düşündürecek bir hikaye, çünkü bizi bekleyen çok enteresan bir gelecek olduğuna dair de bir vurgu olarak görüyorum ben o bildirgedeki bazı yaklaşımları, hatta neredeyse tümünü.
1: Peki burada bu konuya artık nokta koyup

0: Devam etmek istiyorum. İç siyaset gündemiyle bir ilaveniz yoksa eğer, çünkü artık programın sonuna doğru
1: yaklaşıyoruz. Ben hemen bir şey ekleyeyim.
0: Yaklaşıyoruz.
1: Bir
0: tamam,
1: yazı vardı.
0: Tamam.
1: Bak, kısa bir şey okuyacağım. Times of Defense'dan okuyorum.
0: Tamam.
1: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kapatma anahtarı, kill switch'ten bahsedildi ya, veya erişim kesme yeteneğine sahip olduğu ve bunun askeri egemenlik için bir risk oluşturduğu belirlenmektedir. Uzmanların açıklamasını özetlemiş.
0: F-35'lerin evet, dışarıdan kontrolle kapatılabileceği üretici ülke tarafından.
2: Ama yani Özgür projesini de hatırlatmak istedim.
1: Tabii Özgür F-16'larda tamamıyla bize ait.
0: Yani F-16'lara
2: evet,
0: yapılan...
2: Diyecektim. Yani onlar yani her ne kadar öyle, evet öyle bir imkanı olduğu biliniyor. Kabul edilmese de bunun olduğunu biliyoruz. Bu arada Times of Defense genel yayın yönetmeni de benim. Tabii. Hocam
0: öyle
2: sağ
0: mi
2: olsun.
1: Onun için.
0: O zaman hemen siz.
3: Hemen soralım hocam. Eray Hocam. Efendim? Daha hemen soralım diyorum. Daha geniş açıklama
2: yok,
3: istiyoruz.
2: Yok geniş açıklama ama şöyle bir şey. Yani Türkiye'nin aynı F-16'larda olduğu gibi F-35'leri de dönüştürecek teknolojik kapasitesi var. Bunu çok net söyleyebiliriz. Bu Özgür Projesi'nin mühendisleri...
1: Lisans izin verirse tabii değil
2: efendim
1: mi? Lisans izin verirse
2: hocam,
1: tabii F-35'lerde.
2: Hocam şöyle, aslında verse de vermese de Özgür Projesi'nde şöyle oldu. Nedir Özgür Projesi? Yani bizzat ilgilileriyle görüştüm. Yani dedim ki hatta şimdi siz bunu açıyorsunuz, bir satırını sileceksiniz ya da satır ekleyeceksiniz hani yazılıma.
0: Evet.
2: Ya bozulur da, bozursa ne olur, uçak çöp olur dedim yani. Öyle yani, hakikaten açtınız kutuyu, olmadı ne yapacak? F-16 çöp olur, uçuramazsınız. Ya dediler hocam öyle değil bu iş. Yani şöyle, biz bu Amerika'dan gelen F-16'nın bilgisayarını aldık, bir kenara koyduk. Bunun için yeni bilgisayar yaptık, yeni bilgisayara da yeni yazılım yükledik. Ve şu an Türkiye'deki F-16'lar maksimum kapasiteyle kullanılabilen dünyadaki ender uçaklardan biri. 3 yerde kullanılıyor bu, Amerika'da, İsrail'de ve Türkiye'de. Yani biz bu yeni Havelsan'dır bunun şeyde, Havelsan'ı da tebrik ediyorum. Havelsan uçağı alıp on binlerce komutu yazılımla, milli yazılımla, milli bilgisayarla birleştirip maksimum performansta işte o blok 70 seviyesinde kullanabilir. Dolayısıyla F-35'ler de geldiğinde ben size söyleyeyim, önce TUSAŞ'ın tezgahından geçecek, Havelsan'ın tezgahından.
0: Şimdi bunların teslimleri de çok uzun sürüyor bu arada. Hani diyoruz ya kanun motor tamamlanana kadar bunu almak, bir ara geçiş Eurofighter falan da F-35'lerin de işte Yunanistan'a diyorsunuz ki 2030'da gelecek.
2: Evet.
0: Biz diyelim ki kongreden geçti ve tekrar Türkiye programı alındı. Ne zaman gelecek, gelebilir?
2: İlk etapta 5 tanesinin verileceği evet, biliniyor. Neden? Çünkü zaten tam 6 yani taneydi bunlar.
0: Tamam.
2: Tam Türkiye'ye gelecekken doğru, yaptırım uygulandı. Bu 6 taneden bir tanesi de düştü. Milletin ahını aldılar tabii. Bir uçağın bir tanesi düştü yani. Dolayısıyla 5 tane kaldı. Bu 5 tane iyi Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devrettiler. Oradakileri bize verecekler. Yani ilk etapta 5 gelecek. Daha sonra üretim programlarına alınacak. Ne zaman artık onu bilemiyoruz. O üretim programlarına göre peyderpey Türkiye'nin talep ettiği bildiğimiz kadarıyla 40
0: kaç
2: tane.
0: Kaç ihtiyacı vardır yani ülkelerin, işte Yunanistan 30 dediniz ama Yunanistan küçük bir ülke.
2: Evet.
0: Mesela Türkiye'nin savaş uçağı olarak F-16'ları modernizasyonu için de bekleniyor. F-16 ile de ilgili adımlar oldu ama o da yine biraz zamanla yayıldı. Mesela bizim ihtiyacımız olan F-35 sayısı böyle bir şey söyleyebilir misiniz?
2: Ya bildiğimiz yaklaşık kadarıyla bizim talep ettiğimiz 40 tane. Aslında
0: 40 tane.
2: 100 taneydi, 40'a düşürdüler. Neden? Mesela hatırlarsanız modernizasyon kitleri ni de kaldırdık mesela, talep etmiştik hatırlarsanız. Onları da istemedik çünkü biz kendi modernizasyon kitlerimizi yaptık.
0: Evet.
2: Yani demin Merve Hanım çok güzel söyledi. Yani o tarihten bu yana köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de çok önemli gelişmeler oldu. Artık ihtiyacımız kalmadı. Bu F-35'ler meselesini de ben bir asker olarak, yani şey olarak, hava kuvvetlerimizin imkan kabiliyetleri bakımından düşünün. Gene Kaan uçağı öncesi ara geçiş olarak düşünüyorum. Yani nihai hedef burada bizim milli ve yerli uçağımız Turkish Fighter X Kaan uçağının
0: artık tamamen
2: üretilmesidir.
0: Hava kuvvetlerinde bunların
2: yani
0: yerini alacak.
2: Asıl hedef odur. Bunun için zaten orada paramız var. Onun şeyindeyiz. Biz bunlar geldiği zaman da asıl mesele bizim hava kuvvetlerimizdeki hassasiyetin 5 tane uçakla gideremezsiniz.
0: Peki bizim esas konumuz hava savunma sistemi almakta. O bizi götürdü S-400 konusuna. Orada
2: evet,
0: ne
2: evet
0: olur? Yani onu da sağlamaları lazım.
2: F-35'i bir bitirelim. F-35 konusu bizim için bir know-how konusudur. Yani farklı teknoloji. Mesela SAMP-T talep ediyoruz. İhtiyacımız olduğundan değil. Siper Block 2'nin menzili 200 kilometre. 150 plus diye geçiyor. SAMP-T'nin menzili 120 kilometre. Ama neden talep ediyoruz bunu? Çünkü hakikaten teknoloji...

0: Teknoloji öyle bir şey. Yani dünyada aynı konuda çalışan farklı sistemler geliştirilmiş, aynı konuda farklı sistemlerin geliştirilmiş olan ülkelerle işbirliği yapmak bizim teknolojik gelişmemizi hızlandırır. T-35'ler mevzusu da böyle bir şey yani.
1: Kızıl Elma ve Kaan için bir yıl öngörüyor musunuz?
0: Hocam Kızıl Elma ve Kaan zaten üretiliyor şu an.
1: Şey olarak
0: seri Anka 3
1: seri üretim.
0: Yani Kızıl Elma'nın bu sene içerisinde Anka 3 2 üretildi. Yine onlar da bu
1: 2030'da her türlü biz düzlüğe çıkmış oluyoruz.
0: Tabii tabii hocam 2030'da kalmıyoruz. Yani Kızıl Elma ve Anka 3'lerde şimdi Anka 4 çıkacak. Onu da teknik ayrıntısını söyleyeyim. TF6000 Anka 3'e, TF10000 Anka 4'e takılacak bakın. Yani evet. Dolayısıyla bu motorların üretilmiş olması artık resmi açıklama. Bizim de hem Bayraktar Kızıl Elma'da hem de Anka 3 ve 4'lerin de seri üretime bu bir yıl içerisinde muhtemelen geçeceğini düşünüyorum. Peki. Onda bir şey ama hava savunma olarak da hani hakikaten bir şey Siper Blok 2'lerin testleri yapıldı. Siper Blok 3'ler içinde geçtiğimiz hafta bir önemli gelişme oldu. Şimdi Siper Blok 3 bir kırılmadır. Onu da söyleyeyim. Siper Blok 3 Türkiye'nin SM-3'ü olacak. Amerika hani Türkiye'ye gelen füzeleri vurdu ya. Hı hı. Ya onun gibi atmosfer dışında karşılayabilecek yaklaşık 500-600 kilometre menzilli bir füze sistemi olacak. Yani bizim şu ara geçiş döneminde bulunuyoruz şu an. Peki. Hızla da gelişiyor. Ne Kaan projesinde ne Anka 3 Kızıl Elma ya da hava savunma sistemlerinde şu an için en azından bunu net söyleyebilirim. Hiçbir problem yok. Peki. Gerçekten çok olması gerektiği şekilde süreç ilerliyor.
2: Şimdi hemen geçelim iç siyasete. Zaten az da vaktimiz kaldı. Biliyorum daha çok dış politika yorumlayan konuklarımız var ama onları da belki birazcık zorlarız görüşlerini almak için bu akşam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni atama ve görevden almalar var. Bu arada bir yandan da Özgür Özel'in de yeni açıklamaları var. Bu yeni parti olup olmayacağına ilişkin. CHP'de 15 il başkanı atandı. Bugün MYK vardı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. 7 il başkanı yine görevden alındı. Daha önce de il başkanları görevden alınmıştı. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ'ın il başkanları görevden alındı. Ve 3 kişi de ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bugün alınan kararla eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'deki bu görevden alma biliyorsunuz epey orada çalkantılı bir süreç olmuştu. Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da ihraç talebiyle, CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş. Bu arada bugünkü röportajında Özgür Özel, Deniz Zeyre'ye verdiği röportajda bu yeni parti ile ilgili de bazı değerlendirmeler yapıyor. 20 Temmuz'da parti kurulacak iddiaları vardı. Kesin bir parti kurma ayrılma tarihi değil bu diyor. Aylarca yıllarca sürecek ne olursa olsun parti içinde kalalım gibi bir noktada değiliz diyor Özgür Özel. Açıklamalarını da getirebiliriz dedi. Evet getirdi arkadaşlarım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak bir yeni parti kuracağız sıfırdan. Hatta diyor ki biz genel başkan olduğumda 1.250.000 üye vardı partinin. Sonra bu 2 milyona çıktı. Tümüyle yeni bir parti olursa üyelerimizi de davet ederiz diyor. Yeni partinin yanında seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de yedeğimizde tutuyoruz. Bir tarafta bir yeni parti kurma olasılığı var. Bu gelişmelere göre değerlendirilecek. Bir tarafta da seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de yedekte tutma ki bu Anadolu Birliği Partisi konuşulmuştu. Belki bu parti üzerinden yeniden seçime yani yeni parti kurulur mu diye. Ben şimdi Ankara üzerine konuştuk. Tekrar Nasuhi Güngör'e döneyim. Ondan da buna ilişkin bilgileri alayım. Öyle ilerleyelim. Nasuhi hangisine doğru gidiyor bu açıklamalara baktığında şu an Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gelişmeler?
3: Şimdi çok temel 3 tane senaryo var. Bunların bir tanesi çok güçlü. Giderek de daha güçleniyor. Yeni bir parti kurmak. Evet. Neye göre şekilleniyor? Bu üç senaryo kısa başlıklarıyla söyleyeyim. Bir tanesi senin söylediğin gibi sıfır yeni bir parti kurmak. Yani ismiyle, cismiyle, binasıyla vesaire. Hı hı. İkincisi eğer Türkiye'de bir baskın seçim ihtimali ki bu konuşuluyor. Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Hani baskın seçim dediğimiz ne zaman olabilir? Bugünden hesap edersek yani Eylül sonu, Ekim gibi filan hani ani bir kararla. Bu da tabii Cumhur İttifakı'nın böyle bir seçim istemesiyle ancak mümkün. Onun dışındaki seçenek ise partide kalmak. Şimdi baskın seçim konusuna tekrar dönersek, seçime girmeye hazır olmuş parti. Bunları hani tabela partisi falan dersek alınganlık gösteriyorlar ama aşağı yukarı da böyle bunlar. Hani böyle zamanlar için kurulmuş, yine hacet derler ya eskiler, öyle bir kenarda tutulan, ihtiyaç olduğunda ortaya çıkan tabelalar bunlar.

0: Bu da bir seçenek, fakat bu seçeneğe şöyle soğuk bakılıyor. 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte 3 hatta pardon 4 ayrı partiye altılı masada kendi listesinde yer vermesi, o işte biraz bol keseden bir yer verme olduğu için daha çok sonra çok eleştiriye uğradı. Yine böyle bir şey olabilir. Hani bir yeni parti değil de bir böyle tabela partisine gittiğimizde oradan da bir takım talepler olur. Bizim gücümüzü kırabilir endişesi de var. Üçüncü seçenek, hani partide kalmak dediğim hikaye ise ilk başlarda hiç konuşulmayan bir şeydi. Yani Özgür Özel ve arkadaşları bir olağanüstü kurultaya gidemezse yollarını ayıracak deniliyordu. Ama işler pek öyle ilerlemedi Serap. Yani rakamsal olarak baktığımızda, hani milletvekilleri düzeyinde birçok ankete baktığımızda taban desteği anlamında hala Özgür Özel'in belli bir çoğunluğu kontrol ettiği görünüyor. Ama bu siyasi merkezde doğrudan iktidara yürüyecek ki bu partinin iddiası böyle, arka plandaki Ekrem İmamoğlu'nun da iddiası böyle. Siyasi merkezi iktidara gelecek bir partiyi oluşturmaya yetmiyor şu dakika itibariyle. Mesela ilk günlerde 111 imza buldular. Şimdi o imzayı bulacak durumda değiller. İmza tartışması yapmak istemiyoruz diyor Özgür Özel. Çünkü o işler istedikleri gibi ilerlemiyor. Diğer yandan partinin bugün de açıklanan kararları da eklersek, hem Merkez Yürütme Kurulu'nun kararları hem Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararları, hani yine bir deyim yerindeyse, bıçak gibi işliyor. Yani sürekli yeni tasfiyeler yapıyor, yeni atamalar yapıyor, yeni cezalandırmalar yapıyor, ihraç talepleri yapıyor vesaire. Bütün bunların ortaya çıkardığı şöyle bir tablo var. Bu partide mevcut şartlarda eğer beklemediğimiz bir biçimde çok erken bir zamanda veya geç zamanda fark etmiyor, bir Yargıtay kararı çıkıp da Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını Özgür Özel'lerin istediği biçimde bozmazsa, buradaki durum artık herhangi bir şekilde Özel ve arkadaşlarının bir olağanüstü kurultay yapacağı bir zemini onlara vermez.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu Eylül'den itibaren bir biliyorsun şey açıkladı, takvim açıkladı, kurultay
1: Evet.
0: takvimi. Yani bunu Ocak, Şubat falan diyorlar ama biraz daha sürebilir. Oraya doğru gidecekler. Partide kalma seçeneği aslında sadece Özgür Özel'in taraftarları değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nda Özel'in de taraftarı olmayan daha üçüncü bir bloğun, o öyle sessiz bir blok. Hani sayısal olarak kestirmek kolay değil ama orada ben en az 20-25 kadar, bakın söylüyorum ilk defa bu rakamı veriyorum, milletvekilinin olduğunu düşünüyorum. Onlar bu çatı altında mücadele olsun, yapılacaksa bir rekabet, çatışma, kavga hepsi burada olsun diyen bir
1: Evet.
0: kesim. Ama dengeler değişti. Butlan kararın çıktığı günde değil Özgür Özel ve arkadaşları, Kılıçdaroğlu aynı yerde değil.
1: Can öyle mi?
2: Değil, evet.
1: İçerideki dengelere ilişkin senin gözlemin ne?
2: Şöyle, doğru, ilk gün Butlan kararı çıktıktan sonra eğer bir istifa olsaydı ve yeni parti için bir yol haritası belirlenseydi bambaşka bir şey olurdu.
1: Daha çok kişi mi giderdi?
2: Tabii çok daha fazla milletvekiliyle beraber giderdi. Bugün ben aynı yerde değilim. Yani o çok azalmış değil destek Özgür Özel'e. Ama partiden ayrıldıktan sonra ana muhalefet
0: Ben
2: kuracak
0: azalt
2: kadar bir
0: demedim zaten.
2: milletvekili...
0: Evet, yok. Hala var desteği.
2: Evet. Ana
0: Evet,
2: muhalefet
0: var
2: partisi
0: desteği
2: olacak...
0: var tabii ki de, çoğunluk.
2: Evet. Ana muhalefet partisi olacak kadar bir desteğe sahip milletvekilleri açısından. Yani 70'in üzerinde bir milletvekili Özgür Özel'le beraber yeni partiye geçecek. O bilinen bir şey. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden ana muhalefeti de almış olacak. Şimdi Kemal Bey'in yanında 25 mi kalır, 30 mu kalır, 50 mi kalır, o başka bir tartışma. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığımızda Kemal Bey ne yazık ki tabanda, bakın milletvekilleri açısından değil, bugün il başkanları değişiyor, parti yönetiminde bambaşka senaryolar var. O yüzden güç Kemal Bey'in elinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde, mühür kimde ise Süleyman da odur. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu siyasi partisi, o tabela ve o marka her zaman milletvekilleri açısından veya siyaset yapan her
1: Anlamlı
2: kişi
1: tabii ki.
2: açısından önemli
1: Önemli.
2: ve değerli. Ama bir de bir gerçek var. O markanın altında bir de gerçek var. Sokağa ve vatandaşa indiğinizde, yani topluma baktığınızda ne yazık ki o markayla paralel ilerlemiyor o değer. Kemal Kılıçdaroğlu'na, genel başkana verilen değer. Evet, paralel ilerlese belki Özgür Özel'le eşit seviyede olsa bugün bu tartışmayı yapmazdık. Kimse konuşmazdı. Ama değil. Toplum, seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Özgür, %90'ı Özgür Özel'in yanında.
1: Şimdi
2: Şimdi bu...
1: %90'ı diyorsun. Diyelim ki 70, 50 vekil, 75 vekil neyse. Yeni bir parti kuruldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden oraya geçtiler. Ve diyelim ki bu tabloyla

0: De bir seçim oldu. Ben CHP seçmeninin yaklaşımını analiz etmen için soruyorum. Böyle bir durumda nasıl dağılır? Yani %90'ı yeni partiye mi gider demek istiyorsun?
1: Tabii sandığa gittiğinde hep şu vardır. Yani altı oku gören seçmen nasıl AK Parti'yi işte Tayyip Erdoğan ekseninde değerlendirip nasıl gidip seçimde Tayyip Erdoğan fotoğrafını gördüğünde ne olursa olsun atıyorsa veya işte AK Parti amblemini gördüyse hayır artık benim, çünkü orada da bir kemikleşmiş bir seçmen var. İşte %30'larda, 30'ları aşan bir kitle. Nasıl gidip oyunu veriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi açısından da öyle. Ama bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış. Türkiye'yi %60'ını yöneten bir siyasi parti haline getirmiş. Bunu şu tartışmalardan öte bir şey. İşte bunu Özgür Özel tek başına yapmadı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminden aldı ve buraya getirdi. Bu başka bir şey. Ama sonuç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu dönemde 13 yıl boyunca girdiği her seçimde kaybetti. Ama Özgür Özel şunu yaptı. Girdiği ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Türkiye'yi yöneten bir siyasi parti haline getirdi. Ve ardından da işte belediye operasyonları mutlak butlan ve elindeki genel başkanlık mahkeme kararıyla alındı. Şimdi vatandaş buna şöyle bakıyor seçmen. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyordu. Bu iktidarı, bakın bu tartışmayı yapmıyorum, siyasi ve değil, davalarla engellendi. Önce belediye başkanları, yöneticiler hapse atıldı. Ardından da mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi parçalanma ve bölünme aşamasına getirildi. Şimdi vatandaş böyle bakıyor. Böyle baktığı için de ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve bu siyaseti savunan, bu yol haritasını savunan kişiler de buna vurgu yapıyor. Diyor ki evet, bu davalar siyasi ve siyasi olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını engellemek istendiği için bu yapıldığı siyasetini de topluma empoze ettiği için haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi tabanında diyor ki evet, bizim liderimiz Özgür Özel ve kuracağı siyasi partide de büyük çoğunlukla biz buraya geçeriz diyor. Zaten Özgür Özel de bunu söylüyor ki biz üyelerimizi de çağıracağız. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi seçim, yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben çok düşük oy oranı alacağını düşünüyorum. Tabii bir oran veremeyiz. %3, 5, 7.
0: Evet.
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranının büyük çoğunluğunu Özgür Özel'in kuracağı yeni siyasi parti, adı ne olursa olsun, o yeni siyasi hareketle beraber blok olarak buraya geçeceğini düşünüyorum. Bakın milletvekilleri değil. Milletvekili az olabilir, 70 olur, 50 olur ama sandık önüne konulduğunda o siyasi harekete yönelecek.
0: Şuradaki 3 maddelik yol haritasında ilk madde, öncelikli hedefimiz CHP'de kalmak ve partiyi geri alabilmek için mücadele etmek. Bu ne kadar yapılabilir? Böyle bir mücadeleyle parti geri alınabilir mi?
1: Bunun bir mümkün tarafı yok. Gerçekliği yok. Çünkü bir Özgür Özel'in etrafındaki bütün kurma ekibi partiden zaten tahsiye ediliyor. İl başkanları değişiyor. Milletvekilleri ve grup başkan vekilleri zaten disipline sevk edildi.
0: Özgür Özel'in de görevden alınacağı iddia edildi. Böyle kriz bilgi mümkün mü bu? Olur mu böyle?
1: Olabilir,
0: şey?
1: Niye olmasın? Tedbirli olarak disipline sevk ettiğiniz zaman zaten parti üyeliği düşüyor. Parti üyeliği düştüğü andan itibaren grup başkanlığı da düşmüş oluyor. Yani bu mümkün ama Özgür Özel'i disipline sevk edebilecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Yani şimdi yargılanan Ekrem İmamoğlu'nu, bakın diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası açıldı, yargılanıyor, bir numaralı sanık. Hı hı. Ve diyorsunuz ki biz arınmak için geldik, yolsuzluktan arınacağız, usulsüzlükten arınacağız diyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu'nu ihraç edemiyorsunuz. Veya çıktığınız televizyon programındaki röportajda size Ekrem İmamoğlu sorulduğunda geçiştiriyorsunuz. Şimdi böyle bir düzlemde, böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi denkleminde Özgür Özel'i ihraç edebilir mi? Edemez. Çünkü bütün kendine destek veren tabanda kaybetme korkusunu yaşıyor Kemal Bey. Çünkü o tabanda da şu var. Aman bölünmesi,
0: belki zaten ayrılmalarını ilerliyor. Bekliyor. Belki zaten kendinden kopuş olacak. Şu anda evet, buna ne gerek var? Mecliste tatile giriyor diyor
1: biz
0: belki.
1: Biz etrafını boşaltalım. Siyaset alanı bırakmayalım. Zaten siyaset alanı bırakmayınca ne yapacak? Ne yapması lazım Özgür Özel'in? Ya istifa edecek, yeni parti kuracak. Ya da diyecek ki artık ben siyaseti bırakıyorum. Milletvekilliğim bittikten sonra da artık siyasette uğraşmayacağım diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalabilir.
2: Bir alternatif olarak Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket etme şeklinde bir irade ortaya koyabilir mi?
1: Özgür Özel mi? Ya bugün itibariyle mümkün değil. Bakın siyasette yarın ne olacağını bilemeyiz. Ben bugün itibariyle olmaz ama yarın

0: Ekrem İmamoğlu'yla farklı bir tarz belirler. Oradan, çünkü sonuçta bu hikayeyi yaratan sadece Özgür Özel'in kendisi de değil, Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Şimdi değişimi başlatan, Özgür Özel'i de genel başkanlık yolunu açan Ekrem İmamoğlu.
1: Orada
0: Yani o
1: görüntüleri de ekrana getirebiliriz. İstanbul İl Başkanlığı'nda da bir böyle poster, afiş gerilimi oldu. Bugün de duruşması vardı onun. Orada da İl Kongres'in iptali ile ilgili açılan davada, yönetimin görevden uzaklaştırılması ile ilgili açılan davada erteleme verildi. Yani çağrı heyetinin başında da Gürsel Tekin var biliyorsunuz. Onlar göreve devam edecekler. Sonra çağrı heyeti yani ekibi tarafından kişileri bilmiyorum ama orada Ekrem İmamoğlu'nun afişi var değil mi? O çıkarılıyor. Onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılıyor. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu posteri oradan alınıyor. Sonra tekrar
0: Tabii bu
1: sonra bir
0: güç savaşı
1: daha
0: yani.
1: emniyet galiba devreye
0: CHP'de
1: giriyor.
0: bir güç savaşı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Haklı olarak oradaki yani Özgür Çelik ekibi gidecek. O binaya girmeye çalışacak. Posterleri asacak. Bu çok normal, doğal. Ama
1: Çok yıpratıyor tabii.
0: Bu ekibin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacağı gerçeğini değiştirmez. Kalmaz. Öyle bir mümkün durum yok ortada. Çünkü
1: Evet.
0: siyaset yapacak durumları yok. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde şimdi grup toplantısını bile yaparken satranç gibi hamle yaparak her hafta bambaşka bir durumla karşılaşıyoruz. O yüzden Özgür
1: Peki.
0: Özel'in 20 Temmuz'dan sonra ben Ağustos gibi düşünüyorum. Büyük bir ihtimal Ağustos ayında kurulacaktır. Çünkü bunu Özgür Özel hep söylüyor. Diyor ki yeni parti seçeneğimiz var. Başka alternatif yok
2: Merhaba, bir soru
1: zaten.
2: sorabilir miyim?
1: Peki. Evet ya da yorum yapabilirsiniz.
2: Yani
1: Böyle bir yeni
2: şöyle bir kanaat
1: partimizin.
2: var da hani bazı raporlar bu konuda yorum ve analizler okuyoruz. Tabii konuyu sen daha yakından takip ediyorsun. Yani başlangıca göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem tabanda hem de parti içerisinde güç
3: Arttı.
2: kazandığı yönünde, gücünü arttırdığı yönünde. Buna ne diyorsun?
0: Evet, parti içinde güç kazandı, doğru. En başta da söyledim. Zaten sonuçta genel başkan ve il başkanlarını değiştirebiliyor. Disiplin elinde, istediğini partide tutup istediğini partide tasfiye edebiliyor. Şimdi bu güç olduğunda milletvekili de bir sonraki dönem
1: Ama
0: açısından
1: seçmen gözünde acaba
0: bir
1: kazanıyor
0: sonraki
1: mu? Kritik
0: dönem
1: olan o.
0: açısından diyecek ki evet milletvekili olmak isteyecek. O listede yer alacak ve şöyle bir avantajı olacak. Bugün Kemal Bey'in yanında olan milletvekilleri bir sonraki seçimlerde seçilebilecek ilk sıralardan gösterilecektir. Çünkü değişim sürecinde yani o arınma tırnak içindeki arınma sürecinde baş
1: Hemen diğer
0: destekçisi.
1: konuklara da biraz söz vereyim Can. İsmail Bey siz ne diyorsunuz? Nasıl gözlüyorsunuz? Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy vermiş seçmen ya da geçen yerel seçimde CHP adaylarına vermiş, diğer partilerin de seçmeni, muhalif seçmenini de genel olarak katabiliriz buna. Tüm bu gelişmeleri nasıl takip ediyor? Bugün sandık kurulsa eğilimi nasıl olur o seçmenin?
3: Tabii ki öncelikle sonuçta bir Türkiye yurttaşıyız, vatandaşıyız. Biz de nihayetinde oy veriyoruz. O ülkeye yönelik çeşitli taahhütlerimiz var. Ve demokrasi teorileri yani uluslararası ilişkilerde şöyle bir şey söylüyor. Oyunun içerisinde olması gereken diyor kuralları işletmek. Ve bu kuralları işletirken de şehirde olması gereken demokrasi oyununda o kuralların, kurulların bütünüyle işlevini yürütmesi. Yani bu şu demek. Anayasada bile muhalefetin hem gerekli hem de kutsal bir atfı var. Yani dünyanın seçimle yönetilen bütün ülkelerinde muhalefetin varlığı hem gereklidir hem de değerlidir.
1: Tabii.
3: Şimdi ister Can Bey'in ifade ettiği gibi veya çeşitli araştırma şirketlerinin son yerel seçimlerde birinci olan CHP ister %30'a çıksın, ister bu bölünmeden sonra %15'e düşsün. Kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı temsil edilmeyi hak eder. Yani boşluğa düşürülmemesi lazım bizim oylarımızın. Ve bu oylar ister hani CHP'nin A ve B kanadı tarafından temsil edilmesi lazım. Ama günün sonunda bu temsil ülkeye ne katacak? Veya kendi kurumlarına ne katacak? Ben öncelikle muhalefetin bu anlamda olması gerektiğini düşünürüm. İkinci olarak da ne tür bir muhalefet? Şimdi bu bir CHP öz eleştirisi tarzında olabilir. Örneğin.

0: Hani bu NATO toplantısı oldu mesela.
1: Evet.
0: NATO toplantısında neden hemen Türkiye'ye bu görevler verildi? Yani hükümet eleştirisi, Erdoğan eleştirisi hemen kendi parti gözlükleriyle mi yapılmalı? Halbuki bir devlet var burada. Kişiler de geçici. CHP bu olgunluğa bence gelemedi. Yani isim vermek istemiyorum, bazı gazetelere, yorumculara bakıyorum. Bu devlet senin de benim de. Yani iktidarı ve muhalefetiyle. Ve muhalefet de gerekli. O zaman küresel Türkiye, merkez ülke Türkiye konseptini CHP çıkardı.
2: Evet.
0: O zaman dönüşün o anlamda. Yani bugün iktidara gelirsek Afrika'da ne yaparız? İşte YTB orada olmalı mı tezlerini etmeyin. Savunma sanayisini 1, 2, 3 yapmayı önerin. Belediyelerde Ar-Ge merkezleri kurun. Yani belediyeler maalesef öyle bir merkezler. Yani o anlamda bir öz eleştiriden geçmesi lazım bu ülkenin. Ve benim mesela NATO'nun toplantısından diğer sonra orada sordular, yani komedyeni içeri mi attınız? İşte muhalefeti bunu mu yapıyorsunuz diye. Yani ileride bizim NATO'da daha öne çıkmamız için değerler anlamında da bu eleştirileri bertaraf edecek bir vizyona geçebilmemiz lazım. Bu iktidar ve muhalefetin önce buluşmasıyla olacak. Ya biz düşman değiliz. İkincisi, neden Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu görüşmez? Yani Güven Partisi geçmişi var. CHP'nin, evet çok güzel söyledi. Gün geçtikçe Kılıçdaroğlu güçlenecek. Gün geçtikçe güçlenecek. Yani hirolarla, kahramanlıklarla bir yer olmuyor. Ne kadar birinci yaptıysanız bu partiyi, İşte başkanla görüşeceksiniz, alternatif parti ya da parti kuracaksınız bir an evvel.
1: Ben de Eray Bey'e şey demiştim, parti içinde çünkü parti içinde kendi kadrolarıyla elbette Kemal Kılıçdaroğlu günden güne güçlenecek. Şu ana kadar da öyle oldu. Parti içinde güçlenmek seçmen gözünde
0: Hayır.
1: de güçlenmeyi getirir mi?
0: Hayır.
1: Çünkü siyasette ya, seçmenden karşılığını alırsanız gerçekten güçlüsünüz
0: zaman,
1: ya da
0: iki
1: değilsiniz.
0: Sene,
1: Sizce seçmeni ikna edebilir mi
0: iki sene
1: günden
0: daha
1: güne?
0: var Serap Hanım. Bir gün, bir ay, bir açıklama her şeyi değiştirir. Yani Türk yargısı bir karar alır, bambaşka bir noktaya gider. Ama gerçekten hem ontolojik olarak hem zihinsel olarak bir dönüşüme ihtiyaç var. Bunu söylerken de tokatlarcasını söylemiyorum. Yani yapılan kongreyi, öz eleştirisini yapabilmeleri lazım. Yani X, Y, Z bir şeyler de yapılmış, bir şeyler de bir gerçek. Öbür taraftan da seçmenin düşüncesi de bir gerçek. Yani Can Bey ifade etti. Yani sizin sorunuz bu anlamda aslında içinde bir cevap barındırıyor. Yani
1: Evet.
0: seçmen bu yapılanların nihayetinde karşısında duracaktır. Kılıçdaroğlu'nu da içinden içinden de kızıyorlar. Yani neden bizi sonuna kadar götürmediniz diye. Ama günün sonunda hani hiçbir şey de yok sayılamaz. Yani yapılanlar içerisinde. Ben Güven Partisi geçmişine atıf yapmak istiyorum. Madem birinci parti oldunuz, o anlamda tekrar buluşacaklar. Game teori var. Bazen bir şeyleri kurumlar, kişiler kaybeder ama siz öne çıkabilirsiniz. Parti kurulsa ne olacak? Biri alacak örneğin %7, diğeri alacak %18, %25 bütünüyle düşündüğümüzde. Hadi %30 diyelim. Hani parçalanan parti İyi Parti gibi bir parti olacak. Yani günün sonunda yine bu iktidar partisine yarayacak. Ama ben
1: Peki.
0: totalde muhalefetin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve muhalefetin de Türkiye'ci bir dönüşüm içerisinde olmasını istiyorum. Mesela iktidar cenahının SETA var, TAV var. CHP'de niye yok? Yani neden dünyacı bir dönüşümde yoksunuz?
1: Peki.
0: Bence bu benim kısmımda bu daha önemli.
1: Siz
2: bir cümle geçmeden çok özür
1: Tamam.
2: diliyorum. Bu eleştiriyi NATO toplantısında olduğunda Sözcü TV'de bir programdaydık. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası ile ilgili bir hoca çıktı, profesör. Ve bir eleştiri yaptı NATO eleştirisi yaparken. Ben de bekledim yani acaba dedim Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını anlatacak. Biz de oradan faydalanıp belki eleştireceğiz, belki destek olacağız diye. Ne yazık ki magazinsel görüşmeler, işte Yeniçeri

0: karşılamasından, işte gülümsemesinden veya işte yenilecek yemekten bahsedildi ve bitirildi. Ve orada şu yorumu
1: Macron'un
0: yaptım.
1: Macron'un elini öpmesinden.
0: Şu yorumu yaptım, söyledim. Dedim ki ben böyle bir şey beklemiyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını yöneten kişi de daha derinlikli
2: Yankı
0: bir analiz.
2: Yankı Bağcıoğlu'nun bir tweet'i var.
0: Yankı Bağcıoğlu'nu gördüm belki. Ben İlhan
2: yani
0: Uzer
2: için demiş ki, izleyicileri
0: söyledim.
2: Hepsini okumayayım ama F-100 motorlarının tedariği şimdi diyor. Öncelikle.

0: bir madde hedef sıralamış. Bu
1: evet,
0: NATO
1: bu çok güzel.
0: Sanıyor.
1: İşte bu bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama ne yazık ki ekranda öyle değil veya topluma anlatırken siz iktidara gelince ne yapacaksınız sorusuna ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden yenisi eskisi fark etmez bir yanıt alamıyoruz. Yanıt alamayınca da evet, haklı olarak yanıt aldığı yere bakıyor insanlar. Diyor ki burada var, niye biz kötü bir taklidine tekrar oy verelim?
2: Çok
3: ya
2: güzel,
3: bu eleştiriyi yaparsan bravo, bile dışlanıyorsun. Yani iyi niyetli bile bu eleştiri yaptığında hiç dinlenmiyorsun. Yani bu artık dünün geçmişi. Türkiye yeni bir dönüşüm yaşadı. Hakikaten bu dönüşümü yapabilmek gerekiyor. Tabii ki devlet de bu muhalefetin kendisini daha bir üst konumlandırması için devletin de desteği ihtiyacı
0: var. Olağanüstü bir süreçten de geçiliyor bu arada. Buna belki vakit mi kalmıyor? Yani mesela Butlan kararının getirdiği durum bütün bunları sanki...
3: Tabii. O da var. Partinin,
1: ama bu
3: yani
1: böyle aşılır.
0: Çok çok akut
1: ama
0: bir kriz
1: siyasetle
0: var.
1: Aşılır. Siyaset üreteceksiniz, program koyacaksınız ki karşıdaki rakibinizi yenebilin. Yani siyaset üretmezseniz
0: doğru,
1: insanlar
0: tabii
1: size
0: ki,
1: niye?
0: Kesinlikle.
1: Niye
0: siyaset seçmenle olur.
4: Genel
0: yani
4: olarak
0: seçmenle
4: hep böyle kendi gündemi içinde kalıyor. O gündemin dışına çıksa zaten başka bir şey yapacak evet, da o hep ya kendine o, ister dayatılsın ister kendi gündemi olsun. Oradan çık bir, sen sonuçta ülkenin partisisin. Zaman dar olduğu için hemen şeye dönmek istiyorum. Esas sizin sorduğunuz konuya, bu ihraçlar meselesi biraz daha artık şekillenmeye başladı.
0: Evet,
4: herhalde
0: evet.
4: 50'yi geçti değil mi ihraç edilen il başkanı sayısı?
1: 50'yi
4: totalde.
1: Evet, geç, totalde. Yani 50'yi bulmadı ama 50'ye yakın.
0: O çok civarda, da istifalardan bahsediliyor, bilmiyorum öyle bir şey.
4: Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olduğu düşünülen 60-65 isim var ve bunların tamamının ihraç edilmesi bekleniyor. Yani böyle parça parça oraya doğru gidiyor. Ama anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten zamanı oynuyor. Yani kitlelere değil de zamanı oynuyor. Evet. Şimdi çok mesela sıklıkla yayınlara beraber çıkıyoruz Can'la ya da birkaç tane yine CHP'ye yakın gazeteciyle. Şimdi önce 110 milletvekiliydi farkındaysanız Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ettiği söylenen.
0: Yok,
4: sonra yeni
0: Özgür Özel.
4: Özgür Özel, pardon. Evet, evet. Sonra 90 oldu.
0: Evet,
4: o sayı.
0: Evet.
4: Şimdi 70'e geldi. Hatta 90 zikredildiğinde yine bu stüdyodaydık. Bu 60'a 65'e düşer dedim. Az evvel de Can dedi ki 50 de olabilir, 70 de olabilir. Bakın şimdi 110'dan gel,
1: evet,
4: yavaş
1: tabii, tabii,
4: yavaş
1: öyle, doğru,
4: düşüyoruz.
1: Aynen.
4: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten bir yandan ihraç sistemini çalıştırıyor. Ve ihraçlar aslında tek başına bir cezalandırma falan değil. Bu delege mühendisliği, yani delege aritmetiği ve bir kongreye, yani olan kongreye doğru gidiyorum diyor. Bu kongre mühendisliği tek başına aslında delege yapısını değiştirmek de değil. Bir yandan Özgür Özel zannedersem aslında bir tuzağa da düşüyor. İçeride uzun kalırsam... Ne kadar kalırsak günün sonunda biz kongreyi kazanırız. Kemal Kılıçdaroğlu kongre yapacak öyle ya da böyle. İşte yapıyı değiştirecek, işte ilçelerden yani aşağıdan yukarıya doğru gelecek ve sonunda şey yapacak. Ya yargıdan karar çıkacak ya da biz kongreyi kazanacağız diye düşünüyor. Ama bunu yaptıkları müddetçe de bence içerideki Özgür Özelciler eriyorlar, evet, erozyona
0: yani,
4: uğruyor. Evet.
0: Bunun tersinin de bir tuzak olduğunu söylüyorlar. Hemen partiyi bırakıp bölünsün diye bir tuzağa çekiliyor diyen de var.
4: Yani,
0: kalırsa
4: ama iyi de şu da
0: yani
4: söyleniyor.
0: Mesela gitmeyenler ya da partinin çok eski Hurşit Güneş gibi isimleri diyor ki burada kalınmalı. Şimdi kalanlar da içinde hepsi
4: tabii
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nda destekleniyor. Çok parçalı bir şey
4: ya
0: var.
4: Şimdi CHP ciddi önemli bir tabela. Çok geçmişi köklü bir parti. Bırakıp gitmesi de kolay değil. Seçmenine de biz bırakıp gitmedik. Bizi kovdular da. Kovmuyorlar ama. Ya özellikle Özgür Özel ve İmamoğlu bu işin başındaki iki isim kovulmuyor, gönderilmiyor, ihraç edilmiyor. Yani onların özellikle kalmasının bir strateji olduğunu da anlamak lazım. Açıkçası.
1: Doğru.
4: Çünkü bir yerden sonra şimdi dedi ya Can.
0: Biz yani, partiden atmadık
4: evet,
0: demek istiyor.
4: Şimdi Can'a katılmıyorum. Şurada katılmıyorum. Vatandaş kazanan ekip olduklarını ve bu yüzden siyasi bir operasyona uğradığını düşünüyor dedi. Ben vatandaş için böyle bir genellemeyi doğru bulmuyorum. Özgür Özel'in
1: bunun
4: zaten
1: ağzına. Bunun tersi işaretleri de var ama.
4: Hayır yani, şöyle bu Özgür Özel'in zaten kendi argümanı ve Özgür Özel'i destekleyen vatandaş böyle düşünür tabii. Ona inanıyor. Ama gittikçe şu soru da sorulur. Ya madem kendinize bu kadar güveniyorsunuz, madem kazanan ekipsiniz, niye bu kadar hakarete, bu kadar bilmem ne şuna buna rağmen hala kalıyorsunuz? Çünkü o bir sınırdır. Tamam apar topar ceketimi alıp çıktım gittim hani neden partide mücadele

0: etmediniz sorusu bir yere kadar geçerlidir. Ama bir yerden sonra da sizi de bu kadar ezdiler, niye bu kadar içeride kaldınız diye de sorulur. Çünkü bakın 110 milletvekilleri falan zikredilirken evet. 50'lere 55'lere geliyor olması bu işin yavaş yavaş. Bugün 70'ten bahsediliyor. Orada da bir erimenin olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda ihraç edilen il başkanları yavaş yavaş illerdeki CHP merkezlerinde, il merkezlerindeki yapılar değişecek, ilçelerde değişecek. Hı hı. Özgür Özel bu kadar çok seyahat edemeyecek, gidip konuşan biri ve bundan sonra yapamayacak. Yani en azından değişen başkanların olduğu yerlerde böyle ağırlanabileceğini zannetmiyorum. Evet, konuşur yine sokağa çıkmak, hani öyle yani illa teşkilata bağlı bir şey değil, ama bu kadar imkanı olmayacak ve giderek daha fazla görünürlüğü de erozyona uğrayacak ve partinin içi belli bir yerden sonra kalması kendine zarar. Bilerek de bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu onları, yani kendiniz ayrılacaksınız, ayrılığın rotasını çekiyor olabilir.
1: Görüşmesi mümkün olabilir mi bu süre? Bunu görmüşlerdir herhalde erimeyi. Acaba Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme, yeniden bir istişare?
0: Onu ben bilemem. Onu hem Ankara gazetecisi var aramızda, Nasuhi
1: Can Bey, hem de Can
2: ben çok mümkün görmüyorum. Yani olabilir.
3: Bu kadar ama şeyden sonra çok zor görünüyor değil mi?
1: Çünkü erime yani var. Hani cenazede erime var o sebeple. Hani.
2: Ama şimdi ona bakmıyor ki, yani iki lider de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki erimeye veya toplum içindeki o tartışmaya çok bakmıyor. Orada bir güç mücadelesi var. İşte parti içindeki gücü kim ele geçirecek, o dengeyi kim sağlayacak ve kim orada başarılı olacak, o tartışılıyor. Yoksa onun dışında eğer dediğiniz olsaydı Özgür Özel partiyi kurar ayrılırdı. Bugün de başka bir denklemde konuşurduk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde gücünü görürdük. Yani sokağa çıkıyor mu çıkamıyor mu tartışmalar da olmazdı. Kemal Bey CHP Genel Başkanı olarak gider mitinglerini yapardı. Ama öyle bir denklem yok. Yani yan yana gelmeleri bugün itibariyle çok mümkün değil.
3: Evet.
2: Ama yarın der ki biz İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz, destekliyoruz der Kemal Kılıçdaroğlu, arkasındayız der, o zaman bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi tartışırız ve konuşuruz.
3: Şey sorayım, sana aklıma gelmişken.
2: Hayır, bekliyor de yani bunu söylerse başka bir denklem olur.
3: Can İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı tahliye oldu ya, o da partisine çok teşekkür etti bana bunca.
2: Teşekkür etti.
3: Ben acaba
2: algılamadım onu. Hani, Kemal şöyle tartışmalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek
3: mi acaba diye yorumladılar.
2: Ben öyle algılamadım. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkanı. Yani haklı olarak partisine ne teşekkür edecek? Çünkü o partisine ona sahip çıkan Özgür Özel vardı. Yani o tahliye olana kadar, ki bu işte iki aylık süreç
3: yani
2: öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na
3: teşekkür değil.
2: Hayır, o parti Kemal Bey özelinde değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyor. Zaten bitirirken de öyle bitiriyor. Yani parti kurumsal kimliğine teşekkür ediyor orada. Yani orada bir Kemal Bey.
3: Evet, ben isim, öyle görmedim. İsim zikretmiyor ama öyle.
2: Ama tabii bu şöyle de anlaşılabilir.
3: Yorumlayanlar oldu.
2: Tabii ki yorumlanır. Sonuçta CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurumsal olarak CHP'ye teşekkür ediyorsan Kemal Bey'e de teşekkür etmiş oluyorsun. O anlama geliyor.
3: Evet.
2: Ama bu çok tartışılacak bir konu değil.
3: Çok az vakit kaldı. Ertan Bey, yorumlamak ister misiniz yani, bu konuştuklarımızı?
4: Yani siyasette bir şeyin ihtiyacı var. O da ne biliyor musunuz? Yeni bir şey söyleyen kimse yok. Bu CHP kendi içindeki kavgası, CHP'nin bence en büyük bir problemi. Can çok güzel bence açıkladı orada. Yani partinin kendi içinde söylemleri, bakın bunlar değişimler olabilir. Ben Özel'in yerinde olsam, CHP'nin markası çok önemlidir. Kılıçdaroğlu bu markanın üstündedir ama muhakkak yeni bir şey söyleyecek, yeni bir hani duruşu olacak bir parti kurardı. Çünkü Türkiye buna ihtiyacı olan bir yapıda.
3: Onlar adına doğru adım yeni parti kurmak olurdu.
4: Yani şöyle bakmayın, insanlar o zaman hani partilerin peşinde olduğu gibi görünebilirler. İnsanlar liderlerin peşinde olur, partilerin değil. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı liderdir. Erdoğan önemli bir liderdir. Yani CHP'de eğer liderseniz sizin hangi partide olduğunuz önemli değil.
3: Yani muhakkak sizin gittiğiniz yere o zaman, eğer iyi bir liderseniz
4: o zaman
3: sizin
4: şöyle
3: gittiğiniz adrese gelirler diyorsunuz.
4: Özal bakın sistemin hepsini değiştirmişti değil mi? Veyahut da bugün bir bakıyorsunuz karşınızda yani AK Parti diye bir parti var. Hiç yoktan var edilmiş bir şeyler. Siz yoktan var etmeyi bilmiyorsanız dikkat. Siz zaten lider değilsiniz. Bırakın gidin.
2: Peki. Bir bürokratken bir parti kuruldu ve Cumhurbaşkanı bile

0: oldu ve lider oldu gerçekten. Yani bu liderlik başka bir şey. Yani Özal, Demirel, Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan lider. Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve iktidar oldu Bülent Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak. Yine olabilir yani, bir hikaye yazabilirsin ama bir programla yapabilirsin bunu. Yani programın yoksa sadece ben CHP'den ayrıldım diyerek hedef belirlersen başarılı olamazsın.
1: Aslında
0: bir program koyarsan.
1: Zamanlaması da böyle.
0: AK Parti öyle başarılı oldu. Bir program kurdu. Dedi ki ben eskiyi yapmayacağım dedi.
2: Program ne biliyor musun? Milletin umut ihtiyacını karşılaması lazım. Aynen. Yani dağın öteki tarafını anlatan işi götürür.
1: Doğru.
0: Ama taklit etmeden.
1: Siz ne dersiniz abi?
3: Ben biraz farklı düşünüyorum. Bir vatandaş olarak, siyasetçi değilim. Bir vatandaş gözüyle hani baktığımda.
1: Tabii, tabii ki. Buyurun.
3: Yani bir de sosyoloji kökenli bir asker emeklisiyim, onu da söyleyeyim. Ya yani şimdi ilk günden beri bu konuları takip ediyoruz. Evet, yani şimdi baktığımızda bir bu Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in aynı gün hatırlarsanız bir konuşmaları oldu değil mi?
1: Evet.
3: Cumartesi günüydü. Şimdi orada biraz analiz yaptım. Mesela Özgür Özel'in kalabalığının içerisinde farklı sol fraksiyonlardan, partilerden insanlar var. Şey daha homojendi.
1: Kılıçdaroğlu'nun
3: kalabalığı daha homojendi. İkisi de kalabalıktı ama Özgür Özel'den o fraksiyonları çıkarırsanız denge şeye kayıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na kayıyor. Yani o zaman da çok büyük bir algı çalışması yapıldı. İşte şudur budur yani şeyin aleyhine. Sayın Kılıçdaroğlu ama büyük bir kalabalıkta topladı yani şimdi orada. Yani bunu görmekten. İki, Kılıçdaroğlu dışarıdan gelmedi. Bu partinin içinde yıllardır başkanlık yapmış. Yani CHP'li bir insan. Bir tabanı var. Onu demek istiyorum. Üçüncüsü de demin söyledi Merve Hanım. Çok yani yüz küsürlerden başlayıp böyle 50'lere doğru gerileyen de bir Özgür Özel'in aleyhine geçen de bir durum var. Ya bu... Bu kadar basit değil yani. Yani işte bu milletvekilleri ya da parti içinde bir şeyler değişiyor. Tabanda değişmez dememek lazım. Ya bu insanların toplumsal karşılıkları var. %50 azalıyorsa %50 de en azından ya da ona yakın bir şey de toplumsal tabanda değişiyor bakın. Yani o kadar basit değil. Bir de şöyle bir bilgi var.
1: Peki.
3: Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu şeylerinde yani işte parti taşra teşkilatlarına yönelik işte değişim başlattığında... yani bazı özellikle bu şeydi hatırladım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edeceği zaman diyor ki mesela İzmir'deki diğer ilçe başkanlarına siz de ayrılın ben istifa ediyorum. Diyorlar ki biz bir duruma bakacağız. Hı hı. Şimdi ya o kadar da hani şey değil. Dolayısıyla gördüğüm manzara şu değişebilir ama başlangıçtan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu ciddi bir güç kazanım süreci içerisinde. Bunu da görmek lazım.
1: Peki.
3: Bu benim vatandaş olarak siyasi bir analist değildir. Yani kendi görüşümle bir vatandaş olarak değerlendirmem.
1: Teşekkür ediyorum. Süremize doldu bu arada. Her birinize çok teşekkür ederek ben reklam arasına gideyim. Tüm konuklarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir reklam arası.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: başka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri burada noktalıyoruz. Sırada gece raporu var Evren Aydın'la. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gece raporunda ben Evren Aydın sizlerleyim. Türkiye ve dünya gündemine bakmak için önümüzde 2 saatlik uzun bir süre var. Hemen başlayalım özetlerimizle. ABD ve İran ateşkesi resmen sona erdi diyebiliriz. Amerikan Başkanı Trump ateşkesin sona erdiğini İran'a bildirdiklerini açıkladı. Bu arada ilginçtir, müzakerelerin ise devam edeceğini kaydetti. Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve 7 il başkanı daha görevden alındı. Daha önce görevden alınan 14 il başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Bu arada yeni ihraç talepleri de var. Tüm detaylara bakacağız CHP'den. Ve yeni doğan ünitesindeki bebeklerin ölümüne ilişkin davada Adli Tıp Kurumu yeni bir rapor hazırladı. 10 bebeğin ölümüne ilişkin ihmalleri sıralayan o rapor skandalın boyutunu da göz önüne serdi. O çarpıcı rapor birazdan gece raporunda olacak. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlamış olalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman katıldığı bir etkinlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erhurman'ın durumuna ilişkin açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Erhurman'ın tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi. Kontrol amacıyla kardiyoloji servisine kaldırılan Erhurman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin ise devam ettiği bildirildi. Arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan da İran hakkında yeni sıcak açıklamalar geldi. Trump, İran'la görüşmeyi kabul ettik ama ateşkesin sona erdiğini de ilettik dedi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Donald Trump, İran bizden görüşmelere devam etmemizi istedi, biz de bunu kabul ettik. Ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadesini kullandı. Trump'ın bu açıklamaları arabuluculuk çalışmaları devam ederken geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Katar'dan bir heyet İran'ı ziyaret etti ve süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre de görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak yürütülüyor. Amerikan basını ise müzakere turunun önümüzdeki hafta İsviçre'de olabileceğini belirtiyor. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney için anma töreni düzenlediği açıklandı. Müşteba Hamaney'in törene katılıp katılmayacağıysa belirsizliğini koruyor. Ofisinden yapılan açıklamaya göre Müşteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney için bir anma töreni düzenliyor. Tören Meşet'te Ali Hamaney'in defnedildiği İmam Rıza Türbesi'nde yapılıyor. Bugün başlayan törenin 3 gün devam etmesi bekleniyor. Ancak Müşteba Hamaney'in bizzat katılıp katılmayacağı soru işareti. Eğer törene katılırsa İran'ın dini lideri seçilmesinin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış olacak. Ali Hamaney 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmişti. O tarihten beri video mesajda dahi görünmeyen Halefi Müşteba Hamaney açıklamalarını bugüne kadar yazılı olarak iletiyor. Çarpıcı bir iddiayla yolumuza devam edelim. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast planı yaptığı iddia ediliyor. İsrail'in bu konudaki istihbaratı Amerika ile de paylaştığı belirtildi. İddialara Trump'tan da yanıt geldi. Eğer bana bir şey olursa İran'ı bombalama talimatı verdim dedi Trump. İsrail, İran'ın ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast hazırlığı istihbaratını Washington'la paylaştı. ABD basınının bu iddiasına yanıt veren Trump,

0: Trump, suikastın başarılı olması durumunda İran'ı bombalama talimatı verdiğini söyledi. Suikast iddiasını Wall Street Journal gazetesi yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre istihbarat yetkilileri Trump'a suikast planının daha önce takip edilen tehditlerden farklı olduğunu belirtti. CNN'e konuşan iki kaynakta İsrail'in söz konusu istihbaratı ABD'ye ilettiğini aktardı. Ancak planın ne zaman, nerede ve nasıl hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama yapılmadı. İsrail ve İran'dan da iddia hakkında açıklama gelmedi. ABD Başkanı ise Amerikan New York Post'a verdiği röportajda İsrail'in kendisine böyle bir istihbarat vermediğini bildirdi. Ancak İran'ın uzun zamandır kendisini öldürme planları yaptığını belirtti. Onların ölüm listesinde bir numarayım dedi. Eğer bana bir şey olursa onları daha önce hiç görmedikleri seviyelerde bombalayın talimatını verdim ifadelerini kullandı. Wall Street Journal, Trump'ın Ankara'dan eski Air Force One uçağıyla ayrılmasını suikast haberleriyle ilişkilendirmiş, uçak değiştirme talebinin gizli servisten geldiğini iddia etmişti. Eski Air Force One uçağının yenisine kıyasla daha gelişmiş güvenlik tedbirlerine sahip olduğu ifade ediliyor. Geçelim Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına. Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarıyla ilgili yakın zamanda neticeye ulaşılacağını müjdeledi ve Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım dedi. ABD ve İran arasında o yeniden yükselen tansiyon da gündemindeydi. Fidan'ın hafta sonunu işaret etti Hakan Fidan ve bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum dedi.
1: NATO müttefikleri arasında yaptırım olmaması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımları ve F-35 konusunda yakın zamanda neticeye ulaşılacağını ifade etti.
2: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım. Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. F-110 motorlarıyla ilgili Kongre'nin yasal bildirim süresi de doldu. Bundan sonra bir sonuç çıkmamasını bekliyoruz.
1: Bakan Fidan, TRT Haber yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yeniden yükselen tansiyonu değerlendirdi. Taraflar arasında sessizlik sürecine girildiğini belirten Fidan, hafta sonu itibarıyla ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum dedi. Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair de konuştu. Yakın zamanda Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Savaş giderek yaygınlaşıyor. Daha ileri seviyelere taşınma durumu var ifadelerini kullandı.
0: S-400'lerin akıbetine bakalım. Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına dair iddiaların ardından Rusya sessizliğini bozdu ve Kremlin iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmişti. Hava savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına dair iddialar ortaya atılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Zelenski ile görüştüğü sırada Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme imkanı tanınacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de bir açıklama geldi. Lisans talebinin yanı sıra yeni füzelerin de alınacağını söyledi Zelenski.
1: Trump, Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verileceğini söyledi. Lisans talebinde bulunduğunu açıklayan Zelenski, yeni Patriot füzelerinin alınacağını da belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin kısa sürede temin edilmesi konusunda görüştüğünü belirtti. Zelenski, önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot füzeleri alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var açıklamasında bulundu. Trump Ankara'da Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Washington'ın

0: Kiev'e Patriot üretme hakkı vereceğini açıklamıştı. Bu görüşmeyi hatırlatan Zelenski, Trump'ın lisans konusuna olumlu yaklaştığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bu konuda hazır bir ülke olarak tanıdı diye konuştu. Zelenski, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen Freya projesinin oluşturulması için girişimde bulunduğunu da anımsattı. Projeye ilişkin yakında Fransa'nın başkenti Paris'te bir zirve düzenleneceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya'nın Zaporijya'da bir akaryakıt istasyonuna insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda yakıt dağıtım pompaları ve araçlarda yangın çıktı. Saldırılar Ukrayna'nın Rusya'daki petrol depolarını vurmasının ardından geldi. Zelenski, Rusya'da iki tesisin hedef alındığını duyurmuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul Vahdettin Köşkü'ndeki kabule ilişkin detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğinin temini için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için desteğin süreceğini kaydetti. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin de bölge için faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterildiğini ifade etti. İç siyasetteki gelişmeleri şimdi detaylandıracağız. CHP'ye bakalım. 7 il başkanı daha görevden alındı ana muhalefette. Daha önce görevden alınan 14 il teşkilatına da atamalar yapıldı. Ayrıca Giresun ve Trabzon il başkanlıklarıyla eski İzmir il başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. 14 il başkanlığına yeni atama yapıldı. 7 il teşkilatı daha feshedildi. 3 isim kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Aralarında daha önceki dönem İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de bulunduğu 3 isim kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
2: 3 tane de ihracımız var. Daha önceki dönem İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş ama bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da.
1: Sarı gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu. Ankara'daki NATO zirvesine değinen Sarı, katsa yaptırımlarıyla ilgili ABD tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini söyledi. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin attığı adımlara destek mesajı verdi.
2: Bu bir ülke politikasıdır, bu bir devlet politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz. Türkiye açısından da stratejik olarak çok önemli bir kazanım olduğunu değerlendirmiş olduk.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bu önemli gelişmeler yaşanırken Grup Başkanı Özgür Özel de yol haritasını paylaştı 3 maddeyle. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak dedi. Yeni parti içinde 20 Temmuz'da kurulacak iddiaları vardı. İşte o iddialara da Özgür Özel bakın neler söyledi.
0: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
3: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
0: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'de kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
3: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede, istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi,

0: Bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
1: Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada ara karar açıklandı. Özcan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi. Bugünkü duruşmada verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Heyet, Tanju Özcan, Ali Sarı Yıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can'ın tutukluluk halinin devamına, Naim Ayhan ve Cihan Tutalı'nın ise tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar, belediye meclis üyesi AD ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı LB'ye uygulanan adli kontrol tedbir kararlarının yurt dışına çıkış yasağı hariç kaldırılmasına hükmetti ve duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi. Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na yönelik Avrupa Parlamentosu'nun kararına Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kararı tanımıyoruz dedi, net bir yorum yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sözde kararın TSK'ya yönelik alçakça bir iftira olduğunu belirtti.
2: Avrupa Parlamentosu'nda bir karar alındı. Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
3: Avrupa Parlamentosu da bu sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermeyeceğinin altını çizdi.
2: Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
3: Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri başlıklı kararına tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanlığı karara sert tepki gösterdi. Kararın alçakça iftiralar barındırdığı vurgulandı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise alçakça kararı kökten reddediyoruz dedi.
0: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da karara tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum dedi.
1: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz tedariğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında yeni bir döneme geçiyoruz dedi.
4: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, imza töreninde yeni doğal gaz hattı hakkında değerlendirmede bulundu.
2: Doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçilecek. Enerji arz güvenliği daha da güçlenirken ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne önemli katkılar sağlanacaktır.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da inşa edilecek hat hakkında bilgi verdi.
5: Yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda, 97 kilometresi denizde, 4 kilometresi karada olmak üzere bir doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Bu proje kesintisiz elektrik arzını tesis edecek ve ülkelerimiz arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecektir.
4: Yılmaz ve Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin devam edeceğini belirtti.
2: Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi,
6: ve gençlerimizin daha müreffeh

0: bir geleceğe ulaşması için tüm projelere de destek olmaya devam edeceğiz.
1: Yılmaz, Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu Entegre tesisleriyle yeni belediye binasını da ziyaret etti. Yakın zamanda açılması beklenen tesisler hakkında bilgi alan Yılmaz, Türkiye'den gönderilen yangın söndürme helikopterinin teslim törenine de katıldı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi ise orman yangınlarıyla mücadele içinde. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında şu ana kadar can kaybı 12 oldu. 23 kişi de kayıp. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken merkezi hükümet yangını söndürmek için seferber oldu.
2: İspanya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hükümet Endülüs bölgesindeki yangın için kaynaklarını seferber etti. Yangınlar Almeyra kenti yakınlarındaki Los Gallardos kasabası yakınlarında başladı. Elektrik tellerinden başladığı tahmin edilen yangın kuvvetli rüzgarlarla hızlı bir şekilde yayıldı.
3: Yaşadığımız durum kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çok korkunç. Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yakındaki kampı tahliye etmemiz gerekiyor. Rüzgar o tarafa doğru esiyor. Orada yaklaşık 400-500 kişi bulunuyor.
2: Yerleşim yerlerine ulaşan yangın nedeniyle en az 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda dağ evi, kamp alanı ve turistik evler bulunuyor. Yangının etkili olduğu alan Avrupa genelinden turistlerin uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Yangında hayatını kaybedenlerin tahliye rotası yerine alternatif bir rota kullananlarla evlerini terk etmeyi reddedenler oldukları belirtildi. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 464 personel, 200 asker ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Endülüs özerk yönetimiyle görüştüğünü açıkladı. İspanya hükümeti tüm maddi ve beşeri kaynaklarını Los Gallardos'taki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere hali hazırda seferber etmiştir dedi. İspanya Kralı 6. Felipe de yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yangının ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biri olduğu belirtiliyor.
1: Sağlık Bakanlığı görevde Venezuela'da meydana gelen depremler ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi malzeme bölgeye gönderildi. Venezuela makamlarından bakanlığa iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildi. İhtiyaç listesinde yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri İzmir'den tırla getirildiği Kayseri'den hava yoluyla Venezuela'ya sevk edildi. Toplam 223.571 adet ilaç ve malzemeden oluşan yardım, Venezuela'da depremden etkilenen bölgelerde sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında verdi mesajlarını. Tanklar karşısında sıra dağlar gibi duran bu milletin destanını unutmayacağız, unutturmayacağız dedi.
4: 15 Temmuz saldırısının sadece bir askeri darbe girişimi olarak nitelenemeyeceğini artık biliyoruz. Devletin kurumlarının ele geçirilmeye çalışıldığı bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıyaydık. Milletin iradesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ihanetle yüzleştik. Seçilmiş iktidara karşı harekete geçen FETÖ'nün kamikaze saldırısı başarısız oldu. Darbe girişimini bastıran Türk milleti demokrasi nöbetinde seçilmişlere sahip çıktı. Yeni bir siyasi uzlaşmanın, yeni bir toplumsal sözleşmenin de temellerini attı. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye siyasi tarihinin darbeler açısından da yeniden yazılmasıdır demiştim. Darbelerin bu ülkede normal olduğu düşünülürdü. Her 10 yılda bir darbenin yapıldığı ezberletilmişti. Ama bu anlatı o gece tümüyle yıkıldı. 1960 darbesiyle başlayan darbeler silsilesi işte sokağa çıkan o kahramanlar sayesinde mezara gömüldü. Tanklar karşısında sıra dağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız.

Tabii 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü de yaklaşıyor. O gece şehit olanları anmak ve yaşananları hatırlamak için birçok etkinlik düzenlenecek. O etkinliklerden biri de Ayasofya Camii'nde yapıldı.

0: Dualar 15 Temmuz şehitleri için okundu. Darbe girişiminin 10. yıl dönümü yaklaşırken o gecenin kahramanları unutulmadı.
1: ...15 Temmuz önemi büyük. Bunu sürekli hafızalarda yaşatmamız lazım. 15 Temmuz'u yalnızca birkaç hafta anılan bir gün değil... ...bütün bir yıl anılabilecek bir süreç haline getirmek istiyoruz.
0: 15 yaşından 15 Temmuz'u anlayışıyla genç hafızlar... ...253 şehit için Ayasofya Camii'nde buluştu. Vatandaşların da hatim etkinliğine ilgisi yoğundu.
2: 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidimiz anısına... ...ve bu toprakları bize vatan kılan... ve emanet bırakan ecdadımızın, rahmetli olanların anısına burada hatim programını icra ettik.
0: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler hafta boyunca sürecek.
1: Birçok programı bu yıl ev sahipliği yapacağız. 37'ye yakın programımız var. Pazar günü bisiklet ve motosiklet turnuvamız var. Önümüzdeki hafta yoğun bir program bizi bekliyor.
0: Demokrasi ve Milli Birlik gününde de İstanbul'da gün boyu etkinlikler yapılacak.
1: İki şehitlik ziyaretlerimiz olacak. Yine halkımızla, vatandaşlarımızla beraber Zincirlikuyu'dan müzemize, yani 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne bir yürüyüş olacak. Kortejimiz var, 253 gemimizle beraber Boğaz'da bir kortej düzenleyeceğiz.
3: Yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olmak ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 62 sanıklı davada da yeni bir gelişme var. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen o yeni raporda çok dikkat çekici detaylar yer aldı.
0: Adli tıp yeni rapor hazırladı. Uygun tanı ve tedaviyle 3 bebek kurtarılabilirdi denildi. Yeni doğan bebeklerin ölümüyle ilgili Türkiye'nin gündemine oturan davada beklenen rapor geldi. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağladıkları ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları iddia edilen sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen 62 sanıklı dava dosyasına Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurul tarafından hazırlanan rapor eklendi. 10 bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Rapora göre 7 bebeğin tedavisindeki ihmallerle ölümleri arasında illiyet bağı tespit edildi. Ancak bebeklere zamanında uygun tanı ve tedavi yapılsa da kurtulma durumlarının kesin olmadığı ifade edildi. Alıyorum. Prematüre olarak dünyaya gelen ve bir süre sonra hayatını kaybeden 3 bebekle ilgili durum farklıydı. Hazırlanan rapora göre 3 bebeğe uygun tanı konulup tedavileri zamanında yapılmış olsaydı hayatta kalma ihtimalleri yüksekti. Sağlık çalışanlarının ihmali sonucu bebeklerin öldüğü ifade edildi. 37 Ekim'in imzasının bulunduğu raporda 112 sevk sisteminin bypass edildiği, bebeklerin uygun olmayan koşullarda takip ve tedavi süreci yürüten hastanelere sevk edildiği belirtildi. Doktorlar günlük olarak hastaneye gelip vizit yapmıyor, epikriz raporlarını hastane dışında doktor olmayan kişiler yazıyordu. Hazırlanan yeni rapor davanın seyrine yön verecek.
3: Diyarbakır'da 10 yıl önce öldürülen gencin faili meçhul kalan cinayeti çözüldü ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Cinayete ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerine bulunan sigara izmaritleri üzerinden yapılan ileri moleküler genetik inceleme ve HTS analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi JASAD tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı. Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu bu. İstanbul'da tarihi

0: Kapalı Çarşı'ya uzanan kara para aklama soruşturması ilgili iddianame tamamlandı ve 504 şüpheli hakkında da iddianame hazırlandı.
1: Paravan şirketler kurdular. Zincirleme şekilde kara para akladılar. MASAK raporlarıyla ortaya konulan milyarlarca liralık vurgunla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kapalı Çarşı'ya uzanan kara para aklama soruşturmasını tamamladı. 36'sı firari, 134'ü tutuklu, 504 kişi iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede firari Türker Akın örgütün elebaşı olduğu ifade edildi. Türker Ak hakkında 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede dikkat çeken detaylara yer verildi. İddialara göre şüpheliler forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen kara para için aklama sistemi kurmuştu. Kara para özellikle Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanıyordu. Ayrıca para aklamak için paravan şirketler de kurulmuştu. 504 şüphelinin bulunduğu iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı ve 452 öğrencimiz tam puan almayı başardı. Bu arada tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında olacak.
1: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.go.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
0: Gece raporunda şimdi kuryelerin isyanına, site isyanına bakacağız. Son dönemde moto kuryelerin sitelere motosikletleriyle girişine yönelik izinler yeniden bir tartışma konusu oldu. Site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle çeşitli kısıtlamalar getirirken kuryeler de bu durumun teslimat süresini uzattığını, yani bir anlamda gelir kaybına neden olduğunu söylüyor. Üstelik bazı kuryeler muameleye de tepkili. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özgür Balaban konuyu taraflarıyla her açıdan konuştu.
2: Müşteri açtı kapıyı.
3: Müşteri ver, yasak yasak.
4: Bakın abi. Niye girer lan?
5: Bir saattir asansör bekliyorum burada, üçüncü katta.
6: Neden çıkacaksın?
5: Sana ne kardeşim?
6: Nasıl bana ne?
5: Sana ne? Sen kendi işine bak.
6: İçeri giremezsin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
7: Görüntüler farklı şehirlerden ancak yaşanan durum benzer. Motosikletli kuryelerin özellikle sitelere girişine ilişkin kısıtlamalar tartışma konusu. Peki kuryelerin siteye girişi engellenebilir mi?
8: Motorla alınmıyor. Arabaları alıyorlar, bizi almıyorlar.
9: Ne yapıyorsunuz motorla almadıkları zaman?
8: Dışarı park ediyoruz, içeride yürüyoruz.
10: Bazı sitelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir kilometre dahi yürüyorsun mesela, 5 metre yürüyorsun.
11: Uzak yürüme mesafesi olan yerlerde motorları almıyorlar.
9: Ne diyorlar?
11: Yasak diyorlar, yönetimin aldığı karar diyorlar.
12: Daha önce çalıştığım sitelerde motor kuryeyi içeri almıyorlar.
7: İstanbul ve Antalya.

0: İtalya'dan gelen iki görüntü kuryelerin yaşadıklarına iki örnek.
1: Dişine kasma bak. İçeri giremesin bir daha.
2: Sen kendi işine bak.
1: Ben işime bakıyorum, kasmanın giremesin diyorum sana.
2: Sen kimsin? O elini kasmanı kolunu çıkart. Çek.
1: Kaskını çıkart kafandan.
2: Çıkartmıyorum, çık git o ya. Git. Bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
0: Türkiye'de motokuryelerin sitelere girişini doğrudan yasaklayan veya serbest bırakan özel bir düzenleme yok.
3: İstanbul'da bulunan her sitenin kendi içinde farklı kuralları bulunuyor. Örneğin Esenyurt'taki bu sitede motokuryelerin içeriye girişine izin veriliyor. Ancak giriş yaparken kasklarını çıkartmaları isteniyor.
4: Bu da güvenlik açısından. Yani içeriye giren kişinin yüzü görünsün.
0: Site yönetimlerine göre bu uygulamaların nedeni güvenlik tedbirleri.
5: Her türlü ne olursa olsun hem sakini düşünmek adına hem de motor kuryeyi düşünmek adına kuryelere diyoruz ki hani kaskınızı çıkartıp görselini alalım. Kurye de diyor ki yani ben kask çıkartacağım veyahut da kimlik vereceğim, neden bu zaman aşımına gireyim?
6: Da güvenlik sebebiyle diyorlar da ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan zaten belgemi almışım. Yani ben resmi kayıtlı bir kuryeyim.
0: Kuryeler ise bu tip uygulamaların kendilerini geciktirdiği görüşünde.
6: Benim orada her kaybettiğim zaman bana aşağı yukarı bir pakete tekabül ediyor. Ve ben bu sayede de paramdan eksik kazanmış oluyorum.
7: Biz kuryeler o sitede kaybettiğimiz vakti trafikte hız yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bu da kazalara sebebiyet veriyor.
0: Motokuryeler bu konuda düzenleme yapılmasını istiyor.
7: Biz yaptığımız işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Siparişini veren müşteriye siparişini vaktinde götürmek istiyoruz. İşimizin de zorlaştırılmasını istemiyoruz.
8: Kaskı çıkarabilir misin?
9: Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşama giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı.
10: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Bir velin var mı diye sormuyor. Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
11: İddiaya göre sitedeki havuza girmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına geldi. Haşama giydiği gerekçesiyle havuza giremeyeceğini söyledi.
10: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğumda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında. Havuza giremezsin diyor.
11: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede meydana gelen olayın ardından kızın ailesi şikayetçi oldu.
10: Burada mesele sadece ufak bir kızın gururunun kırılması değil, dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırı. İkincisi de yani bir velisini çağırması gerekirken bir kız çocuğuyla konuşmaması gereken bir şekilde konuştuğu için.
11: Gözaltına alınan Rusya uyruklu site yöneticisi Lyudmila İnan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
9: Amasya'da hafif ticari araç ve traktörün çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ailenin Antalya'dan cenazeden döndükleri ve evlerine yaklaşık 25 kilometre kala kaza yaptıkları ortaya çıktı. Amasya'da yaşayan Bilir ailesi Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldı. Dönüşe geçen ailenin bulunduğu hafif ticari araç Amasya kavşağı yakınında traktöre çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Bilir, ağabeyi ve annesi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bilir ailesinden iki kişiyle traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü'ne gideceğiz. Yol verme tartışması bir kişiye pahalıya mal oldu. Ancak ceza yazan bu kez sürücüler değil, otomobildeki yolcu oldu.
12: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor musun beni? Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol.
11: Trafikte sinirler gerildi. Yol verme tartışması pahalıya patladı. Araçtan inen yolcu indiğine pişman oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü geri manevra yapan kamyon şoförüne korna çalarak tepki gösterdi. Ardından da taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada otomobildeki kalın yolcu araçtan inerek kamyon şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin de araya girmesiyle kadın uzaklaştırıldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan kadına toplam 180 bin lira ceza kesildi.
9: Havalar her geçen gün ısınıyor. Yazın sıcağı artmaya başladı ki birçoğumuz da bugünlerde aracı sokağa güneşin altına bırakmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ama araçta bırakılan bazı eşyalar bomba etkisi yaratabiliyor. Peki o eşyalar neler ve neleri araçta bırakmamalıyız? Detayları şimdi Kaan Uçar'ın haberinden izleyeceğiz.

0: tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
1: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
2: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
3: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
4: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin

0: de bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
1: Geçen gün su yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
2: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
3: Bir kere bıraktım, plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
0: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
4: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?
5: Benim gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
4: Sağlıklı mı?
5: Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
2: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamız biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
3: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup öyle biniyorum.
2: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
6: Sırada geçen Kasım'da Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle dünya gündemine de gelen İznik'le ilgili bir haberimiz var. İlçede sürdürülen arkeolojik kazılarda göl kıyısındaki bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve 1. Konsil'in yapıldığı kiliseye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.
7: Birinci konsile ev sahipliği yaptı. Tarihi Bazilika'dan da önceye dayanıyor. Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait kalıntılar arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde Hristiyanlıkla ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı birinci konsilin toplandığı alanda arkeolojik çalışmalar 11 yıldır sürüyor. Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin başkanlığındaki kazı ekibine bu yıl İtalya'dan da uzmanlar katıldı.
8: Ekip Üstad Rasale getirdik ve şu anda Calabria Üniversitesi'nden yani İtalya'dan ekibimize katılan bir grup var. Onlarla ortak çalışma yürütüyoruz.
7: Ekip Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.
8: Protest odasının doğusunda beden duvarının dışında bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük.
7: Bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve 1. konsilin yapıldığı Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kairesi ortaya çıkarıldı.
8: 368 depreminde yıkılan Aziz Neofitos Kilisesi'nin üzerine daha sonra inşa edilen 1. konsile katılan din adamlarının anısına ve 1. konsilin yapıldığı yere inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi'nin artık kesinlikle burada olduğunu bu sene itibariyle söyleme durumuna gelmiş bulunuyoruz.
7: Kasım ayında İznik'i ziyaret eden Papa 14. Leo, kazı çalışmalarının sürdüğü alanda düzenlenen ayini yönetmişti.
6: İşte açıcı bir haberle devam edeceğiz. NATO zirvesine katılan devlet başkanları ve eşlerine ikram edilen o yemekler günlerdir konuşuluyor. Yemekleri Michelin listesinde de yer alan şefler hazırladı. Onlardan biri Sinem Özler ve Osman Sezener hazırlık sürecini ve yemeklerle ilgili tüm detayları ve yorumları anlattı. İzleyelim.
9: Bize çeşitli briefler geldi. Çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi. Ve biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik.
7: Ankara'daki NATO zirvesi için yapılan önemli hazırlıklardan biri ikram edilecek yemekler içindi. Bu konudaki hazırlık süreci 1,5 ay öncesinden başladı.
10: Haftalar öncesinden bu hazırlıklar planlandı, menüler planlandı. Ona göre Türkiye'nin her yerinden özel ürünler temin edildi.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü Michelin listesinde yer alan 3 şef hazırladı. Onlardan biri Sinem Özder'di.
9: Benim oturumum biraz kalabalıktı. Ben 300 kişilik yemek yaptım. O yüzden de işte aynı anda servisi rahat olacak, işte bütün yemekleri kalitesini bozmadan işte sıcak

0: yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturduk.
1: Menüde Türk mutfağının özel lezzetleri vardı.
0: Kabak şişe dolması yaptık, zeytinyağlı. Çok sevildi. Diğer yemeğimizde enginardı, çanak enginar yaptık. Urla'dan, Ildır'dan küçük çanak enginarlarımızı yaptık, baklalı. Ve içli köfte yaptık. İçli köfte de zaten vazgeçilmezimiz haşlama olarak.
1: Bonfile ızgara, buharda pişmiş sebze tabağı, bademli irmik helvası ve baklava da menüdeydi. NATO zirvesinin yemeklerini hazırlayan şeflerden biri de Osman Özener oldu. Açık büfelerde tire köfteden Urla'nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeye kadar birçok yöresel ürün sunuldu.
2: Özteylilerin yemeğinde Urla'dan sakız enginarı vardı. İlk başta 7 ayrı bölgemizden 7 ayrı mezenin küçük farklı sunumları vardı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal var. Karadeniz'den Trabzon tereyağı var. Antalya'dan hibeş var. Ve tarhanadan bir tarhana mus var.
1: Ana yemek için farklı seçenekler vardı.
2: Ana yemek ise iki seçmeli. Firik bulguruyla bir uzun pişmiş bir dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu bir güzel bir Laos balığı vardı. Hepsini Emre Hanım test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.
1: Peki liderler ve lider eşleri yemekleri beğendi mi?
0: Ay çok güzel geri dönüş aldık. Herkes çok mutluydu. Biz tabii, bizim için şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu. Bu çok önemli.
2: Geri dönüşler çok iyiydi. Özellikle First Lady'lerin yemeğinde. Yemekten sonra başkanların eşleri hepsi gelip elimizi sıktı. Çok teşekkür ettiler yemeklerle ilgili. Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduğunu söylediler.
0: Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu.
3: Başka bir sofraya geçelim. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı da resmi temasların ardından İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi Yarımada'yı gezerken de Eminönü'nde balık ekmek yedi. İşte o görüntüler.
1: Balık ekmek tezgahının önünden geçerken kokuya dayanamadı. Heyetini de alıp içeri girdi. Japon bakan balık yemeden Türkiye'den ayrılmadı.
4: Balık ekmeği merak ettiler. Geldiler, içeri girdiler, balıklara baktılar, tezgahı gezdiler. Sonra oturdular, onları misafir ettik.
1: NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Japonya Savunma Bakanı Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'u da ziyaret etti. Tarihi Yarımada'yı gezen bakan balık ekmek yemeği de ihmal etmedi.
4: Bizim hiç haberimiz yoktu. Sadece işimizdeydik, ekmeğimizdeydik. Biz de şaşırdık daha doğrusu.
1: Heyetiyle birlikte oturan bakan balık ekmeği çok sevdi.
4: Beğendiler, mükemmel dediler. Hatta giderken paket de yaptırdılar.
1: Japon bakan çevredekilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Çin'den çok çarpıcı bir görüntü. Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir baraj çöktü. Sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı. Aralarında ölümcül olanlar da var. Enteresan bir görüntü.
1: Çin'in güneyini tayfun vurdu. Sel nedeniyle bir baraj çöktü. Sular bölgede bulunan yılan üretim çiftliğinin koruma duvarlarını yıktı. Ölümcül zehre sahip yılanlar köye yayıldı. Acil durum ilan edildi. Global Times'ın haberine göre şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangxi eyaletinde sel nedeniyle Liulan Barajı çöktü. Su altında kalan 1 milyon nüfuslu Hangzhou kentinde, aralarında Çin kobrası ve çizgili kırayıt gibi ölümcül türlerin de bulunduğu yaklaşık 900 yılan sokakları işgal etti. Yolların kapandığı bölgede hastaneye ulaştırılamayan bir kadının kobra ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede acil durum ilan edildi. Ancak afetin boyutu yılanlarla sınırlı kalmadı. Sel felaketi bölgedeki hayvanat bahçesini de vurdu. Kafeslerin parçalanmasıyla birçok vahşi hayvan şehre dağıldı. Hayvanat bahçesi görevlileri yırtıcı hayvanların kafeslerini kilitledi. Kafeslerinde mahsur kalan 3 aslan sel nedeniyle boğularak öldü. Bölgeye sevk edilen özel yılan yakalama ekipleri 3000'e yakın yılan yakalandığını açıkladı. Maysak tayfununun yol açtığı felakette şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer sel çekilse bile evlerin, çatıların ve duvar diplerinin yılanlar için sığınak haline geldiği uyarısında bulundu.
3: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde bir

0: İşi geçmeyi başardı. Roket güçlendiricisini ilk kez deniz üzerindeki platformda başarıyla yakaladı. Yeni teknolojiyle uzay fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
1: Çin'de Long March 10B roketinin ilk kademe güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 6 dakika sonra dünyaya dikey şekilde döndü. Roket dönüşünde denizdeki kurtarma platformunda başarıyla yakalandı. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi, denemenin yeniden kullanılabilir roket geliştirme programında kritik bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Böylece Çin, küresel ölçekteki rakipleri SpaceX ve Blue Origin'in öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım daha atmış oldu. Çin'in geliştirdiği Long March 10B'nin kullandığı geri kazanma yöntemi SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden farklı çalışıyor. Falcon 9 güçlendiricileri iniş ayaklarıyla platforma inerken Long March 10B'nin güçlendiricisi üzerindeki kancalar sayesinde denizdeki platforma gerilen ağlara takılarak havada yakalanıyor. Çin, Şubat ayında aynı sistemi denemiş, ancak güçlendirici platforma yakalanamadan denize inmişti. Yetkililer son girişimin başarılı olmasının uydu fırlatma maliyetlerini düşürme ve uzay çalışmalarını hızlandırma noktasında kritik bir eşik olduğunu belirtti. Alçak dünya yörüngesine 16 ton yük taşıyabilen Long March 10B'nin testlerin tamamlanmasının ardından 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor. Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri de borsada değer kazandı.
0: Kendisi uzaya çıkan en yaşlı astronottu. Wally Fang'ten üzücü haber geldi. 87 yaşında hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Fang ilk uçuş dersini 9 yaşında almıştı. 1961 yılında 21 yaşındayken Kadınlar Uzayda adlı bir programa gönüllü olmuş. Ancak programın iptal edilmesi onun astronot olma hayallerini engellemişti. Bunun ardından kendisi pek çok ilke imza attı. ABD askeri üssünde uçuş eğitmenliği yapan ilk kadındı ve toplam 19 bin saat uçuş gerçekleştirdi. Fang 60 yıl sonra uzaya gitme hayalini Jeff Bezos'un firması sayesinde gerçeğe dönüştürdü ve 2021'de 82 yaşındayken Blue Origin kapsülüyle uzaya çıktı ve bu seyahat onu uzaya giden en yaşlı kadın yaptı. Bacağındaki bir enfeksiyon nedeniyle de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Orta Çağ'ın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Bayeux işlemesi yaklaşık 1000 yıl sonra İngiltere'ye döndü. British Museum bilet satışlarından şimdiden rekor bir gelir elde etti. Hassas bir operasyonla taşınan eser 10 Eylül'de ziyarete açılacak.
1: Bayeux işlemesi yaklaşık 1000 yıl sonra İngiltere'ye döndü. Fransa'nın ödünç verdiği tarihi eser Londra'ya ulaştı. Nadide eserin Fransa'dan İngiltere'ye getirilmesi için büyük bir çaba sarf edildi. Fransa ve İngiltere hükümetleri eserin güvenli bir şekilde götürülmesi için bir yıldan fazla süredir planlama yapıyordu. Eseri taşıyan kamyona Manche tüneline kadar Fransız polisi eşlik etti. Daha sonra bu görevi İngiliz polisi devraldı. Klimalı ve titreşimi engelleyen bir kasaya konulan eser sabahın erken saatlerinde Londra'daki British Museum'a ulaştı. Bayeux işlemesi 10 Eylül'de ziyarete açılacak. 2027'nin Temmuz ayına kadar burada kalacak eser için satışa çıkan biletler tükendi. Müze, bilet satışlarından yaklaşık 3,3 milyon dolar gelir elde etti. Böylece eser şimdiden British Museum'un en çok satan sergisi unvanını kazandı. 50 santimetre yüksekliğinde ve 70 metre uzunluğundaki işleminin 11. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Normandiya Dükü William'ın 1066 yılında İngiltere'yi fethetmesini tasvir eden eserin İngiltere'de yapıldığı tahmin ediliyor. Orta Çağ'dan kalan bu paha biçilemez işleme daha sonra bilinmeyen bir tarihte Fransa'nın kuzeyindeki Bayeux Katedrali'ne götürüldü. Bayeux işlemesi eser için yapılan bir müzede sergileniyor.
0: 88 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Anthony Hopkins müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hopkins'in 60 yılı aşkın süredir bestelediği eserleri bir araya getiren o albüm önümüzdeki ay yayımlanacak.

0: Sinema dünyasının efsane ismi Anthony Hopkins bu kez müzik dünyasının kapılarını araladı. 88 yaşındaki Oscar'lı aktör dünya ünlü plak şirketiyle anlaşarak resmen müzik kariyerine başladı. Hopkins 60 yıl boyunca hazırladığı eserlerini Life is a Dream yani Hayat Bir Rüyadır albümü ismiyle önümüzdeki ay yayınlayacak. Albümün ilk single'ı Broken Roads'a dijital platformlarda yayımlandı. Eserlerin şefliğini dünya ünlü maestro Gustavo Dudamel üstlenirken besteleri ise prestijli Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Müzik benim ilk tutkum, ilk dileğimdi diyen efsane oyuncu, hayatı boyunca besteler yaptığını açıkladı. Dinleyiciyle buluşan ilk eser Broken Road, Hopkins'in Güney Galler'deki çocukluk anılarından ve 1940'ların nostaljik atmosferinden ilham alıyor. 4 yaşından beri piyano çalan 88 yaşındaki aktör, 2012 yılında da bir albüm yayımlamış ve Classic Brit ödüllerinde yılın albümü ödülünü kazanmıştı. Sinema tarihine Kuzuların Sessizliği ve İki Papa gibi başyapıtlarla kazınan Anthony Hopkins'in yeni albümünün tamamı 21 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Bravo.
1: Gece Raporu devam edecek ama kısa bir aranın ardından.

0: Çok kısa bir aranın ardından huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci bölüme başlıyoruz ve özetlerimiz olacak ilk sırada. Arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları sürerken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'la görüşmeyi kabul ettik ama ateşkesin sona erdiğini de ilettik dedi. Bu arada İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney için bir anma töreni düzenlediği açıklandı. 3 gün sürecek törene Müşteba Hamaney'in katılıp katılmayacağıysa büyük bir soru işareti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Katsa yaptırımlarıyla ilgili yakın zamanda neticeye ulaşılacağını söyledi. Türkiye'nin hiçbir konuda yaptırıma tabi olmaması lazım mesajını da verdi. ABD ve İran arasında yeniden yükselen tansiyonu da değerlendiren Fidan, hafta sonu itibariyle bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum mesajını verdi. Bu arada Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin 3. bir tarafa satılmasına dair iddiaların ardından Rusya'da, Moskova'da sessizliğini bozdu. Kremlin iki ülke arasında görüşmelerin yapıldığını duyurdu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 il başkanı daha görevden alındı. Daha önce görevden alınan 14 il teşkilatına da atamalar yapıldı. Ayrıca Giresun ve Trabzon il başkanlarıyla eski İzmir il başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu arada Antalya'da bir sitenin yöneticisinin haşama giyen 13 yaşındaki kız çocuğunun havuza girmesini engellemeye çalıştığı iddia edildi ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Rusya uyruklu yönetici tutuklandı. Ve 1 milyona yakın lise adayının büyük bir merakla beklediği LGS'de sonuçlar açıklandı ve 452 öğrenci sözel alandan 50 ve sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soruya doğru cevap vererek tam puan almayı başardı. Tercih işlemleri ise 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman katıldığı bir etkinlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erhurman'ın durumuna ilişkin açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Erhurman'ın tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi. Bu arada Erhurman'ın kontrol amacıyla kardiyoloji servisine kaldırıldığı bildiriliyor. KKTC Sağlık Bakanı Dinç Ürek de Erhurman'ın tüm kontrollerinin yapıldığını bildirdi ve sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi. Erhurman'ın kontrol amaçlı olarak bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katıldı ve NATO zirvesiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Hangi teşkilata üye olursak olalım, bulunduğumuz zorlu coğrafyada güçlü olmak zorundayız dedi.
1: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
2: Ankara'daki NATO zirvesinin dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: İç kalemizi sağlam tutacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Yapay zekanın yaşamın her alanında olduğu gibi artık savunma alanında da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
1: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik

0: Altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
1: Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği noktaya da değindi.
0: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yol haritasını net bir biçimde 3 maddeyle paylaştı. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak dedi. Bu arada yeni parti için 20 Temmuz'da kurulacak iddialarına da yanıt verdi.
1: İzleyecekleri yol haritasını paylaştı. 20 Temmuz'da yeni parti kurulacak iddialarına yanıt verdi.
3: 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 100 milletvekilinin iradesi cebimde diye bir ifade kullanmayı doğru bulmam.
1: Nefes gazetesine konuşan CHP Grup Başkanı Özel, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayacaksak yepyeni bir parti kuracağız. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar dedi. Milletvekilleriyle bütün halinde hareket edeceklerini söyledi.
3: Bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Belediye başkanlarımızın durumuysa Özel. Onlarla ilgili kararı bir sonraki evrede istişare ederek vereceğiz. Birinci kararlılığımız partide kalmak ve partiyi geri almak. İkincisi, bu mümkün olmazsa adıyla, logosuyla sıfırdan yeni bir parti kurmak. Üçüncüsü ise baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliği bulunan ya da buna çok yakın bir partiyi devralarak hazırda tutmak.
2: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci devam ediyor. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi'ne görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İade süreçlerine dair ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile diğer emniyet birimleri yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerden 38'inin Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da ve 2'sinin de Azerbaycan'da yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandığı açıklandı. Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerin kasten öldürme, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan arandığı bildiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise NATO zirvesinin ardından Amerikan basınına önemli mesajlar verdi. Son günlerde İran'da yükselen tansiyona değinen Fidan, artan gerilimin ABD ve İran arasında iletişim kopukluğundan kaynaklandığına dikkat çekti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesinin ardından Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'ın On The Record programına konuştu. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son günlerde yaşanan saldırıların iletişim sorunundan kaynaklandığını savundu.
4: I think there was a lack of communications and misunderstanding between both sides in terms of how to implement the passage through the Strait of Hormuz.
1: Filan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ateşkesi korumak ve barış anlaşması yapmak istediğine inandığını da ifade etti. Çözüm gerilimi düşürmektir dedi. Fidan, Gamble'ın soruları üzerine Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkması için bir neden olmadığını da söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştiren Fidan, İsrail'de seçimlerin yaklaştığını hatırlattı. Seçimler öncesinde Netanyahu'nun koltuğunu korumak için yapay bir düşman yaratmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.
4: Netanyahu and some people, as they get closer to the elections, they need enemy because after they wage war on Hamas, Hezbollah and Iran, they need another enemy. The policies of Netanyahu government is not only problem for us. We are not shying away. This is saying from this, his policies and his government is a burden for Israel, is a burden for region, and is a burden and threat for the international security.
1: Dışişleri Bakanı Filan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in hiçbir provokasyon tuzağına düşmeyeceğini de vurguladı.
4: Good thing is both sides.
2: Milli muharip uçağımız Kaan'da kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak. F-110 motorlarıyla ilgili yeni bir aşamaya geçildi artık. ABD Kongresi'nin satışın yapılmasına yönelik itiraz edebileceği o resmi inceleme süresi doldu, sona erdi. Buna göre süreçte zaman zaman bazı kongre üyeleri satışın önüne geçmeye çalışsa da ABD'den alınacak jet motorları için hükümetin ardından kongrenin de onayı alınmış oldu.
1: Resmi inceleme süresi doldu. Satışı durduracak ortak red kararı çıkmadı. Kaan için planlanan F-110 motorlarının alımında kritik eşik geride bırakıldı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirme takvimini aksatmamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden F-110 motorlarının tedarikinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerikan yönetiminin 24 Haziran'da kongreye bildirmesi üzerine başlayan 15 günlük resmi inceleme ve itiraz süresi geride bırakıldı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye jet motoru ihracatına ilişkin kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci tamamlandı. 15 günlük resmi inceleme sürecinde bazı kongre üyeleri Türkiye'de bulunan S-400 hava savunma sistemleri gerekçesiyle motor satışının önüne geçmeye çalıştı. İtirazda bulundu. Ancak kongrede satışın durdurulması için gereken ortak red kararı çıkmadı. Peki Türkiye bu motorları neden alıyor? Yerli motor TF-35000'in üretimi devam ederken Milli Muharip Uçak Kaan'ın geliştirme programının aksatılmaması hedeflendi. Bu sebeple Kaan'ın ilk prototipleri ve ilk seri üretim uçakları Amerikan üretimi F-110 motoruyla uçacak. Türkiye şu ana kadar ilk 10 motoru teslim aldı. İlave 80 motor içinse tedarik süreci devam ediyor. Uzun vadeli hedefte ise Kaan'ın seri üretime geçtiği aşamada tamamen yerli olan TF-35000 motoruyla uçması.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin F-35 sürecine dahil edilmesine dair Trump'tan gelen o üst üste olumlu açıklamaların ardından Amerikan televizyonlarına çıktı. Kanal kanal dolaştı ve açıklamalarda bulundu. Ardından Amerikan Başkanı'yla Trump'la da konuştu. O görüşmenin detayları da İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşıldı.
1: Türkiye'nin F-35 sürecine katılımına ilişkin olumlu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu harekete geçti. Amerikan televizyonlarında tepkisini dile getiren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını İsrail Başbakanlık Ofisi paylaştı. Yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmelerin değerlendirdiği aktarıldı. Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ciddiyetine ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin kurulması ihtiyacına değindi ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımına yönelik olumlu açıklamalarının ardından Amerikan televizyon kanallarına bağlanmış, Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Netanyahu ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da askeri hava üstünlüğünü koruyacağı mesajını da vererek üstü kapalı şekilde rahatsızlığını dile getirmişti. İsrail basını Netanyahu'nun gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ederek Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceğini iddia ediyor.
2: Yani belli ki F-35'ler bir süre daha Netanyahu'nun uykularını kaçırmaya devam edecek. Devam edelim bizi. Arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları devam ederken Amerikan Başkanı Trump da İran konusunda mesajlar verdi. İran'la görüşmeyi kabul ettik ama ateşkesin sona erdiğinde ilettik dedi.
5: İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdiklerini söyledi. Arabulucuların tarafları buluşturma çabalarının sürdüğü anlarda ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran bizden görüşmelere devam etmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik dedi. Ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'sa ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesi durumunda karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmeli diye belirtti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Trump'ın açıklamaları sırasında arabulucu Katar'dan bir heyet İran'daydı. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak yürütülüyor. Görüşmelerin temel amacı ise ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasını ele almak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ise Hürmüz Boğazı konusunu görüşmek üzere Umman'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Washington-Tahran hattında müzakerelerin ise devam edeceği iddia ediliyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya görüşmelerin bu hafta sonu başlayacağını öne sürdü. Ancak Fars Haber Ajansı iddiayı yalanladı. Amerikan haber platformu Axios ise müzakere turunun önümüzdeki hafta İsviçre'de gerçekleşebileceğini belirtiyor. İran ve ABD arasındaki son üst düzey görüşmeler Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmişti.
2: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in babası Ali Hamaney için anma töreni düzenlediği açıklandı. Müşteba Hamaney'in törene katılıp katılmayacağı ise büyük bir soru işareti. Ofisinden yapılan açıklamaya göre Müşteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney için anma töreni düzenliyor. Tören Meşet'te Ali Hamaney'in defnedildiği İmam Rıza Türbesi'nde yapılıyor. Bugün başlayan törenin 3 gün devam etmesi bekleniyor ancak Müşteba Hamaney'in bizzat katılıp katılmayacağı bilinmiyor. Eğer törene katılırsa İran'ın dini lideri seçilmesinin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış olacak. Ali Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybetmişti. O tarihten beri video mesajda dahi görünmeyen Halefi Müşteba Hamaney açıklamalarını yazılı olarak iletiyor. İngiltere'nin yeni başbakanı olması bekleniyor. Andy Burnham'ın ve partisinin Gazze tutumu nedeniyle özür diledi. Hükümetin ateşkes çağrısı yapmakta geç kaldığını ifade eden Burnham, Gazze'de savaş suçu işlendiğine dair kanıtların arttığını da söyledi.
1: İngiliz siyasetçi Andy Burnham, İşçi Partisi'nin Gazze politikası nedeniyle özür diledi. Gazze'de savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var dedi. İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Burnham, Gazze hakkında konuştu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Burnham, İşçi Partisi'nin ateşkes çağrısı yapmakta geç kaldığını savundu.
6: Birçok kişinin İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru adımları atmadığını düşündüğünü biliyorum ve bunun için üzgünüm. Verilen yanıtlar çoğu zaman yeterli olmadı.
1: İngiliz siyasetçi, İsrail'e yönelik silah ambargosuna da destek verdiğini belirtti. Gazze'ye yönelik saldırıların soykırım olup olmadığına ise uluslararası mahkemeler tarafından karar verilmesi gerektiğini söyledi.
6: Gazze'nin yıkımı hakkında gördüklerim ve okuduklarım beni son derece dehşete düşürdü. Savaş suçlarının işlendiğine dair kanıtlar giderek artıyor.
1: İngiliz basını Burnham'ın açıklamalarının İşçi Partisi'nin İsrail-Filistin konusundaki tutumu nedeniyle partiden uzaklaşan seçmenlerin kaygılarını gidermeye yönelik bir adım olarak yorumladı. Burnham'ın Başbakan ve İşçi Partisi'nin yeni lideri olması neredeyse kesinleşti. İşçi Partisi'nin 403 milletvekilinden 322'si Burnham'a destek verdiğini açıkladı. Parti liderliğine aday olmak için 81 milletvekilinin desteği gerekirken, Burnham'a bir milletvekili daha destek verirse yeni bir adayın çıkması imkansız olacak. Başka aday çıkmaması halinde

0: Genelde dünya siyasetini ve küresel meseleleri konuştuğumuz gece raporunda bu kez rotamızı Dünya Kupası'na doğru çevireceğiz. Siyasi müdahaleler, hakem tartışmaları ve enteresan oyun kurallarıyla gölgelenen Dünya Kupası'nı konuşacağız. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, kıymetli kardeşim bizlerle birlikte. Ata, hoş geldin.
1: Evren, iyi akşamlar. Bence Dünya Kupası'nı öyle çok ayırmamak lazım dediğin gibi. Biraz fazla siyasi ve fazla bu küresel gündemlerin olduğu
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Kupadan bahsedebiliriz.
0: Özellikle Trump'ın da değil mi devreye girmesiyle birlikte konuşacağız hepsini Ata. Neler söyleyeceksin merak ediyorum ama şimdi önce turnuvanın ikinci çeyrek final maçıyla başlayalım. İspanya-Belçika yayın sırasında biraz göz atma şansım oldu aralarda. 2-1'de kazandı değil mi İspanya? Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Senin pencerenden nasıl geçti maç ve sanırım Fransa'nın da rakibi oldu değil mi? Erken final niteliğinde.
1: Kesinlikle öyle Evren. Bir kere maçın başından beri, yani maçı izleyen birisi, skoru kapatsanız İspanya herhalde farka gitmiştir der. Çünkü zaten çok yoğun bir baskı vardı ve çok ağır bir favori olarak bu maça çıkmıştı. Ya Belçika'nın yolu nispeten biraz daha rahattı. Özellikle Senegal eşleşmesi, son dakikalarda 2-0 geride girip 3 dakikada neredeyse geri dönmesi, uzatmalarda turlaması. Sonra bir ABD maçı var ki biliyorsun zaten işte o siyasetin tam olarak konuşulduğu maç. ABD-Belçika maçı, Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi. O maç normal bir futbol maçı gibi değildi aslında. O maç biraz daha farklı motivasyonla oynanan bir maçtı. Onu da yansıttı Belçika. 4-1'lik bir galibiyete imza attı ama...
0: Ata, çok özür dilerim. Atletik'te bir yazı gördüm. Dünya Kupası tarihi, bütün tarihini incelemişler Dünya Kupası'nın ve o kırmızı kart skandalının, yani Trump'ın o kırmızı kartı geri çektirmesini tarihin en büyük 3. veya 4. skandalı arasına koymuş. Katılır mısın?
1: Yani tek tek geri dönüp tabii ki bakmak lazım.
0: Yani birinci sırada tabii ki o Tanrı'nın eli var.
1: Ama benim modern tarihte gördüğüm en büyük skandal açıkçası. Yani modern futbol tarihinde gördüğüm en büyük skandal. Çünkü bir kere en baştan Evren, güvenirliği direkt zedeleyen bir şeyden bahsediyorsun.
0: Kesinlikle. O adalet yani, duygusunu tamamen yitirdi yani insanlar.
1: Kesinlikle. Organizasyonu takip ediyorsunuz. Bir maç oynanacak akşam. Bütün herkes Belçika'yı destekliyor. Sebebi ne? Çünkü ABD burada organizasyona devam ederse bir sonraki turda aynı şeyin yaşanmayacağının bir garantisi yok. ABD'yi bir yere mi taşımaya çalışıyorlar? Söylentileri çok fazla ve futbol demek güven demek bir kere. Zaten o güvenilir ortamı sağlamazsanız, yani Haiti ile Türkiye ile İspanya'nın, ABD'nin şartlarının aynı olduğunu, en azından bu niyetle yola çıkıldığını hissettirmezseniz, o zaman o sahada top koşturan 22 futbolcunun ne yaptığının çok bir önemi kalmıyor. İş tamamen güvende bitiyor. O yüzden çok sarsıcı bir maçtı ama bence bir taraftan bir hikayeye de sebebiyet verdi. Ama az önce söylediğim gibi ya, Belçika biraz böyle farklı hikayelerle gelince, burada doğal olarak bir de Belçika uzun yıllardır her zaman çok büyük yıldızlar yetiştirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Beklentiler de arttı ama İspanya bu maça çok ciddi favori çıkmıştı. O favorinin de aslında karşılığını bulmuş olduk ama son dakikaya kadar 1-1 gitti. Sen muhtemelen yayındayken çok takip edememişsindir ama hop oturdum hop kalktım. Ben evde tek başıma izliyordum maçı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Son ana kadar nefes kesen bir maçtı ve Mikel Merino yine sahneye çıktı ki bir önceki eşleşmede, Portekiz eşleşmesinde de son saniyede attığı golle maçın uzatmalara gitmesinin önüne geçmişti. Ve bu maçta da aynısını yaptı. Lamens topu sektirdi. Kaleci Lamens, peşine Mikel Merino tamamladı. Bence hakkını buldu. Yani şimdi izleyicilerimiz ekranda görüyor 2026 Dünya Kupası'nın final yolunu son 32'den itibaren. Orada işte yukarıda Almanya'yı da görsek, başka ülkeleri de görsek fark etmez. İnsanlar bu tabloyu gördüğünde Fransa İspanya olur diyordu. Ya yani bunun altını çizmem lazım. Fransa İspanya oldu. Diğer tarafta da evet Brezilya var, başka ülkeler var vesaire ama İngiltere Arjantin yarı finali olur gibi gözüküyordu. Eğer o tarafta öyle olursa biraz da çok fazla sürprize gebe olan aslında Dünya Kupası'nın yarı final eşleşmelerinde pek de sürprize karşı karşıya kalmadığımızı göreceğiz. Bence bu bir taraftan güzel çünkü futbol kalitesi zaten yükseldi. Ya İspanya bugün çok acayip bir şey izletti. Fransa kendini çok zorlamadan çok rahat galibiyetlere imza atıyor. Kalite çok iyi. Arjantin çok enteresan maçlar yaşadı. Evet buraya kadar geldiler ama biraz zorlanarak geldiler. İngilizler aynı şekilde çok rahat gelemediler buraya. Ama bu taraf öyle değil. Yani Fransa ve İspanya gerçekten çok dominant oyunlarla buraya kadar geldiler. Ben o yüzden erken final orijinal deyimine katılıyorum sevgili Aykut'un, editörümüzün. Gerçekten erken final bence. Yani Fransa, İspanya bu turnuvada şu anda oynadıkları futbolla bence karşı taraflarda olsalardı keşke ve finalde karşılaşsalardı diyeceğimiz iki takım gibi geliyor bana.
0: Evet, ama o Fransa-İspanya karşılaşması ki şu anda turnuva ağacını da ekranlara getirdik, zaten izleyeceğimiz görebilir. Gerçekten şimdiden çok lezzetli olacak gibi duruyor. Peki diğer tarafa bakınca gerçekten çok kritik eşleşmeler var. İngiltere-Norveç, yani Haaland'la Harry Kane'in savaşı olacak. Bir diğer tarafta Arjantin-İsviçre ki o Arjantin-İsviçre'de ben İsviçre tarafının ciddi bir sürpriz yapacağını düşünüyorum Messi olmasına rağmen. Senin yorumların ne?
1: Evren, yani şimdi Yeşilburun Adaları'nı gördük. Az daha penaltılara taşıyorlardı ki penaltılara taşındıktan sonra
0: tabii,
1: o motivasyonla giden takımlar genelde daha az favori olan takımlar doğru. Çok ciddi bir motivasyonla sahnede oluyor. Çünkü Arjantin'in o maçta penaltılara kaldığını düşünün. Herkesin fark atacak dediği Arjantin bir anda Yeşilburun Adaları'yla tabii. Penaltılara kaldığında o baskı da üzerinde çok fazla olurdu. Ve
0: yani
1: çok
0: hatta Messi'yi çıkarsan Arjantin'den ne olur sence?
1: Ya bu turnuva her şeyi gösteriyor. 8 gol atmış. Yani 8 gol atan bir oyuncuyu zaten oradan çıkartırsanız ki Messi'nin son Mısır maçındaki zaten performansını gördün.
0: Evet.
1: Attığı Romero'nun attığı ilk gol kenara atalım. Sonraki iki golle birinde tavana astı. Kaleci dokundu ama müdahale edemedi. O kadar sert vurdu. Daha doğrusu ikinci de. Ondan sonra bir de kestiği top var. Bir de asist yaptı. İnanılmaz bir asist yaptı orada da. Ya bunları düşündüğümüz zaman zaten Lionel Messi'yi çok fazla konuşmaya gerek yok ama bir taraftan da Evren, oyun tatmin edici değil ve çok daha fazla yıpranan bir Arjantin var. Yani 2-0'dan dönmek, işte Yeşilburun Adaları'na karşı öne geçiyorsunuz, yakalanıyorsunuz, öne geçiyorsunuz, yakalanıyorsunuz, uzatmalara gidiyor. Ya bu motivasyonda oynamak kolay bir şey değil. Öbür tarafa dönüyorsun. Ya Fransa kendini neredeyse zorlamadan, yorulmadan buraya kadar geldi. Yani ben final için konuşuyorum. Şu anda hani hep herkes Fransa-Arjantin finali hayali kuruyor. Özellikle 2022'de belki de Dünya Kupaları tarihinin en keyifli finallerinden birisine tanıklık ettiğimiz için. Ama yani şu anda Arjantin bence İngiltere ile belki yarı finalde eşleşirlerse ki orada da Norveç çok acayip, bir sürpriz yaparlar mı? Çünkü bir sürpriz yaptılar bir önceki turda. Burada acaba İsviçre senin dediğin gibi ya çok farklı bir takım. Kolombiya mesela bu turnuvanın tek gol yemeyen, tek gol yemeyen değil 2-3 gol yemeyen takımından birisiydi.
0: Evet.
1: Ve penaltılar sonucunda elemeyi başardılar. İsviçre de çok enteresan bir takım. Tam bir turnuva takımı. Her turnuvada onları bir şekilde görüyoruz. İşte biz geliyoruz, gidiyoruz, orada varız, burada yokuz ama onlar düzenli olarak varlar ve buraları oynamayı çok iyi biliyorlar. O yüzden İsviçre fena bir futbol oynamıyor. Kolombiya karşısında iyi iş çıkardılar. Arjantin'in bence motivasyon çok fazla olsa da mental anlamda ben çok kırgın görüyorum. Yani bir anda kırılabiliyorlar, bir anda parlayabiliyorlar. Bu çok iyi bir şey değil turnuva formatlarında. Bir önceki turnuvada da çok böyle sendeledikleri oldu. Ama orada farklı bir hikaye vardı. İlk şampiyonluk. Biz bir şekilde bunu kazanmamız lazım motivasyonu. Dünya Kupaları tarihinde peş peşe iki tane şampiyon olan çok yoktur. Sebebi nedir? Çünkü o motivasyonla peş peşe iki şampiyonluğu yakalamak çok kolay bir şey değil. Aradan 4 yıl geçiyor. Diğer takımlar size ekstra bileniyor ve size karşı çok farklı oynuyorlar. İşte Yeşilburun Adaları'nın motivasyonu ben dünya şampiyonu Arjantin'i yeneceğim motivasyonu. Ama bir önceki turnuvada öyle değil hikaye. O yüzden Arjantin'in ben biraz daha dediğin gibi sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum ama ne olursa olsun ya tabii ki favoriler ve hani favorilerin aksine bir şey söylemek biraz ekstra biraz okumak oluyor. Yani hani öncesinde ben şöyle diyorum, ben bunu iddiayı ortaya koyuyorum demek oluyor. Orada İngiltere, Arjantin doğal favoriler. Ha, olmaz. Bir anda İsviçre, Norveç görür müyüz? Çeyrek finaldeyiz artık. Bu saatten sonra neyi görsek şaşırmamamız lazım. Doğru. Çeyrek finale çıkan yarı finale de çıkar çünkü.
0: Doğru. Şimdi Belçika maçı deyince Ata Selçuk seni yakalamışken biraz da sorayım o soruyu madem aklıma geldi. Trossard çok konuşuluyor. Yani ben de bir şey olmaması için Trossard'a maçtan çok dua ettim yani sakatlanmaması için. Var mı o konuda birkaç cümle alayım mı senden bir gelişme?
1: Tabii sen iyi bir Beşiktaşlı olarak merak ediyorsun. Tüm Beşiktaşlılar da merak ediyor.
0: Kişi merak
1: bugün bugün dış basında da çokça haber çıktı. Ya doğruluğunu araştırdık. Herhangi bir bu konuda teyit yok ama Fenerbahçe'nin de

0: Trossard'la ilgilenebileceğine yönelik haberler çıkmaya başladı. Trossard çok kıymetli bir oyuncu, çok değerli bir
1: Değil mi?
0: oyuncu. Zaten bir kere Arsenal'ı yıllar sonra şampiyon yapan takımın öyle as parçası, buz parçası değil. Bayağı düzenli olarak çoğu maçında ilk 11 oynamış bir parçası. Mikel Arteta'nın bu sezon Arsenal'da kurduğu oyunun belki de ana parçalarından birisi. Onun özellikle tercih edilme sebebi tam olarak dengeli oyunu, savunmaya yardım eden oyunu ve belki bir süperstar değil ama bizim ligimizde çok ciddi bir fark ortaya koyabilecek standardı, yani vasatı üst düzeyde olan bir oyuncu diyebilirim. Yani vasatını yerin dibinde görmezsiniz. Bir maçta işte 35 tane top kaybı yapıp sizin belki de bütün eliniz ayağınız olan futbolcunun çekildiğini görmezsiniz. Ama tavanı da tabii ki diğer konuşulan isimler kadar değil tabii ki. Ne olursa olsun Beşiktaş çok uzun süredir bunun hayalini kuruyor. Başkan Serdal Adalı da hep şunu söyledi. Yakın çevresinin en azından şunu söylediğini biliyoruz. Trossard benim hayalim. Yani bu takıma ben Trossard'ı eklemek istiyorum. Trossard bu takımda olsun istiyorum. Çünkü Sayın Adalı'nın biliyorsun bir açıklaması vardı Evren. Diyordu ki 30 yaş üstüne çok fazla biz bonservis bedeli
1: Evet,
0: harcamayacağız
1: evet.
0: diyordu. Trossard için bunu ayrı tutuyorlar. O yüzden Beşiktaşlılar bekliyordu Belçika elensin diye. Aman Trossard'a bir şey olmasın diye. Şu anda da masadaki en güçlü takım Beşiktaş gibi duruyor. Artık Belçika elendi. Tabii şu an Trossard'da muhtemelen bunun mutsuzluğu vardır ama yarın ülkesine döndüğünde artık o transferde daha hızlı bir süreç akacağını öngörüyorum ve zaten temsilcileriyle de bu görüşmeler sürüyordu. Ben bir hafta içerisinde bu işin de sonuçlanacağını tahmin ediyorum.
1: Ata çok teşekkürler. Gerçekten seni bulmuşken bu önemli gelişmeye dair de bilgilerini almak istedim. Tabii yani Beşiktaş'tan öte A-plus oyuncuların, üst düzey oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yani izlenebilirliğin artması çok önemli Türkiye'de. Çünkü futbolda malum durum ortada. Pek izlenecek kalitede değil Türk futbolu. Son bir dakikamız varmış. Şunu da kapatalım. Şimdi Dünya Kupası'nda çok tartışılan kurallar var ve geçtiğimiz günlerde baktım, bu kuralların Türkiye'ye gelmesi de konuşuluyor. Yani bir anlamda da hoşuma gidiyor aslında Atı Selçuk. Yani biraz basketbola yakın, daha hızlanmış durumda oyun. Bu kurallar gelecek ve Türkiye'de uygulanacak mı?
0: Bizim aldığımız son bilgiler o ışıkta aslında. HedefSpor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez TFF kaynaklarıyla görüştü ve oradan aldığı bilgi su molası haricindeki tüm uygulamaların uygulanacağı yönünde ama ben orada bir şunu da şer koyuyorum Evren. Hani bu hakemler biliyorsun VAR'dan sonra kararı açıklarken mikrofonla tribünleri
1: Evet.
0: açıklıyor. Ben mesela onun Türkiye'de çok olabileceğini yakın tarihte düşünmüyorum ama inşallah olur. Çünkü çoğu zaman neden hakemin o kararı verdiğini VAR kayıtlarından bile tam olarak anlayamayabiliyoruz. O yüzden bu kurallar bence en basitinden mesela senin şu konuda keyfin artmadı mı? Yerde yatan oyuncu görüyor musun?
1: Hayır, asla görmedik. Muhteşem.
0: Ve tempo artıyor değil mi doğal olarak? Yani
1: Yani
0: yerde yatan
1: hantallığı
0: oyuncu
1: ortadan
0: olmayınca
1: kaldırır mı bu Türkiye'ye gelse kurallar?
0: kesinlikle kaldırır. Yani düzenli uygulanırsa kaldırılır ama.
1: Umarız.
0: Yani düzenli uygulanması lazım. Bir kere uygulanıp ikinci kez de uygulanması olmaz tabii ki ama ben uygulanırsa, bunun arkasında durulursa, FIFA'daki bu FIFA hakemlerinin uyguladığı gibi bizim ülkemizde de arkanızdayız bunu uygulayın denirse bunun önüne geçmemek mümkün değil. Mesela Paraguay'da biliyorsun bizim maçımızda bir iki oyuncu yere yatmıştı daha ilk maçlarda
1: Evet,
0: Dünya
1: evet.
0: Kupası'nda. Kenara gittiler, anlamadılar ne oluyor, etrafa bakıyor, o tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor. Bir maç oldu, iki maç oldu, üçüncü maç bir daha oldu mu? Gördün mü? Ben hiç
1: Görmedik.
0: görmedim.
1: Evet, görmedik.
0: Yani hiç yatan olmadı. Çok ciddi sakatlı olan sadece kenara çıktı. Bu bile bence zaten tempoyu çok arttıran, maçın gereksiz uzamasının çok önüne geçen bir şey. Ben de sana katılıyorum ama su molası kesinlikle bir saçmalık. Yani
1: Evet,
0: su
1: su molasını
0: molasını
1: ayrı
0: kendisi bir
1: tutabiliriz
0: saçmalık
1: tabii.
0: değil.
1: Onu ayrı
0: O
1: tutabiliriz.
0: reklam molası bir saçmalık. Onun ben zaten UEFA'nın da uygulayacağını zannetmiyorum. Bence FIFA'da bu turnuvada yapar, sonraki turnuvada yapar mı çok emin değilim.
1: Ama o su molasından da Amerika Birleşik Devletleri'nin o yayın hakkı nedeniyle 350-400 milyon dolar kadar da para kazanıldığı da tabii biliniyor. Bu da işin
0: Bu
1: maddi
0: paralar
1: kalıcı.
0: olursa devam eder. Konuşmaya çok gerek
1: Evet.
0: yok.
1: Çok teşekkürler. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikteydi. Hem Dünya Kupası hem de biraz da Türkiye'deki futbolun durumunu konuşmaya çalıştık. Çok sağ ol Ata. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim Dünya Kupası arasından sonra. Türkiye, Somali'de yönetim ve muhalefet arasındaki krizi arabuluculuk rolü üstlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın girişimleriyle başkent Mogadişu'da taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali hükümeti ve muhalefetinden yapılan açıklamalarda Türkiye'ye üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür edildi.
2: Somali'de yönetim ve muhalefet arasında krizde Türkiye arabulucu olarak devreye girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın girişimleriyle taraflar arasında görüşmeler başladı. Somali'de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerine

0: üzerinden yönetim ve muhalefet arasındaki tartışmalar bir süredir devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı taraflar arasında yoğun bir temas trafiği yürüttü. MİT'in taraflar arasında uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi. Başkent Mogadişu'da Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında görüşmeler başladı. Süreç Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye süreç boyunca taraflara Somali'de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı mesajını verdi. Ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceğine vurgu yapıldı. Kaynaklar Türkiye'nin Somali'de barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmelerin başlamasının ardından Somali hükümetinden yapılan açıklamada arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi. Hükümetle muhalefet temsilcilerinin Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde yapıldığı ifade edildi. Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada tarafların Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.
1: Çelik Kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıldı. Hisar sınıfı hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimi için sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımı Gökvatan savunmasına büyük bir gün notuyla paylaştı.
0: Çelik Kubbe için ilave hava savunma sistemleri üretilecek. Hisar A ve Hisar O sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
2: 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik Kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız.
0: Hisar sınıfı hava savunma sistemleri irtifasına göre değişkenlik gösteriyor. Hisar A, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Roketsan ve Aselsan tarafından ortak geliştirilen bu sistemin 8 kilometrelik irtifası ve 15 kilometrelik menzili bulunuyor. Hisar O ise daha uzun menzilli versiyonu olan orta irtifa hava savunma sistemi. Hisar O'nun 15 kilometrelik irtifası ve 25 kilometrelik menzili bulunuyor. Her iki sistemde genellikle uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve hassas güdümlü mühimmatların engellenmesine yönelik görev yapıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerikan Başkanı Trump'ı resmi törenle karşılarken Türk yıldızları da gövde gösterisi yapmıştı. O kusursuz uçuşun kokpit görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde telsiz konuşmaları da var.
0: Hassas zamanlama, kritik koordinasyon ve kusursuz bir uçuş. Türk yıldızlarının selamlama uçuşu nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Beştepe'de düzenlenen törende Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Akrobasi timinin uçuşunda saniyelerin hesaplandığı bir planlama yapıldı.
3: Şimdi son 25.
0: Erdoğan ve Trump iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören kıtasına bulunduğu noktaya doğru yürüdü.
4: Merhaba Erşkar.
0: Trump askerleri Türkçe selamladı ve ardından Türk yıldızlarının selamlama uçuşu başladı.
3: Son 10 saniye. 10 saniye.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın kokpit görüntülerine ilişkin paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. Bakanlığın paylaşımında gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyonun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir ifadelerini kullandı.
1: İstanbul'da

0: Yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı ortaya çıktı. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon, lira olduğu da tespit edildi. Bu arada Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
1: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
2: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
1: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu

0: vermek, genel olarak iyimser olmak birçok kişi için zor olabilir ya da bu düşünce yine bambaşka kişiler için klişe olarak görülebilir. Ancak Amerika'da yapılan önemli bir çalışma en azından böyle bakabilmenin, iyimser düşünmenin yaşlılıkta yaşlanmadan önce bunama riskini azalttığını ortaya koydu.
1: Yaklaşık 9000 kişinin katıldığı bir çalışma. Katılım sayısı oldukça yüksek. Bu çalışmanın anlamlılığını da arttırıyor tabii ki. Ve 14 yıl boyunca izlenmiş bu kişiler. İşlerinden yaklaşık 3000 kadarında bunama belirtileri görülmüş. Ve bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, iyimserliğin bunamayı azalttı.
2: Demek ki geç bunayacağım. Yani genelde pozitif davranmaya çalışıyorum.
0: Eşiniz dedi ki ben hayata iyimser bakıyorum dedi. Sizin için de öyle mi? Size sorun çıkardı oluyor mu?
3: Kadınlar için biraz zor oluyor.
0: Araştırma Journal of the American Geriatric Society dergisinde yayınlandı. 14 yıl boyunca sağlık durumları izlenen insanların yaş ortalaması 74'tü. İyimser olup olmadıkları basit bir soruyla değil defalarca özel testlerle ölçüldü. Ve sonuç, iyimserlik bunama riskini %15 azaltıyor.
4: Çok klişe hayata iyimser bakmak diyenler var.
5: Ya onlar genelde olumsuz baktığı için olumlu bakmaya olumsuz bakabiliyorlar. O tür durumlarda kendimi iyi yanını görmeye zorlarım.
1: Eğer bu kişi arkadaşlarıyla birlikte olduğu halde, çok sağlıklı beslendiği halde, günde bilmem kaç adım attığı halde eğer hayata bakışı kötümser bir yaklaşımla ise bu stresle birlikte tabii ki uyku kalitesine de yansıyor. Doğru dürüst baş edemezsek işte o zaman başta bunama da var, kalp damar hastalıkları da var, obezite de var.
3: İnsan rahat olduktan sonra hasta olmaz insan.
6: TÜİK'in Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı açıklamaya göre Türkiye kalabalık nüfusuyla dünya genelinde üst sıralardaki yerini korudu. 86 milyon nüfusuyla en kalabalık 18. ülke oldu. Çocuk ve genç nüfus oranlarında dünya ortalamasının gerisinde kaldı.
7: Dünya nüfusu 8,2 milyara ulaştı. Türkiye en kalabalık 18. ülke oldu. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü kapsamında Birleşmiş Milletler'in 2025 yılı nüfus tahminlerine ilişkin verileri yayımladı. Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Listenin ilk 3 sırasında Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bulundu. Dünyada çocuk nüfus oranı 2025 yılında %29,3 olarak kaydedildi. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8'de dünya ortalamasının altında kaldı. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Somali ve Mali oldu. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde genç nüfus oranı %15,6'ya ulaştı. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 olarak hesaplandı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında %23,3'te Güney Sudan ilk, %23,1'le Suriye ikinci sırada yer aldı. Dünyada yaşlı nüfus oranı ortalama %10,4 olarak hesaplandı. Türkiye ise %11,1'le dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerine çıktı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler ise Monako, Japonya, İtalya ve Portekiz olarak açıklandı.
6: İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de kayboldu. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken merkezi hükümet yangını söndürmek için seferber oldu.
7: İspanya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hükümet Endülüs bölgesindeki yangın için kaynaklarını seferber etti. Yangınlar Almeyra kenti yakınlarındaki Los Gallardos kasabası yakınlarında başladı. Elektrik tellerinden başladığı tahmin edilen yangın kuvvetli rüzgarlarla hızlı bir şekilde yayıldı.
8: Yaşadığımız durum kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çok korkunç. Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Yakındaki kampı tahliye etmemiz gerekiyor. Rüzgar o tarafa doğru esiyor. Orada yaklaşık 400-500 kişi bulunuyor.
7: Yerleşim yerlerine ulaşan yangın nedeniyle en az 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede çok sayıda dağ evi, kamp alanı ve turistik evler bulunuyor. Yangının etkili olduğu alan...

0: Avrupa genelinden turistlerin uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Yangında hayatını kaybedenlerin tahliye rotası yerine alternatif bir rota kullananlarla evlerini terk etmeyi reddedenler oldukları belirtildi. Kayıpları arama çalışmaları ise devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 464 personel, 200 asker ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Endülüs özerk yönetimiyle görüştüğünü açıkladı. İspanya hükümeti tüm maddi ve beşeri kaynaklarını Los Gallardos'taki yangınları söndürmek ve etkilenenlere yardım etmek üzere hali hazırda seferber etmiştir dedi. İspanya Kralı 6. Felipe de yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yangının ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biri olduğu belirtiliyor.
1: Macaristan'da yeni hükümetin reform süreci başladı. Başbakan Magyar'ın sert sözlerle eleştirdiği devlet televizyonu karardı. Devlet radyosu da klasik müzik yayınına başladı.
0: Macaristan'da devlet televizyonu ekranını kararttı. Ekranda yalan söyledik, özür dileriz mesajı yayımladı. 16 yıllık Viktor Orban döneminin ardından göreve gelen yeni hükümet, kamu medyasında reform sürecini başlattı. Macaristan devlet kanalı M1 haber yayınlarını kesti ve siyah ekran üzerinden bir özür metni yayımladı. Metinde, kamu medyası yalan söylemez, özür dileriz. Kamu yayıncılığı bağımsız ve güvenilir hale getirilmek üzere yeniden yapılandırılıyor ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunun yaptığı bu açıklama sırasında devlet radyosunda da haber yayınları durduruldu. Devlet radyosu yayına klasik müzik verdi. Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar, seçim kampanyası boyunca devlet medyasını sert sözlerle eleştirmiş, kamu medyasını propaganda makinesi olarak nitelendirmişti. Hükümet reform çalışmaları tamamlandıktan sonra kamu yayıncılığının tamamen tarafsız bir politikayla ekrana döneceğini savunuyor.
1: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde bir eşiği geçti. Roket güçlendiricisini ilk kez deniz üzerindeki platformda başarıyla yakaladı. Yeni teknolojisiyle uzay fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi ve fırlatma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
0: Çin'de Long March 10B roketinin ilk kademe güçlendiricisi fırlatmadan yaklaşık 6 dakika sonra dünyaya dikey şekilde döndü. Roket dönüşünde denizdeki kurtarma platformunda başarıyla yakalandı. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi, denemenin yeniden kullanılabilir roket geliştirme programında kritik bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Böylece Çin, küresel ölçekteki rakipleri SpaceX ve Blue Origin'in öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım daha atmış oldu. Çin'in geliştirdiği Long March 10B'nin kullandığı geri kazanma yöntemi SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden farklı çalışıyor. Falcon 9 güçlendiricileri iniş ayaklarıyla platforma inerken Long March 10B'nin güçlendiricisi üzerindeki kancalar sayesinde denizdeki platforma gerilen ağlara takılarak havada yakalanıyor. Çin Şubat ayında aynı sistemi denemiş, ancak güçlendirici platforma yakalanamadan denize inmişti. Yetkililer son girişimin başarılı olmasının uydu fırlatma maliyetlerini düşürme ve uzay çalışmalarını hızlandırma noktasında kritik bir eşik olduğunu belirtti. Alçak dünya yörüngesine 16 ton yük taşıyabilen Long March 10B'nin testlerin tamamlanmasının ardından 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor. Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri de borsada değer kazandı.
1: NATO zirvesine katılan devlet başkanları ve eşlerine ikram edilen yemekler de çok konuşuldu. O yemekleri Michelin listesinde de yer alan şefler hazırladı. O şeflerden Sinem Özer ve Osman Sezener hazırlık sürecini ve yemeklerle ilgili yorumları anlattı.
2: Evet. Bize çeşitli briefler geldi. Çeşitli kategorilerde ağırlama yemekleriyle ilgili öneriler istendi. Ve biz de ekipler olarak hazırlık süreçlerine girdik.
0: Ankara'daki NATO zirvesi için yapılan önemli hazırlıklardan biri ikram edilecek yemekler içindi. Bu konudaki hazırlık süreci 1,5 ay öncesinden başladı.
3: Haftalar öncesinden bu hazırlıklar planlandı, menüler planlandı. Ona göre Türkiye'nin her yerinden özel ürünler temin edildi.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü Michelin listesinde yer alan 3 şef hazırladı. Onlardan biri Sinem Özder'di.
2: Benim oturumum biraz kalabalıktı. Ben 300 kişilik yemek yaptım. O yüzden de işte aynı anda servisi rahat olacak, işte bütün yemekleri kalitesini bozmadan işte sıcak yiyebilecekleri şekilde bir menü oluşturduk.
0: Menüde Türk mutfağının özel lezzetleri vardı.
2: Kabak şişeyi dolması yaptık zeytinyağlı. Çok sevildi. Diğer yemeğimizde enginardı. Çanak enginar yaptık. Urla'dan, Ildır'dan küçük çanak enginarlarımızı yaptık, baklalı. Ve içli köfte yaptık. İçli köfte de zaten vazgeçilmezimiz haşlama olarak.
0: Bonfile ızgara, buharda pişmiş sebze tabağı, bademli irmik helvası ve baklava da menüdeydi. NATO zirvesinin yemeklerini hazırlayan şeflerden biri de Osman Özener oldu. Açık büfelerde tire köfteden Urla'nın ahtapot yemeklerine, kalamardan balık yahnisine, Adana kebaptan taze kesilmiş dönere ve keşkeye kadar birçok yöresel ürün sunuldu.
3: Özteylilerin yemeğinde Urla'dan sakız enginarı vardı. İlk başta 7 ayrı bölgemizden 7 ayrı mezenin küçük farklı sunumları vardı. Bunun içinde Erzincan tulumuyla özel bir bal var. Karadeniz'den Trabzon tereyağı var. Antalya'dan hibeş var. Ve tarhanadan bir tarhana mus var.
0: Ana yemek için farklı seçenekler vardı.
3: Ana yemek ise iki seçmeli. Firik bulguruyla bir uzun pişmiş bir dana kaburga veya Çeşme'nin damla sakızıyla yapılmış soslu bir güzel bir Laos balığı vardı. Hepsini Emre Hanım test etti ve bütün hepsi onaydan geçip öyle misafirlere sunuldu.
0: Peki liderler ve lider eşleri yemekleri beğendi mi?
2: Ay çok güzel geri dönüş aldık. Herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu. Bu çok önemli.
3: Geri dönüşler çok iyiydi. Özellikle First Lady'lerin yemeğinde. Yemekten sonra başkanların eşleri hepsi gelip elimizi sıktı. Çok teşekkür ettiler yemeklerle ilgili. Özellikle Urla'nın sakız enginarını çok güzel bulduğunu söylediler.
2: Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur kaynağı oldu.
1: Havalar her geçen gün ısınıyor. Birçoğumuz aracımızı sokağa, güneşin altına bırakmak zorunda kalıyoruz. Araçta bırakılan bazı eşyalarsa bomba etkisi yaratabiliyor. Peki o eşyalar neler? Neleri aracımızda bırakmamalıyız? Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim.
4: Tehlikeli diyorlar, patlıyor diyorlar. Biz de bırakmıyoruz.
5: Sıcakta direksiyon tutulamaz, koltuk oturulamaz hale geliyor. Güneşin altına park edilen araçlarda bırakılan bazı eşyalarsa tehlike saçıyor.
6: Şunun iç gözlerine falan koyuyorum ama arada endişe de ediyorum. Patlar matlar bir şey olur mu acaba diye.
7: İçeride bir botanik etkisi yapıyor ve ısı yükseliyor. Ve bir saat içerisinde oluyor bu.
8: Uzmanlar powerbank, parfüm ve gözlük gibi ürünlerin araçta bırakılmamasını öneriyor. Eğer bırakmak zorundaysak da güneşin en azaldığı noktaya, torpido gibi yerlere bırakılmamız öneriliyor. Çünkü dışarıdaki sıcaklık 35 dereceyken araçtaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor.
9: Torpidoya koymaya çalışıyorum ki hani en azından güneşte kalmasın.
5: Çakmak ve parfüm yüksek ısıyla birlikte bomba etkisi yaratabilirken plastik su şişeleri de farklı bir tehlikeye davetiye çıkartıyor.
10: Geçen gün su yarım litrelik o şaşal su şişmişti. Demek ki çocuklardan biri koymuş, ben de unuttum. Bir baktım patlamak üzereydi.
7: Su nasıl yanar diyorsun ama büyüteç etkisiyle plastik kaksamda, kumaş kaksamda büyük yanıklar söz konusu.
4: Bir kere bıraktım, plastik olmasına rağmen eridi diyebilirim.
5: Araçta dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de klima kullanımı.
11: Ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?
10: Benim gibi klima açıyorum. Araba benzinli olduğu için hemen ısınıyor motor. Soğuğu da hızlıca veriyor o yüzden.
11: Sağlıklı mı? Yani sağlık kısmıyla çok ilgilenmiyorum.
7: İlk açışta camlar açıkken çalıştırmak, o değişik bir koku yayılır. Onu en azından dışarıya atmak, sonrasında da klimamız biraz randıman kendini hissettirdiğinde camları kapatıp böyle hareket etmekte fayda var.
4: Önce bir klimayı açıyorum, birkaç dakika dışarıda durup öyle biniyorum.
7: Mümkün olduğunca camları açacağız, gölgeye bırakacağız arabamızı. Hiçbir şey yok, güneşin alnındayız. Şöyle çok basit benzincilerde bulunan yansıtıcıları en azından ön göğüse koyarsak şu direksiyonun yumuşadığı hatta deforme olduğu konularda ortadan kalkmış olur.
1: Haber bülteninde ilk saati tamam.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir etkinlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erhürman'ın durumuna ilişkin açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada Erhürman'ın tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi. Erhürman'ın kontrol amacıyla kardiyoloji servisine kaldırıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dinç Yürek de Erhürman'ın tüm kontrollerinin yapıldığını kaydetti. Sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi. Erhürman'ın kontrol amaçlı bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabule ilişkin detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğinin temini için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için desteğin süreceğini kaydetti. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterildiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesinin ardından ABD basınla konuştu. Son günlerde İran'da yükselen tansiyona değinen Fidan, artan gerilimin ABD ve İran arasında iletişim kopukluğundan kaynaklandığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvesinin ardından Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'ın On The Record programına konuştu. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son günlerde yaşanan saldırıların iletişim sorunundan kaynaklandığını savundu.

0: I think there was a lack of communications and misunderstanding between both sides in terms of how to implement the passage through the Strait of Hormuz.
1: Filan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ateşkesi korumak ve barış anlaşması yapmak istediğine inandığını da ifade etti. Çözüm gerilimi düşürmektir dedi. Fidan, Gamble'ın soruları üzerine Türkiye ile İsrail arasında savaş çıkması için bir neden olmadığını da söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştiren Fidan, İsrail'de seçimlerin yaklaştığını hatırlattı. Seçimler öncesinde Netanyahu'nun koltuğunu korumak için yapay bir düşman yaratmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.
0: Netanyahu and some people, as they get closer to the elections, they need enemy because after they wage war on Hamas, Hezbollah and Iran, they need another enemy. The policies of Netanyahu government is not only problem for us. We are not shying away this thing from this. His policies and his government is a burden for Israel, is a burden for region, and is a burden and threat for the international security.
1: Dışişleri Bakanı Filan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in hiçbir provokasyon tuzağına düşmeyeceğini de vurguladı.
0: Good thing is both sides.
2: Arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları sürerken ABD Başkanı Trump'tan İran hakkında konuştu. Trump, İran'la görüşmeyi kabul ettik ama ateşkesin sona erdiğini de ilettik dedi.
3: İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdiklerini söyledi. Arabulucuların tarafları buluşturma çabalarının sürdüğü anlarda ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran bizden görüşmelere devam etmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik dedi. Ancak ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai Trump'ın açıklamasını reddetti. Tahran'ın müzakere talebi olmadığını duyurdu. İran Meclis Başkanı Kalibafsa ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesi durumunda karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Herkes bu savaşın İran'ın teslim olmasıyla asla sona ermeyeceğini bilmeli diye belirtti. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre Trump'ın açıklamaları sırasında arabulucu Katar'dan bir heyet İran'daydı. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli olarak yürütülüyor. Görüşmelerin temel amacı ise ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasını ele almak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ise Hürmüz Boğazı konusunu görüşmek üzere Umman'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Washington Tahran hattında müzakerelerin ise devam edeceği iddia ediliyor. ABD'li bir yetkili de müzakere sürecine dair konuştu. Nükleer tozu almazsak İran'la anlaşma olmaz dedi. Yetkili açıklamasında ABD İran'dan Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna ve Tahran'ın gemilere ateş açmayacağına dair kamuoyuna açık bir duyuru talep ediyor ifadelerini kullandı. Başka bir yetkili de İran'ın talebi reddetmesinin sert sonuçlar doğuracağını söyledi. Onlar için iyi bir gün olmaz dedi. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya görüşmelerin bu hafta sonu başlayacağını öne sürdü. Ancak Fars Haber Ajansı iddiayı yalanladı. Amerikan haber platformu Axios ise müzakere turunun önümüzdeki hafta İsviçre'de gerçekleşebileceğini belirtiyor. İran ve ABD arasındaki son üst düzey görüşmeler Haziran ayında İsviçre'de düzenlenmişti.
2: Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddiaların ardından Rusya sessizliğini bozdu. Kremlin iki ülke arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Peskov, bu son derece hassas bir konu ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamasının ardından S-400'ler yeniden gündeme gelmiş, hava savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılmasına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Çelik kubbe hava savunma mimarisinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım atıldı. Hisar sınıfı hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimi için sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımı Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
1: Çelik kubbe için ilave hava savunma sistemleri üretilecek. Hisar A ve Hisar O sistemlerinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Bu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gökvatan savunmasında büyük gün notuyla paylaştı.
4: 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldık. Çelik kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız.
1: Hisar sınıfı hava savunma sistemleri irtifasına göre değişkenlik gösteriyor. Hisar A, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma sistemi olarak ön plana çıkıyor. Roketsan ve Aselsan tarafından ortak geliştirilen bu sistemin 8 kilometrelik irtifası ve 15 kilometrelik menzili bulunuyor. Hisar O ise daha uzun menzilli versiyonu olan orta irtifa hava savunma sistemi. Hisar O'nun 15 kilometrelik irtifası ve 25 kilometrelik menzili bulunuyor. Her iki sistemde genellikle uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve hassas güdümlü mühimmatların engellenmesine yönelik görev yapıyor.
2: CHP'de 7 il başkanı daha görevden alındı. Daha önce görevden alınan 14 il teşkilatına da atamalar yapıldı. Ayrıca Giresun ve Trabzon il başkanlarıyla İzmir eski il başkanı Çağatay Güç kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
3: 14 il başkanlığına yeni atama yapıldı. 7 il teşkilatı daha feshedildi. 3 isim kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin görevden alındığını duyurdu. Aralarında daha önceki dönem İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de bulunduğu 3 isim kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
5: 3 tane de ihracımız var. Daha önceki dönem İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş ama bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da.
3: Sarı gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu. Ankara'daki NATO zirvesine değinen Sarı, katsa yaptırımlarıyla ilgili ABD tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini söyledi. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin attığı adımlara destek mesajı verdi.
5: Bu bir ülke politikasıdır, bu bir devlet politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz. Türkiye açısından da stratejik olarak çok önemli bir kazanım olduğunu değerlendirmiş olduk.
2: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan dava süreci devam ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini alan mahkeme daha önce verdiği tedbir kararının devamına hükmetti. Yani Gürsel Tekin göreve devam edecek. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildi. Duruşma ise 16 Ekim tarihine ertelendi.
6: Başkanlığında bir toplantı oldu.
2: 1 milyona yakın lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih işlemleri 13-27 Temmuz arasında yapılacak.
1: Bir ay süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Sınava bu yıl 8. sınıf düzeyinde toplam 1.022.658 öğrenci başvurdu. 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları map.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınava 994.358 aday katıldı. Katılım oranı %97,23 olarak gerçekleşti. sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Tercih işlemleriyle özel okullara kayıtlar eş zamanlı olarak 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak. Öğrenciler 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Merkezi sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
2: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edildi. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
1: İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik düğmeye basıldı. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları doğrultusunda soruşturma başlattı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler vardı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara parayı kripto para varlıklarıyla akladığı belirlendi. İşlem hacminin 76 milyar 284 milyon lira olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi. 68 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin açıklama yaptı.
4: Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
1: Ankara'da ise uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi. 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2: Diyarbakır'da 10 yıl önce öldürülen gencin faili meçhul kalan cinayeti çözüldü. 8 şüpheli gözaltına alındı. Cinayete ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in dosyasını yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinden yapılan ileri moleküler genetik inceleme ve HTS analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Cinayette bağlantılı oldukları değerlendirilen 8 kişi JASAD tarafından yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir ifadelerini kullandı. Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Ahmet Telli 80 yaşında hayatını kaybetti. Şair ve yazar Ahmet Telli bir süredir Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 8 Temmuz'da entübe edilen Telli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. 2 Aralık 1946'da Çankırı'da dünyaya gelen Ahmet Telli, gençlik yıllarında Anadolu'nun birçok kentinde öğretmenlik yaptı. İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan şairin

0: 1979'dan itibaren kitapları okurla buluşmaya başladı. Eserlerinde toplumsal duyarlılığı ve aşkı güçlü bir dille işleyen Telli, "Su çürüdü, gidersen yıkılır bu kent ve hala koynumda resmin" gibi eserleriyle geniş okur kitlelerinin beğenisini kazandı. Sırada geçen Kasım'da Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle dünya gündemine de gelen İznik'le ilgili bir haber var. İlçede sürdürülen arkeolojik kazılarda göl kıyısındaki bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve 1. Konsil'in yapıldığı kiliseye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.
1: Birinci konsile ev sahipliği yaptı. Tarihi bazilikadan da önceye dayanıyor. Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait kalıntılar arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı. Bursa'nın İznik ilçesinde Hristiyanlıkla ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı 1. Konsil'in toplandığı alanda arkeolojik çalışmalar 11 yıldır sürüyor. Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin başkanlığındaki kazı ekibine bu yıl İtalya'dan da uzmanlar katıldı.
2: Ekip Üstad Rasale getirdik ve şu anda Kalabriya Üniversitesi'nden yani İtalya'dan ekibimize katılan bir grup var. Onlarla ortak çalışma yürütüyoruz.
1: Ekip Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.
2: Protest odasının doğusunda beden duvarının dışında bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük.
1: Bazilikadan önce bu alanda inşa edilen ve 1. Konsil'in yapıldığı Aziz Neofitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı.
2: 368 depreminde yıkılan Aziz Neofitos Kilisesi'nin üzerine daha sonra inşa edilen 1. Konsil'e katılan din adamlarının anısına ve 1. Konsil'in yapıldığı yere inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi'nin artık kesinlikle burada olduğunu bu sene itibariyle söyleme durumuna gelmiş bulunuyoruz.
1: Kasım ayında İznik'i ziyaret eden Papa 14. Leo, kazı çalışmalarının sürdüğü alanda düzenlenen ayini yönetmişti.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Serap Belet. Bu akşam dış politikada konuşacağız, iç siyasette konuşacağız. Öncelikli olarak elbette NATO zirvesinin yankıları, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katsa süreciyle ilgili F-35'lerle, EK'nin motorları ile ilgili önemli açıklamaları var. Bunlara değineceğiz. Trump'a bir suikast girişimi iddiası var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK sonrası yeni ihraç kararları alındı. Yeni partiye ilişkin Özgür Özel'in açıklamaları var. Hızlıca çok oyalanmadan bu akşam konuklarım kimler sizlere hemen tanıtmak istiyorum. Ertan Özyiğit, araştırmacı yazar, stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Ertan.
1: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş
0: merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı gazeteci Can Özçelik bizimle. Merhaba Can, hoş geldin.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Eray Güçler, Doktor Eray Güçler, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi bizimle. Eray Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Profesör Doktor İsmail Erman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi stüdyomuzda bizimle. Siz de hoş geldiniz İsmail Bey, merhaba.
4: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ankara'dan da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör birazdan bize katılacak. O gelene kadar da küçük bir reklamımız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Reklamların ardından olaylar ve görüşler başlayacak.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Yazar kasa ve POS cihazı birleşti. Ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşlere başlıyoruz. Neyle başlayalım? Dünden bu yana çok konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılan liderlere hediye ettiği tabanca diyebiliriz değil mi? Silah, revolver, sarsılmaz marka SR-38 isimleri işlenmiş liderlerin. Ve bir kutu hazırlanmış, özel bir kutu içinde zirveye katılan tüm liderlere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edildi. Ve dünden bu yana çok konuşuluyor. Sadece bizim ülkemizde de çok konuşulmuyor. Bizzat hediyenin verildiği liderlere de basın toplantılarında soruldu. Farklı farklı yanıtlar oldu. Bazıları götürememişler yasal düzenlemeler nedeniyle. Kendi ülkelerinde ateşli silahlarla ilgili mevzuat gereği düzenlemeler yapılması gerektiği için. İşte silahın etkisiz hale getirilip müzede sergilenmesini isteyen de var. Büyükelçiliğe bırakan da var. Kim ne demiş ya da ne yapmış, kısaca özetleyelim. Konuklarımın ben fikrini alacağım. NATO Genel Sekreteri Rutte demiş ki, daha doğrusu NATO sözcüsü diyor ki, Rutte jesti takdir etti ancak hediyeyi almamayı tercih ediyor. Slovakya Cumhurbaşkanı revolveri dönüş uçağında gazetecilere göstermiş. İsveç hediyeyi Türkiye'deki büyükelçilikte bıraktı. İthalat belgelerini bekliyoruz demişler. Almanya Başbakanı Merz resmi hediyeler koleksiyonuna alınması için büyükelçiliğe teslim etmiş silahı. İngiltere Başbakanı Starmer silah Türkiye'de kaldı, burada etkisiz hale getirilecek demiş. Belçika Başbakanı diyor ki, bu arada bakmadan götürmüşler Belçika Başbakanı. Yani alıp kutuyla gitmişler ama daha sonra ülkeye giriş sırasında bakılınca orada yetkilileri havalimanı polisine teslim etmiş. Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı, revolverin askeri bir müzeye verilmesi planlanıyor, önce kullanamaz hale getirilecek demiş. Macaristan Başbakanı Macaristan'a getirilecek diyor, etkisiz hale getirilecek diyor. Birlikte fotoğraflar da paylaştırmak yer veririz birazdan. Polonya Cumhurbaşkanı Varşova Havalimanı'nda silahın gümrükte beklediğini söylemiş. Yine Hollanda'da Ankara Büyükelçiliğine teslim etmiş. Mark Carney'de, Kanada Başbakanı Carney'de silah polise teslim edildi. Mermiler Türkiye'de bırakıldı demiş. Bir müzeye konulmasını planlıyoruz. Hatta Carney'e, Kanada Başbakanı'na bu soruyu da sormuş gazeteciler. Ne cevap verdiğini kısaca izleyelim. Sonra konuklarıma da bu konudaki fikirlerini soracağım. Gelecek şimdi.
3: Through your mind when you opened the gift from President Erdogan.
4: I never saw it. I would like to reassure Canadians, they keep guns away from me. So I never saw it. I learned about it from, I think it was Prime Minister Starmer, we were having a conversation, a few of us, and he pointed out to me that he'd received this, and it had his name on it, and so I learned about it, and then of course my colleagues told me, yeah, we had this, and it's not what I expected. It struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the whatever it was, 357 caliber or whatever. The next thing that went through my mind was, okay, this is something for the war museum or the CAF, a CAF museum or something like that, where it's it's interesting and it relates to NATO and the bigger

0: bigger picture of that. And so what's happened is it's with the RCMP, it's been decommissioned because it's not a legal firearm in Canada, and I certainly don't have a license for it. So it's been decommissioned, and we're going to find the best home for it in something like I just described. So, but yes.
1: Peki. Carney'nin cevabı böyle. O kadar çok şey söyleniyor ki bununla ilgili yorum yapılıyor ki. Eray Bey, siz ne diyorsunuz? Hediyeye ilişkin hediyeli bir mesaj verildiği de söyleniyor. Gerçekten sıra dışı bir hediye mi? Geçmişte böyle hediyeler olmadı mı için atölyelerin?
2: Yok, başka ülkelerin devlet adamlarının bu tür ziyaretlerde silah hediye ettiklerini biliyoruz. Yani çok çeşitli yerlerde bunu gördük. Bu bir NATO zirvesi, güvenlik zirvesi. Yani nasıl diyelim, hani başka bir örgüt değil. Yani ticari işbirliği örgütü değil yani. Bu bir güvenlik örgütü.
1: Niye
2: yani
1: şaşırdılar mı?
2: Niye şaşırdılar? Aslında ben onu biraz açıklamak istiyorum. Bu MK-40 Kale fabrikasında üretilen bir silah. Önce onu söyleyeyim. Ben şöyle, bunun bir özelliği var. Yani kimse tabii silah şeyi nasıl diyelim, silahla ilgili çok konuşmak istemem ama gerçekten dünyada kendi standartları içerisinde geri tepmesi en az olan silahlardan biri. Yani ateş ettiğiniz zaman
1: adını da oradan alıyor o zaman.
2: Evet, evet.
1: Ya, o yüzden
2: çok hafif ve çok özel bir çelikten yapılıyor. Yani kullanma fırsatı oldum benzer silahların, MK'nin ürettiği. Dolayısıyla şimdi burada aslında tepki gösterenlerin ya bu sıra dışı bir şey değil yani. NATO güvenlik zirvesi bir güvenlik, askeri örgüt. Doğal olarak yani burada askeri örgüt toplantısında bu tür bir şey verilmesi gayet normal. Ama tepki göstermeleri aslında biraz politik.
1: Tepki yok aslında şeylerden, liderlerden tepki
2: yok. Yok yani tepki dediğim işte kabul etmiyorum diyor, benim ülkemde şu var diyor ya da işte almamayı tercih ediyorum vesaire.
1: Siz onu reddetmek olarak değerlendiriyorsunuz.
2: Reddetmek olarak demeyeyim ama yani bir anlamda da aslında ben bunu arka planda aslında Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki hazımsızlıklarının bir dışa vurumu olarak değerlendiriyorum. Yani baktığınızda Kanada işte vesaire, yani Kanada bugün dünyada en gelişmiş silahları üreten bir ülke. Yani İHA motorlarını falan bize vermediler yani, biliyorsunuz. İşte ondan sonra biz İHA motorları yaptık vesaire. İngiltere deseniz 5 tane nükleer denizaltısı var. Yani şimdi hani en ölümcül silahlara sahip. Hani hangi ülkeye baksanız aslında bu anlamda şey.
1: Bu tabii mevzuatla ilgili olabilir mi? Hani İngiltere'de falan mesela polis operasyona giderken özel izinle silah alıyor diye biliyorum. Normalde her zaman silahı üzerinde taşımıyor. Başka başka her ülkenin silah bulundurma ile ilgili yasal mevzuat
2: şimdi,
1: farklı. Bu neden olmuş olabilir
2: yani
1: mi
2: şimdi
1: bu götürememeye?
2: Tabii bu tartışmalara da girebiliriz de ben çok katılmıyorum o şeylere.
1: Anladım.
2: Neden? Çünkü neticede bu bir, her ne kadar silah da olsa bu bir hediye. Yani silah ve ticari anlamda kullanılan bir meta değil. Yani İngiltere Başbakanı bunu ülkesine götürdüğü zaman silah ihraç etmiyor.
1: İşin bahanesi diyorsunuz.
2: İşin bahanesi
1: bu
2: yani.
1: Yasal, tamam.
2: Bu aslında kısmı. Türk savunma sanayinin gücüne karşı bir belki arka planda bir şeyin, tepkinin dışa vurumu olarak diplomatik, ona göre yorumluyorum. Hı hı. Dediğim gibi yani şimdi en ölümcül silahları var, yani nükleer başlıkları var. Bu bir silah da olsa, bu bir hediye. Bunu tutup da götürüp kendini, yani hani vardır ya işte Türkiye'de de neydi onu, taşıma ruhsatı, bulundurma ruhsatı. Ya öyle bir şey yok bunun yani. Gidip evine koyup ya da sokakta giderken kendini korumak için filan kullanacak bir şey. Ya bu bir silah olarak kullanılacak bir meta değil.
1: Peki.
2: Bu bir şey. O en doğru şeyi de orada işte müzeye konulacak diye bir şey var. Doğrudur. Yani bu
1: bir hediye
2: genel
1: olarak.
2: Hediye olarak bunlar genellikle
1: bir
2: devlet adamlarının müzesine konur.
1: Hızlıca hemen diğer konuklarımdan da birer cümle alayım. Siz ne dersiniz Ertan Bey?
3: Yani hediye çok önemli bir şeydir. Bakın bir stratejiniz olur hediyede. Hı-hı. Ne demek? Bir kızı tavlayacaksınız değil mi? Ona göre bir gül götüreceksiniz, çiçek götüreceksiniz, böcek götüreceksiniz, bir şey. Bu aslında daha çok kişiye odaklı, ardından duygusal bir mesajı olmalı ve bir stratejisi olmalı. Şimdi siz şöyle mi oldu? Birisi orada külliyede dediler ki ya ne verelim abi, silah verelim filan.
1: Evet.
3: Öyle bir şey yok. Bu bir seçilmiş bir ürün.
1: Tabii bir mesaj.
3: Tabii bir mesaj taşıması lazım.
1: Ne
3: o mesela, şöyle diyelim. Çin'i tabak verseydik yani adam ne yapacaktı? Veya bir kravat verseydik, şal desenli. Adam şoförünü çağıracaktı, al sana yeni bir kravat verdim diyecekti. Şoför de diyecekti ki yine mi kravat? Yani çünkü devamlı onlar öyle olur.

0: ama siz hediye vermek, bilhassa diplomaside hediye vermek çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla ben bir kere savunmanızı gösteriyorsunuz bununla birlikte. Caydırıcılığınızı gösteriyorsunuz. Ve ardından da silahın karşısında en önemli şey egemenliğiniz vardır. Silah egemenliğin parçasıdır. Dolayısıyla şöyle bir hediye bu. Tabii şunları falan aldırmamak lazım. Hani biraz önce Eray'ın söylediği gibi, yani hediye verdiniz, bu bireysel bir hediye değil. Devletin devlete vermiş olduğu bir hediye. Yani bunu siz alıp bireysel de kullanabilirsiniz. Devletin kendi içinde hukuk yapısına bakarsınız, ona göre çalışır ama dolayısıyla bu verilen hediye eninde sonunda devlette bir yere kaldırılacak.
1: Evet.
0: Yani kişisel bir şey olmaz.
1: Kullanılmaz bu yani.
0: Yani şu olabilir mi? Siz şimdi bakın Amerikan başkanına her hediye veremiyorsunuz. Belirli bir bütçesi aşan hediyeler veremezsiniz. Onun rakamı bellidir. O da kabul edilir edilmez. Dolayısıyla şu da olabilirdi. Adama araba da hediyebilirdiniz tok. O zaman sorun mu çıkacaktı? O da stratejik bir hediyedir aslında. Evet. Siz dersiniz ki teknolojiyi anlatırsınız. Eğer ki bir hediyede strateji ve duygusal bir bağ kuramıyorsanız ve en önemli şey hediyenin nedir biliyor musunuz? Basına yansımasıdır.
2: O yüzden diplomasi. Etkili oldu diyorsunuz.
0: Tabii etkili olmuş.
2: Biraz onun vaktimiz için. Sınırlı olduğu için birer cümle tabii. Hemen bununla girelim. Çok konuşuldu
1: şey dedim sadece
2: ama.
1: Sadece bir cümle. MK'nin Gümüşay modeli olarak geçiyor bu silah. MK'nin Gümüşay modeli çok özel bir yapım. Bilgilerinizi de sunarım.
2: Evet. Birer cümle alayım. Türk Yıldızları'nın gösterisiyle ilgili görüntüye geçmek istiyorum. Kokpit görüntüleri de paylaşıldı.
3: Ama bir cümle olmayabilir, belki iki cümle olabilir. Tamam. Şöyle, şimdi bir kere hala konuşuluyor. Hatta Mehter Marşı meselesinin bile önüne geçti. Demek ki böyle kademe kademe üstüne çıkan semboller ve mesajlarla doluydu. Ve sadece içeride değil, her yerde konuşuluyor. Ve silahın ne yapılacağı, nasıl bir prosedürden geçeceği dahi bütün medyalarda konuşuluyorsa bence çok iyi bir reklamı var. Elbette ki şu tarafı doğru. Şimdi kutunun içerisinden silah çıkıyor, mermi çıkıyor, bir de ihracat belgesi çıkıyor. Neden? Çünkü şöyle düşünün, turistsiniz. İşte
2: evet,
3: bir ülkeyi
2: düzenlemesi de
3: mecbursunuz
2: da
3: ama şöyle
2: kaldırmak
3: turist
2: amacıyla.
3: Olarak da mesela gittiniz bir ülkeye, Türkiye'ye geldiniz, işte Sarsılmaz'ın fabrikasını ziyaret ettiniz. Ya böyle ben bu silahı çok beğendim, alayım diyebileceğiniz bir ürün değil bu. Her silah zaten hani kendi ülkenizde bile silah alırken Amerika'da bile belli minimum yasalar var. Evet. Türkiye'de de öyle. Uluslararası alanda öyle ülkenize öyle çat diye hadi ince götüremiyorsunuz. Türkiye bir ihracat belgesi hazırlamış, o tarafta bir ithalat belgesinin de hazırlanması gerekiyor. Yani şöyle, bu şaşırdık şok olduğun dışında, evet şok oldukları doğru ama onun dışında şöyle yapılması gerekiyor, böyle yapılması gerekiyor, gümrükte bekliyor falan. Ben biraz onların normal prosedürler olduğunu düşünüyorum. Çünkü silah bireysel olarak zaten evet. Öyle doğrudan gidip de satın alıp da ben bunu aldım duvarıma asayım diyebileceğiniz
2: evet,
3: bir şey değil.
2: Eray Bey, o rutin prosedürün yerine getirilmesine atıf gibi
3: yani
2: değerlendirdim.
3: Yani kesinlikle
2: bunu.
3: Ben öyle olduğunu düşünüyorum ama çok başarılı bir şey vardı, PR'ı vardı hala konuşulduğuna göre.
2: Çok kısacık alacağım İsmail Bey, siz ne diyorsunuz?
4: Serap Hanım, ben de Almanya'da doktora yapmış birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Katılıyorum ama hangi hediye verilseydi bence bir nahoşluk olacaktı. Şimdi biz uluslararası ilişkiler teorileri dersini çokça okuturuz. Ama gerçekten batılı düşüncenin hani Machiavelli'den oraya buraya kadar aslında tam olarak ne demek istediğini anladık mı diye de sormamız gerekir. Neden? Kurucu cumhuriyetin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve yeni devletin kurulmasından dolayı Avrupa'daki yazarlar överler. Ama bir taraftan da sadece o kadar çok yererler ki. Yani en başarılı PR'lı bir hediye vermiş olsaydı bile bugünkü devlet yine bir kulp bulunacaktı. Yani zaten Türkiye'ye bence istemezlikle geldiler. Yani istemeye istemeye geldiler 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile. Yani
2: şey özellikle Avrupa ülkeleri NATO zirvesine çok gönüllü gelmedi mi
4: çok
2: diyorsunuz?
4: Çok gönüllü, bir de Ankara'da olması, bir de Türklerin elinde olması. Zaten birisinin plaj gözlüğü takması, garip garip hareketler. Hani buradan doğru onu söylemek istemiyorum. Ben de onu söylerim yani sen illa bu hediye takacaksan. Ama ben özünde zaten hangi hediye olursa olsun o nahoşluk eleştirisi gelecektir
2: peki.
4: Diye düşünüyorum.
2: Can Özçelik, çok kısaca sonra bu görüntüye de bir yorum almak isterim. Çünkü çok

0: konuşuldu Türk yıldızlarının tam Trump selam verdikten sonra geçiş zamanlaması. Bugün de onun yukarıdan kokpit içinden diyebiliriz değil mi Türk yıldızlarının jetlerinin içine de bu görüntüler de paylaşıldı. Sesini de veririz birazdan. Bir cümle senden.
1: Bir de tarihi bir şey de var yani bir kere bu cümle silahla kuruldu. Bir o yani bir Türklerde şöyle bir şey vardır. Silah, bayrak ve Kur'an kutsaldır. Askerlerde de zaten o yemini yaparken bayrak, Kur'an ve silah üstüne yemin yaparlar. Yani bu bir Türkiye'nin, evet ben de katılıyorum, bir askeri gücüne vurgu. Ama bu aynı zamanda silahı Türklerde bir bağımsızlık, bir güç, bir özgürlüğün simgesi de olarak tanımlanır. Bütün Türk devletlerinde bu böyledir. Yani ok kullanıldığında ok, balta kullanıldığında balta, yani o silah neyse Türkler açısından o bağımsızlığın simgesidir. O yüzden bu kadar tartışılması, hani evet belki bizim ülkemizde silaha bakış biraz daha farklı olduğu için bu tartışılıyor. İşte bireysel silahlanma fazla, işte hep şiddet eylemleri çok fazla hep önümüze düşüyor. Belki bu yüzden çok tartışılıyor ama bence doğru bir tercih. Türkiye'nin en azından nasıl kurulduğunu göstermek ve bizim de evet, dünyaya bakış açısına nasıl bir, yani bağımsızlıkçı ve özgürlükçü bir Türkiye'yi anlatmak açısından önemli bir hediye.
0: Peki bu videonun sesi var mı? Hemen yönetmenim sahneye sorayım. Bir duyalım.
2: Beni unuttunuz mu?
3: Son 45. 4-6 diyemezsiniz. Şimdi son 25. Hadi devam ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
4: Merhaba. Eşya.
3: Son 10 saniye.
5: 10 saniye.
3: Açılın. Hazır.
0: Yok, seni unutmadık Nasuhi, affedersin. Böyle hızlıca giderken Ankara büroda
2: ya, hayır, demin hiç sorun
0: kıyafında
2: değil.
0: Bence, anons ettik bence... ama seni de ben orada fark, şimdi seni seslenince fark ettim. Hoş geldin bu arada. Merhaba.
2: Yok yok. Çok teşekkür ederim. Bence Batılıların bu silahlarla ilgili o güzel hediye ve bence iletişim açısından da çok başarılı olan hediye ile ilgili söylediklerinin büyük bölümünün ciddiye alınır tarafı bile yok. Sadece yolda bir sözcük geçti aklımdan. Anadolu'da belli yerlerde kullanılır. Ama yani böyle ne kadar tirintazlar, ne kadar inceler, ne kadar titizler, hep kurallılar, hiç ellerine silah almamışlar. Aralarında hala sömürgeci olanlar var. 100 yıl önce kanlı katliamlar yapanlar var. Yani insan utanır yahu. Yani hakikaten utanır bunları söylemeye. Harikulade bir hediye. Mesajını tam olarak bulmuş bence.
0: Evet, bu görüntülere ilişkin ne dersin? Eray Bey'e de soracağım, yani bir asker gözüyle de nasıl evet değerlendiriyor. Elbette Türk yıldızları çok başarılı, sürpriz de değil. Ama hoş bir görüntü, güzel bir görüntü.
2: Eray Bey'den başlayalım.
0: O yüzden çok, bir görmeden çok. Bence, geçmeyelim dedik.
2: Bence Eray Bey'den başlayalım. Onun söyleyecekleri peki, benim açımdan en azından, yani söz hakkım onda olsun, çok önemli benim için.
0: Burada zamanlama üzerinde çok duruldu ya Eray Bey. Hakikaten. Böyle 10 saniye, 9 ya da 10 saniye merhaba dedikten sonra hemen geçiş oluyor.
6: Sonra, evet, o da 10 adıma tekabül ediyor.
0: Öyle mi? Tabii mesela nasıl bu zamanlama nasıl ayarlanabilir?
6: İşte hani bu işte bizim Türk pilotlarının kabiliyeti yani. Çünkü böyle bu tür şeylerde zamansal hesaplamaları kesin olarak yapamazsınız. Yani orada yerdeki...
0: Çünkü saniye değil mi? Çok zor bir şey saniyeyle.
6: İHK dediğimiz ileri hava kontrolörü, yani uçaklara uçaklarla irtibatı sağlayan görüyor sahayı, uçaklar görmüyor. Yani onun yönlendirmesi ve uçakların işte diyor ki orada biraz ayrıntılar var. Mesela takat yüklüyorum diyor, 22'den 25'e çıkıyor filan. Yani onu ayarlıyorlar. İşte o zamansal hesaplama yerdeki İHK'nın uçakla koordinesi, bu ayrı bir kabiliyet. Yani bu bir yetenektir. Türk pilotlarının gerçekten, ya burada Türk pilotları teknolojiyi aşmış, öyle görüyorum. Çünkü hedefte zamanlama mükemmel yani.
0: Doğru,
6: ben bile izlerken yani merhaba asker diyecek, o diyor 15 saniye kaldı. Şimdi nereden biliyorsun? Belki orada dönecek bir şey söyleyecek, başka bir şey diyecek. Belki ya da duracak, ya da duracak. Yani hakikaten çok kritik zamanlar. O İHK'yı özellikle tebrik ediyorum. Pilotlarımız da ona göre pozisyon alıyorlar, uçağı hızlandırıyorlar ya da yavaşlatıyorlar. Ama gördüğünüz gibi dünyaya örnek olan mükemmel bir şey yapmış, mükemmel bir hedefte zamanlama diyebileceğimiz bir uçuş gerçekleştirmişler. Türk pilotu, yani Türk ordusu yapar işte, gördüğünüz gibi Türk ordusunun başaramayacağı hiçbir şey yok. Buradan da pilotlarımızı saygıyla selamlıyoruz.
0: Canlı gösterilerini de izlemişsinizdir değil mi? Türk Yıldızları'nın gerçekten bu arada canlı izlerken de çok etkileyici. Bir daha açalım.
6: Bir de o pilotun sükunetine bakın, sakinliğine bakın yani. Gerçekten evet. Hayran kaldık yani hepimiz.
5: Son 45. Şimdi son 25.
7: Burada...
4: Merhaba,
5: Eşya. Son 10 saniye.
6: Bu da 10 adım.

0: anda havadalar, uçuyor.
1: Hakikaten
0: havadalar
1: saygıyla selam veriyorum.
0: O an havadalar, açıkta bekliyorlar.
1: Yani, sağ çek bekle diyemezsin ki yani şimdi uçak artık o akışı hem zihinlerinde hem de havadaki faaliyette yönlendirmeleri gerekiyordu. Hı-hı. Mükemmel bir senkronizasyon. Şöyle diyeyim, hakikaten Türk pilotları böyle işte. Yani burada küçücük bir an izliyoruz ama muharebede de harpte de hakikaten bu kadar mükemmel başarılı uçuşlar yapıyorlar. Ordumuzu ve pilotlarımızı selamlıyoruz yani sağ olsunlar.
0: Evet, buyurun İsmail Bey.
2: Burada 2016'daki darbe girişiminden sonra bizim özellikle hava kuvvetlerimizin zayıflatılma çalışmalarını da aslında anmak gerekiyor. Ve şey değil, sadece bir enstantane değil bu. Era Bey'in söylediği gibi hava kuvvetleri çok önemli. Ve bu yapay zekanın, evet, dijital dönüşümün NATO'nun yani belgesine girdiğinden itibaren de çok daha iyi ilerlemek lazım. Benim aklıma da şey geldi Serap Hanım. Alaska'daki Putin Trump görüşmesinde o uçan uçaklar geldi. Bizimkiler onları da yani geçmiş görünüyor.
0: Bir hatırlatır orada mısınız Putin'le buluşmalarını hatırlıyorum. Ne
2: Trump'la
0: olmuştu
2: Putin uçaklarla? Beraber yürüyorlardı.
0: Evet.
2: Bir işte uçak geldi Putin'e mesaj verir gibi.
1: B-22'leri uçurdular ya.
0: Aha, evet,
2: ama
0: evet,
2: bu
0: evet.
2: Saniyeleri baz alarak çok ciddi bir gösteriydi aslında.
0: Birazdan zaten F-35 konusunda konuşacağız. Hava kuvvetleri çok önemli. Kaan uçaklarının motorları konusu. Onunla ilgili yeni bir süreç var. Buradan, bu arada Trump'ın suikast iddiasına da geçebiliriz. Söylemek ister misiniz birkaç?
3: Yani burada tabii konulardan bir tanesi şans faktörünü de unutmamak lazım. Bir şans var. Çünkü orada biraz önce Eray'ın dediği gibi sağa dönseydi o olmayacaktı. Bu şans faktörünü de hissederek o uçağı kullanmak büyük bir
1: teknolojini kavram. Yani oradaki
3: bakın, hem teknoloji,
1: pilotların teknoloji açtığı
3: hem bir
1: nokta
3: başkası,
1: işte hocamın bahsettiği.
3: Hem oradaki hislerinizi, evet, kullanıp onu yapabilmek.
0: Ama o da bir beceri
3: büyük,
0: işte yönetme
3: işte
0: becerisi.
3: O büyük bir,
0: sahadaki
3: o büyük bir eğitim demek.
1: Evet.
3: Onu hissetmek.
1: Yüksek eğitim seviyesi demektir o.
0: Evet,
3: yani bu aslında
0: zaman
3: size bir şey söyleyeyim. Başka bir konu olacak ama.
0: Öyle
3: yani diyor. Osmanlı ordusu bu havasi eğitimi eskiden alırdı. Hı hı. Türk ordusu da bu havasi eğitimi alıyor aslında. Kendi bilincinde var. Onun için o zamanlamayı o şansa bırakmayıp zamanında yapabiliyorlar.
4: Az evvel dedim ya, baştan sona sembollerle doluydu ve ciddi bir mesajı vardı. Ama bu NATO 3.0 diye Rutte'nin tabir ettiği bu yeni sürece dair de bir çok müthiş bir, kelimeyi sevmiyorum ama buraya oturacağı için söyleyeceğim, ciddi bir pazarlama taktiği de. Şöyle, şimdi NATO 3.0 nedir? Avrupa silahlanıyor, silahlanacak.
0: Evet.
4: İnanılmaz bir sermaye ve bütçe birikiyor ve Amerika çıktığı için Avrupa'da konvansiyonel bir savaş gücüne ihtiyaç var. İşte silahlar, işte yapanı var Türkiye. Üstelik o kadar yaptırıma rağmen yapanı var. Fabrika kurmak isteyecekler, günün sonunda hepsini Amerika'dan istemeyecekler almayı. İşbirliği yapabileceğiniz burada bir kabiliyet var. İnsan kaynağı, en büyük sıkıntıları insan kaynağı, askerleri yok. Yedek askerleri bile yok. Yani bunu nasıl yapacağız? İşte burada aslında bu pilotların yaptığı da, her ne kadar işte 2016'da hatırlayın darbe girişimi sonrasında kalkmıştı mesela Amerikan Başkan Yardımcısı John Kerry falan o dönemin. İşte Türk ordusu bitti falan demişti hatırladığım kadarıyla. Pardon, CENTCOM komutanıydı o dönem. Hmm. Yani yarısı gitti falan demişlerdi. Bakın işte ne halde Türk ordusu bu kadar, evet, kabiliyetlere sahip. Avrupa'da bunun %10'u %5'i yok. Şimdi şunu demek istiyorum. Birine 100 kere bu toplantılarda tavşan tavşan tavşan tavşan tavşan dersiniz. İki gün sonra ya ne demiştim hatırlıyor musun dersiniz?
0: Ama bunlar akılda kalır diyorsun.
4: Gösteriyorlar. Ne demek istediklerini gösteriyorlar. Yani biz, hı-hı, bunları, yani sizin gelmeye çalıştığınız noktaya haydi haydi varmış bir ülkeyiz, kabiliyetlerimiz bunlar diye.
0: Bunlardır,
4: yani evet, NATO bildirisinde neler yazdığı belki unutulabilir ama bunların hiçbiri unutulmayacak.
1: Unutulmaz.
0: Sen ne dersin Can?
5: Yani zaten Türk Yıldızları sadece burası açısından değil, Türkiye'de böyle gösterilerin yapan ve gerçekten bunu izlerken bile insan tüyleri diken diken oluyor. Bir de milli bir hassasiyet veriyor insanlara. O açıdan çok önemli ve doğru. Ben de Merve'ye katılıyorum. Burada verilen mesajın ötesinde bir de en başta da söyledim. Ya, Türkler olmayan bir orduyla savaş kazanmış ve cumhuriyet kurmuş bir millet. O yüzden hiçbir şey olmasa bile sıfırdan her şeyi yapabilecek güç ve kabiliyette. Bunun göstergesi aslında bu. Yani bizim hiçbir şeyimiz olmasa da o bir tek silahla bile o milli mücadeleyi, o bağımsızlığı verebiliriz mesajı. Evet. Bu da zaten işte Türk ordusuna diyecek bir şey.

0: yok. Yani dünyanın sayılı ordularından bir tanesi. Ve yaptığımızda sonuçta savunma sanayine de geldiğimiz noktada evet yapıyoruz. Avrupa'dan daha iyiyiz. Bunu da gösteriyoruz. O açıdan her şeyle gerçekten en azından sembolik açıdan her şeyle dört dörtlük bir toplantı ve zirve oldu. İdeolojik olarak veya tartışılacak çok noktası var. Benim eleştirdiğim noktalar var. Onları da konuşacağız ama sembolik olarak bakıldığında gerçekten her şeyle iyi planlanmış bir zirve.
1: Evet. Hemen Nasri Güngör'e döneyim. Trump'a suikast planı iddiasıyla. İsrail medyasında yer alan bir iddia bu. Trump da bu arada yeni uçağıyla ilk kez bu zirveye gelirken yeni uçağını kullanmıştı. Ama dönerken uçak değiştirdi. Eski başkanlık uçağıyla döndü. Esenboğa Havalimanı'ndan da yanlış hatırlamıyorsam. İsrail iddiaya göre Trump'a yönelik suikasti istihbaratını iletiyor yetkililere. Bunun üzerine dönüş rotasını değiştiriyor Trump ve uçağı değiştiriyor. Tabii İran savaşı ile ilgili ateşkes artık devre dışı açıklaması da çok konuşulmuştu Ankara'da yaptığı açıklamalar. Bugün bu öne çıktı, bu suikast iddiası. Bu dönüş trafiği ile ilgili ne yaşandı Nasrihi? Bu iddiaya ilişkin yani Ankara'da böyle bir iddiayı destekleyen sıra dışı bir durum gözledin mi sen dönüş yolunla ilişkin?
2: Şimdi bir an için İsrail'in normal bir ülke olduğunu düşünelim. Yani güvenlik paranoyası olmayan, Gazze'de, Batı Şeria'da katliam yapmayan, Filistin halkının meşru haklarını tecavüz etmeyen bir ülke olduğunu düşünelim. Böyle bir ülkenin elbette bu konuyla ilgili bir uyarısı Birleşik Devletler Başkanı için ciddiye alınır. Hatta daha küçük ölçekte, istihbarat düzeyi daha düşük düzeyde olan ülkelerin bile bu anlamda bir takım istihbaratları, ihbarları ciddiye alınır. Rota değişir, uçak değişir, bunların her biri olur. Fakat söz konusu bir olağan şüpheli olunca, yani İsrail olunca akla gelenler çok daha farklı. Şimdi Fas'tan Bahreyn'e kadar diyelim mesela. Ya da çok daha geniş böyle hatlar çizelim. Ya Mossad'ın herhangi bir şekilde herhangi bir dinden, herhangi bir mezhepten, herhangi bir ideolojiden örgütlenmiş herhangi bir yapı içinde bir hücresinin etkin olduğu bir alanın olmadığı bir yer olabilir mi? Yani istisna vardır belki. Bunların her birinde maalesef hücresel bir takım yapılara yönlendirebilecek, tetikçilik çıkarabilecek bir takım alanlara sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu ülke bir suikast şüphesinden bahsediyor. Yani bir kere zaten kendisinin sicili ortada bu konuda. İsrail'in tarihi aynı zamanda belli suikastlerin de tarihidir ama diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi tarafında bir parça daha tutabilmek için bütün tuşlara bastığına dair benim de bir kanaatim var. Ankara'da konuştuğum bazı isimler de var. Bunu da muhtemel senaryolar arasında görüyorlar. Daha açık söyleyelim. Yani bu F-35'ler, diğer konular, NATO zirvesindeki Türkiye'nin pozisyonu ortaya çıkan manzaranın İsrail'i ne düzeyde rahatsız ettiğini hepimiz biliyoruz değil mi? İsrail bunun için bir takım çabalara girdi. İşte kendisine yakın senatörleri ayağa kaldırdı. Bu defa Yunan lobisi, Rum lobisi de yanında, arkasında. Öyle bir şey de var maalesef. Bir taraftan bu devam ediyor. Diğer taraftan Trump onun birazcık böyle okşayan bir takım laflar etti ama bunlar pek ikna edici gelmedi kendisine. Yapılması beklenen bir seyahat iptal edildi bu konuyla ilgili. Yani ben şu tezimi tekrarlayayım. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i terk ettiği, bir kenarda öksüz bıraktığı falan kanaatinde değilim. Aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i korumak için bunları yaptığını düşünüyorum bu coğrafyada. Ama buraya dönersek bu suikast tehdidi meselesi biraz ucuz bir düğmeye basma olarak görünüyor ama yine de Amerikan istihbaratı, Amerikan devletinin bunu hafife almak gibi bir şansı yok. O kadar iç içeler ki Serap, o kadar ortak ekrana bakıyorlar ki hali hazırda
1: bu
2: da böyle.
1: Bu daha önceki Trump'ın kurtulduğu operasyon, evet. Suikast için de bir iddia ortaya atılmıştı. Arkasında İsrail'in olabileceği, Mossad ajanlarını FBI'yi yanlış yönlendirdi. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu da konuşmuştuk.
3: Üçünde de aynı şey vardı.
1: Üçünde de.
3: Yani Florida'da da, Pensilvanya'da da.
1: Diğerleriyle ilgili ben sadece ilk suikast.
3: Üçünde de aynı şey vardı.
1: Ardında tabii. İsrail parmağı var.
3: Tabii hep öyle konuşuldu.
1: Evet.
3: Amerikan basınına da yansıdı bu.
2: Ya bu kez, evet. Bu kez.
3: İki tanesi 2024, bir tanesi 2026.
1: Bu kez, evet. Nasrihi?
2: Evet. Bu kez gayet net bir biçimde bu ihbarla bir kuşatma, yani bak sen sana suikast düzenleyeceklerle bir ittifakın neredeyse içine giriyorsun veya yakınlaşıyorsun. Bense senin canını korumanın derdindeyim mesajıdır bu. Buna kim inanır inanmaz başka bir konudur ama İsrail böyle bir kart açtı. Karşı tarafta bu riski alamadı. Görünen manzara öyle.
1: Bazen karşılıklı danışıklı dövüşler de oluyor. Bir gerekçe yaratmak için. Yani o yüzden herkes, her
2: tabii
1: şeye
2: ki,
1: insan
2: tabii ki.
1: Şüpheyle bakıyor. Mesela sizce böyle bir Ankara'da hedef alındı mı Trump, yoksa ardında İsrail'in böyle bir planı olabilir mi?
4: Bir şey, bir olaydan bahsedeyim onun üzerinden isterseniz. Rahmetli İsmail Haniye İran'a gitmeden önce İstanbul'a geldi. 3 gece toplantı yaptı. Hatta birine ben de katılacaktım fakat program nedeniyle katılamadım. Fakat programlarını takip ettim. Sonra işte malumuz İran'a gitti ve orada bir suikaste şehit edildi. Fakat sonradan öğrendik. Bu gece programı, gece toplantılarından bir tanesinde Mossad ajanları suikast yapmak üzereyken MİT bunları yakalamış. 3 tane Mossad ajanını yakalayıp gereğini yapmış. Ya şimdi Mossad'ı yakalayabilen bir Türkiye'de bir başka bir...
1: Böyle bir tehdit Trump için başkenti olsa zaten Milli İstihbarat Teşkilatı da bunu tespit ederdi.
4: Kesinlikle.
1: Diyorsun.
4: Yani MIT'in bu o kadar güçlü bir istihbarat kabiliyeti var ki Türkiye'nin. Yani MIT'in şeyinden kaçması mümkün değil. Yani bu bence de Nasuhi Bey'e katılıyorum. Yani yapabileceği bir tek bu vardı. İhbar edeyim de bari huzuru düzeni bozayım. Şuradaki NATO'nun ahengini Donald Trump üzerinden sekteye uğratayım. Onu yaptılar. Doğrudur. Yani şuna da katılıyorum. Ya böyle bir ihbarı alırsa, şimdi bir devlet kurumu öyle ya da böyle işte İsrail terör örgütü gibi bir yapının, bir devlet kurumunun üzerinden bu geldiği zaman bunu CIA dikkate almak zorundadır.
1: İran
4: yani bunu yok diyemezler.
1: İran öldürmek istiyor mudur Trump'ı? İran şimdi Hamaney öldürüldü. Bütün işte Genelkurmay Başkanı ve bir sürü üst düzey yetkili İran'da öldürüldü 28 Şubat'tan sonra. İran direkt olarak Trump'ı hedef alıyor mudur? Trump'ı öldürmek istiyor mudur? Böyle bir operasyonlar, bu istihbaratın doğru olup olmadığı sorusundan bağımsız olarak böyle bir hedefi var mıdır? Trump'ı bir yerde bir suikastla öldürmek.
4: Benim kanaatim, hani ben de yıllarca bu konularla iştigal etmiş bir insanım. Yani ordudayken, jandarma genel komutanlığındayken. Ya böyle bir ihtimalin olduğunu ben şeyde düşünmüyorum. Yani Donald Trump'a yönelik MIT'in, Türk istihbaratının geçip de böyle bir şey olsaydı bizimkiler mutlaka bunu bilir ve gereğini yapardı.
1: Bu arada Trump'tan tam da yeni bir röportaj var buna ilişkin. İsrail bize böyle bir istihbarat vermedi demiş Trump. Ama İran uzun zamandır beni öldürme planları yapıyor demiş. Onların ölüm listesinde bir numarayım demiş. Eğer bana bir şey olursa onları daha önce hiç görmedikleri seviyelerde bombalayın talimatını verdim demiş. Yani ben ölürsem bana bir suikast olursa hiç görmedikleri şekilde.
5: Hiç görmedik.
1: Yani size sordum ama isterler mi diye. Trump diyor ki onların
4: ya
1: hedef listesinde bir numarayı.
4: Bilgi her ne kadar Donald Trump öyle de dese, yani İsrail üzerinden bir bilginin iletildiği Amerika'ya. Amerika'da bir bilmiyorum tedbir aldı mı almadı mı, belki de rutin bir faaliyettir. Hani çünkü şunu da dikkat çekmek isterim. Yani bu tür bir şey olduğunda genellikle farklı bir takım sıra dışı hareketler beklerdim. Yani ne olmuş işte oradaki uçak yerine burada, bu normaldir. Yani oradaki araba yerine buradakine binmesi, bu normaldir. Hani başka şeyler beklerdim. Programın kesilmesi, bilmem işte başka bir noktaya süratle intikal edip hiç bilinmeyen şekilde ülkeden ayrılması falan gibi bir şey olsaydı bunu anlardım yani. Ve bunu bizimkiler de mutlaka anlardı. Dolayısıyla ben burada... Hani bir haber akışı üzerinden, yani aslında bir menfi propaganda üzerinden işte bir suikast iddiasının dillendirilmesinde çok doğru bulmuyorum. Yani doğru olmadığı için doğru bulmuyorum.
1: Peki.
4: Yoksa medya tabii ki bunu servis edecektir. Görevi budur ama bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. İkinci sorunuza gelecek olursa, Donald Trump'ı hedefte alan sadece İran değil ki. Ben size 100 tane devlet ve örgüt sayarım yani Donald Trump'ı hedefe koyan, ama... Bu böyle bir şey değil ki. Herkesin de kendini koruma mekanizmaları var. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler.
1: Peki.
4: Bunlar.
1: Sizce yani İran bu tür...
2: Ya buna bir küçük katkı yapabilir miyim?
1: Tamam,
2: Serap,
1: tabii
2: şey
1: ki.
2: Lazım.
1: Tabii.
2: Ya şimdi bu özür dilerim herkese. Ya şimdi Ankara'da bu konuşulurken Eray Hocam'ın da katkı sağladığı gibi. Ya şimdi bu nerede ortaya çıkıyor? Türkiye'de. Rotalar nerede düşüyor? Ülkemizde değişiyor. Zirve nerede? Türkiye'de. Şimdi bu iddiayı ortaya atanın aynı zamanda Türkiye'nin bir güvenlik zaafına dair de bir kendince vurgusu, iması,
4: evet,
2: algı oluşturma
4: arka
2: çabası
4: arka planda
2: da
4: böyle
2: var.
4: Bir niyet
2: ya ona
4: var.
2: Da bakmak lazım. Bu, evet. Evet. Bu kısmı da var yani elbet.
1: Ertan Bey, İran sizce gerçekten Trump'ı öldürmek mi istiyor? Yani,
3: yani
1: bir fırsatı bulsa hemen bir suikast
3: yani
1: yapmak gibi bir
3: ki,
1: hedefle mi?
3: Yani ideoloji veyahut da yani bir kavram olarak öldürmek İran için bireysel olarak çok iyi olabilir değil mi? Bir lider için ben öldürdüm diyesi. Ama bunun karşılığını kimse taşıyamaz. Ne Amerikan başkanı öldürüyorsunuz. Yani yerle bir ederler adamı. O kadar kolay işler değil o. Amerikan başkanını kim öldürür biliyor musunuz? Amerikalılar öldürür. Başkasına izin vermezler. Aynı dört başkanın öldüğü gibi. Kendi içinde ölür onlar. Yani şimdi Trump, şimdi tersten okuyalım mı? Hani ben hep tabii, her konuya lütfen. Tersten bakmayı severim. Böyle bir haberin çıkması Trump'ın her zaman işine yarar. Yani suikastin yapılması mesela işte Washington'da da aynı şeyi gördük. Florida'da kulağından vuruldu filan değil mi? Bir türlü öldüremiyoruz adama filan. Kahraman,
1: orada
3: çelik
1: yelek. Orada da yalnız refleksi yani, seçim öncesi.
3: Bunu şöyle de bakabilirsiniz.
1: Nasıl olduysa birisi, Trump'ta hiç beklemediğim
3: tabii
1: bir refleksi.
3: Birisi acaba bir refleksi. Şimdi bakın Trump'ın kırılma noktalarında yani bir akıl kullanıyorsanız kulağından vurulmuş gibi olabilir bu iş. Bakın bu kime yazar? Yalnızca Trump'a yazar. Mışlarla hayatınızı gönderebilirsiniz. Ve bu sizi hem kamuoyu içinde güçlü tutar kendi ülkenizde. Hı hı. Ama bu arada sorunuzun cevabı İran. Buraya böyle bir operasyon Trump'a yapar mı? İran'ın vahali ne olur yani? Çok zor bir şey onlar. Yani güçlü devlet veyahut da daha çok etkin hegemon devlet hangi yapıysa istediği komployu kurabiliyor. Ama siz evet. güçsüz bir devlet yaparsanız yalnızca yapmış olursunuz. Buna izin verir mi? Eray'ın çok güzel bir laf söyledi Eray. Şimdi bakın karşınızda ne var biliyor musunuz? CIA dediğiniz yapı yani NSA'den bahsediyoruz, Pentagon'dan bahsediyoruz. 72 bin kişinin çalıştığı yalnızca 150 bin hani şeyleriyle, yan kuruluşlarıyla, yan kişilerle 150 bin kişinin hizmet ettiği bir yapıdan bahsediyoruz. Ve dünyadaki en büyük teknolojiyi kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Siz böyle bir şeye izin verir miydiniz? Şimdi böyle bir yapısınız. Birisi de ne yapıyor biliyor musunuz? Florida'da duruyor, çatıya çıkıyor, adamın kulağından vuruyor mesela. Ya ben salak mıyım?
1: Kurmaca mı diyorsunuz?
3: Ya bakın olamaz ki. Yani
1: ama,
3: böyle bir şey.
1: Ama o kıl payı bir şey ve yakalanan kişi de böyle alelade bir asker
3: falan değil. Nereye gittiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Siz yalnızca size söylenenlerle öğrendiniz. Adamın hani şimdi siz o zaman şunu mu söylüyorsunuz bana? Filmde adamın karnına bir işte kurşun geliyor, kanlar akıyor ya patlatıyorlar bir şeyi.
1: Evet.
3: Ya ben ters okurum her şeyi, beni ilgilendirmez. Burada ben sonuca bakarım. Sonuç kimin işine yarıyorsa operasyonu o yapmıştır.
1: Kimin işine yarar?
3: Trump'ın işine yarar hep.
1: İsrail parmağı var mıdır?
3: Yani
1: burada mesela İsrail az önce...
3: Yani Mossad burada çok yani kullanılan ögelerden bir tanesidir. Siz bahsettiğiniz örgüt CIA, Mossad değil. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik üstünlüğü Mossad'a verilmeseydi veyahut da askeri üstünlüğü İsrail'e verilmeseydi İsrail'i 3 dakikada etrafta hamle yaparlardı. Dolayısıyla orada işin başında olan, işin hamisi olan şey CIA ve Amerika Birleşik Devletleri.
1: İstihbarat örgütü olarak elbette öyle. Ben sadece şu son gelişmeler üzerine İsrail'de ne tam olarak savaşta bir uzlaşı istiyor. Yani devam
3: İstememesi ama buradaki yana. Denklem çok Amerika'ya ait bir denklem değil. İsrail'in savaşı istemesi lazım. Şimdi burada iki
1: i̇şte
3: tane.
1: İstiyor.
3: Tabii ama bakın kim
1: yani
3: istiyor?
1: Yani onu sürdürmek için işte İran'dan İran sizi hedef alıyor bir suikast yapacak diye bu durumu kaşıyor olabilir mi İsrail?
3: Yani,
1: ya da F-35'lerden çok rahatsız olduğu
3: siz
1: bile
3: getirdi.
1: Siz şimdi
3: şöyle düşünün. Bakın biraz daha söylenenleri değil de biraz şöyle. Siz Trump'sınız.
1: Evet.
3: Elinizde CIA var. Starlink'leriniz var. Adamın kokusunu alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya sizi İran öldürecek. Şimdi bir yanlışlık yok mu burada ya?
1: Zaten o yüzden soruyorum size.
3: Yani
1: Ertan
3: işte
1: Bey,
3: bakın
1: yani...
3: ben ters okumayı severim. Bana anlatılan evet. hiç ilgilendirmiyor.
1: Elbette.
3: Sizin kendi senaryonuzda İsrail'in tabii ki savaşması gerekli. Netanyahu'nun ayakta kalabilmesi için o ne dedi Trump konuşmalarda? Çok iyi bir savaşçıdır dedi kendisi. Yani biz bunu kullanıyoruz diyor. Ama arka taraftaki konu yani benim denklemimde hani hep Türkiye'ye bunu söyledim şimdi herkes konuşmaya başladı ama İsrail şey Amerika Birleşik Devletleri İngiltere arasındaki kavganın sebeplerini ve sonuçlarını okumamız lazım. Eğer o denklemi okumadığımız zaman bu iş iç siyasetin ne olduğu bizim için önemli değil. Birisi işte kulağından vuruldu mu, acaba bize gelen medyada işte tehdit edilecek filan. Sayın Cumhurbaşkanı